0: kimde gördüm? Ters çevirdiğinde bir Yusuf'ta görmüştüm. Yusuf'un olabilir bu. Elinin de olabilir aslında. Sıfır.
1: Sıfır?
0: Evet, sıfır. Çok kötü.

0: Açalım.
1: Sululuk fazla. Benim yaptığım çiğ köftede de sanki biraz fazlaydı bu sululuk. Açıkçası. Bunu kim yapmış olabilir? Yani bu lezzeti yakalamak da çok da kolay bir şey değil. Açıkçası kim yakalayamaz? Mustafa abi yakalayamaz diye düşünüyorum ama ben de yakalayamamış olabilirim.
0: Kimin olabilir sence?
1: Mustafa abinin olabilir.
0: Puanın?
1: Ama yine de iyi de 3 veriyorum.
0: 3.
1: Evet.
0: Hiçbirine kendi tabağım demedin. Hangi tabak sence senin olabilir?
1: Hangi tabak benim olabilir? Puanlama olarak verdiğim zaman mı?
0: Evet.
1: Açıkçası ben bunda düşüğü hak ettim. Yani bir verdiğim tabaklar arasında olabilir ya.
0: Öyle mi?
1: Aynen.
0: Peki gözlüğümüzü çıkartalım bakalım kime ne puan vermiş. Bir bak bakalım.
1: Önüme geçeyim.
0: Böyle koyuyoruz. Yerine geçiyorsun.

0: hak etmişim.
1: Yaptığın yemeği yiyemeyeceğin kadar da kötü yemek yapmış olduğunu böylelikle öğrenmiş olduk.
0: Gerçekten hak etmişim Mustafa abi.
2: Her yemekte Mustafa abimin yemeği diyor, ay, sıfır veriyor. Böyle olumsuz, aklımda olumsuz kalmış.
3: Her yemek derken daha yeni başladı.
2: Daha ilk yemekte. Hani hep beni kötü olarak görmesini, psikolojik olarak beni yıprattı açıkçası.
3: Strateji geliştirmiş.
2: Ha, onu yanlışlıkla verdi ama ağzından çıkan kelime şey farklı. Bu kötü kesip Mustafa abinin yemeğidir.
3: Yusuf, bu sence kesip strateji Mustafa geliştirmiş yapmıştı olabilir mi?
4: Yani ağzının tadı yok bence, öyle bir yeteneği yoktur.
0: Yani
4: bu şekilde yediği, yani yorum yaptığı tabakları bence çok alakasızdı.
0: Şimdi birazdan sen geçeceksin Yusufcuğum.
4: Hayır, ben iddia
0: ediyorum. Hiçbirini yiyemeyeceksin, emin ol buna.
1: Hatice o kadar anlamıyor ki yemekten. Yani kendisi kötü yapıyor, kötü yaptığını bile farkında değil. Üstüne gidiyor ve kendini sıfır veriyor.
0: Sıfır verdim ama bunu ilk günün telaşına veriyorum. Beklesinler, ben daha buradayım. Sıkmasınlar canlarını.
3: Peki. O zaman tadım sırası şimdi Pelin, sende.
1: Teşekkür ederim.
3: Merci. Gözlüğümüzü takalım. Nasıl hissediyorsun kendini?
1: İyi hissediyorum şef.
3: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
3: Peki.

0: Açalım.
1: Yani bulgurları oldukça çiğ ve kıtır kıtır kalmış. Ayrıca çiğ köfte inanılmaz kuru. Yani diğer lezzetleri, baharatları, tadı yerinde ama hiç kimyon tadı yok mesela. Hani baskın baharatları, hepsini ayrı ayrı tadını alamıyorum mesela içinde. Biraz kısır gibi sanki. Köfte şekli verilmiş bir kısır tadında resmen. Kimin yemeği olabilir acaba? Mustafa'nın olabilir belki. Mustafa'nın yemeği gibi geliyor bana. Puanım 1.
0: 1 puan.
1: Evet, 1 puan vermek istiyorum.

0: Açalım.
1: Bu hiç yoğrulamamış ve inanılmaz ekşi geliyor tadı. En son yaparken gördüğümde Hatice biraz böyle narin narin oynuyor gibi yoğuruyordu çiğ köfteyi ki hiç öyle yoğrulmaz. Bu sebeple bu yemeğinde Hatice'nin olduğunu düşünüyorum. Ona da bir vermek istiyorum.
0: Peki bulgurunu nasıl buldun?
1: Bulgur da sert geliyor, kıtır kıtır geliyor. Kısır gibi aynı tadı bunun da.
0: Kısır gibi?
1: Kısır gibi, evet.
0: Senin olma ihtimalin var mı?
1: Benim olma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Ekşisini iyi ayarladığımı düşünüyorum ben. Bu çok ekşi geliyor açıkçası.
0: Soğan nasıldı?
1: Soğan da çok çiğ çiğ geliyor tadı. Soğan tadı da çok baskın geliyor ayrıca.
0: Peki.
1: Bu da hani iyi yoğrulmadığı için belki biraz daha.
0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunda da açıkçası bu tabağın benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Ben de çünkü çok fazla vaktim kalmadığı için çok iyi yoğuramamıştım. Ama genel olarak daha dengeli gibi sanki tatları içerisinde. İşte salçası, tuzu, baharatları hepsi daha iyi geliyor gibi sanki. Açıkçası şu anda kendi yemeğim olduğundan da emin olmadığım için çok da böyle yüksek bir puan da vermek istemiyorum. Rakiplerimden birinin de tabağı olabilir çünkü. Bu sebeple buna 2 vermek istiyorum.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Oldukça kuru kalmış. Çok fazla çekmiş kendini. Ve içerisindeki yağ miktarı da çok az. Çok kupkuru bir çiğ köfte olmuş. Aslında çiğ köfte bile denilemeyecek kadar aslında alakasız bir şey olmuş. Yusuf'un olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk önce o yoğurdu bitirdi. Üstü de açıktı. Belki bu sebeple biraz kurumuş olabilir. İyice kendini çekmiş olabilir. Bu sebeple Yusuf'un tabağı olduğunu düşünüyorum ve bir veriyorum.
0: Bir puan.
1: Evet.

0: gözlüğü çıkartalım. Görebiliyor musun?
1: Ne kadar parlaksınız. Işıl ışılsınız.
0: Peki, geçelim yerimize. Bak bakalım kime ne puan vermişsin. Evet.
1: Mustafa, sanırım çiğ köfteyi iyi yapmışsın.
2: Sanırım mı? Sanırım yani... kelimesini kabul etmiyorum. Ben gayet güzel yaptığımı düşünüyorum. Hala da Hatice'ye kırgınım şefim.
0: Niye?
2: Nerede kötü bir yemek aklına geliyor, hemen Mustafa diyorlar. Mustafa diyorlar, sanki bir psikolojik algı yarattılar burada.
0: Yusuf
2: Mustafa
0: hep unutuyorsunuz yemek ama. Kötü yapıyor. Yusuf hep unutuyorsunuz.
2: Evet, hep ben burada bütün şey benim
0: Yusuf üstüne. Çok sessizden geliyor.
2: Evet. Bir planım
3: Yusuf,
2: var.
3: Buyurun şefim.
0: Hiç yorum yapmıyorsun.
3: Yani oturduğum zaman yapacağım bir yorum ama yani o konuşmaları boş buluyorum şefim. Hiç katılmak istemiyorum.
0: Peki, Yusuf sen alayım lütfen. Gözlüğü takalım. Yusuf, hazırsan başlayabiliriz.
3: Hazırım şefim.
0: Peki.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, çok baskın bir salça tadı aldım. Yani ağzıma gelen ilk tat salça tadıydı ve çok rahatsız etti. Şeyi de, bulguru da çiğdi. Onun dışında tuz sıfır, hiç tuz yok. Şu an herkes bu hatayı yapmış olabilir. Şu an bir karar veremiyorum ama çok beğendim, söyleyemem.
0: Kimin tabağı olabilir sence?
1: Yani benim yemeğimde çok az tuz olmuş olabilir. Benim yemeğim olabilir bu açıkçası. Salçayı da ben biraz fazla kullandım. Benim de olabilir. Onun dışında bir tahminim yok. Ama benim yemeğimse de adaletli davranacağım şefim.
0: Puanın?
1: Buna puanım 2.
0: 2?
1: Evet.

0: Açalım.
1: Şefim, bu az öncekinin tam zıttı. Bulgurları pişmiş. Salçası hiç gelmedi. Biraz acı geldi. Yani az öncekinde biraz zorlandım yerken ama bu çok hiç rahatsız etmedi. Ama tat olarak bir çiğ köfte kesinlikle değil. Bulgurları pişmiş ama baharatı biraz acısı fazla gibi geldi. Ama bir çiğ köfte değil bu.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Bence bu Hatice Hanım'ın olabilir. Çünkü çok böyle lezzetsiz ve çok yavan yaptığını gördüm. Birazcık onun yemeği gibi geldi bana.
0: Puanın?
1: Yani buna puanım aslında az öncekinden hani salçası rahatsız etmişti. Bu rahatsız etmediği için ikisini de dengeleyebilirim aslında. Hani birinin kusuru varsa diğerinin de farklı bir kusuru var. O yüzden buna da 2 vermek istiyorum.

0: Açalım.
1: Şefim, servis yaparken limonunu galiba biraz fazla sıktınız. O yüzden bana çok sulu geldi. Ya da Hatice Hanım'ın yorumu aklıma geliyor. Biraz sulu bir çiğ köfteden bahsetmişti. Ama lezzet olarak aslında üçüncüsü bu. Bu daha iyi. Evet, bir alkış sesi geldi oradan. Demek ki benim yemeğim değil. Ama yine de adaletli olacağım şefim. Bu yemek diğer ikisinden daha iyi olduğu için buna puanım 3.
0: 3.
1: Evet, benim yemeğim olmadığını bildiğim halde 3.
0: Kimin olabilir?
1: Mustafa'nın büyük ihtimal. O öyle biraz böyle heyecanlı bir arkadaş. Onun yemeği bence.
0: Peki, puanım 3 dedin.
1: Evet.

0: Açalım.
1: En kötüsü bu şefim. Gerçekten ne yapmış, nasıl yapmış anlamadım ama bu malzemelerden nasıl böyle bir tat çıkarmış şaşırdım gerçekten. Kesinlikle benim çiğ köftem olamaz. Mustafa abinin de olamaz. Yani birazcık az çok alaylı adamın el lezzetini bildiğim için.
0: Kimin olabilir bu?
1: Kadın yarışmacılardan birinin olabilir. Gerçekten hani düşük puan vermek istemezdim buraya gelmeden önce ama buna gerçekten düşük puan vereceğim çünkü çok rahatsız etti bunun lezzeti. Buna ben bir vermek istiyorum.
0: Bir. Yine,
1: evet, evet.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım. Buyurun. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Suratlardan alacağım şefim. Hatice'nin yüzü gülmüyor. Sen en düşük puanı sen aldın.
2: Ben mi aldım en düşük?
1: Hayır Hatice. Sen biraz memnunsun. Sen 3'ü aldın.
2: Sen ben aldın. Verdim, ben almadım.
1: Evet. Sen sana da 2 verdim.
3: Bravo sana.
1: Evet.
3: Böylelikle Hatice'nin gerçekten çok kötü bir yemek yapmış olduğunu.
1: Az önceki sorunun cevabı da olsun. Ne kadar emin anladığımı da anlamıştım. Hiç yani. Bakmadan kime ne puan verdiğimi sana söyledim.
4: Bilerek yaptığını o kadar eminim ki. O kadar eminim. Kusura bakma.
1: Şefim neyi bilerek yapmış olabilirim?
0: Sen de bilerek yapmaması için güzel yemek yapsaydın da anlamasaydı senin olduğunu.
4: Yani kendi yemeğine yaptığı yorumları da duyduk şefim şimdi.
0: Evet.
4: Yani çok da iyi bir yorum
0: Mustafa
4: yapmadı açıkçası.
0: Böyle bir ses verdi. Oradan Mustafa'nın ben olduğunu anladı.
2: Evet. Onun ne kadar etkiledi merak ettim şefim.
1: Çok etkiledi. Direkt sen çünkü çok heyecanlı bir arkadaşsın.
2: 3'e mi düştün?
1: Onu kadın yarışmacılar yapmazdı, sen yapabilirdin. Yine verirdim ben şu puanı ama hissettim sen olduğunu anladın.
2: 5 mi verecektin onu?
1: Hayır, ben bunlar 5'lik değil ki.
2: Yani puanı çiğ değiştirmedi değil mi yani?
1: Yok yok, kesinlikle etkilemedi ama 5'lik hiçbirimiz, ben de dahil, yapamamışız. Mustafa'nın yemeğini de aslında ben buldum. Bu yemek Mustafa Bey'in dedim. Ona da en yüksek puanı verdim. Adil olmasını istiyorum. Adil yarışıyorum.
4: Yusuf'un bu hareketi 3 vermesi kesinlikle bir taktik olarak düşünüyorum. Göreceğiz ilerleyen günlerde.
0: Şimdi tadım sırası Mustafa, sende.
2: Biliyorum şefim.
0: Gözlüğü takalım. Evet Mustafa.
2: Evet şefim.
0: Hazırsak başlayabiliriz.
2: Hazırım şefim.
0: İyi hissediyor musun?
2: Şefim, ben kendimi iyi hissediyorum. Bugün güzel puanlar verebileceğimi düşünüyorum ama önemli olan kendi tabağımı bulabilmek.
0: Evet.
2: O lezzetimi biliyorum. O tabağı yakalayabilirim ben bugün. Ekmekleriyle verirseniz sevinirim şefim.
0: Ekmekleriyle birlikte?
2: Evet, ekmek diyoruz hocam. Başka bir ismi var mı şefim onun?
0: Yok, başka bir ismi yok da.
2: Hani fandainlik bilenler var ya şefim, başka bir isim söylüyorlar ya. O yüzden öyle aklıma geldi.
0: O zaman sana bol torpilli.
2: Evet şefim, ancak yeterli.
0: Hepsini ekmekli verirsem. Şöyle yapacağım o zaman. Aç ağzını.
2: Bu ekmeğin hiç tuzu yok. Bir de ekmek hiç kabarmamış bence hamuru. Hamur çok sert geldi. Hani yani gerçekten bir lastik gibi ağzı uzar derler ya, onun gibi yani.
0: Çiğ köfteye gelelim.
2: Şefim çok tane tane oldu yani. Biraz daha böyle kısırın biraz daha hafif sulu hali gibi. Hani birbirini hiç tutmamış. Ağızda çok dağıldı. Yani bunu yapan kişi demek ki falla yurmamıştır gibi geliyor bana. Sanki bu yemek Pelin Hanım'ın yemeğiymiş gibi geliyor bana.
0: Peki kimin olabilir bu tabak?
2: Şefim, bu tabak çiğ köfte çok fazla yoğrulmamış. O birbirine işlememiş. Dediğim gibi mercimek köftenin sanki böyle daha hafif kuru hali gibi. Yani hiç anlamadım ben bu şeyi. Kısır gibi bir şeydi açıkçası. Yani yeterince iyi yoğurmamış. Kim yoğuramayabilir? Ben şöyle düşünüyorum karşımda. Pelin Hanım'ın çok iyi yoğuramadığını biliyorum. Gördüm de bunu. Düşünüyorum da. Bu yemeğin Pelin Hanım'ın olduğunu söylüyorum.
0: Puanın?
2: Puanım 1.
0: 1.
2: Evet şimdi.
0: İstersen su verebilirim sana.
2: Belki sıfır alan arkadaşlar olur. Onu onlara verirsiniz. Evet, soğuk su iyi gelir.
0: Soğuk su. Bu kadar iddialısın yani.
2: Evet şefim.
0: Hazırsan ama ekmek de vermeyeceğim.
2: Vermeyecek misin?
0: Konumuz zaten burada şu an çiğ köfte.
2: Tamam şefim.
0: Ekmek yiye yiye zaten ekmek gibi oldun. Bence ekmeksiz vermek lazım sana. Açalım.
2: Çiğ köfte hiç gelmedi ağzıma. Sadece marulla limon var şefim. Tam çiğ köfteyi acaba kimin seçemedim burada?

0: Fernando bu da çok iyi yorulduğunu zannetmiyorum yani. Böyle bir gene birbirine tam işlememiş gibi. Tam bu kısır. Az önceki kısırdan bir tık iyi. Bu biraz daha tane daha tane tane. Sanki bu Yusuf'un. Evet, bu Yusuf arkadaşımızın çiğ köftesine benziyor. Zaten çiğ köfteye benzemiyor da benziyor diyelim. Pek iyi şeyler düşünmüyorum açıkçası kendime.
1: Ne gibi iyi şeyler düşünmüyorsun?
0: Hani fine dining ustası, her şeyi biliyor, tecrübe ama...
1: Yusuf mu fine diningçi?
0: Orada öyle bir kelimeler geçti, ben yanlış mı duydum bilmiyorum ama... Hani o ondan beklediğim gibi değil yani. Onun tabağı üzerine konuşuyorum ama belki onunki değildir. Buradan ona tenzih ederim kendimi.
1: Peki puanın?
0: Puanım... 1.
1: 1?
0: Evet şefim.

0: Açalım. Açalım. Aç aç.
1: Çok tuzsuz şefim. Yani bir yemekte böyle bir damakta bir tat bırakmalı ya. O tat yok. Tuzsuz yapılmış. Hani ölçüsü kara düzen yapılmış. Eğer ölçüyle yapmış olan arkadaş, Pelin arkadaşımız ölçüyle yaptı. Hani gramajdan falan bahsetti. Her şeyi tarttığını bahsetti. Şahsen ben kendi adıma ölçüsüz yapmadım. Biliyorum hani göz kararı yaptım. Acaba diyorum bu tabak benim mi? Acaba bu tabak benim mi? Benim olma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir de ekmek verseydiniz güzel olurdu ama ekmek vermediniz. Şefim bu benim tabağım olabilir. Bu tabağa puanım 3.
0: 3.
1: Evet şefim.
0: İnsan kendi tabağına 3 verir mi ya?
1: Şefim çok fazla riske girmek istemedim. Aslında 5 vermek isterdim ama yine bir tam ağzım dolmadı. Tam hissedemedim bazı şeyleri.
0: Ya senin tabağınsa?
1: Benim tabağımsa? Gene 3 verdim şefim. Gene iyi. 1 almaktan iyidir en azından diye düşünüyorum.
0: Peki son tabak, son tadım. Hazırsak?
1: Hazırım.
0: Başlayabiliriz. Aç demedim daha.
1: Tamam şefim.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.
0: Peki.

0: Açalım.
1: Benim kafa karıştı. Sanki acaba bu benim mi? Acaba gittik rakibe mi güzel bir puan verdik? Şu anda biraz düşünmem lazım. Ama şu anda çiğ köftemiz, bu da çok tane tane, bu da istediğim gibi olmamış ya. Bir türlü bu çiğ köfteyi bugün açıkçası kendi adımla konuşayım. Herkes o çiğ köftenin şeyini verememiş. Eksiklikler var.
0: Hakkını veremediğinizi mi düşünüyorsun?
1: Bence veremediğimizi düşünüyorum şefim. Tamam, süre olabilir, biraz kısıtlı olabilir. Bazen biraz daha hani uzun süre gerekebilir ama ustalık da burada işte. En kısa zamanda en iyi yemeği çıkartabilmek. Bu yemeği puanım. Bu acaba son yarışmacımız olan Hatice Hanım'ın mı? Elini de kesti kendisi. Onun hatırına, belki onundur diye tahmin edebiliyorum ama yine de bugünün hatırına elini kestiği için, onun olduğunu düşünerek ona puanım 2. Evet şefim.
0: Gözlüğü çıkartalım. Hazırsan yerine geçelim.

0: İnşallah doğru.
1: Bakalım kime kaç vermiş. Puan vermişsin.
2: Senin hiç ağzının tadı yok Mustafa abi.
3: Kesinlikle.
4: Kendime nasıl bir verebilirim ben ya?
2: Hayır, Hatice'ye nasıl 3 verdin?
4: Bilmiyorum, durdukça
2: kendisi kabul ediyor. Hiç yapamadım diyor, 3 veriyorsun.
3: Kendisi yapamamış ama.
4: Durdukça o hani suluydu ya yaparken. Yani durdukça çekmiş suyunu. Sanki acaba inan onu ben kendi tabağım bile zannettim. Açıkçası kendi tabağım zannettim. İçimden öyle geçirdim. Belki ağzımdan öyle çıkmamış olabilir ama kendim diye verdim onu.
3: Demek Mustafa ki abi, kötü yemek yapıyorsunuz ve tattığınız yemek zaman hayır, kötü yemeği kendiniz
2: yemeği kötü yapıyor ama
4: gözlerim kamaştı.
2: Ağzının tadı hiç yok. Yorumların çok tutarsızdı yani. Böyle o tabağa o yorumlar olmadı yani.
5: Böyle. Bu istikrarla devam.
4: Senin için güzel bir istikrar da benim için iyi bir şey değil yani. Kendime bir daha dikkatli olmam
1: hepiniz
4: lazım.
1: Hepiniz Hatice'nin kötü yaptığını düşündünüz ama hemen hemen hepiniz Hatice'ye iyi puan verdiniz.
5: Bu arada tek sıfır kullanan kişi benim fark ettiyseniz şefim.
1: Evet.
5: Başka kimse kullanmadı.
1: O da kendine verdi yani.
5: Evet.
4: Ya ben kendime nasıl bir verebilirim ya, buna şaşıyorum açıkçası. Yani benim böyle bir hataya düşmemem lazım. Yani bunu yapsa Hatice'nin yapması lazım benim görüşümce ya da Pelin Hanım'ın. Dikkat et Mustafa, dikkat et.
1: Peki. Şimdi ben bugün arkadaşlardan güzel bir çiğ köfte bekledim. Tadım sırası bende. Kısır mı yiyeceğiz, çiğ köfte mi yiyeceğiz? Bakalım. İlk önce Hatice, seninle başlamak istiyorum.

0: Kısır desem kısır değil. Çiğ köfte desem çiğ köfte değil. Haşlanmış bulgur. Parmaklar gitti. Fayın burnu az dedik, jülyen doğradın. Jülyeni gittin kuşbaşı yaptın. Parmak kuşbaşı oldu. Hamur başka bir şey. Senin için aldığım notlar. Hijyen yerlerde. Hamurlu ellerinle maydanoz doğradın. Hatırladım. Soğanlı tahtada hamur yoğurdun. Parmak gitti kan revan içerisinde. Allah'tan köfteyi yoğurmaya çalıştın. Hijyen maalesef sıfır. Hijyen maalesef sıfır. Sakin.
1: Tamam.
0: Çünkü ben ilk başta hatırlarsanız size dedim ki hijyensiz çalışanı kafadan direkt 2 puan gider dedim. Demek ki daha hijyenik çalışmak lazımmış. Bu çiğ köfte değil, kısır da değil. Tat, tuz, kimyon, salça, isot, pul biber, sıvı yağ, zeytinyağı. Hiçbir şey yok bunda. Güzel olan tek bir şey var. O da şalgam hazır. Soğan da hazır. Parmakları da doğradık. Sana puanım.
1: Yani Rafet Şef'ten bir puan almam beni çok çok üzdü açıkçası. Çok fazla dikkat edeceğim. En dikkat ettiğim durum o olacak.
0: Peki şimdi geçelim. Yusuf.
2: Buyurun şefim.
0: 15 dakikada çiğ köfte mi yoğrulur? Yusuf, sana dedim ki zamanın var. Açıkta bırakma onu, üstünü kapat. Kurur. Gün ışığında kurutulmuş bir çiğ köfte.
2: Hocam niye arkadaşlar acaba gülüyor ama en fazla ben yoğurdum. En önce ben başladım. En
0: maydanozları fazla ben... ne yapacağız?
2: Evet, bir tane araya kaçmış.
0: Bak tatmadı mı?
2: Evet.

0: Kağıtlar yere düştü.
1: Evet şefim.
0: Hatırlarsan.
1: Hatırladım.
0: Reçeteye bakmadın. Reçeteye bakmayarak o ahirlikte el lezzeti vardı, onu kullandın. Bir yemeğin ana ham maddesi ve odak noktası neyse ben onu isterim. Yani soğan, turp, limon, marul, ekmek, bunlar yan garnitürler. Yardımcı oyuncu. As solist burada.

0: Ben senden daha iyi bir çiğ köfte bekliyordum ya.
1: Ben de kendimden beklerdim şef.
0: Sen iyi yaptığına inanıyor musun?
1: Yani çok geç kaldım yoğurmaya başlamakta.
0: Çünkü çok yavaş hareket ettin.
1: Geç kaldım yoğurmaya.
0: Evde hamur yoğurmaya benzettin çiğ köfteyi. Sana puanım pişmediği için. Ama bir git gel arasında belki burada güzel bir işçilik vardır. İyi ki tatmışım ekmeğini.
1: İyi bir şey mi geliyor?
0: Ekmeğinin tuzu yok. Ama güzel ekmek. Sana puanım 3.
1: Teşekkür ederim.
0: Gelelim Mustafa'ya.
2: Gelelim bir şey.
0: Sen de elini kesenlerdensin değil mi?
2: Hemen hemen. Arkadaş kadar olmasa da.
0: Hemen hemen, evet. Kan gördük.

0: Muhteşem ötesi bir kısır yedik.
1: Bir deyince korktum şefim.
0: Yani muhteşem ötesi bir kısır. Ben sizden kısır yapmanızı istemedim. Ben çiğ köfte istedim. Çiğ köfte değil. Bulguru dağılmış. Ve tutmayan bir kısır. Ama en önemli nokta burada tabii ki bulgurun pişmesiydi. Bulgur pişmiş. Tat tuz eksik birazcık. Çok az bir şey. Ama limon, soğan, ekmekle yediğimiz zaman ekmek üstü bir kısır. Sana puanım. İki.
1: İki mi?
0: Şimdi ilk günün acemiliği olabilir. Ama burada çok verdiğim sıfır da oldu ilk günden. Ama sizler profesyonel şefsiniz. Bugün hiçbirinize sıfır vermek istemedim. Şevkinizi, hevesinizi kırmak istemedim. Normalde bunların hiçbiri çiğ köfte değil. Bazıları kısır, bazıları kısır bile değil. O yüzden ilk günden size bir motivasyon sağlamak istedim. Yarından itibaren esas maç başlıyor. Yarına güzel bir şekilde hazırlanın. İyi bir şekilde burada sizleri görmek istiyorum. Bugün toplamda almış olduğunuz puanlar. Hatice 6 puan. Yusuf 8 puan. Pelin 9 puan. Mustafa toplamda almış olduğum puan 11.
2: Mustafa abinin 11 puan alması tamamen şans eseri. Bir tecrübesine dayanarak aldığını hiç düşünmüyorum.
1: Hayatta hiçbir başarı şans değildir. Burada şuna iddia ediyorum, en iyisi benim. Ben şans diye bir şeye kesinlikle inanmıyorum.
0: Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.

0: İstanbul denilince iki büyük imparatorluğun buram buram tarih kokan kasırları, hanları ve sarayları geliyor hemen aklımıza. Büyük bir imparatorluğun adım adım çöküşünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüşünün sızısını hiç şüphesiz en çok bu şehir hisseder derinliklerinde. Sizi bugün bu kadar yakınımızda olan bilinmemiş bir güzelliğe, İstanbul'da ilk defa Hitit izlerinin bulunduğu Küçükçekmece Havzası kenarındaki Batoneya Antik Kenti kazılarına doğru yolculuğa çıkartıyoruz.
1: Batoneya.
2: Battaniye de diyebiliriz.
1: Battaniye de diyebiliriz. Yani şu arkadaki çirkin yapıları görünce bunlar antik program mı yapıyorlar yoksa programın formatını değiştirdiler de mega yapılar mı yapıyorlar bize düşünebilir.
2: Ne yapıyor bunlar bizi?
1: Evet.
2: Bunlar ne ya?
1: 2000'li yıllardan sonra yapılmış mega yapılar bunlar. Hep böyle antik kentleri geziyorduk ya.
2: Bu antika bir kent.
1: Bu antika. Yeni dönemde yapılmış böyle antik 2000'den kent. Sonra. Evet.
2: Ha, kent değil ama.
1: Kent değil, yerleşke ama o taraf kent herhalde.
2: Evet, orası başka bir şey.
1: Küçükçekmece Havzası ve Havza'nın Küçük Liman diye adlandırılan Kuzey Cephesi'ndeyiz.
2: Fakat aslında ne kadar güzel bir yer. Şimdi
1: çok güzel değil mi?
2: Şu sahile bakıyorum ve karşı sahil. Sonra birdenbire şöyle bir şey ve felaket bir şey yok. Ama gerçekten çok güzel bir doğa varmış burada eskiden.
1: Peki buranın İstanbul olduğunu söylesem inanır mısınız bana?
2: İstanbul işte yani tabii. İnanırım çünkü karşıdan Olimpiyat stadı görünüyor.
1: Mega çirkin yapılar
2: bunlar görünüyor. Ama şurası dediğin doğru hakikaten hiç İstanbul gibi değil. O ağaçlık bölge ve şurası da değil tabii.
1: İyi ki sit alanı olarak ayrılmış. Nefis, yoksa sit alanı olarak ayrılmasaydı şimdi kit alanı olarak hayatına devam edecekti. Hocam bir şey söyleyeceğim. İstanbul dedik ve İstanbul'un ilk yerleşkesi olarak da Yarımburgaz Mağarası adlandırılır.
2: İstanbul'un değil, insanlığın neredeyse.
1: Değil mi? Yani paleolitik çağ, avcı toplayıcılığa geçişin en belirgin şeyidir. Ve tam kuzey ucumuzda yani buradan yaklaşık 1-2 kilometre ötede işte.
2: Evet.
1: Ve onun hemen 1-2 kilometre havza, Küçükçekmece böyle o havzanın tam kenarına bir antik liman yerleşkesi. Şu anda da üstündeyiz.
2: Evet, Batoneya dediğimiz yer, bölge diyelim. Aslında limanıyla galiba meşhur olmalı. Evet. Çünkü buranın gelişmesine aslında...

0: burası hakkında söylenen hiçbir şey kesin değil. Evet. Hep araştırma süreci var şu anda ve devam ediyor her şey ama ilk kanı o. Buranın gelişmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi tabii ki buranın büyük bir limana sahip olması.
1: Şöyle bir şey, tarihteki bir sürü, mesela bizim Strabon'umuz da dahil olmak üzere bir sürü antik yazar buranın ismini geçirmiş kaynaklarında. Ama asıl buranın ismi olsa olsa Batoneo olur diyen Semai Eyici Hoca.
0: Öyle mi?
1: Evet, İstanbul'la ilgili Şengül Hoca anlattı bana da. Dedi ki ilk dedi Semai Hoca geçirdi. Buranın ismi olsa
0: Şengül
1: olsa.
0: Şengül Hoca dediğin kim?
1: Şengül Aydıngün, Kocaeli Üniversitesi yardımcı dekan ve Batoneo yerleşkesinin de kazı başkanı. 2009 yılından beri. Burası hani arkeolojik anlamda daha genç.
2: Bizim bu kazı alanımız Batoneo olarak tanımladığımız kazı alanımızsa Batoneo ismi Helenistik dönemden beri gelen bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ve Helenistik dönemin izlerini de bulduk biz burada. Roma dönemi de var. Ayrıca da ağırlıklı olarak şu anda kazı yaptığımız dönemin ağırlığı geç Roma ve erken Bizans tabakalarını kazıyoruz. Ama her açmada başka bir dönemi bulabiliyoruz. Burası o yüzden farklı dönemleri veren çok kompleks bir yer.
1: Son zamanlarda arkeolojik dünyanın en fazla gözünün üstünde olduğu yerlerden biri.
0: Yani
1: İstanbul olması, işte Yarımburgaz Mağarası'nın hemen kuzey yamacında olması.
0: Tabii İstanbul deyince şimdi tabii bugünkü İstanbul'u düşünmüyoruz mutlaka.
1: Evet.
0: Bundan önceki İstanbul'u da düşünmüyoruz. Yani Konstantinopol ya da işte Bizans İmparatorluğu vesaire. Onları da düşünmüyoruz. En eskisini düşünüyoruz. Bizantiyon'u düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Yani işte Korint'ten gelen, Argos'tan gelen vesaire o halkların burada kurduğu yerlerden bahsediyoruz. Bizantiyon.
1: Arkeolojik alanı yani yerleşkeyi gezerken şimdi ta erken Helenistik çağa ait bile örnekler var. Erken Helenistik'ten de önce Hitit'e falan da gidiyor hocam böyle.
0: Zaten benim söylediğim Helenistik'ten de önce. Evet. Yani milattan önce 7'de falan Bizantiyon'dan bahsedebiliyoruz İstanbul'da. Ama onun yeri tarihi yarımada.
1: Evet.
0: Yani şimdiki Sultanahmet'in olduğu yerler. Ya da Sarayburnu'nun olduğu yerler. Fakat burası mesela milattan önce 5. yüzyılda şimdi rıhtım taşlarını görüyoruz. Bütün sahil boyunca uzanıyor. Üzerinde
1: 4 kilometre kadar gidiyormuş.
0: Üzerinde durduğumuz yer o küçük rıhtıma liman. Açılan bir yol ve denizde bitiyor. Hı hı. Ve bu taraftan da o rıhtım devam ediyor.
1: Burna kadar.
0: İşte bunlar milattan önce mesela 5. yüzyıla tarihlenebiliyor.
1: Evet.
0: Yani Helenistik'ten filan
1: çok daha önce.
0: Önceden bir tarihi var buranın. Şimdi Bizantiyon İstanbul'da ana merkez.
1: Evet.
0: Burası da işte dışarıdan gelenlerin demek ki kurduğu yine aşağı yukarı aynı dönemlerde ya da biraz sonra gelişmeye başlamış bir mahalle mi diyelim ya da bir banyo gibi.
1: Yerleşke daha doğru olur aslında.
0: Yerleşke ama liman vasıtasıyla da
1: tamamen ticaretin yapıldığı ve tacirlerin işte hani amaç bir kenti yağmalamak değil. Yani işte ta Vikinglere kadar gidiyor bu. Vikingler getirmiş olduğu malları değiş tokuş yoluyla gemileriyle birlikte. Tabii o zaman makine enerjisi falan olmadığı için rüzgar enerjisiyle birlikte o böyle şeyden Marmara Denizi'nin iç denizine girdiği zaman burası da hani o rüzgarları, yelkenlerin şişilmesi anlamında buraya gelip burada konaklıyorlar ve başka bir rüzgarın çıkmasını bekliyorlar ki buradan ayrılsınlar
0: diye. Bunlar doğru ama buna bir hafif itirazım var. O da şu. Mesela Viking deyince tabii çok ilginç geliyor herkese. İstanbul'da Viking'in işi ne?
1: Ne alakası
0: var? Çok çarpıcı bir şey oluyor, çıkış oluyor. Evet. Ama Viking buranın çok asli malzemesi değil.
1: Tabii tabii.
0: Yani Vikingler de burada mesela milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında falan görülmüşler. Doğru. Ama burası aslında sadece Vikinglerin ya da sadece bir iki işte geminin geçerken rüzgar dolayısıyla ya da hava koşulları dolayısıyla konakladığı bir yer değil.
1: Evet.
0: Burası bayağı büyük bir liman. Evet, hatta evet, bunun evet. yanında birkaç limanın daha olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Yani en büyük liman burası. Buraya özellikle geliyorlar. Evet. Geçerken gelmiyorlar evet. yani. Ticaret için geliyorlar ve nereden anlıyoruz mesela bunu? Gece gündüz de çalışan çok büyük bir liman. Geliyorlar burada demirliyorlar ve işte malları buraya indiriyorlar ya da buradan alıp gidiyorlar. Bir de buranın deniz feneri var.
1: Evet. Şimdi zaten yerleşkeyi ve arkeolojik alanı gezerken bu söylediğinizi doğrulayacak çok fazla şey var. Mesela içinde bir sarnıç var. 7000 metreküp su olduğu düşünülen kocaman bir sarnıçtan söz ediyoruz.
0: Ona açılan bir sürü tünel var, tünel, su yolu var evet. filan. Şimdi onlara bakacağız ama deniz feneri hakkında en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu deniz feneri üzerine de bir hikaye var.
1: Efsane.
0: Efsane var. Mesela uzun yıllar burada halk işte birbirlerine ya da buraya gelenlere şunu anlatıyorlarmış. Burada bir cami var. Caminin minaresi ara sıra kendisini gösteriyor suyun içinden. Sonra buraya işte kazı çalışmaları başladığı andan itibaren... Aa,
1: bilimsel veriler işin içine girince...
0: Evet, mesela bakıyorlar ki aslında bu bir deniz feneri olabilir. Çünkü burası bir liman ve sular biraz
1: bazen yükselebilir,
0: yükseldiği zaman kayboluyor, alçaldığı zaman da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun yanında da bazı yapılar daha tespit edilmiş ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor o deniz fenerinin yanında. Böyle bir durumu var yani. Bunun.
1: 2009 yılından beri yani 2015'te olduğumuza göre 6 yıldır çalışma yapılıyor. Daha önünde çok uzun bir yolculuk var ama yine de 6 yıldır yapılan arkeolojik veriler doğrultusundaki kazılar bize bugün antik kentin içerisinde çok daha belirgin yapıların ön plana çıktığını
0: onlara
1: da gösteriyor.
0: Onlara da bakalım. Bak, zaten gene limanla ilgili, denizle ilgili konuşmalarımızı da yollarda devam ettirebiliriz.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Çok hikaye var.
1: Ne mutlu bize ki bugün sualtı arkeolojisiyle de bir röportaj yapma ve çalışma imkanı bulacağız.
0: Evet.
1: Antik limandan uzayalım.

0: Aslında şimdi limandan ayrıldık ama bu bitmez tabii bu limanla ilgili şey. Şimdi rıhtıma baktık, sonra iskeleye baktık ve bu milattan önce 4. yüzyıla kadar falan gidiyor aslında bunun yapımı.
1: Evet, evet.
0: Yani işte Helenistik şeyler taşıyor sonra, özellikler taşıyor ama Roma görüyoruz biz.
1: Evet,
0: aslında
1: şu anda gördüğümüz Roma.
0: Bu yol Roma yolu, evet. Yani. Belki sonra üstüne bir şeyler yaptılar tekrar.
1: Ya da hiç yapmama ihtiyacı duydu, böyle var olanla yetindiler.
0: Biliyor musun, burada muazzam bir balık ticareti varmış.
1: Evet, yani.
0: Buraya yüzlerce teknenin yanaştığı şu rıhtıma.
1: Evet.
0: Ve burada da işte çuval balıkların oraya yüklendiği, evet. Ve aynı zamanda evet ticari bu yolun bir sonunda bir agoramsı, agora diyebileceğimiz bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir ticaret meydanı ve orada daha hemen işlem görür görmez vergilendiriliyormuş.
0: Evet, Bizantiyon'a işte. Dedik, evet. Ya İstanbul'da asıl merkez Bizantiyon o sırada,
1: evet.
0: Ve oraya vergi olarak gönderiyorlar balıkları. Ne kadar miktar ya da ne kadar tutuyor bilmiyorum ama burada da öyle bir balık ticareti var.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte vergilerini de balıkla ödüyorlar aslında.
1: Evet. Burası coğrafi olarak çok uygun ama. Bir kent yerleşkesinin kurulması ya da kent sözcüğünü hiç kullanmayayım ama bir yerleşkenin kurulması için çok uygun bir arazi gibi, değil mi?
0: Çok uygun bir arazi ama işte
1: havza
0: o kadar
1: bir kere
0: her şey
1: yani
0: üst üste gelmiş ki kendi, evet. Şeyde bu yerleşkede. Yani dediğim gibi tarihler birbirlerinden çok net olarak ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Evet. Hemen bir tarih ve yanını kazdığınız zaman, çok azıcık altına indiğiniz zaman 1200 sene, 1300 sene tarih fark etmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir arkeolojik açıdan da hem ilginçlik hem zorluk da var açıkçası.
1: Evet. Ama şeyin yerleşkenin bölümlerinin birbirine yakın oluşu da bu anlamda avantaj. Hem arkeolojik kazı çalışması yapan ekip olarak avantaj.

0: Oo hocam. Ya. Bayağı büyük bir meydana çıktık. Medeniyetler tarihinin gizli ticaret merkezi gibi, evet. Küçük limandaki o yolu takip ettik. Biraz hafif tepeyi tırmandıktan sonra böyle bir alana geldik. Meydan gibi bir yer hocam. Arkeolojik kazı çalışmaları çok iyi yapılmış.
1: Evet, buranın ilk önce bir pazar yeri olduğu ya da pazar meydanı olduğu yazılıyor. Ve üzerine 19. yüzyılda Osmanlı döneminde...
0: Bir mahalle herhalde, bir dört yol ağzı.
1: Bir meydan inşa edilmiş neredeyse. Evet. Burada bir çiftliğin olduğu da yazılıyor. Burası bir kavşak noktası, dört yol ağzı ve ortada da bu meydanda da pazar yeri var. Evet, sen bir yeri işaret ediyorsun.
0: Tam sizin şimdi arkanızda hocam bir su yapısı var. Su yapısının üstündeki kalıntıya baktığımız zaman, taş yapıya baktığımız zaman Helenistik çağdan.
1: Su yapısı dediğimiz çeşme.
0: Evet.
1: Helenistik olduğu tahmin ediliyor üzerindeki...
0: Devşirme taş da olabilir, bu Osmanlı'da da olabilir. Bir yalağı var. Yalağın hemen kenarında o hani biraz önce söylemiştik ya, tutulan balıkların içine konduğu bir havuz var.
2: Aslında büyük bir havuz.
1: Yani evet. 10 metre, 10 metre ve burada balık ticaretinin ya da balıkçılığın çok şey olduğu...
0: Ana geçim kaynağı.
1: Büyük noktalara ulaştığı söyleniyor. Ona göre de bir havuz var.
0: Ondan sonra sizin dediğiniz gibi işte 16, 17, 18, 19. yüzyılda da Osmanlı geldi baktı bu bir çeşme var. Ardında bir havuz var. Bunların içi su dolacak.
1: 19. yüzyıl.
0: 19. yüzyıl. Pat hemen bir hamam inşa edeyim dedi. Hamam inşa etti. Dikkat ettiyseniz kiremitleri kullanmış içinde. O herhalde ısının dışarıya çıkmaması ya da dışarıdaki ısının özellikle kış aylarında içiyle...
1: Tuğlar ısıyı muhafaza eden bir şey.
0: Konozlu bir yapı kullanmış.
1: Şimdi buranın kazı başkanı Profesör Şengül Aydıngün'ün söylediğine göre oranın da röleve çalışmaları başladı. Ve hem hamam herhalde hem de o çeşme ya da işte oradaki o su yapıları dediğin şey işte belki de artık yavaş yavaş kağıt üzerinde netleşmeye başlayacak. Bundan sonra da restorasyonu olur mu, olmaz mı, ne zaman olur, orası da belli değil.
0: Çalışmalar bittikten sonra sanki böyle kent biraz daha genişleyecek, daha böyle bir gün ışığına çıkacak.
1: Bakarız.
0: Daha bir görünür hale gelecek herhalde ama tabii ki bilimin ışığı.
3: Burada biz 2007 yılında yüzey araştırması başlattığımızda doğrusu bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, bir şeyler bulacağımızı. Ancak çok çok büyük yapı gruplarının geleceğini her dönem, yani insanlık tarihine ait pek çok dönemin burada var olduğunu beklemiyorduk. Her dönemi buluyoruz. Paleolitik dönemden Neolitik döneme, Tunç Çağı'na, milattan önce 2000'li yıllara, 1000'li yıllara milattan önce ve Roma, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi çok ilginç bir yer. O yüzden çok dönem olduğu için çok da farklı malzemeler geliyor. Her dönemin farklı malzemesi. Multidisipliner başlamıştık zaten çalışmamıza ilk yıllardan itibaren. 2009 yılında da o yılın sonlarına doğru Bakanlar Kurulu kararıyla bize bir çalışma izni verildi.

0: söylediğiniz gibi 19. yüzyılda bir Osmanlı mahallesinin ortasındayız. Hocam hani suyla ilintili bir
1: Osmanlı
0: yapı olarak...
1: Meydanı
0: diyelim, doğru.
2: Evet ama yani bu gördüğümüz şey
0: şu yapı,
2: Osmanlı değil.
0: Yapı kalıntısı, evet.
2: Kalıntı Helenistik döneme bağlı olduğu söyleniyor.
0: Taşlara baktığımızda Helenistik doğruluyor.
2: Ama tabii

0: Roma da mutlaka üstüne bir şeyler ilave etmiştir. Aslında Osmanlı da mutlaka.
1: Kesinlikle.
0: Yani önünde bir yalak olduğu söyleniyor.
1: Orayı mesela göstereyim mi oraya gidip?
0: Evet tabii
1: seyirciler
0: ki
1: daha rahat anlasın.
0: Ve bir de kemerli bir yapı olduğu
1: evet
0: söyleniyor.
1: Şurası hocam, burası kemerli bir yapı herhalde
0: evet
1: değil mi? Şöyle.
0: Evet.
1: Böyle bir kemeri vardı bunun. Alttan herhalde su kanalından buraya su akıyordu. Aşağıda bir yalağı var bunun. Böyle devam ediyor suyla ilişkili
0: hep,
1: o. Ha,
0: bravo, suyla ilişkili bu çevre.
1: Aha.
0: Hemen yanında çünkü işte hamam olduğunu söyledik. Balık havuzu da hamamın hemen yanında.
1: O hani biraz önce konuştuğumuz balık havuzu orası değil mi? 10 evet metre büyüklüğünde, genişliğinde, uzunluğunda evet dediğimiz şey. Hani biraz önce aşağıda iskelenin orada anlatmıştınız ya, limanın evet orada, küçük limanın orada
0: balık
1: anlattınız
0: havuzu.
1: Balık havuzu burası oluyor.
0: Büyük bir balık havuzu.
1: Evet.
0: Çünkü büyük miktarda üretiliyor ya da tutuluyor ve
1: evet
0: ticareti yapılıyor.
1: Baksanıza 10'a 10. Bayağı bir büyük. Aa. Bir anda giremedim. Bayağı bir büyük hocam. Sonra tabii ki hani balıklar burada vergilendiriliyor ama burası sanki başka amaçlar için de kullanılmış. Bakın yeni dönem bir beton atılmış içerisine ve tarih de yazılmış. Öyle 1973 mü yazıyor?
0: Okuyamıyorum.
1: 1900'lü yani bir tarih var ama orada.
0: Valla 1954 gibi bir şey yazıyor.
1: Evet. Şey, hemen bitiminde de bir hamamla karşılaşıyoruz. 19. yüzyıl bir hamam yapısı.

0: Hocam
1: aman
0: baksanıza.
1: Fazla gitme.
0: Burada dikkat bir et. Kazı yapılmış, gördünüz mü? Yani evet. Belli ki bir takım böyle hani bu hazine avcıları, define avcıları dedikleri insanlar burada kazmalarla, küreklerle bir şey aramışlar. Ulan burası hamam işte. Birazcık
2: bir
0: tarih
2: ihtimal.
0: Insan, biraz arkeolojiden anlasan buranın bir hamam kompleksi olduğunu anlaman gerekiyor. Baksana böyle buradan buharların çıkacağı küçük bacalar var. Burada ne aradın be adam? Bunu niye böyle tahrip ettin?
1: Gel gel.
0: Sinirleniyorum
2: dikkat
0: hocam.
2: Dikkat et ama.
0: Düşürüm oraya, gömün beni.
2: Tabii şimdi burada
0: şık ufak
2: suyla ilgili bir şeyler konuştuk ama bu yapılarda. Yani mesela Helenistik ve Roma ve Osmanlı'nın üstüne bir şeyler ilave ettiği bir kemerli çeşmeden bahsettik.
0: Balık
2: havuzundan bahsettik ki o da gene milattan önce herhalde 5. 6. ya da 6. 5. yüzyıl
0: olabilir.
2: E burası Osmanlı diyoruz. 19. yüzyıl. Ve sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir yer. Yani üst üste o yıkıntıların üstüne
0: yaşam kesintisiz gelmiş. Devam etmiş.
2: Kesintisiz devam etmiş. Şunu söyleyeceğim. Mesela burası 7. yüzyılda filan işte o ilk hayatı bitiyor buranın. Ya depremlerle.
0: Bir karanlık çağ var burada.
2: Ya da evet o Balkanlardan gelen avarlara bağlanıyor. İşte onların yıktığı söyleniyor.
0: Yapılan höyük çalışmalarında o dönemde bir yangına da maruz ya, kaldı.
2: Evet yangın var. Çünkü yanık bir sarayla daha sonra karşılaşacağız. Ve sonra işte Osmanlı burayı bir parça daha şöyle yaşanacak bir hale getiriyor ya da kendince yaşayabileceği
0: bir hale getiriyor.
2: Ve burası da işte son dönemin
0: su mimarisi.
2: En ayakta kalan binası işte hamam bu kadar kalmış demek ki.
0: Kanımca bu yerleşkede en güzel, en koruna gelmiş şey yollar.
2: Evet.
0: Yollar pırıl pırıl.
2: Pırıl pırıl olmuş, meydanlar da çok güzel olmuş.
0: Meydanlar da güzel olmuş, keşke daha az tarih olsun. Aşağıda o tanrı ve tanrıçaların heykellerinin olduğu apsisli bir yapı var. Hemen bunun bitiminde hocam, oraya bir gidelim isterseniz.

0: şimdi öyle bir yere geldik ki evet. Bir sürü şey iç içe hakikaten gene.
1: Şimdi
0: mesela nereden başlayalım?
1: Şu görünen yerden başlayalım hocam isterseniz.
0: Ama orası daha önce.
1: Peki tamam, orası daha önce.
0: Şimdi orada ne görüyoruz?
1: Bir apsis görüyoruz.
0: Apsis ama neyin içinde bir apsis? Ya apsis dediğimiz şey yuvarlak cepheli bir şey yani.

0: Evet, genellikle kilisenin içerisinde kullanılan.
1: Evet. Bu apsis dediğin yer, o yuvarlak yapı dediğin yer bir kilisenin ya da bir bazilikanın, buradaki bazilikanın içinde.
0: İçinde.
1: Burası milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış bir yer. Ne zaman oluyor o zaman? Demek ki Roma.
0: Roma, geç Roma.
1: Sonra geç Roma. Yani 5'ten sonra da işte Bizans'a.
0: Yavaş yavaş Bizans'a doğru. Söyleniyor. O da Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor zaten. Burada bir kilise var. Büyük bir kilise var. Bazilika diyebileceğimiz büyük bir kilise var.
1: Şimdi biz onun tam kıyısında duruyoruz.
0: Evet.
1: Ve bu
0: bir depremle yıkılıyor.
1: Depremle yıkılıyor. Şimdi
0: deprem Ayasofya 532'de kurulsa 550'lerde falan.
1: Demek ki 6. yüzyılın ortasında.
0: Ortası.
1: Aynı depremle çünkü yıkılıyormuş.
0: Hatta antik kaynaklardaki yazarların birçoğu diyor ki bu bölgedeki birçok şey temeline kadar yıkılıyor.
1: Yıkılıyor. Büyük bir deprem. Büyük Ayasofya bir deprem. Ve burası da yıkılıyor. Ondan sonra
0: yıkıldıktan sonra
1: şurada bir alan oluşuyor.
0: Evet. Nekropol alanı.
1: Evet, burasını mezarlık olarak kullanmaya başlıyorlar.
0: Şengül Hoca'nın anlatımına göre de buradan 100-150 tane mezar çıkmış, biliyor musunuz?
1: Öyle mi?
0: Evet. Zaten nekropoller küçük küçük böyle görünüyor mezarlar.
1: Evet, buradan çıkan iskeletler. Hı hı.
0: Sonra Adli Tıp Kurumu tarafından inceleniyor. Hani
1: öyle mi?
0: Neden ölüm nedeni inceleniyor.
1: Evet.
0: Değişik disiplinler tarafından incelendiğinde hani buradaki insanların yaşı.
1: O halde Adli Tıp Kurumu incelemiyor da
0: oradaki görevli bir arkeolog arkadaş.
1: Evet, arkeolog yani bu şeyle dönemi tespit etmeye çalışan ya da nedenlerini tespit etmeye çalışan bir arkeolog.

0: Batenö'ya arkeolojik kazı çalışmalarında farklı disiplinlerle de çalışıldığını gördük ve fark ettik. Bugün adli tıp odasındayız. Biz bu adli tıpla arkeolojik kazı çalışmalarını ilişkilendirmek üzere sizi bir tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Arkeolojik kazılardaki yeriniz, öneminiz nedir? Biraz bunlardan söz edebilir misiniz bize?
1: Şöyle başlayayım. Ben Doktor Ömer Turan, adli tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Batenö arkeolojik kazısında yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Burada iskeletleri değerlendiriyoruz. İskeletleri değerlendirme süreci de iskeletlerin alanda bulunmasından, mezarın tespit edilmesinden veya iskelet tek olarak da, kemik tek olarak da bulunabilir, bir mezarda da bulunabilir. Onların değerlendirilmesinden laboratuvar süreçleri ve belli bazı tahlil süreçlerine kadar bu aralıktaki bütün bu süreci biz yürütüyoruz.
0: 2015 yılında ne kadar buluntu var? Bir nekropol alanı kazılmış galiba.
1: Evet, kazı alanı çok geniş bir alan. Farklı isimlendirmeleri var. Birinci alan ve ikinci alan diye tasnif ediyoruz biz. Her iki alanda da mezarlık bölümleri var. Kemikler bize mezarlar şeklinde ve ayrı ayrı buluntular şeklinde geliyorlar. Her iki alanda yaklaşık biz 50'ye yakın mezar ve mezara benzer bölge açtık. Burada da yaklaşık 70 civarında kişiye ait kemik buluntuları elde ettik.
0: İlginç verilere ulaştınız mı? Bizi gösterebileceğiniz, bizimle birlikte paylaşabileceğiniz.
1: Bu ikinci alandan, bu kafatasını biz ikinci alandan elde ettik.
0: Nekropol alanıydı değil mi?
1: Evet. İkinci alanı nekropol alanından elde ettik. Yaklaşık 1000 yıllık bir, gene arkeologlar tarafından tarihlendirildiği cihetle rahat konuşabiliyorum. 1000 yıllık bir mezar buluntusundan bahsediyoruz. Yaptığımız değerlendirmede kişinin kadın olduğu, 20 yaş civarında olduğunu.
0: Genç yani.
1: Evet, genç bir yaşta vefat ettiğini.
0: Dişleri de güzel acaba?
1: Anlayabiliyoruz. Dişlerinde değişik bir bulgusunu tespit ettik. Bunu diş hekimlerimiz tarafından da değerlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir
0: kıyık var. Evet.
1: Dişin ucunda bir kırık
0: var.
1: Uzaktan kırık gibi gözüküyor fakat yakından değerlendirildiğinde hem fotoğraflar hem büyüte

0: süreçlerle değerlendirdiğinde oranın kenarları yuvarlatılmış ve kronik bir travmaya maruz kaldığını fark ediyoruz. Evet. Bu kronik travma bize bu kişinin sağlığında o dişiyle alakalı devamlı bir şeyler yaptırttığını, bir şey örmüş olabilir, oradan bir şeyle ezmiş olabilir, bir şeyler yaptırttığını
1: düşünüyorum. Burası bir liman kenti, balıkçılıkla uğraşmaları gayet doğal. Acaba böyle bir ağlarla bir şey mi?
0: Ağ da örebilir, başka bir tür dokuma bir şey olabilir ama bizim anladığımız ve bildiğimiz kesin bir şey var ki bu diş kronik bir travmaya maruz kalmış.
1: Evet.
0: Ve o travma onu seneler içinde, zaman içinde
1: aşındırmış.
0: O aşındırmış.
1: Peki dedik ki 20 yaşında genç bir kız dedik. Ölüm nedenini görebiliyor muyuz kafatasının üzerinde?
0: Şimdi
1: anlayabiliyor
0: bütün,
1: muyuz?
0: İncelediğimiz ikinci nekropol alanının genel özelliği hiçbir iskelette, şu ana kadar çıkarttığımız hiçbir iskelette belirgin bir travmatik ölüm sebebi yok.
1: Evet.
0: Gördüğümüz şu, kemikleri ağır yükün altında olduklarını bize gösteriyor. Hı hı. 20 yaşında vefat etmesi ve travmatik bir ize rastlanmaması daha çok enfeksiyon gibi tıbbi nedenlerle vefat etmiş olabileceğini olasılığı var. Bu büyük mezarlık alanı içinde travmatik olarak öldüğünü düşündüğümüz veya travmayla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir en son açtığımız iskelette.
1: Nereden anlıyoruz bunu?
0: Görebiliyoruz. Bu iskeletin ön tarafında, kafatasının ön tarafında, frontal kemiğinde bir üçgene benzeyen bir kırık var.
1: Kafasına bir şey saplanmış olabilir ya da düşmüş olabilir.
0: Düşmüş olabilir, bir şey saplanmış olabilir.
1: Sabah sabah.
0: Bir profesyonel el tarafından tedavi amaçlı böyle bir uygulanma yapılmış olabilir.
1: Tıbbi olarak.
0: Burada hem bu ön tarafta hem de
1: arka
0: sol,
1: tarafta.
0: Sol tarafında birer adet bir
1: açılmış yani o.
0: Nasıl diyeyim?
1: Bir delik var.
0: Yani tedavi amaçlı ya da yaralanma sebepli bir iki tane şeyimiz var. Travmatik alanımız var. Eski dönemden beri bazı vakalarda tedavi edici amaçlı kafaya, kafatasına trepanasyonların, deliklerin açıldığını biliyoruz. Bu o uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor.
1: Vallahi çok bilimsel bir şey yapıyorsunuz yani. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamayız.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Şengül Aydıngün hocamız da dedi ki o şeyin içerisinde, bazilika apsisli yapının içerisinde
1: evet.
2: Çıkan bir tanrı ve tanrıça heykelci.
1: Ya.
2: Onu lütfen ben anlatayım dedi. O
1: öyle
2: buranın
1: mi?
2: Çünkü
1: çok
2: bayağı böyle onu şeye falan yayınlara geçmiş.
3: Tanrı ve eserlerinden bir tanesi
2: evet,
3: buradan
2: evet. Bunlar
3: çıkan.
2: Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
3: Ayrıca o işte evet hocanın anlatması daha iyi. Çünkü o buranın bir uzmanı olarak, baş uzmanı olarak o çıkan yer biraz karışık.
2: Karışık
3: yer. Yine böyle katmanlar yan yana gelmiş ve aralarında müthiş bir fark var. Onları ayırması onun daha kolay olacaktır yani.
4: 2 yıl evvel, 2013 yılında biz burada hemen şu arkamdaki apsisli alanda bir heykelcik bulduk. Demirden bir heykelcikti ve o apsisin altında. Bu heykelciğe önce inanamadık. Stil ve üslup özellikleri tamamen bizim erken Hitit dönemine tarihleyebileceğimiz bir heykelcikti. Önce şaşırdık. Burada ne arıyor Hitit dönemi? Ama M.Ö. 2. bine ait izler var mı yok mu onu bilmiyorduk. 10 gün sonra hemen daha ilerideki bir açmadan yaklaşık 40 metre ileriden bir heykelcik daha geldi. Bu da bir tanrı heykelciydi. İlk bulduğumuz heykelcik tanrıça heykelci. Ama demirden olduğu için üzerleri çok paslı, çok kötü durumda. Hemen nükleer araştırma enstitüsüne götürdük. Röntgenleri çekildi. İçlerinin boşalmış olduğunu görünce biz fazla müdahale edemedik. Basit bir temizlik yapıldı. Ve bu temizlik sonrasında ikisini de Hitit dönemine tarihleyebileceğimizi anladık. Fakat bunlar gerçekten dönem olarak buraya oturuyor muydu? Buradaki yapı grubuna oturuyor muydu? Bir şüphelerimiz vardı. Ve daha sonra yine bu iki apsis ve 40 metre ilerideki alanın ortasındaki bir açmadan da seramikleri geldi. Hitit dönemine ait seramikler. Bu da bizi herhalde doğru noktadayız diye düşündürmeye başladı.

0: Selam, kolay gelsin. Bir çalışma var galiba. Boynunuzda bu asılı, yerde evet. Bir laptop var ve kazı alanının içindesiniz.
1: Valla biz 3 kişilik bir grupla bu tüneli araştırdık.
0: Burada bir tünel mi
2: evet,
0: var?
2: Evet, burada şu tünel anda var. Tünelin üstündeyiz. Bak, biz şurada tünelin üstündeyiz. Altımız boş yani.
0: Hocam tünel varmış ya burada. İyi ki uğradık o zaman sizin yanınıza. Yoksa böyle bir tünelden haberdar değildik biz.
1: Şimdi oradan su var, çeşme var. Evet. O çeşmedeki suyun nereden çıktığını tespit etmiş olduk. Burası bilinmiyordu daha.
0: Kanal. Nasıl peki? Uzun bir kanal mı? Yüksekliği, eni, boyu nasıl bir şey? Girdiniz mi kanala?
2: 68 metre. Evet. Uzunluğu 168 metre.
0: Bayağı büyük ya.
2: Buradan başlıyor, yukarı doğru ilerliyor. Sonra biraz sağa dönüp aşağıda bitiyor. Ya da bizim bitti dediğimiz yer orası.
0: Orası belki bir pınar olabilir mi peki?
1: Yer altındaki suyu
0: evet.
1: Yeryüzüne çıkartmak için açılan bir tünel. Yani sadece amacı oradaki çeşmeden suyun akmasını sağlar.
0: Temiz su mu?
1: Temiz su, pırıl pırıl. Su, içme suyu kalitesi.
3: Bu tek kanal bir şey mi yoksa bir sistem var mı bunlar?
1: Bu bir sistem yani böyle bir tünel ilerliyor sonra 2-3'e ayrılıyor.
0: Takribi evet. Hangi tarihe denk geliyor?
1: İşte milattan sonra 5. 6. yüzyıl arası.
0: Yani Bizans mı?
3: Bizans başlamış.
1: Tünelin içinde de su var. Bazı yerleri çok dar. Orada bayağı zorlandık yani geçmek için. Hatta bir keresinde bir dar bir yer var. Burayı nasıl geçeceğiz diye. İşte Gülşen dedi ki biz burayı kertenkele gibi yan geçelim.
0: Sizin fiziğiniz de müsait vallahi girebilmek için.
3: İncecik dal gibisiniz. Ve geçtiniz o. Yani
1: geçtik
3: oraya girdiniz.
1: Ve devam ettiğini tespit ettik.
0: Boynunuzda duran şey nedir?
1: Biz bugün bir ölçümleri kontrol ettik. Çünkü ilk yaptığımız ölçümde bilgisayarda da burada görebilirsiniz.
0: Alabilir miyiz elimizi?
1: Tabii tabii. İlk yaptığımız ölçümde
0: çeşme tüneli diye.
1: Evet, çeşme tüneli. Bacaların üzerinde bayağı yüksek bir miktarda toprak birikintisi olduğunu tespit etmiştik. Acaba hakikaten öyle mi? Çünkü bayağı fazla bir toprak var. 4-5 metre kadar.
0: Baca dediğiniz suların havalanması için mi?
1: Yok, tünelin yapılması sırasında toprağı çıkartmak için yapılan çalışma bacası gibi bir şey.
3: Anladım.
1: Yani bu bacalar tünel yapıldığı zaman inşa edildi. Şimdi de onlar toprağın 5-6 metre altında kalmışlar.
0: İçi ne dediniz? İçi ne kaplıydı?
2: Tünelin içinde kiremit yapılar var. Kiremit. Taş yapılar var yani, bazı yerde.
0: Tabanı taş mı?
1: Tabanını göremiyoruz. Toprak, su akıyor. Duvarları taş, üstünde kiremit yarım yuvarlak, yarım kubbe gibi kapalı.
2: Değişebiliyor. Bazı yerler kiremit devam ederken baktığınızda çıkma taşlardan da duvarlar olabiliyor. Hani başka çıkma taşlar dediğimiz başka yapılardan olduğu belli olan taşlar. Değişebiliyor.
1: Biz size teşekkür ederiz.
3: Çok kolay teşekkür
1: gelsin.
3: Ederiz.
1: Kolay gelsin. Kolay gelsin.

0: kentindeyiz ve bu antik kentte bir sualtı arkeoloji çalışması var ki bu buranın arkeolojik anlamda farklı disiplinlerle çalıştığını da gösteriyor. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Siz kimsiniz? Hangi üniversitedensiniz? Titrinizi bir öğrenebilir miyiz?
1: Teşekkür ederim. Yardımcı doçent doktor Hakan Öniz, Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda üniversitenin sualtı araştırmaları merkezi müdürüyüm. Bir sualtı arkeoloğuyum yaklaşık 8 senedir Çekmece Gölü'nde limanların ve göl içerisindeki arkeolojik kalıntıların çalışmasından ben sorumluyum. Ekibimiz de uzun süredir bu ekibin bir parçası niteliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
0: Kocaeli Üniversitesi'nden hocalarla birlikte burada ortak bir çalışma yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hocam siz bir şey sormak ister

0: misiniz?
1: Evet. Şimdi tabii su altı arkeolojisi ve karadaki arkeoloji sanki dışarıdan farklı farklı yöntemler ve hatta disiplinlermiş gibi geliyor. Bunların ikisinin bir arada olması mutlak bir gereklilik midir yoksa tercihe bağlı bir şey midir? İlk önce bunu sorayım.
2: Teşekkür ederim. Bu aslında oldukça önemli. Bizim de üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu. Esasen disiplinler bir temelde birbirinin aynısı. Yani arkeoloji tek ama yöntemler farklı. Çünkü sonuçta biz denizin ya da gölün içinde çalışıyoruz. Teknolojimiz farklı, uygulamalarımız farklı ama sonuç olarak işin özünde yapmış olduğumuz iş ve bilim dalı aynıdır. Özünde aynı. Bugün ülkemizde ya da dünyada limanda ya da kıyıda çalışan tüm kazıların mutlaka su altı arkeolojisiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Su altı arkeolojisi olmadan yapılan liman kazıları mutlak yarım çalışılmış, yarım kalmış demektir. Yani mutlaka. Evet, şuradan yola çıkalım. Biz henüz kazı başlamadan önce yüze araştırması kapsamında göl kıyısında inceleme çalışması yaptık. Ve göl kıyısında yapılan incelemelerde suyun içinde, kısmen su altında, kısmen su üstünde kalmış yapı kalıntıları ve akabinde suyun 50 santimetre altından çıkartılan bir ungüertaryumla buranın arkeolojik öneminin yüksek olduğunu düşündük. Akabinde su altı ve kara kazıları çalışmaları başladı.
1: Küçük bir parçadan bahsediyoruz.
2: Küçük bir ungüertaryumla bugün dünyanın en önemli ecza üretim yerlerinden, evet. Antik ecza üretim yerlerinden bir tanesi ortaya çıktı.
0: Sizin su altı arkeolojisi olarak bulmuş olduğunuz bir yapı var mı? Ya da tarihlendirdiğiniz bir yapı grubu var mı?
2: Şimdi bundan 7 sene önce suyun içerisinde insanların minare olarak nitelendirdiği bölgede muhtemelen fener olduğunu düşündüğümüz bir yapıyı ortaya çıkartmıştık. Bunun çizimini gerçekleştirdik ve bu sonar çalışmaları sırasında da bu yapıların birden fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak göl suyu şu an dalış için uygun değil. Yani henüz Çekmece Gölü maalesef biraz kirli. Dolayısıyla sonar çalışması sırasında ortaya çıkarttığımız görüntüler üzerine dalış yapmadıkça net tarihlemelerini yapmak bugün mümkün değil.
0: Biraz şimdi önümüzde yandan taramalı sonar aleti,
2: evet,
0: değil mi? Yani
2: evet.
0: Kulağa hoş geliyor.
2: Evet, evet.
0: Nedir bu? Nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor?
2: Bu cihazla deniz dibine yolladığımız ses sinyalleri grafik formlara dönüşüyor. Ve bütün bu görüntüleri koordinatlarıyla birlikte cihazın hafızasına kaydediyoruz. Ve hem cihazın hafızasında hem de bilgisayarlarımızla bunların üzerinde aynı kahve fanına bakar gibi inceleme yapıyoruz.
0: Geleceği görebiliyor musunuz?
2: Geleceği olmasa da deniz dibini net olarak görebiliyoruz ve arkeolojik formları takip ediyoruz. Arkeolojik formları ayrıca kaydediyoruz. Elimizde koordinatları da olduğu için ister bugün ister 5 sene sonra onun üzerine dalış yapabiliyoruz. Umarım Çekmece Gölü bir an önce temizlenir. 5 sene beklemek zorunda kalmayız tabii.
0: Yani su altındaki yapıların tamamını bu alet sayesinde,
2: evet,
0: nerede olduklarını, evet, boyutlarını görmüş olduk.
2: Evet, yalnızca yapıların değil, örneğin varsa gemi batıkları, gemilere ait çapalar, bu tip malzemeleri de bu cihaz sayesinde görebiliyoruz. Şu an Küçükçekmece kazıları kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Selçuk Üniversitesi Çekmece Gölü'nün tamamının, kıyılarının tamamının deniz dibinin fotoğrafını çekmiş durumda.
0: Antik döneme ait bulduğunuz bir kalıntı, çapa örneği veya bir, evet, gemi parçası var mı?
2: Henüz gemi batığı tespit edemedik çünkü Çekmece Gölü'ne 3 akarsu akıyor. Bunların getirdiği alüvyonel dolgu deniz göl dibini örtmüş durumda. Ancak kayalık olan bir bölgede 2 tane gemi çapası tespit ettik. Ve en önemlisi de bazı yapı kalıntıları, yapı temellerini ve liman kalıntısını ve henüz

örtmüş durumda. Ancak kayalık olan bir bölgede iki tane gemi çapası tespit ettik. Ve en önemlisi de bazı yapı kalıntıları, yapı temellerini ve liman kalıntısını ve henüz

0: İlginç işte.
1: Çok ilginç. Küçük böyle ungantariumlar var hocam. Şöyle gösterdiğim ölçekte. Bir parmak uzunluğunda. Ondan burada yaklaşık 600 şişe kadar bulunuyor. Bu evet. Yapı grubunun içerisinde. Ve onlar antik dünyada bir ezza deposunun varlığına işaret ediyor. Bir de burayı biliyorsunuz doğal bir limandı. Küçükçekmece Havzası, Firuzköy tarafından gemilerle geliniyor. Ya burada bir depo vardı, burada imal ediliyordu ve ayrıca arkeolojik kazı ekibinin yaptırmış olduğu kimyasal ölçeklerde onların içerisinde günümüzde ağrı giderici ve sizi rahatlatıcı ilaçlar bulunduğu
2: da. Teskin edici ilaçlar, hatta kadın hastalıklarıyla ilgili ilaçlar, işte bir takım yaraları, bir takım ne bileyim vücudun ortaya çıkardığı bir takım enfeksiyonları giderici ilaçlar çok fazla hakikaten varmış. Şimdi o eczane meselesi güzel bir mesele, ilginç bir mesele, takip edilmesi gereken evet. bir mesele.
1: Ha, ayrıca mesela bir sanırım Ayzonay bölümündeydi. Ungantariumların ölü gömme sanatında mesela ölüler yani içinde parfüm de olabiliyor, ilaç da olabilir.
2: İşte ritüellere uygun bir takım şeyler de yapılabilir, uygulamalar da yapılabilir. Şu Hitit meselesi gene bu çok da net olmayan bilgiler çerçevesinde söyleyecek olursak. Evet buradan bir takım Hitit kapları çıkıyor. Hatta evet. Kıbrıs şeyine yani Kıbrıs imalatı kaplar da çıkıyor buradan. Evet. Fakat yani Hititlerin burada yaşadığı ya da burada bir işte egemenlik kurduğu üzerine falan hiçbir bilgi yok elde.
1: Tabii. Mesela, ben şöyle değerlendirdim kendi çerçevemde. Bir antik ticaret liman ya burası. Gelen giden binlerce gemi var.
2: Tabii
1: o gemilerle birlikte
2: elbette.
1: Yani taşınmış olabilir.
2: Yani işte
1: Vikingleri de unutmamak gerekiyor.
2: Tabii yani burada herhangi bir yabancı mamulü gördüğünüz zaman
1: burada üretiliyor diyemeyiz.
2: Burada üretiliyor ya da onlar burada yaşıyor falan diyemeyiz.
1: Ama 600 tane ungantarium şişesi bulunduysa onun kesin burada imalatı ya da depolaması
2: söz konusu. Çünkü tarihte Hititlere ait bu bölgede olduklarına dair hiçbir şey
1: kanıt
2: yok.
1: Ve bilgi
2: kanıt
1: tabii.
2: yok. Evet.
1: Harika ya.
2: Harika bir yer. Evet, dolaşmaya
1: devam.
2: Yürümeye devam. Daha doğrusu bakalım karşımıza neler çıkıyor.

0: Hocam bakın, arkeolojik ekip burada bir takım bulgular bulmuş ve bu bulguları kenara ayırmış böyle. Bunlar herhalde buradan kazı deposuna gidecek ve orada incelenecek.
1: İşte yani böyle yerlerde dolaşırken böyle sürprizlerle karşılaşılabiliyor insan. Evet, durup dururken birdenbire...
0: Oo, bayağı battal boy bir...
1: Seramik ve cam parçalarla karşılaştık.
0: Üstünde de yanık izleri olduğuna göre bu bayağı bir kullanılmış o dönemde.
1: Hepsi kullanılmıştır tabii de o işte ateşin üstünde belki.
0: Bakın seramiğe hocam.
1: Çok güzel. Yani şimdi bunları tabii bilmeden böyle bakıyoruz ve yapacağımız tek şey bakıp tekrar aynı yerine koymak ama hani Helenistik de olabilir bunlar.
0: Evet.
1: Tabii Roma kapları da olabilir ya da Bizans'a ait kaplar olabilir. Camlar da elbette benim
0: favoriniz o mu oldu? Yani çok kullanılmış güzel hocam ya. Yani.
1: Geç Roma ya da işte Bizans.
0: Camın içinde de böyle bir şey var ama tabii zamana yenilmiş o da. Şu anda ne oldu? Aa bakın.
1: Evet onları hiç bence ellememek lazım. Aynen o tabakayı oraya koymak lazım. Evet bunlar kendi yerine gidip birleşmeyi bekliyorlar.
0: Onlar zamandaki durağanlıklarına devam etsin. Biz de Batone'ye veda edelim mi hocam artık?
1: Evet Batone'ye veda edelim ve bu şehrin şehir değil bir yerleşim, liman yerleşme bölgesinin ilerideki bilgilerini takip edelim.
0: Evet.
1: Yani bu çok yeni bir kazı hep söylediğimiz gibi ve bu kadar şey bu kadar kısa zamanda ortaya çıktı. Bundan sonra bakalım neler olacak takip etmekte yarar var diye düşünüyorum. Artık
0: yolcu yolunda gerek.
1: Buranın sonuna geldik ve gidelim.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun İstanbul'da sürdürülen her yolculuk size

hep aynı tadı ve hazzı yaşatır. Batonea'nın antik limanında oturduğunuzda bu hazzın başka ortakları da vardır. Mesela peş peşe göç eden kuşlar, bu İstanbul'un kanatlı sakinlerini bu semalarda süzülürken seyretmenin hazzı, inanın başka hiçbir şeyde yoktur.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. 3 yeni yarışmacımız var ama karşımda her zamanki gibi 4 yarışmacımız. Gizem Hanım, Sinan Bey ve Eren Bey bugün aramıza katıldılar. Öykü Hanım da son finalde bizimle birlikteydi. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce tanıyalım mı Gizem Hanım sizi?
2: Merhabalar tekrardan. Gizem ben. Aslen İzmitliyim. 32 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 10 yıl kadar da çeşitli pozisyonlarda insan kaynakları departmanlarında görev aldım. Bugün de buradayım.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Sinan Bey merhaba.
3: Merhaba. Sinan Erdoğan. Gaziantepliyim. 1987 doğumluyum. Şu anda bir filo kiralama şirketinde portföy yöneticisi olarak çalışıyorum.
0: İstanbul'da mı, Gaziantep'te mi?
3: İstanbul'da yaşıyorum. Aslında Ankara doğumluyum. Uzun yıllardır Gaziantep'le bağlantımız biraz kopuk gibi ama hala gidip geliyoruz. Hı hı. İstanbul'dayız şu anda. Bu kadar.
0: Peki. Ve Eren Bey, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk tekrardan Ersin Bey. Merhabalar. Eren ben, 83 İstanbul doğumluyum. Asıl mesleğim finans. Aynı zamanda babamla beraber gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. 7 yaşında bir oğlum var.
0: Allah
4: Onun bağışlasın. Uğruna geldim buraya zaten. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum.
0: Hepinize başarılar diliyoruz. Öykü Hanım, hafta sonu nasıl geçti?
1: Güzel geçti Ersin Bey. Siz nasılsınız? Geçen seneden beri görüşemedik.
0: Evet. Yeni bir hafta ve yeni bir yılla beraber tabii ki bu ilk programı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Ki 2021'e veda ederken siz 5000 lira kazandınız.
1: Evet.
0: Kasada 6000 lira var. İki kez finalde bizimle birlikteydiniz. Yeni yılda hedefiniz nedir Öykü Hanım?
1: Vallahi rakiplerim iyi, güçlü ama geçen hafta tek tek eledim hepsini. Bu hafta da elerim diye umut ediyorum.
0: Peki. 2022 yılının hem size hem de izleyicilerimize tekrar sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Ve cevap soruda yarışmasına başlayalım ama önce formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapacağım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta bu kez dikkat etabı var. Yine 4 soru yönelteceğim 2000 puan değerinde. Son etabımız akıl oyun etabı ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülümüz var. Ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Başlayalım mı yarışmaya?
3: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyor. İşte yeni yılın ilk sorusu için konu başlığımız geliyor. Ali Baba ve 40 Haramiler konu başlığımız. Ali Baba ve 40 Haramiler Binbir Gece masallarının birçok versiyonunda yer alan ve en popülerlerinden biri olan masaldır. Masala göre uzak ülkelerin birinde iyi kalpli ve fakir bir oduncu olan

Ali Baba yaşamaktadır. Bir gün dağda ünlü hırsız çetesi Kırk Haramilere rastlar. Çetenin reisi sihirli bir söz söyleyerek koca bir kayayı açar ve bir mağaraya girer. Ali Baba bu mağarada hırsızların çaldıkları çuval dolusu altınları bulur. Sorumuz gelsin. Ali Baba ve Kırk Haramiler masalında Kırk Haramilerin mağaranın kapısını açmak için kullandıkları cümle nedir? Süreniz başladı.

0: 1971 yılında filmi de çekilmişti. Ali Baba ve 40 Haramiler. Size çok ilginç bir bilgi vereyim. O mağara var ya, o mağara, hani o filmdeki yer alan mağara, şu anda bulunmuş olduğumuz yere çok yakın. Biz şu anda İkiteli'deyiz. 360 TV'nin İkiteli stüdyolarında. Başakşehir'de olduğunu söyleyeyim. Çok yakınız o mağaraya. Zamanında 1971'de çekilmiş olan o filmde. Acaba ne söylenmişti işte? O sihirli sözcük neydi? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım. Buyurun.
1: Açıl susam açıl.
0: Sinan Bey.
2: Açıl susam açıl.
0: Öykü Hanım.
3: Açıl susam açıl.
0: Ve Eren Bey.
4: Açıl susam açıl.
0: Ve bunun karşılığında ben de cevabı görmek için açıl susam açıl diyorum. 4'te 4 doğru cevapla böylelikle başlıyoruz yarışmamıza. Tebrik ediyorum sizleri. Hepimizin aslında bildiği, çocukluğumuzdan bu yana da hala devam eden ve sürekli olarak da gündeme gelen masallardan bir tanesiydi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Eurovision şarkı yarışmasıyla devam ediyoruz. Türkiye 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına Ajda Pekkan'la katıldı. Oylama başladığında Fas'tan 12 puan gelince umutlar arttı. Ancak diğer ülkelerin puanları açıklandıkça umut yerini hayal kırıklığına bıraktı. Ajda Pekkan toplamda sadece 23 puan alarak 19 ülke arasında 15. olabildi. Birinciliği İrlanda elde etti, Almanya ikinci sırada yer aldı ve 19. sıradaki ülke ise Finlandiya'ydı. Sorumuz gelsin. 1980 yılında Ajda Pekkan'ın Eurovision'a katıldığı şarkının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Ayşe Pekkan o dönem hem Fransızca şarkılar söylüyor, İngilizce şarkılar söylüyor ve bu şarkının tanıtımının yapılması için de hatta yine yurt dışında da çalışmalarda bulunmuştu. Çok büyük bir umut vardı ama bu hayal kırıklığı acaba hangi şarkıyla yaşandı? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Petrol.
0: Sinan Bey.
2: Para, para, para.
0: Dediniz.
2: Evet.
0: Nasıl bir şarkı o?
2: Para, para, para, ille de para, para, varlığı bir dert, yokluğu yara.
0: Acaba o şarkı mı?
2: Öyle
0: Öykü Hanım, öyle mi?
1: Ben petrol dedim. Aklıma başta Palavra gelmişti ama Palavra başka bir şarkının Türkçe uyarlaması diye hatırladım. Aman petrolle petrol arasında kaldım ama petrol olabilir.
0: Eren Bey.
3: Ben de aman petrol dedim. Şarkının adını tam bilmiyorum. Yani bu olduğundan eminim gibi bir şey ama şarkı petrol mü aman petrol mü?
0: Petrol ile ilgili ama aman petrol mü yoksa sadece petrol mü? Orada yani, bir soru işaretiniz
3: sonunda
0: var.
3: Sonunda inşallah aman dedirtmez bize de.
0: Peki cevabı görelim o halde. Doğru cevap petrol olacaktı. Nasıldı o şarkı, birazcık duyalım mı?
1: Bence Sinan Bey'in sesi Sinan güzel, ondan Bey. Duyalım.
3: Evet.
2: Ben yani şarkıyı zaten hatırlayabilsem cevabı verirdim. O yüzden söylemek isterim ama hatırlamıyorum şarkıyı.
0: Bu şarkıyı hatırlamıyor musunuz?
2: Şu anda hatırlayamadım.
0: Hollanda'da yapılan bir yarışma. Tabii bu hayal kırıklığının sonrasında 2 sene boyunca Ajda Pekkan yurt dışında yaşamaya başlıyor. Hem Amerika'da hem de Londra'da ve öyle bir hayal kırıklığı ki kendisini bir anda dışarıya atıyor. Ama 2000 yılında da Diva albümü vardı. Sonradan başka bir versiyonuyla yine bu şarkıyı o albümün içerisinde yer vermişti Ajda Pekkan. Buradan sevgi ve saygılarımızı da gönderelim kendisine ve geçelim şimdi yeni sorumuza. Yaza daha var ama bir tatil beldesiyle devam edeceğiz şimdi. Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan bir tatil beldesidir. Gökova Körfezi'nin uç kısmında Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktadır. Ahşap ve begonvillerle süslü evleriyle meşhurdur. Beldenin merkezinde bulunan Azmak Nehri, etrafındaki restoranlar ve yapılan aktivitelerle oldukça turistiktir. Sığ ve kumlu plajı özellikle kitesurf, yani uçurtma sörfü yapmak isteyenler için çok çok idealdir. Sorumuz gelsin. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı bu tatil beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle son 10 sene içerisinde tabii o dönemlerde daha fazla Bodrum Çeşme hala popülerliğini koruyor ama burası da çok fazla özellikle genç jenerasyon tarafından tercih edilen yerlerden birisi. Acaba bilebildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Akyaka.
0: Sinan Bey.
2: Köyceğiz.
0: Öykü Hanım.
3: Ya ben de aslında başta Akyaka diye düşünmüştüm. Çünkü Azmak Nehri dediniz ama Begonvilli evler deyince Bodrum olabilir dedim. Bodrum dedim.
0: Ve Eren Bey.
4: Ben hepsinin arasında gidip geldim. Kendime sinirleneyim mi, üzüleyim mi? Boş bırakmak durumunda.
0: Tatilde nereleri tercih edersiniz?
4: Ya daha çok yurt dışına çıkıyoruz biz genelde ama Ege'den
0: İşiniz
4: daha çok...
0: nedeniyle mi yurt dışına çıkıyorsunuz yoksa tatil olarak?
4: Tatil olarak ama yani Akdeniz'i daha çok tercih ediyorum
0: Akdeniz.
4: Ege'den.
0: Gizem Hanım siz tatilde nereyi seversiniz?
1: Genelde Ege kıyıları, hatta bu yazda gittiğim bir bölge.
0: Akyaka mı?
1: Evet, ya Azmak deyince orası aklıma geldi. Direkt oradan yakaladım, umarım doğrudur.
0: Evet, bir Akyaka, bir Köyceğiz, bir Bodrum var. Ve Eren Bey de cevap vermedi. Acaba nereye götüreceğim sizleri? Buyurun cevap gelsin. Akyaka doğru cevap olacaktı. Gizem Hanım tek başına doğru cevabı bildiği için çarpı 2. Yani 2000 puanı hanesine yazdırıyor. Tebrik ediyorum. Ki gittiğiniz bir yer olduğunu da ifade ettiniz.
1: Evet. Şansım peki, yaver gittim diyelim. Çok yeni gittiğim bir yerdi.
0: Kitesurf'le aranız nasıl?
1: Çok adrenalin seven bir insan olmadığım için el sallayarak devam ettim yanından.
0: Siz hiç denediniz mi Sinan Bey?
2: Hayır, denemedim.
0: Sporla aranız nasıl?
2: Yani evet, spor, ya ekstrem sporları seviyorum. Yamaç paraşütü yapıyordum geçmişte.
0: Etabı bitirelim artık. Dördüncü sorumuz geliyor. Son 1000 puan değerindeki sorumuz. Önce konu başlığımız.

Çok değerli bir bilim adamıyla devam ediyor yarışmamız. Türk bilim insanı ve akademisyen Aziz Sancar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra Amerika'ya gitti ve Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji dalında doktora yaptı. Ardından Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Sonraki yıllarda DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. 2015 yılında ise Nobel ödülünü kazandı. Aziz Sancar, Nobel ödülü alan ikinci, bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır. Sorumuz gelsin. Aziz Sancar Nobel ödülünü hangi alanda kazanmıştır? Süreniz başladı.

0: İsveç'te, başkent Stockholm'de İsveç kralının elinden almıştı Nobel ödülünü. Acaba hangi dalda? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Emin olmamakla birlikte matematik.
0: Sinan Bey.
2: Bilim.
3: Kimya. Yani tıp belki yanıltıcı olabilir ama ben kimya diye biliyorum.
0: Ve Eren Bey.
4: Fizik.
0: Siz de fizik dediniz. Her şey var. Matematik var, bilim var, kimya var, fizik var. Ama aralarında bir doğru cevap var.
1: Fizik olabilir sanki.
2: Ya ben aslında fizik yazmıştım.
1: İlk
2: bakın altında görünüyor. Fizik yazdım ama daha sonra bilim alanındadır. Yani bilim dalında verilen bir ödül olabilir diye düşündüm. O yüzden bilim sildim onu sonra fiziği.
0: Aslında detayları okurken size o kadar güzel ipuçları verdim ki. Daha ne söyleyebilirim? Daha ne söyleyebilirim? Cevabı görelim. Kimya olacaktı tabii ki ve Öykü Hanım'ı bu kez alkışlıyoruz. Etabı bitirirken tek başına doğru cevap verdi. DNA dedim, hücre dizilimi dedim, kanser tedavisi, biyolojik saat üzerinde çalışmalar. Birçok bilgiyi aktardım aslında. 4'te 4 doğru cevap bekliyordum ama olmadı. Peki, etabı bitirdik. 4 sorumuzu geride bıraktık. Puan durumuna bir bakalım. Son finalistimiz ki bizden 5000 lira para ödülü kazanmıştı Öykü Hanım. 2600 puanla şu anda Gizem Hanım'la beraber aynı puandasınız. Birinci sırayı beraber paylaşıyorsunuz. Şu anda Eren Bey 600 puanınız var. Ve Sinan Bey 250 puan. Sinan Bey ilk etap iyi geçmedi sanki.
2: Evet, tahmin etmediğim yerlerden geldi biraz sorular. Önümüzdeki etaplarda daha iyi olacağını düşünüyorum. İddiamı hala koruyorum.
0: Öyle olması gerekir. Çünkü daha önümüzde 8 soru var. Evdeyken yarıştığınızda performans nasıldı peki?
2: Tabii daha rahat oluyor evde her zaman. Çünkü daha sakinsiniz. Bir de kendi alanınızda oluyorsunuz.
0: İşte yeni etabımız başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor artık. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz ve konu başlığı.

Nesli tükenen hayvanlar konu başlığımız acaba neymiş bunlar? 4,5 metre boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan mamutların son üyeleri milattan önce 1700'lerde yaşadı. Moalar Yeni Zelanda'da yaşamış dünyanın en büyük kuş türüydü. Tazmanya kaplanı Avustralya'ya özgü büyük bir et oburdu. En son 1936'da görüldü. Hazar kıyısına özgü Pers kaplanı Hazar kaplanı olarak da adlandırılıyor. 1970'te yok oldu. Anadolu Pars'ı Orta Doğu'da yaygın olan İran leoparının ırkıydı. 30 yıl önce nesli tükendi. Sorumuz gelsin. Tazmanya kaplanı nereye özgü bir türdür? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Gizem Hanım, hiç duydunuz mu Tazmanya kaplanı?
1: Tazmanya canavarını biliyorum. Ama
0: aynı olabilir mi sizce?
1: Olabilir diye düşünüyorum.
0: Olabilir mi?
1: Evet.
0: Sinan Bey, var mı bir fikriniz kaplan ve Tazmanya canavarıyla?
2: Muhtemelen evet, oradan gelmiş olabilir ama ben duymadım daha önce yani şeyi. Tazmanya kaplanı diye bir şey duymadım ama canavarını biliyoruz. Dönerek devam eden.
0: Eren Bey, var mı fikriniz?
3: Hiçbir fikrim yok benim de.
0: Öykü Hanım?
4: Yani ben de Tazmanya canavarını biliyorum. Hani belki benzer olabilir.
0: Peki, cevaplarınızı göreyim sonra söyleyeyim. Acaba Tazmanya kaplanıyla Tazmanya canavarı aynı mı?

0: Gizem Hanım.
1: Texas.
0: Texas dediniz. Sinan Bey.
2: Avustralya.
0: Öykü Hanım.
1: Ben Endonezya dedim. Soruyu sorduğunuz anda böyle geldi aklıma. Bilemiyorum.
0: Eren Bey.
3: Ben Tazmanya dedim. Ben tamamen tarihlere falan odaklandığım için yerlere hiçbir aklıma
0: kalmadı.
3: Siz
0: kestirmeden gideyim dediniz.
3: Boşta kalmasın dedim.
0: Evet. Ama biliyorsunuz dikkat etabının bir önemi var. Ben burada hangi kelimeleri ya da cümleleri söylüyorsam eğer sizden beklentimiz de o. Şu anda 4 tane ayrı cevap görüyoruz. Peki ben ne demişim? Doğru cevaba gidelim. Cevap soruda. Tazmanya kaplanı Avustralya'ya özgü büyük bir et oburdu. En son 1936'da görüldü. Cevap soruda. Avustralya doğru cevap olacaktı. Sinan Bey'i tebrik ediyorum. Etaba çarpı 2 yani 4000 puanla başladı. Ve az önce zaten iddiamı koruyorum demişti. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Eren Bey, Tazmanya adası var aslında Avustralya'da.
3: Evet.
0: Ve oradan gelmedir. Ama ben Tazmanya adası olarak bir ifade kullanmadım. Direkt
3: yok,
0: Avustralya dedim bu bakımdan. Tazmanya canavarı ile kaplan arasında da fark var.
1: Böyle olabilecek bir canlı türüymüş gibi geldi. Bir anda aklım oraya gitti. Çok soruyu da dinleyemedim zaten. O yüzden şansımı denedim sadece.
0: Öykü Hanım, Endonezya dedim mi ben?
1: Yani bilmiyorum.
0: Ne diyebilirim ki?
1: Yani gayipten gelmiş olabilir belki, bilemiyorum.
0: Texas gibi bir şey oldu
1: evet.
0: O da. Peki. Tebrik ediyorum tekrar Sinan Bey'i ve 6. sorumuza geçelim şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Hem şarkısını hem de filmini bildiğimiz Mavi Boncuk'la yarışma devam ediyor. Mavi Boncuk 1974 yapımı bir Ertem Eğilmez filmi. Filmde Tarık Akan, mahcup delikanlı, yakışıklı Necmi, Zeki Alasya, Şeker Kamil, Metin Akpınar, Uyanık Süleyman, Halit Akçatepe, Mıstık, Kemal Sunal, Saf Caferi ve Münir Özkul da Baba Yaşar karakterini canlandırıyor. Emel Sayın ise kendini oynuyor filmde. Dört arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Hesabı ödeyemedikleri için kötü muamele görürler ve gazinonun sahibinden intikam almaya karar verirler. Bunun için de Emel Sayın'ı zorla bir halıya sararak kaçırırlar. Zamanla Emel Sayın ve fidyecileri arasında bir yakınlaşma doğar. Yakışıklı Necmi de Emel Sayın'a aşık olur. Sorumuz gelsin. Mavi Boncuk filminde Halit Akçatepe'nin canlandırdığı karakterin adı nedir? Süreniz başladı.

0: 1974 yapımı ve Ocak 1975'te vizyona giren, hala televizyonlarda gösterilen filmlerden birisidir. Ve özellikle eski Türk ve aynı zamanda yabancı film deyince 360 ekranlarında da bunun en güzel örneklerini de görmek mümkün tabii ki. Cevaplarınız lütfen. Gizem Hanım.
1: Mıstık.
0: Sinan Bey.
2: Mıstık.
0: Öykü Hanım.
3: Mıstık.
0: Bayağı büyük yazmışsınız yalnız.
3: Evet. Doğru bilince sıkı sıkı tutundum.
0: Ve Eren Bey.
4: Mıstık.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Özlemişim doğrusu aynı cevapları görmeyi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Metin Akpınar, Uyanık Süleyman. Halit Akçatepe, Mıstık. Kemal Sunal, Saf Caferi. Cevap soruda. Doğru cevap Mıstık olacaktı ve ilk sorumuza böyle bir başlangıç yapmıştık. Yeniden herkes puanlarını arttırdı. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Ergenekon Destanı yeni sorumuzun konu başlığı. Ergenekon Destanı Türklerin türeyiş öyküsü olarak anlatılır. Destana göre İlhan'ın oğlu Kıyan, eşi ve yeğeni yenildikleri bir savaştan kaçıp kurtuldular. Yüksek bir dağda dar bir geçide vardılar ve bu geçitte uzun yıllar yaşamak zorunda kaldılar.

400 yıl boyunca nüfusları öylesine arttı ki besledikleri hayvanlarıyla birlikte Ergenekon'a sığamaz hale geldiler. Bir demirci dağın demir kısmı eritilirse yol açılabileceğini söyledi. 70 yere koydukları 70 körükle hep birden körüklediler. Demir eridi, yüklü bir deve geçecek kadar da yer açıldı. İlhan'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndüler. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre destanda geçen İlhan'ın oğlunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuzda da süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gizem Hanım?
1: Hatırlayamadım maalesef.
0: Hatırlayamadınız. Sinan Bey?
2: Ben de hatırlayamadım ama başka bir destandan başka bir isim yazdım.
0: Ve?
2: Alper Tunga.
0: Dediniz. Ben hangi destandan bahsettim?
2: Siz Ergenekon'dan bahsettiniz. Bu farklı bir destandan. O destanın da adını unuttum. Şu anda işler bayağı karışık, öyle söyleyeyim size.
0: Öykü Hanım, ne diyorsunuz bu işe?
1: Vallahi ben çok mutluyum şu an yapamadıkları için. Çünkü tek başıma bilmem yetmiyor. Ben cevabımdan eminim. Tek başıma bilmem yetmiyor. Diğerlerini yapamaması önemli. Ben kıyan dedim. Doğru olduğunu %99 eminim. İnşallah doğrudur.
0: Bakalım Eren Bey ne demiş?
3: Ben de kıyan dedim. Sadece ben %100 eminim ama yazılışında belki sıkıntı vardır. Onu bilemiyorum sadece.
0: Aynı cevabı veren yarışmacılarımızdan biri %99, biri de %100 eminim dedi. Diğer yarışmacılarımız başka yerlerdeydi herhalde ben detayları aktarırken. Acaba ben ne demişim, hep birlikte görelim mi? Destana göre İlhan'ın oğlu Kıyan, eşi ve yeğeni yenildikleri bir savaştan kaçıp kurtuldular. Kıyan doğru cevap olacaktı. Ve Öykü Hanım'la Eren Bey bu soruyu doğru olarak yanıtladılar. Puanları da böylelikle bölüştüler. Gizem Hanım, neredeydiniz ben okurken?
4: Koptum bu etapta, toparlayamıyorum. İnşallah bundan sonra toparlayacağım.
0: Evet, artık etabı bitirmek için önümüzde bir soru kaldı. 8. sorumuz, yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. Bakalım ne gelecek şimdi?

Hormonlar yeni sorumuzun konu başlığı. Hormonlar salgı bezleri tarafından üretilen fizyoloji ve davranışı düzenlemek için organları harekete geçirecek sinyalleri veren maddelerdir. Tiroksin hormonu vücudu şekillendiren hormon çeşitlerinden biridir. Hücre yenilenmesi ve hücrelerin harekete geçmesi için oldukça önemlidir. Leptin tokluk hormonudur. İnsana doyduğunu hissettirir. Melatonin uyku hormonudur. Bu hormon beynin epifiz bezi tarafından üretilir ve vücudu uyku için hazırlar. Adrenalin stres hormonudur. Dövüş ya da uçuş hormonu olarak bilinen adrenalin kalp ve solunum hızlarını arttırarak ve kasları hazırlayarak vücudun strese tepki vermesine yardımcı olur. Bir de birçoğumuz tarafından bilinen ve mutluluk hormonları olarak anılan hormonlar vardır. Mesela oksitosin, serotonin, endorfin ve dopamin hormonları, bunları sayabiliriz. Sorumuz gelsin. Tokluk hormonu olarak bilinen hormonun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Buyurun cevaplarınız lütfen. Gizem Hanım.
1: Leptin.
0: Sinan Bey.
2: Lapsin.
0: Lapsin.
2: Öyle duydum.
0: Öykü Hanım.
1: Leptin ya da leptin, anlayamadım leptin mi?
0: Ve Eren Bey.
3: Ben tamamen yazım hatası benimki. Epsin.
0: Leptin. O P'yi R yapsak Ersin diye çıkar karşımıza. Siz Öykü Hanım leptin mi, leptin mi diyorsunuz?
1: Evet, yani leptin diye duydum ama B mi P mi tam anlayamadım açıkçası. Ama bir şansım olsa leptin derdim P ile.
0: Aynı cevabı veren Gizem Hanım.
4: Leptin olduğunu düşünüyorum ben de. Hani kulak aşinalığım da o yöndeydi ama.
0: Daha önceden duydunuz mu verdiğim bu bilgileri?
1: Yani leptin dışındaki hormonları biliyorum, fonksiyonlarını da biliyorum.
0: Leptin ilk defa mı duydunuz?
1: Evet, sanırım son bulunmuş, daha bana söylememişler.
0: Siz hangisini tercih ediyorsunuz şu anda? Birini çünkü...
1: Yani P ile yazılan, prasa ile olanı.
0: P ile evet, olanı.
1: P'yle, leptin.
0: Peki. Acaba ben ne demişim görelim lütfen. Cevap soruda. Leptin tokluk hormonudur. İnsana doyduğunu hissettirir. Cevap soruda. Leptin doğru cevap olacaktı ki hanımefendi Gizem Hanım ve Öykü Hanım böylelikle bu etabı puanlarla bitiriyorlar. Tebrik ediyorum. Şu anda yarışmacılarımız arasında güzel bir çekişme olduğunu da hemen söyleyelim. Yeni yıla iyi başladık. Öykü Hanım 5100 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada Sinan Bey'i görüyorum. 4750 puanınız bulunuyor. Gizem Hanım 4100 puanla üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Eren Bey, bu etap pek iyi geçmedi sizin için.
3: Evet.
0: 2100 puanınız var. Dördüncü sıradasınız. Size göre yarışma nasıl gidiyor?
3: Bana göre şu an yarışmanın formatı için en uygun olduğum etaba geldik.
0: Oo, akıl evet. Oyunu. Kendinizi buraya hazırladınız.
3: Evet.
0: Şu anda dördüncü olan ve en az puana sahip olan yarışmacımız Eren Bey, benim en iyi olduğum etaba geldik dedi. Önümüzde 4 soru var. O zaman görelim bakalım Eren Bey'in ve diğer yarışmacılarımızın performansı nasıl olacak? Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Finale kadar artık önümüzde 4 sorumuz var. Ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Antarktika'ya götüreceğim şimdi sizleri. Dünyanın 5. büyük kıtası... Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alır. Hiçbir ülkeye ait değildir. Türkiye'den yaklaşık 14 kat büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Kıtanın yaklaşık %98'i buzla kaplıdır, geriye kalansa kara kısmıdır. Burada bulunan buz, yeryüzündeki toplam buz miktarının yaklaşık %90'ını oluşturduğundan dünyanın buz dolabı olarak adlandırılır. Adadaki en düşük sıcaklık, -93 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Ölçülen en yüksek sıcaklık ise -20 santigrat derecedir. Sorumuz gelsin. Antarktika'nın yüzde kaçı karayla kaplıdır? Süreniz başladı.

0: Yıllık ortalama sıcaklık ne biliyor musunuz orada? Ortalaması -50.
1: Çok soğuk.
0: Acaba yüzde kaçı kara? Buyurun lütfen. Gizem Hanım.
2: %10.
0: Nasıl buldunuz Gizem Hanım %10'u?
2: %90 gibi bir şey kaldı aklımda. Ama dünyanın buzul kütlesinin %90'ını oluşturuyor demiş de olabilirsiniz. Şu an anımsadım. %10'la şansımı denemek istedim.
0: Peki Sinan Bey?
1: %2.
0: Siz nasıl buldunuz?
1: %98'i buzullarla kap dediniz. Geri kalanı kara kısmı dediniz. Gizem Hanım'ın bahsettiği %10, dünyanın buzullarının %90'ını orada karışmış herhalde. %2 doğrudur.
0: Farklı bir cevap bulmuş Öykü Hanım.
3: Ya ben çok üzgün hissediyorum çünkü bence soru kolaydı ama tam siz söylerken ben o an dikkatimi kaybettim. Gerçekten de dikkat yarışması ve kaç dediğinizde

0: duymadım. Böyle soru boyunca da dedim umarım yüzde hani ne kadarı kara ne kadar buz diye sormazlar, onu sordunuz. O yüzden çok şanslısınız.
1: Eren Bey.
2: %2.
1: %2 cevabı var. Peki iki yarışmacımızı da görüyorum ben. Eren Bey'de ve Sinan Bey'de. Öykü Hanım %30 demiş. Gizem Hanım da %10. Acaba 9. sorumuzda doğru cevap ne? %2 olacaktı. Evet, farklı yüzdeler verdim, farklı detaylar verdim ama işin doğrusu çok da kolay bir soruydu. %98'i çünkü buzla kaplı ifadesini kullanmıştım. Sinan Bey ve Eren Bey...
3: Ama sizin evet. verdiğiniz bilgiler tabii çok daha detaylı. Yeni şeyler öğrendik, teşekkür ederiz.
1: Kimsenin yaşamadığı fakat sadece ve sadece araştırma adına orada yaklaşık 1000 kişinin farklı farklı ülkelerden ki 2019'dan bu yana aynı zamanda Türkiye'nin de orada bir üst kurduğunu ve bir araştırma ekibimizin yer aldığını da izleyicilerimize de sizlere de hatırlatmış olalım. Ve yeni sorumuzla şimdi sizleri baş başa bırakalım.

Sinema tarihinin önemli bir filmi Yüzüklerin Efendisi ile devam ediyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği 2001'de gösterime girdi. Çekimlerde Hobbit evleri için gerçek yosun, çim ağaçlar ve çoğu gerçek çiftlik evleri kullanıldı. Film için yaklaşık 48 bin zırh parçası, 10 bin gerçek ok ve 500 yay yapıldı. Film 897 milyon dolar hasılat yaptı. Serinin ikinci filmi İki Kule 2002 yılında gösterime girdi. İkinci film ilkinin hasılat rekorunu kırdı ve 947 milyon dolar elde etti. Serinin üçüncü filmi Kralın Dönüşü 2003'te vizyona girdi. Film aday olduğu 11 dalda Oscar ödülünü kazandı. Ben Hur ve Titanic'ten sonra bu başarıyı yakalayan üçüncü film oldu. 1 milyar 146 milyon dolar hasılat yaparak serinin ilk iki filminin önüne de geçti. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Yüzüklerin Efendisi serisinin toplam hasılatı ne kadardır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitmek üzere. Şu anda süre bitti. Kalemler kalktı. Hepimizin bildiği Yüzüklerin Efendisi toplam hasılat acaba yaptığınız hesaplamalarda ne çıktı? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Çok küçük yazdım, yetiştiremedim tekrar büyük yazmayı ama 2.951 milyon dolar.
0: 2.951.
1: Evet, evet.
0: Peki. Sinan Bey.
2: 3 milyar 718 milyon dolar. Biraz küçük yazdım.
0: Bayağı bir küçük yazmışsınız, evet. Evet. Siz bana şöyle söyleseniz, 3 tane rakam var orada, onları bir...
2: 1 milyar 146 milyon dolar.
0: Tamam.
2: 978 milyar dolar. 864 milyar dolar.
0: Bunları topladınız.
2: Bunları topladım.
0: Peki. Biraz daha yakın girdik hatta. Öykü Hanım.
3: Ben aklımda tutamadım. Tutup da doğru yapan arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. İki tanesini hayal meyal hatırlıyorum. Üçüncü yok zaten. Yok.
0: İkisini de toplamamışsınız.
3: Evet, evet. Zaten emin değildim. Yani uğraşmadım.
0: Eren Bey.
4: Ben süreyi iyi kullanamadım ama %99 2 milyar 990 milyon dolar olacak. Ama buraya yazamadım onu.
0: Siz 3.990 bulmuşsunuz.
4: 3.990'la alakası yok onun. Ben toplama yaparken genelde kendi kullandığım bir hesap şekli var da. Ama...

0: Normalde 2.990 olacak. 2 milyar 990 milyon dolar.
1: Siz artı bir mi yapmışsınız yani?
0: Yok.
1: Verdiğiniz cevap 3.990, siz doğru cevap 2.990 diyorsunuz.
0: Yok, ben bunu hemen orada kenarda işlem yapıp şey yaparım, düz yazarım diye düşündüm ama zamanı yetiştiremedim.
1: Yetiştiremediniz. Aslında. Peki, o zaman bu kadar hesaptan doğru cevaba bir gidelim ve hepimiz rahatlayalım.
2: Kaos.
1: 2 milyar 990 milyon dolar olacaktı ve maalesef hiçbir yarışmacımıza puan veremiyorum.
3: Var olun yiğitler. Lakin kimsiniz siz? Bizi niye kurtardınız?
4: Osmanlı her yerdedir İshak Bey. Düşmanların ecel gibi ensesinde, dostlarının gölge gibi çevresindedir.
3: Kimin düşmanımıza ecel, bize gölge olduğunu bilelim.
4: Adım Muhyiddin Piri'dir. Ama herkes beni Piri Reis olarak tanır.
1: 11. sorumuzla devam ediyoruz. Piri Reis Osmanlı'nın en ünlü denizcilerinden biridir. 1481'de yine dönemin önde gelen denizcilerinden olan amcasının gemisinde çalışarak denizciliğe başladı. 1494'te dönemin padişahı 2. Bayezid'in daveti üzerine amcasıyla birlikte donanmanın resmi hizmetine girdi. İnebahtı, Midilli ve Rodos gibi birçok deniz seferlerinde görev aldı. 1511'de amcası nedeni bilinmeyen bir deniz faciasında hayatını kaybedince Gelibolu'ya döndü. İlk eseri dünya haritasını ve bir denizcilik kılavuzu olan Kitab-ı Bahriye'yi bu dönemde hazırladı. Mısır seferinde Yavuz Sultan Selim'e hizmet etti. Ardından Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet hizmetinde bulundu. Ancak son çıktığı Mısır seferinde hizmette kusurla suçlanarak padişaha şikayet edildi ve 1554'te 80 yaşını aştığı bir dönemde de idam edildi. Sorumuz gelsin. Piri Reis amcasının vefatından kaç yıl sonra idam edilmiştir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Yine hesap kitap işleri, tarihler, çıkarmalar. Bakalım sonuç ne olmuş? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Süreyi yetiştiremedim. O yüzden yazamadım. Cevabı biliyorum aslında. 1554-1511 olacak. Ama maalesef yazamadım.
0: Ve çıkardığınız sonuç 3 mü oldu?
1: İşte çıkaramadım. Devamını hesaplayacaktım. Süre yetmediği için kalemi bıraktım.
0: Peki. Sinan Bey?
2: 69.
0: Siz 1580'den?
2: 1511'i çıkarttım.
0: Çıkardınız.
2: 1580 diye hatırladım idam tarihini.
0: Bakalım Öykü Hanım ne yapmış?
3: Ben 1554 idam tarihi, 1511'de amcasının öldüğü tarih. 43 buldum.
0: Ve Eren Bey?
4: Aynı şekilde ben de 43 diyorum.
0: Siz de. Gizem Hanım, sizin tarihler de aynı mı? Yani evet. 3'ü yazdınız. 1554 ve 1511 mi demiştiniz?
1: Evet, yani son saniyede 4'ü yazamadığım için kaldı.
0: O zaman cevabı görelim hep birlikte. Bakalım puanlar nereye gidiyor? 43 cevabını veren Öykü Hanım ve Eren Bey'e gidiyor puanlar. Ve bu soruya Eren Bey'in de doğru cevap vermesiyle birlikte şimdi yarışma çok başka bir hale dönüştü. Siz dediğinizi yapıyorsunuz Eren Bey. Bu etapta oldukça başarılısınız.
4: Evet.
0: Puan farkını kapatmakla beraber siz Gizem Hanım'ın da aynı zamanda önüne de geçtiniz. Doğu Ekspresi 12. sorumuzun konu başlığı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın tarafından işletilen Doğu Ekspresi son yılların en gözde seyahat deneyimlerinden biri haline geldi. Doğu Ekspresi 17.55'te Ankara Garı'ndan kalkıyor, ardından Kırıkkale Irmak durağına ulaşıyor. Kayseri, Sivas, Erzincan,

Erzurum üzerinden yolculuğuna devam eden ekspres ertesi gün saat 19.30'da Kars'a varıyor. Ekspres ara duraklarda birkaç dakika dururken ana duraklarda 10-15 dakikada mola veriyor. Sabah saat 8'de Kars'tan kalkıyor, aynı rotadan Ankara'ya dönüyor. Yolculuk mesafesi yaklaşık 1310 kilometre ve aşağı yukarı 24 saat sürüyor. Dünyanın en güzel demiryolu rotaları içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı masalsı manzaralarıyla da tabii ki yolcularını büyülüyor. Ve şimdi sorumuz geliyor. Doğu Ekspresi'ne Kars'tan binen birinin duracağı 3. ana durak hangisidir? Süreniz başladı.

0: Son iki, bir ve süremiz bitti. Doğu Ekspresi yaklaşık 2 yıldan beri ki pandemi nedeniyle maalesef o yolculuğuna başlayamıyordu. Ama Aralık ayı içerisinde yeniden seferlere başladı. Önceden haftanın her günüydü, şimdi haftanın 2 günü. Saatlerde de bazı değişiklikler var ama az önce aktarmış olduğum saatler güzergah aynı. Herhangi bir değişiklik yok ama saatlerle ilgili olarak zaman zaman farklılıklar olabiliyor. Bunu da en azından bilgi olarak da izleyicilerimize aktarabilirim. Özellikle yer bulma konusunda da bir aile sıkıntı var. Çünkü çok muazzam bir ilgi var Doğu Ekspresi'ne. Buyurun cevaplarınızı görelim. Gizem Hanım.
1: Sivas.
0: Sinan Bey.
2: Ankara.
0: Doğu Ekspresi'ne Kars'tan binen birinin duracağı 3. ana durak hangisidir?
2: Yani 3. ana durak son duraktır gibi ben düşündüm. O yüzden Ankara yazdım.
0: Tren nereye gidiyor?
2: Kars'tan Ankara'ya gidiyor.
0: Siz son durak olarak ya, Ankara diyorsunuz.
2: Ya öyle olmuştur diye düşündüm.
0: Öykü Hanım?
3: Ben de Sivas dedim. Kars, Erzurum, Sivas diye düşündüm. Emin değilim ama.
0: Eren Bey?
4: Eskişehir diyorum ben.
0: Siz başka trene bindiniz.
4: Evet. Boş kalmasın. Yani hepsinden bir tanesini atıp tutacağım ama bambaşka bir yer söyleyeyim dedim ben.
0: Peki. Şu anda farklı farklı cevaplar ama ikisi aynı. 12. sorumuz. Finalistimizi belirleyen, aynı zamanda veda edeceğimiz yarışmacımızı belirleyen soru. İşte doğru cevap geliyor. Sivas doğru cevap olacaktı ve böylelikle Öykü Hanım'la Gizem Hanım doğru cevabı veriyorlar. Puanları bölüşüyorlar. Her şeyin değiştiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Öykü Hanım'ı hep beraber alkışlayalım. Finali adını yazdırdı yeniden.
3: Teşekkür ederim.
0: 2021'e sizinle veda ettik finalde. 2022'de finalde merhaba diyoruz Öykü Hanım.
3: Evet, kurtulamadınız benden.
0: Ya estağfurullah canım. Sizin yani, başarınız.
3: Teşekkür ederim. Arkadaşlar da gerçekten çok iyiydi. Yani son soruya kadar böyle stres oldum. Hepsini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.
0: Ve aramızdan ayrılan yarışmacımız var mı bir tahmininiz?
4: Benim.
0: Siz misiniz?
4: Benim.
0: Evet, maalesef Eren Bey. 5100 puanda kaldınız. Yeni yılın ilk programında nasıl bir final bizi bekliyor? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler ve yine Öykü Hanım'la birlikteyiz. Öykü Hanım, güzel bir yarışma oldu değil mi?
3: Evet, çok çekişmeli oldu gerçekten. O ayrı bir heyecan verici. Yani bu ekibin arasından çıkıyor olmak daha bir insanı mutlu ediyor. Yani daha kolay bir ekiple yarışıyor olsaydım bu kadar mutlu olmazdım. Hepsi hem çok keyifli kişilerdi hem de çok güçlü rakiplerdi. Ben aslında en çok Eren Bey'in gitmesine sevindim. Çünkü son turda gerçekten çok iyiydi. Ve ilerisi için çok güçlü bir rakipti. Bir de ikinci tura kalsaydı muhtemelen heyecanı da yenmiş, hepimizi çatır çatır eliye olurdu. O yüzden şu an burada tek başıma olmaktan mutluyum.
0: Ya Eren Bey için tabii kader anı, evet. Aslında yazdığının 3990, evet. Yazdı. 3.990 yazdı ama doğru cevabı kendisinin hesaplayarak söylemesi o gerçekten, anda bütün her şeyi değiştirdi.
3: Gerçekten çok zor bir soruydu ve kendisi çözdü soruyu.
0: Uzmanlığını orada konuşturdu,
3: evet.
0: Ama yazamadı.
3: Evet.
0: Sadece konuşturdu. Peki Öykü Hanım, şimdi son finalde 5000 lira para ödülünü kazandınız ki bayağıdır para da veremiyorduk.
3: Evet.
0: Bu anlamda biz de mutlu olduk. Kasada 6000 lira var. Yeni hedef onu toplam 11.000'e çıkarabilmek.
3: Hı-hı. Evet.
0: Final için hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Artık siz de alıştınız. Evet, SCC alıştım. Gibi heyecan yoktur.
3: Yok, hayır.
0: Hemen bir görelim mi konuyu? Dinlersem
3: evet, evet.
0: Hemen görelim. Öykü Hanım sabırsız. Bakalım final için konu başlığımız ne?

Final sorumuz nüfus sayımları Öykü Hanım. Modern nüfus sayımları dünyada 19. yüzyılda başladı. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı 1829'da yapıldı. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927'de, ikincisi 1935'te yapıldı. Bundan sonra da her 5 yılda bir düzenli olarak devam edildi. 1990'dan sonra her 10 yılda bir yapılması kararına rağmen seçmen kütüklerini güncellemek için 1997'de bir nüfus tespiti yapıldı. 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildi. 1927'deki ilk sayımda Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 13,5 milyondu. Türkiye son verilere göre 83.384.680 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alıyor. Final sorumuz gelsin. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 6. nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti Öykü Hanım. Öykü Hanım hala evet, hesaplıyor.
1: Şey yapmak istedim.
0: Parmak hesabı
1: yapıyordunuz. Evet, teyit etmek istedim.
0: Teyit etmek istediniz.
1: Evet.
0: Şimdi böyle hep nüfuslarla ilgili olarak aslında muhabbet açıldığında şey vardır ya, şu anda 80 milyon bizi izliyor.
1: Ya onu da son 5 yılda yani 60 milyon bizi izliyor, 70 milyon bizi izliyor, 80 milyona kadar geldik bakalım.

0: yaptığınızı da gördük.
1: Evet.
0: Final sorumuz bu soruların içerisinde en kıymetlisi. Bir şeyler hesapladığınızı ve yazdığınızı gördüm.
1: Yani ben cevabı bulduğumu düşünüyorum.
0: Oo, ne güzel.
1: Yani tekrar bir teyit ettim. Biraz heyecanlandım böyle, elim ayağım birbirine girmeye başladı. Parmaklarım karışmadıysa eğer birbirine doğru hesaplama yaptığımı düşünüyorum.
0: Hangi yıldan başladınız hesaba?
1: 27'den başladım. Çünkü ilk modern sayım 1927'de oluyor. Sonra 1935'te bir daha yapılıyor ikincisi. Sonra her 5 yılda bir yapılıyor. Yani 40, 45, 50, 55, 1955 olması gerekiyor.
0: Öyle mi yazdınız?
1: Evet, öyle yazdım.
0: O zaman önce şunu sorayım size. Öykü Hanım, finalde cevap verme hakkını kullanacak mısınız?
1: Şimdi siz böyle sorunca insan, yani çünkü yarışmak çok keyifli. Hani en başında ondan mahrum kalmak istemiyorum. Ama cevap vereceğim.
0: Cevap vereceksiniz.
1: Evet, cevap vereceğim.
0: Harika. Ya bu? 2021'e bununla veda etmiştiniz. 2022'ye bununla merhaba diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Ya da size bay bay diyebilirim.
1: Evet.
0: Cevabı görelim o halde.
1: 1955.
0: 1955 hangi yıl, yani bu 6. nüfus sayımının yapıldığı yıl olarak Öykü Hanım'ın vermiş olduğu cevap. Cevabınızdan ne kadar eminsiniz?
1: Ya yani aslında normalde bir arkadaş ortamında söylesek %100 eminim ya, 1955 derdim. Ama burada yani %2-3 falan eminim.
0: %2 ya da 3 eminsiniz?
1: Yok, tabii ki espri yapıyorum. Yani %80'in üzerinde eminim.
0: 80'in üzerinde eminsiniz. O zaman gidelim mi doğru cevaba?
1: Gidelim.
0: Final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 5000 lira para ödülünün sahibi olacak mı acaba Öykü Hanım? İşte cevap. Cevap. 1955 doğru cevaptı. Öykü Hanım, tebrik ediyorum sizi.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Doğru yoldan başladınız.
1: Evet.
0: Ve finali de doğru bir şekilde noktalandırdınız.
1: Evet.
0: 1955 yazarak. 5000 lira daha. İlk değil çünkü sizin için. 5000 lira daha. Harika. Tebrik ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi yarışmak. Bir daha yarışacağım için çok heyecanlıyım. Yani bunlar söyleyebileceklerim.
0: Şu anda toplam 11 bin lira para ödülü sahibisiniz.
1: Evet.
0: Bunu arttırmak ve yeni rekorları kırma adına en önemli aday sizsiniz.

0: Hala bitiremedin mi mektubu abla?
1: Yazamıyorum bir türlü, zorla değil ya. Babamın saçmalığı işte. İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya götürüyorum.
2: Ben de bir göz atayım.
1: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
3: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
2: Allah ayırmasın, sağ ol.
1: Teşekkürler Ferhat amca.
4: Evleniyor musun? Arslan oğlum benim.
2: Osman Bey seni oğluna istedi.
1: Benim mi? Arzu ablam, o daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
5: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
6: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
5: Vazgeçmiş evlilikten.
1: Ama daha dün...
5: Biliyorum Alev.
6: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
1: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
7: Boş Çerçeve bugün 18'de TV4'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
6: Kasa.
11: Marul.
6: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
1: Üzüm.
2: Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa. Kolay mı, zor mu, basit mi? Bilinmez, değil mi? Kolay mı?
1: Bence çok kolay.
0: Değil. Hangi iş kolay ki? Bence senin işin daha kolay çünkü oturduğun yerden konuşuyorsun.
1: Konuş ki seni görebileyim demiş bir bilge Tuğba.
0: Neredeyim bilmiyorsun, söylemeyeceğim. Ben sevgili seyircilerimle konuşuyorum. Şu anda Galata'dayım ben. Bir ahşap atölyesine geldim. Böyle çok güzel, minik, ponçik bir atölye. Biliyorsunuz ki sunum tahtaları çok popüler bu ara.
1: Korktum Tuğba.
0: Ya neden dalga geçiyorsun? Seni dövmeyeceğim, korkma. Ben bundan yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buyurun izleyelim.

0: Efendim herhalde tek başıma yapmayacağım değil mi? Benim de bir ustam olacak. Ali Özhan. Değil mi efendim?
1: Evet, merhabalar.
0: Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi bu güzel atölyenize kabul ettiğiniz ve benim ustam olmayı öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Estağfurullah efendim. Siz bir şeyler olun bakalım.
0: Kendinizden bahseder misiniz biraz?
1: Tabii ki. Ben Ali Özhan, yarışmaya Galata'dan katılıyorum. her çırağı almıyoruz aslında ama bugünkü çırağımız biraz özel ve bakalım bir şeyler yapabilecek mi? İnanıyorum yapacak.
0: İnanır mısınız gerçekten bana?
1: İnanıyorum.
0: yapar gibi bir... Evet bak önlüğümü de giydim geldim hazır. Kimseye yük olmamak için kendi önlüklerimi bunu da bağladımken inandırıcı olsun diye çalışacağım ya.
1: Olmuş.
0: Ustam ne yapacağım ben şimdi? İlk işim ne olacak?
1: Bugün biraz tahtayla uğraşacağız. Sunum tahtası olacak.
0: Tamam. Sonra? Sonrasında ne yapayım?
1: Oradan bir parça tahta alalım. Mesela şu şeyi. Getir bakayım hangisi uygun.
0: Herhalde bu uygundur diye düşünüyorum ben.
1: Yok yeni getir.
0: Diğeri mi?
1: Diğerini. Diğerine bakalım. Tamam bu kalsın ona bakalım.
0: Onu getir bunu götür. Getirdim.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi?
1: Ama bununla yapacağız.
0: Bu mu uygun?
1: Bu daha uygun. Sence?
0: Bence de.
1: Çırağın fikrini alayım dedim ama hadi bakalım.
0: Bence de uygun bu yani.
1: Önce ahşabın üzerine sunum tahtamızı bir nebze olsun çizmemiz lazım. Şöyle şuradan bir çizik atalım. Burası kopartılacak bölüm. Ondan sonra tutacak ellerimizi ayarlayalım.
0: Yani bunun gibi yapacağız öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Ay bir yerleri kırıp dökmezsem iyi ben bugün.
1: Umarım.
2: Bence de bir yeri kırıp dökme Tuğba.
0: Evet.
1: Hatta şunu da açalım.
0: Aa evet.
1: Sizler iyi görünüz efendim.
0: Oh daha iyi oldu şimdi. Bir açıldık, bir ferahladık.
1: Çizdiğimiz yerleri keseceğiz, dereceğiz. Sonra sana biraz iş düşecek.
0: Bana.
1: Evet keselim zımpara.

0: Buyursunlar.
1: Sence yapabilir miyim?
2: Ümidini kaybetmemelisin.
1: Yaparım tabii ki ya. Ne yapacağım? Şimdi ben çizdim demeyeceğim. Ali Usta çizdi öncelikle bana böyle. Bunu kesecekmişim ben şimdi.
0: Dekopajla keseceğiz.
1: Dekopaj.
0: Keselim.
1: Dekopaj.
0: Dekopaj.
1: Evet. Diksiyonumun güzelliği. Neyse tamam, ciddi oldum.
0: Tabii ki öncelikli olarak iş güvenliğimiz söz konusu.
1: Eldivenlerimizi giyiyoruz.
3: Maskemizi takıyoruz.
1: Ardından koltuklarımızı dik konuma getirip...
0: Ben size bir şeyler getireceğim.
1: Uçağımız kalkışa geçecektir.
2: Bayanlar, baylar, kaptanınız ben Dış Ses.
1: Hostes olalım mı bir günde?
2: Ben de kaptan olmak istiyorum Tuğba.
1: Ama benim saçım bozulacak arkadaşlar şimdi.
0: Evet.
1: Bir saçmalık oldu burada ama. Ya bunu boynuma mı takacaktım?
0: Çıkartıyorsunuz komple maskeyi. Maske takmayı öğrenmekle başlıyorsunuz çıraklı.
1: Ya bunu bile bilmiyorum ben daha ya.
0: Olacak zaman. Bence ikisini bir tutun lastiğin.
1: Yok ya ben.
0: Evet tamam olur. İlk önce onu takalım.
1: Sonra
0: bir yer lastiği takalım.
1: Boğulacağım burada.
0: Hayır, toz yutmaktan iyidir.
1: Oldu mu?
0: Bir müdahale edeyim ben şuraya. Burnunu da yakaladık mı şöyle. Nefes alabiliyor musunuz?
1: Evet, şimdi alabiliyorum.
0: Buyursunlar.
1: Nasılım?
2: Harika.
1: Kameraman arkadaşım Sefa böyle yapıyor. Siz görmüyorsunuz ya, ben söyleyeyim dedim. Bir dakika, ben saçlarımı şöyle bir atayım ki havam bozulmasın. Evet, ustam ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Çok hareketliyim.
0: İlk önce dekopajla bir kalem alabilir miyim? Çırak.
1: Hemen vereyim, buyurun.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Daha önce kullandın mı?
1: Yok, kullanmadım.
0: İşimiz var desene.
1: İşimiz çok.
0: Çok mu? Ben başlıyorum. Yarısına kadar geliyorum. Sonra işi size devrediyorum. Madem çıraksınız, okey.
1: Tamam, hazırım.
0: Başladım.
1: Çok güzel yaptınız ustam.
0: Buyursunlar o zaman.
1: Çok harika oldu. Şimdi burada şu şeyi mi kaldırmam, evet. Mandalı mı kaldırmam?
0: Mandalı kaldırıyorsunuz. Biraz zemine doğru bastırıp sonra devam ediyorsunuz.
1: Buradan tutayım mı?
0: Hadi bakalım.
1: Hayır.
0: Tamam, oraya çok bastırma istersen kopacak çünkü.
1: Hayır.
0: Devam edelim.
1: Ben biraz şımarık bir insan. Kameraman arkadaşlar, lazım mı size bu parça? Ha? Portakal. Senin boyun yetişmiyor herhalde. Gözlüklerim çok fena buğu yapıyor. Çıkarsam ne olur?
0: Çıkartabilirsiniz. Aslında o kadar ağır makineler değil bunlar. Küçük el aletleri ama.
1: Tamam.
0: Çapak yere doğru gitmesin. Sıkıntı olmayabilir.
1: Tamam. Evet. Aslında...
0: Şimdi ikinci kesit alacağız. Ondan sonra iş yine size düşecek. Zımparaya başlayacaksınız. Ben bunu yapıp size teslim ediyorum o zaman. Tamam.
1: Tamam. Bu biraz kıvrımlı olduğu için ben yapamayabilirim değil mi?
0: İzlemen de yeterli mesela.
2: Tuğba yine her zaman her işte olduğu gibi bu işte de kaytarmak konusundaki tartışılmaz muhteşem hünerini gösterdi ve işi Ali Usta'ya yaptırmayı başardı.
0: Oo.
1: Ne oldu?
0: Bir şey yok. Tersten çalışacağız.
1: Aa, onu sıkıştırdık ki zıplamasın yerinden diye. Hı-hı.
0: Tabii sen yine çıraklık yapıp şuradan tutabilirsin.
1: Tamam.
0: Bunu bana bırak. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Ne kadar?
1: Çok.
0: Hadi o zaman başlayalım.
1: Oldu mu?
0: Bakacağız. Aç. Ha gayret. Hayır, öbür tarafa.
1: Bu tarafa
0: yok,
1: mı?
0: Yok, bana doğru. Evet.
1: Solağım ya ben, bir garip.
0: Buyursunlar. Bunu kenara alalım.
1: Yüzüm tersin belli değildir mi ya?
0: Daha devam ediyoruz.
1: Oo, daha iş mi var? Olmadı mı bu şimdi? Bu kadar değil miydi?
0: Hayır.
1: Değil miydi bu kadar?
0: Bu kadar değildi.
1: Şimdi?
0: Bakalım. Şimdi askı için bir delik yapacağız.
1: Aa, ne güzel.
0: Denemek ister misin?
1: Evet.
0: Hadi bakalım.
1: İsterim.
0: Tamam. Şimdi de buradan gireceğiz. Patlatmamak için ahşabı.
1: Aa.
0: Ya.
1: Bu bir püf nokta mı?
0: Çalıştır bakalım.
1: Ya çok iyi. Ben bunu böyle bayağı çepeçevre yapacağım zannediyordum.
0: Yok. Yeterli bence. Yetmez mi?
1: Yeterli, yeterli.
0: Evet, yeterli.
1: Yeterli ya, bence yetti. Bunu şimdi ustam buraya bıraktım.
0: Sıradaki işimiz zımpara.
1: Ay. O kadar severim ki zımpara yapmayı. O kadar severim ki ustam.
0: Tamam. Zımpara hem yüzey için hem de şu kenardaki şeyler için, kıvrımlar için falan şart. Buraları düzeltmeniz lazım en azından. Yüzeyi tertemiz yapmamız
1: sonra
0: rica ediyorum.
1: Sonra bunun üzerinde böyle etler, şeyler, böyle sınırlar, alengirli malengirli böyle. Evet, zımparan makineyle mi? Aa.
0: Bunu ne yapacağız? Hazır mısınız?
1: Hazırım. İyi. Bir dakika kayıyor bu.
0: Evet, doğası.
1: Biraz dalgalı yaptım ben.
0: Yok yok, güzel, devam et.
1: Aa, çok güzel oluyor.
0: Kapat.
1: Aa, bir şey söyleyeceğim. Ellerimin içi bir şeyler oldu ellerime. Karıncalandı.
0: Evet. Daha çok yaparsam daha çok karınıyor. Hatta uyuşacak bir noktadan sonra.
1: Uyuşacak mı?
0: Evet.
1: Ya kameraman arkadaşım portakal, gülme. Sürekli gülüyor bana ya. Sürekli bir gülme derdindesin.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Başlayalım o zaman.
1: Hazırsak başlayalım.

0: Evet, muhteşem bir sunum tahtamızı hazırladıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı süreceğiz. Bu yemek programına döndü. Değil mi ustam? Eldivenleri çıkarıyoruz herhalde.
1: Çıkartalım. Zeytinyağımızı hafiften fırçamızı yere kadar batırıyoruz, sıyırıyoruz. Ve ondan sonrası ellerinizden öper Sayın Çırak. Sonra yerler süpürülecek, bir zahmet. Onlara da el atarsan.
0: İşimiz bitmedi mi yani?
1: Yok, bitmedi.
0: Ama bana bitti dedilerdi. Şey, benim elim çok bol ya.
1: Evet, evet. Fark ettim. Atmayan yetmez.
0: Yani elinizi alırsanız battığınızın resmidir yani, öyle söyleyeyim. Elim çok bol benim çünkü.
1: Ya ağacın kendi dokusu daha çok ortaya çıkmaya başladı. Fark ettin mi?
0: Evet. Şu anda muhteşem bir şey yaptık biz ya. Ben farkım olmadan bayağı bir şeyler yaptım bugün.
1: Üretmek güzel bir şey değil mi?
0: Evet, çok güzel. Şimdi biz bunu evde nasıl temizlememiz lazım? Nasıl
1: nemli bezle temizlenebilir? Genelde deterjan kullanmadan. Makineye atmadan.
0: Özel ahşap temizleyiciler var bunlar için. Onlar
1: kimyasal olmayanlar olabilir. Nemli bezle silip tekrar zeytinyağı sürebiliriz mesela her ay.
0: Zeytinyağı her iyi geliyor değil mi bunlara?
1: Evet, evet. Koltuklara sürmeyin. Sadece sunum tahtasına sürün. Sayın Çırak.
0: Oldu mu?
1: Oluyor. Devam edelim. Şu yanları tamamen dolduralım. Ve biraz eliniz yağ batsın lütfen.
2: Ali Usta da Tuğba'nın sakarlığını fark etti.
1: Şurada biraz kaldı. Lütfen gözden kaçırmayalım.
0: Görmezsiniz diye şey yapmıştım ben.
1: Şurada da yapalım lütfen.
2: Görmezsiniz ne demek Tuğba? Ustanın gözünden hiçbir detay kaçmaz. Ne de olsa yılların ustası Ali Usta.
0: Evet, ben bugünkü görevimi yerine layıkıyla getirdiğimi düşünüyorum. Gördüğünüz siz de sunum tahtasını.

0: haftası yaptık Ayı Usta ile birlikte. Nasıldım sizce?
1: İlk geldiğinde gayet iyiydi. Biraz hevesliydi. Sonrasında çıraklık verince biraz sanki yumuşadı gibi ama iyi oldu. Çırak olması iyiydi ve çok güzel bir iş yaptı. Ben biraz korkuyordum aslında el aletlerini kullanamaz diye ama gayet çapardı. Ve işini de iyi yaptı. İyi bir çırak oldunuz ve size çıraklık bileziği vermek istiyorum. Artık bir altın bileziğimiz var.
0: Ay çok manalı oldu bu. Takı töreni.
1: Şırma yani her meslek bir altın bilezik denir ya mesela. İşte sizinki de şu an öyle bir şey
0: Allah
1: oldu.
0: Allah ya bu lafın somut bulmuş hali bu.
1: Tabii usta olunca biraz büyüyecek şeydi bileklik.
0: Bir tık böyle büyüyecek böyle evet. Şuraya kadar gelecek. İlk defa bir programımda takı töreni yapıldı bana. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok
1: ben
0: keyifli bir
1: ederim.
0: Çalışma oldu.
1: Benim için de öyle. Ellerinize
0: bizi
1: sağlık.
0: Bizi kapınızı açtığınız için ayrıca çok teşekkür ne ediyoruz.
1: Ne demek? Yerleri bir süpürürseniz sonra rahat
0: tamam, ben
1: ona
0: süpüreceğim. Tamam. Çekimden sonra süpüreceğim.
1: Sıkıntı yapacağım.
0: Efendim bugün programımızda çok eğlendik, güldük. Ben bu sunum tahtasını da eve götüreceğim. Öyle söyledi Ali Usta. Gelecek programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün... Ya ne oldu yine?
2: Biliyoruz ki sen her gün bir işi yapamıyorsun diyecektim Tuğba.
0: Ama bak şu an benim modumu düşürdün. Neden laleler diye başladığımı anlatacaktım sevgili seyircilere.
2: Zaten onu da ayrıca merak ettim Tuğba. Neden laleler diye başladın?
0: Ama nerede olduğumu bilmiyorsun ki şu anda sen.
2: Ama söylemedin ki Tuğba, nereden bileyim?
0: Neyse tamam karıştırma, ben başlıyorum. Efendim biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Bugünkü işim o kadar güzel ki, o kadar keyifli ki, bir de hava da güzel olunca efendim değmeyin keyfime. Ben çok enerjiyim. Kameraman arkadaşlarım yok, sürekli yerinde dur bir seni bir çekelim. Hayır diyorum, hayır Ayberk durmayacağım. Efendim biz bugün İstanbul'un güzelliği Emirgan Korusu'na geldik. Sizler Nisan ayında gelip fotoğraf çektirin lalelerle diye güzel bir görsel şölen oluşturmak adına bugün lale ekimi yapacağız. Şimdi ekipler beni bekliyor. Oraya gidiyorum ve lale ekimine başlıyorum efendim. Hadi buyurun. Kolay gelsin.
3: Sağ olun, hoş geldiniz Tuba Hanım.
0: Aydın Bey, hoş buldum. Hoş buldum, hoş buldum. Efendim çok güzel bir ekiple birlikte çalışacağız bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri bugün lale ekimine başladı. Nisan ayında mis gibi laleler olsun diye değil mi efendim?
3: Evet.
0: Efendim kendinizden biraz bahseder misiniz?
3: Ben Aydın Kara, 1970 Rize doğumluyum. İşimden memnunum, toprakla uğraşmaktan memnunum.
0: Harika.
3: Bugün siz de tadacaksınız bu duyguyu.
0: Eyvah.
3: Yorucudur ama zevklidir. Toprakla uğraşmak güzeldir.
0: Evet, seviyorum aslında ama birazcık benim gözüm korktu. Neyse Aydın Bey, o zaman biz başlayalım.
3: Buyurun,
0: eldivenlerimi
3: tabii.
0: De getirdim.
3: Buyurun.
0: Ben size yük olmamak için. Efendim, uygun mudur bu eldivenler?
3: Evet, uygundur.
0: Ben size ne diye hitap etmem lazım?
3: Çavuşum diyebilirsiniz.
0: Çavuşum. Tamam. Eldivenlerimi giydim ben. Şimdi, efendim.
3: Şimdi ilk önce lale dikeceğimiz alanı belirleyeceğiz, şekli belirleyeceğiz. Sonra oranın çimini sökeceğiz, toprağını çıkartacağız. Yeni toprak sereceğiz. Dikimi hazır olacak. Tırmını çekeceğiz, sonra lalesini dikeceğiz.
0: Oh, bugün akşam olmaz. O zaman efendim başlayalım.
3: Keyifli bir gün olacak, başlayalım.
0: Aydın Çavuş'um, ben şimdi ne yapacağım? Elime kireç verdiniz.
3: Şimdi bizim alandaki şekillerimiz bir şekle bağlı değil. Mühendislerimizin tamamen yaratıcılığa bağlı. Burada da sizin yapımcılığınızı burada da görelim. Tamamen kafanıza göre bir şekil çizin bize.
0: Adımı için... yazabilir miyiz Tuğba gelenler?
3: Yok, özel isim olmasın da.
0: O zaman şey...
3: Şekli tamamen size bırakalım. Size zeniş şekilde lale açacak, onu hayal edin.
0: Ha. Şu an çok büyük bir hata yapıyorlar. Neyse tamam, bana bırakmakla bu işi. İyi mi böyle?
3: İyi, daha sadece bir çizgi çizdiniz, iyi mi böyle derken?
0: Şey ya tamam, hallediyorum ben.
2: Aydın Çavuş'um yanlış karar verdiniz.
3: Tabii muhteşemsiniz, kendimi anaokulunda hissettim birden, bir anda.
0: Eyvah, bugün işimiz var değil mi bizim?
3: Bundan daha iyisi olamazdı.
0: Bence de bu konuda Yani mütevazı olamayacağım da. Neyse. Şimdi ben şurada cezalı öğrenci gibi durayım. Ne yapacağım?
3: Şimdi bu alanın çimini çıkartacağız. Sonra toprağını da çıkartacağız. Size yardım da alayım. Zülfikar abi.
0: Evet, yardıma ihtiyacım var.
3: Çizdiğimiz alanı çıkartacağımız şekli belirleyeceğiz. Bel küreğiyle.
0: Hayır, sen sanki çok yaptın da, yani çok biliyorsun da, oturduğun yerden konuşuyorsun. Hiç eline kürek aldın mı?
2: Benim sadık yârim kara topraktır Tuğba.
3: Hepsini siz bellemeyin.
0: Yok, çok iyi gidiyordu ya.
3: Tuğba'nın var da hiç bırakın.
0: Ya bence süper gidiyordu abi.
2: Aydın Çavuş'um Tuğba'nın kaytardığını fark etti.
0: Tam birazcık daha yapsan ki ben daha göreyim.
3: Haydi siz de boş durmayın. Bir yanda kürekten çıkan çim alıp Zülfikar Hanım kürek getirin.
2: Çavuş'um izin verme boş durmasına.
0: Ha, tamam. Tamam, anladım. Yapabilirim herhalde. Evet. Ha, onu o şekilde kaldırıyorlar. Ya kameraman arkadaşım Ayberk şunu da yap bari dedi ya. Ayberk bugün sana yemek yok.
2: Tembelliğinle ustalarımıza illallah, kameraman arkadaşlarımıza bir zahmet. Ha gayret bari şunu yapsan dedirtiyorsun Tuğba. Farkında mısın?
3: Siz kesilmiş alandan almıyorsunuz şu anda. Kesilmiş alan burası.
0: Ha, ben zoru başarmaya çalışıyorum.
3: Şöyle küreğe bir alayım, bir göstereyim size. Şimdi şurasını arkadaş geçmiş ya, burası sağlam da. Burasını şöyle keserseniz daha kolay alırsınız.
0: Ha.
3: Eğer biz bu işi sizin gibi yaparsak... Nisan'a değil, Kasım'a da, bir dahaki Kasım'a da yetiştiremeyiz. Yani.
0: Aydın abi, yani işinde iyi olduğun kadar esprilisin de.
4: Tövbe kesin o halde atsın.
3: Çalışmaya geldi, çalışması lazım.
0: Tam yapabilirim ya.
3: Tamam, sen şöyle dilim yap.
0: Tam yapabiliyorum.
3: Sen dilim yap. Tuba Hanım, arabayı da taşıyabileceğiniz kadar yükleyin. Arabayı da siz taşıyacaksınız.
0: Ha? Efendim?
5: Ben yardım ederim.
0: Hanımlar birbirine yardım ediyor. O zaman ben bunu götüreyim birazını.
3: Tamam, arabanın kepçenini alabileceği bir yere çekeceksiniz onu.
2: Yine herkesi seferber ettin Tuğba.
0: Of, o kadar da şey değil, yani kolay değil ki, bana yardımcı oluyorlar ona rağmen. Yani evet. Ben devirebilirim herhalde diye düşünüyorum. Ama nereye yani? Nereye devirebiliyorum?
5: Poşet küçük.
0: Bence poşet küçük. Bence poşet küçük olduğu için. Yoksa benim yapamadığından değil yani.
5: Yapıyorum.
0: Evet. Ay, o kadar güzel kokuyor ki toprakta şu anda.
2: Zaten her durumda bir bahanem var Tuğba.
0: Of. Çok terledim.

0: Yorgunluk belirtileri başladı galiba.
1: Evet.
2: Beklediğim oldu. Tuba yoruldu.
0: Evet, gayet güzel gidiyorsunuz. İlk günkü performansınız güzel.
3: Nisan ayında da gelip fotoğraf çektireceğim burada. Ben yaptım burayı diyeceğim.
2: Ben de geleceğim Tuğba.
3: Evet, sen de gel benimle, olur mu? Sen de gel çektir, sen eksik kalma. Bak kalıp gibi çıkardım yani hiç. Olayı çözdüm artık. Zor olsa da. Zor olsa da çözdüm yani. Oh. Nasıl oldu
0: tabii
3: şimdi?
0: Bitti şu anda işimiz. Lale dikebiliriz. Değil tabii. Şimdi sizin çizdiğiniz bu muhteşem şekilde laleler düzgün çıkması için şu kenarları düzgün bir şekilde düz yapmamız lazım ki laleler bir hizada ip gibi çıksın.
3: O zaman?
0: Şöyle kürekle, bel küreğiyle kenarları düzeltiyoruz aşağı doğru ayağınızla.
3: Ha. Şöyle.
0: Evet.
3: Taşa denk geldim.
0: arazinin böyle şartları, böyle zorluklar oluyor. Bazen taşa

0: Biraz bazen köşe denk geliriz.
1: Bazen bana denk gelirsiniz.
0: Şöyle düzgün yapıyoruz. Tabii size gösterdikken de işi bitirdiniz bana.
1: Çok güzel yapıyorsunuz diye ben müdahale şöyle etmek istemiyorum. Yoksa ben yapardım yani.
0: Konsepte uyalım lütfen, buyurun.
1: Tamam.
0: Tamam, orayı düzgün.
1: Evet, formata göre benim yapmam gerekiyor. Aslında ama ne yapayım? Çok yoruldum ya. Olmadı mı şimdi daha?
0: Oldu bu, tamam. Şimdi bu toprağı belliyoruz rahat lale dikebilmek için. Merkürlerimizi getirelim. Toprağı havalandırıyor bu merküre.
1: Anladım.
0: Buyurun, anladıysanız bir de harekette görelim.
2: Aydın Çavuş'um, hislerime tercüman oluyorsunuz. Sağ olun, var olun.
1: Allah'ım, hiç mi elime bir şey yakışmaz ya?
0: Eminim mikrofon yakışıyordur.
1: Evet, bana tek yakışan şey mikrofon zaten. Vallahi Aydın abi, benim bugün bitirdin ya. Geldim şuraya iki lale ekeceğim diye biliyorum ben. Bu işleri yapacağım zannetmiyordum ben ya.
0: Tabii Nisan ayında laleleri ziyarete gelenler de öyle zannediyorlar. Lalelere bile havadan atmışlar, çıkmışlar zannediyorlar.
1: Evet, gökyüzünden helikopterle aşağı bırakıyorlar.
0: O yüzden dikimin eziyetini bilirseniz doğaya daha saygılı, lalelere daha güzel gözle bakarsınız.
1: Vallahi
3: bir tane kurtarmışsınız var ya.
1: Oluyor mu öyle şeyler?
0: Maalesef.
1: Ya,
0: İnsanlar
1: ya.
0: Resim çektirmek için lalenin içerisine giriyorlar.
1: Yapmayın ya.
0: Yatıyorlar, kopartıyorlar, eve götürüyorlar.
1: Şaka yapıyorsunuz. Buraya tabii benim adımı falan yazacaksınız herhalde.
0: Siz yazdınız zaten
1: Akıncı
0: böyle.
1: Akıncı tarafından yapılmıştır diye.
0: Siz yazdınız zaten böyle bir şekilde, sizden başka kimse yapamaz mı?
1: Ya Aydın abi, vallahi bombasın ya, yemin ediyorum. Ya ne zormuş bu işler ya. Şimdi oraya bir alan açtım ben. Bayağı bir toprakla uğraştım. Şimdi lale toprağı getir dediler bana. Yükledim 3 çuval. Yeter mi sence?
2: Nereden bileyim Tuğba? Ben bahçıvan değilim ki.
1: Hayır, seni denedim ben. Hadi biliyor musun bu işleri diye. Gün boyu bana sataşıyorsun ya. Ama bugün bana biraz az sataş. Çünkü ben çok yoruldum. Neyse Aydın. Aydın Çavuş'um beni bekliyor. Of, bayağı ağırmış.
2: Söz veremem. En büyük keyfim sana sataşmak Tuğba.
1: Çavuş'um, ben geldim. Geldim ben.
0: Hoş geldiniz. Gözümüz
1: oralarda
0: kalmış.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi laleyi tabasını dikime hazırlayacağız. Son aşama. Kalktan kesersiniz şöyle. Tek seferde kesersiniz. Evet.
1: Tamam. Çok güzel.
2: Tuğba basit bir yol öğrendi.
1: Neden baştan söylemiyorsunuz Zülfikar abi de beni uğraştırıyorsun?
0: Siz bulasınız diye söyledim.
1: Hani belki ben kendimden bir şey üretirim diye bekliyor ekip ama yanılıyorsunuz. Benden çok bir şey beklemeyin.
2: Aman Aydın Çavuş'um, Tuğba'dan sakın bir beklentiye girmeyin. Sonra gerçekten çok üzülürsünüz.
1: Ya yumuşacık değil mi bu?
0: Taşımadın, evet. Bu çok yumuşak. Buyurun.
2: Yumuşacık toprakla bile iş yaparken yüzünü ekşitiyorsun Tuğba. Şu işi severek yapmayı denesene diyeceğim ama kime diyorum ki ben? Oynamak, eğlenmek varken çalışmak neden değil mi Tuğba?
1: Ya ben ne yapacağım şimdi daha?
2: Ben söyleyeyim, lale ekeceksin.
1: Tabii sen oturduğun yerden yine benimle dalganı geç. Eyvah. Eyvah. Eyvah. Aydın abi, nasıl oldu muhteşem çalışmam?
0: Evet, dediğiniz gibi muhteşem oldu. Şimdi son aşamaya geldik.
1: Yuhu!
0: Aletlerimizi alıp lale dikmeye başlayacağız. Siz şaşura getirin bize.
1: Allah Allah, ne kadar değişik.
0: Şuradan bir renk seçin isterseniz, hangisini dikelim?
1: Sarı var, kırmızı var, mor var. Sarı dikelim mi?
0: Tamam, dikelim. Açıyoruz. Bu kadar.
1: Şey, üstü yukarı gelecek değil
0: Tabii,
1: mi?
0: Üstü yukarı gelecek.
1: Bu kadar.
0: Bizim yeni gelen cemiler de sizin gibi dikiyor zaten. Siz bir haftada...
1: Bir haftada
0: lalelere kora gidersiniz. Söyleyince de fazla da havaya girmeyin. O kadar da yavaş olmaz bu işler. Bakın şöyle.
1: Çıkma geri. Ya bu da çıkmış. Ya bu şekilde ben bir yere varamayacağım ya.
0: Böyle gidersen tamam. İnsan da festival de yapamayacak.
1: Valla festival iptal. İstanbullulara duyurulur.
2: Bana göre dünyanın başkenti, göz bebeği İstanbul ve İstanbul'la özdeşleşmiş Lale Festivali. Düşünsenize, bu sene Tuğba yüzünden bu güzelim festival gecikecek. Ne kadar acı.
1: Efendim, benim bugünkü işim Emirgan Korusu'nda lale ekimi yapmakta. Artık olabildiği kadar, hani olduğu kadar oldu değil mi?
0: Evet, olabildiği kadar diyelim. Gayet iyi niyetli, istekli geldi buraya. Dışarıdan kolay gözüküyor demek ki. Elinden gelenleri yapmaya çalıştı. Tabii Tuğba Hanım ve onun gibilerle bu iş yürümez. Biz festivale yetiştiremeyiz bu işi. Ama gayet elinden geleni yapmaya çalıştı. En azından özverili. Size de fazla üstünüze gelmeyelim. Siz evet. Bu işi çok kolay zannediniz galiba.
1: Ya kolay değildi tabii ki. Yapabileceğimi düşündüm. Biraz zorlandım açıkçası. Öyle diyelim yani.
0: Evet, toprakla uğraşmak zordur.
1: Çok teşekkür ediyorum sabrınız ve yardımınız için. Efendim, bugün Emirgan Korusu'ndaydık. Tekrar belirtmek isterim ki bu ektiğimiz laleler Nisan ayında açacak. İnşallah benim ektiklerim açar diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki işte nerede olurum bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati.

0: Çal bayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Kalpleri yumuşatan Milka

0: çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir gündelik sorun belirleyip bu gündelik sorunun çözümüne dair psikolojik önerilerde bulunuyorum. Yani diyoruz ki sorun bu, peki ne yapmalı? İşte bugünkü sorumuz hepinizin çok hoşuna gidecek bir soru. Çünkü cevapları da harika ve hemen bugün uygulamaya başlayabiliriz. Sorumuz şu: daha sağlıklı bir ilişki mümkün mü? Daha keyifli bir romantik ilişki mümkün mü? Hepimizin hayatında ilişki içinde olduğumuz insanlar var ama temelde siz eşinizi, sevgilinizi düşünün bunları dinlerken. Ama bütün ilişki biçimlerine de aslında uyarlanabilecek bir takım önerilerde bulunacağım. İlişkiler insanoğlu için en önemli şeydir. Çünkü insanoğlu tek başına yaşayan bir tür değil, grup içinde yaşayan bir tür. Biz hep bir arada doğru adımları atarsak mutlu ve keyifli bir hayatımız olabiliyor. Ben tek başıma mutlu olacağım diyen insanlar kendi mutluluğunu bireysel olarak tanımladığı zaman genelde bir bakıyoruz ki o mutluluk değil, bir hayal kırıklığı getirmiş. O yüzden öncelikle şuna karar vermek lazım: mutluluğunuz beraber yaşadığınız insanların esenlik haliyle ortaya çıkıyor. Yatırımı birbirimize yapmamız gerektiğini unutmayalım ve isterseniz tahtaya da yazacağımız şekilde hemen önerilerimize başlayalım. Artık alıştınız, tahtayı bayağı yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü istiyorum ki bir oraya madde yazdığımda 10 dakika sonra tekrar bakıp hatırlayabilelim. İlk maddemiz belki de daha önce hiç duymadığınız bir şey: sigorta attırıcılar. Nasıl evdeki elektronik aletlere çok fazla yüklendiniz? 9 tane elektronik alet bir anda çalışmaya başladı. Pat diye bir ses gelir, elektrik kesilir. İşte o pat sesinin geldiği zamanları, ilişki içerisindeki o sigorta atma anlarını ortadan kaldırmak için sigorta attırıcı nesneleri bulmamız gerekiyor. Sigorta attırıcı davranışlarımızı fark etmemiz gerekiyor. O yüzden gelin birinci maddeye sigortalar yazayım. Şimdi bu sigortalar aslında biraz da bizi sinirlendiren şeyler. Birkaç tane örnek getirdim. Şöyle göstereyim örnekleri. Bence size çok tanıdık gelecek. Sorun nasıl çıkarıyor bunlar diye ama. Mesela bir tane kumanda var elimde. Evde televizyonun karşısına ailece oturduğunuzda işte bu kumanda kimin elindeyse genelde bütün süreci yönlendiren de o oluyor. Aslında ev içi süreçlerde bu kumanda çok büyük bir güç. Ama kumandayı elinde tutan kişi diğerlerinin ne izlemek istediğini hiç önemsemeden hoyratça basarsa tuşlara, o zaman ev içinde bir gerginlik ve belki de her gece yaşanan bir takım krizler ortaya çıkabilir. Ya benim istediğim kanalı hiç açmıyorsun cümlesi kiminin sigorta attırıcısı olabilir. Daha basit bir örnek, çok da fazla karikatürize edilir ama şu diş macunlarının dipten mi çıkarıldığı, ortadan mı basıldığı, en üstten mi sıkıldığı bile bazen sigorta attırıcı olabiliyor. Hocam 20 yıllık evliyiz, hala diş macununu nasıl sıkacağını öğretemedim şeyini bizler zaman zaman duyuyoruz. Ya da başka bir örnek, telefonlar. Bu cep telefonları, kişiler eve geliyor işten, artık ailece geçirebileceğimiz tek zaman o zaman ama alıyor.

yaşadığınız anlara dair bu sigorta attırıcıları fark etmenizi istiyorum. Herkes kendi sigorta attırıcısını bulması lazım. Bazen saçından memnun değilsen saçınla ilgili yapılan konuşmalar. Hani bazen kilodan memnun değil de tam böyle bir şeye kızdın, onu söyleyemiyorsun. Kilosundan bir laf atayım da oradan yaralayayım onu gibi şeyler. Ya da işte ekonomik durumla ilgili, ihtiyaçlarla ilgili bir takım şeyler. Evde sürekli kavgaya neden oluyorsa işte sizin sigorta attırıcınız odur. Ve onu lütfen hayatınızdan çıkarın. Sigorta attırıcıları bir koz olarak kullanmaya devam edersek ilişkimiz bir türlü sağlıklı bir ilişki haline gelmez. Hemen sigorta attırıcıları lütfen bulalım. Ben de olsa da ikinci maddeye geçeyim. İkinci maddemiz övgü. Övgü o kadar büyüleyici bir şey ki aile hayatlarını çok güzelleştiren bir kavram. Eşinizi övün ve sık sık şunu söyleyin. İyi ki hayatımdasın. Bir kişi için eşinin kendisine iyi ki hayatımdasın dediğini duymak o kadar değerli ki. Çünkü bu durumda eşiniz de size olumlu şeyler söylemeye başlayacak. İşte bu mucize etkiyi yaşamak istiyorsanız bugün şunu deneyin. Çocuğunuzun karşısında eşinizin anne babalığını övün. Mehmet Şakiroğlu'ndan size bir hediye. Bakın ilişkiniz ne kadar güzel bir noktaya gelecek o akşam için. Şunu söyleyin. Çocuğunuzun karşısında eşinize deyin ki iyi ki çocuğumun babası sensin ve bu yüzden çok mutluyum çünkü her zaman babalığı en doğru şekilde yapıyorsun. Ya da karşı cevap şöyle gelebilir, ben de senin anneliğini çok çok beğeniyorum ve iyi ki çocuğumun annesi sensin. Bunları duymak o kadar rahatlatan ve o kadar keyifli şeyler ki övgü minnettarlık anlamına gelir. Bizde minnettarlık ifadesi az, sevdiklerinize sık sık onları sevdiğinizi ve hayatınızda oldukları için minnet duyduğunuzu ifade edin. Bu ilişkileri çok güçlendiriyor. Hatta bugün hemen şimdi başlamakta fayda var. Üçüncü kısma geçiyorum. Bu kısım böyle deminki gibi minnettarlık, sevgi söyleyin. Çok böyle sevgi pıtırcığı bir hal değil. Biraz daha zorlayıcı bir şey. İş bölümü. İş bölümü deyince erkekler hemen şu anda ekranın önünden kalkma çabasına girebilir ama hayır korkmayın. İş bölümünü keyifli bir şekilde yapmayı öğreneceğiz. Üçüncü madde iş bölümü. Şayet sevgili dostlar, ev içerisinde eşlerden herhangi bir tanesi evin bütün işi benim üzerime kalıyor diye düşünürse diğer eşe sürekli olarak duygusal baskı yapar. Sürekli olarak onun bunu görmesini sağlamaya çalışır. Ve sürekli olarak tırnak içinde o şikayet hiç bitmez. Ve amma çok dırdır ettin gibi sözcükler de oralardan gelir. Şimdi iş bölümü temelde bütün iş şu kartonsa bunu tam ortasından kesip paylaşmak değil. İş bölümüne dikkat etmeniz gereken şey şu. Herkes ev içinde yaptığı işlerin kendisiyle alakalı kısmından memnuniyet duymalı. Yani evdeki iş bölümünde bana düşen rolleri benim kendim seçmiş olmam gerekiyor. Bana zorla bir iş yaptırılıyorsa, ben tercih etmediğim halde evdeki bir iş bana kalıyorsa ya da ben yaptığım bir işten sıklıkla pişmanlık ifade ediyorsam bu ilişkinizin mutlu bir ilişki olmasını engelleyecek temel faktörlerden biri haline gelir. O yüzden iş bölümünü tekrar bir gözden geçirin ve size ait işlerden memnun değilseniz bunların paylaşımı için tekrar bir mutabakat yapabilirsiniz. Ama kanıksanmış ve sürekli şikayet edilen işleri yapmak aile hayatı için sorun ortaya çıkarabiliyor. Dördüncü madde, açıkçası hayatının büyük kısmında aile danışmanlığı yapmış ve çalıştığı kurumda bir aile danışmanlığı yüksek lisans programının da içinde olan benim gibi bir kişi için en önemli kavram sanırım bu. Sınırlar. Çok İşe yarayan ama ihmal ettiğimiz bir kavram bu. Sınırlar bizde sanki evliliklere bir tehdit gibi algılanıyor. Yani benim kendime ait özel bir hayatımın olması aslında evliliği sağlıklı hale getiren bir şey. Sevgili Mehmet Zihni Sungur'un bir sözü hemen aklıma geliyor burada. Beni kaybetmeden biz olabilmek. Yani aslında aile bizi biz haline getiren bir kurum. Orada eşler ve çocuklar var. Herkes ailesi için bir şey yapmayı sürdürmeli. Ama bir yandan da ben o aile

kurumunun içine girmeden önce bir bireydim. O aile kurumunun içine girmeden önce bir takım hobilerim vardı. Hayatta bana zevk veren bir takım uğraşlarım vardı. O aileyi kurmadan önce arkadaşlarım, daha önce bir ailem vardı. Yeni aile sistemine girip bunları tümüyle inkar edersek, yokmuş gibi davranırsak ve bütün enerjimizi aile sistemi içerisine atarsak, o zaman bir süre sonra tükenmişlik ortaya çıkar. Çünkü bu tür yaşam zevkli olmamaya başlar. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Bir takım sınırlarımız olacak. Eşler her şeyi beraber yapmak zorunda değil. Arada bir kendimize özel alanlarımız olabilir. Hatta evin içinde bile bazen yalnız kalma ihtiyacımız olabilir. Eşim yalnız kalma ihtiyacını kullandığında ben kendimi reddedilmiş hissetmemem lazım. Neden benimle ilgilenmiyorsun, neden benimle konuşmuyorsun, neden çocuğumuzla oynamıyorsun demek yerine onun yalnız kalma ihtiyacına saygı duymamız lazım. Çünkü bu sınır olmazsa öyle bir iç içe gireriz ki bu aynı zamanda kayboluş anlamına gelir. O yüzden ilişkiler bizi kaybetmek yerine var etmek durumunda. Var eden ilişkiler sağlıklı ilişkilerdir. Hatta çocuklarımızın bile zaman zaman bize sınır koymasına izin vermemiz lazım. Onların odası diye bir yer belirliyorsak, her gün gidip onların başını didikleyip de odanı topla, odanı topla, odanı topla dememek lazım. Çünkü madem bir odası var, kuralları kendisi koyabilir. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Şimdi sınırlar dedik, kendi özel hayatımız olacak dedik ve bu özel hayatımızı koruyacağız dedik. Fakat orada başka bir kavram daha var, çok değerli. Tamam, beraber bir şeyler yapıyoruz. Bir yandan birlikte olmayan bir hayatımız var, bireysel hayatımız var. Ama bu beraber yaptığımız işlerden de keyif almayı öğrenmemiz lazım. Yani eşimle beraber ortak sosyal hayatımdan keyif almayı öğrenmem lazım. Şimdi bazen biz şu şikayeti çok fazla duyuyoruz. Hocam ilk tanıştığımız zaman çok keyifliydi. İşte evlendik, ilk yıllar harikaydı. Sonra yavaş yavaş beraber bir şeyler yapma alışkanlıklarımızı kaybettik. Bütün gün televizyonun karşısında oturuyoruz. Bütün gün elimizde telefon oluyor. Birbirimizi dinlemek yerine ya televizyon dinliyoruz ya telefon dinliyoruz. İşte bu bir süre sonra ilişkinin tükenmesine neden oluyor. Yapmamız gereken şey ne? Eskiden hani şu flört ettiğiniz dönem ya da evliliğin ilk yıllarında beraber yapmaktan zevk aldığınız şeyler vardı ya, işte onları yeniden yapmaya başlayın. Sonuçta siz birbirinizi severek bir araya geldiniz. Beraber iyi zaman geçirdiğiniz için bir araya geldiniz. Bu işin sırrı sizde. Birbirinizin anahtarı da bu manada sizde. Tekrar sosyalleşmek için biraz geçmişe doğru bir gözlük takıp eskiden neler yapmaktan zevk alıyorduk diye bir bakabilirsiniz. Şu 5 tane maddeye baktığımızda sigorta attırıcıları bulun. Eşinizi övün, iş bölümünü gözden geçirin, istemediğiniz bir işi yapmak zorunda değilsiniz. Sınırları çizin, beni kaybetmeden biz olmayı başarın ve sosyal hayatınızı keyifli hale getirin dedikten sonra bu programın önemli bölümlerinden bir tanesi tabii ki bana gönderdiğiniz sorulara cevap vermek. Hemen bakalım. Ha, harika bir soru. Hocam biz çok sık küsüp barışıyoruz. Bu küsüp barışmalar ard arda geliyor. Ne yapmamız lazım? Riskli bir durum. Çok fazla küsüp barışıyorsanız barışmaktan zevk alıyor olabilirsiniz. Bakınız genelde insanlar sorunu çözmek için bir çözüm yolunu ararlar. Fakat burada aslında küsmemizin nedeni barışma anının romantizmi olabilir. Yani ilişkiler öylesine romantizmden uzaklaşıyor ki sırf o barışma anlarında yaşanan keyiften dolayı ilişki kendi kendine sorunlar çıkarıyor olabilir. O yüzden şöyle bir bakın. Barışma ritüellerinizi bir gözden geçirin. Barışırken yaşadığınız şeyler çok keyif verici ve romantikse sırf o barışma anları için küsüp sorun yaşıyor olabilirsiniz. Barışma anının verdiği keyfi gündelik hayatınızın içine dahil edebilirseniz küsmek zorunda olmaktan da kurtulursunuz. Birçok küsme barışma hikayesinde biz kötü nedenlerden küsmek yerine güzel barışma ritüelleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Ama şunu unutmayın ki ilişkiler biz mutlu olalım, daha kaliteli yaşayalım diye var. Sürekli sorun yaşanan bir ilişkiyi sürdürmek zorunda değilsiniz. Çözmeyi deniyorsunuz, çözemiyorsanız kendinize başka türlü bir yaşam yolu da seçebilirsiniz. Bu manada sürekli küsüp barışılan ilişkilerde barışma ritüellerini bir gözden geçirebilirsiniz. Şöyle gözden geçirecekleri toplu olarak bir bakarsak, bu tahtamızı her ne yapmalı programında dolduruyoruz.
Bugün de bu 5 maddeyi

uygulama alışkanlığı geliştirebilirseniz daha sağlıklı bir aile hayatınızın ve bu vesileyle daha sağlıklı çocuklarınızın olacağını düşünebilirsiniz. Hepinize harika bir gün, harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltıları hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Şimdi size ex-benedik yapacağız. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir tarif. Çok heyecanlı ve birçok malzemesi bulunan bir tarif. Tereyağı kullanacağız, tereyağın birazdan ayranını alacağız. Biberiye kullanacağız, soğan kullanacağız, yumurtası olacak zaten. Sandviç ekmeğimiz var, jambonumuz var. Jambon yerine somon da kullanabilirsiniz. Frenk soğan kullanacağız, pul biber ve tuzla da bunu renklendiriyor olacağız. Dilerseniz hemen işlemlerimize başlayalım. İşlemlerimize başlarken önce tereyağının ayranını alacağız. Tereyağımızı hemen orta derinlikte bir kaba koyduk. Ocağımın altını açacağım. Orta ateşte tereyağı eriteceğiz. Tereyağı yavaş yavaş eriyecek ve tereyağı yavaş yavaş eridikten sonra üzerinde süt pürtükelleri olacak. Böyle yani süt taneleri olacak. Böyle bu tereyağın ayranı. Bunu aldığınız zaman tereyağın yanma durumunu ortadan kaldırmış olacaksınız. Eğer farklı tariflerde de bunu kullanmak isterseniz, yani kısacası saf tereyağı elde etmiş olacağız. Tereyağımızı elde ettikten sonra da Hollandaise sosumuzu yapacağız. Hollandaise sos yapımı çok kolay ve çok lezzetli olan soslardan birisi. Dünyadaki en önemli aslında 5 sostan biri. Hemen tereyağı eritiyoruz. Birazdan böyle üstünde göreceğiniz gibi böyle köpük köpük bir şeyler ortaya çıkacak. O köpükleri alacağız ve saf tereyağı elde etmiş olacağız. Bu tarifler aslında evinizde hepimizin bulundurduğu malzemelerle yapabileceği tarifler. İsminin havalı olduğuna bakmayın. Ekmenedik aslında Benedik usulü yumurta demek. Bunun bir efsanesi var. 1860'larda iki tane bay bayan Benedik çifti var. Sürekli her gün tabii ki kahvaltı yapıyorlar ve aynı şeyleri yemekten çok sıkılıyorlar. Sürekli gittikleri de bir restoran var. O restoranda diyorlar ki yani biz hani aynı yumurtayı yemekten çok sıkıldık. Bir şeyler yapın burada. Bir müdahalede bulun. Sonra şef onlara bu tarifi uygun görüyor ve literatüre kazandırmış oluyor. Fransızlar da bunu Hollandaise sosla birlikte aslında kendilerine benimsemiş durumdalar. Gördüğünüz gibi bakın üstünde köpükler ortaya çıkmaya başladı. Birazcık ocağın altını kısacağız ki tereyağı yanmasın. Saf tereyağı en değerli yağlardan birisi. Bu tarifte tereyağı kullanıyor olmak çok önemli çünkü Hollandaise sos lezzetini tereyağından alıyor olacak. Hemen gördüğünüz gibi tereyağı eritmeye devam ediyoruz. Birazdan ocaktan alacağım ve bir kaba aktarıyor olacağım. Sonra bu köpüklerin hepsini de oradan alıyor olacağız. Evet, bu erimeye devam edecek. Hemen altını kapattım. Gördüğünüz gibi kaynatmadım. Sadece tereyağı erittim. Kabımızı alacağız şimdi. Tereyağlı tavamız da burada dursun. Birazdan burada jambonlarımızı kızartıyor olacağız. Gördüğünüz gibi üstünde köpükler böyle ayrıştı. Altta saf tereyağı ortaya çıktı. Soğutmaya aldık. Üstündeki köpükleri birazdan alıyor olacağız. Hemen Hollandaise sosumuza başlıyor olalım. Hollandaise sosu yaparken daha aromatik ve böyle daha lezzetli olabilmesi için soğanla biberi

Önce bir tavada böyle bütün bütün sirke ile birlikte bunu pişireceğiz. Hemen tavamıza koyduk. Ocağın altını açtım. Biberiyi de koydum. Hemen ikiye bölelim. Mis gibi biberiye koktu. Burada daha kekiği de kullanabilirsiniz. Yani bu sizin tercihinize kalmış bir durum. İkisini de kullanabilirsiniz. Bu ikisi de ona lezzet veriyor olacaktır. Birazcık. Kendi kendine kavuracağız bunları. Yağ koymadım farkındaysanız. Şimdi sirke ekleyeceğiz buna. Sirke ekledikten sonra da işlemlerimize devam edeceğiz. Buradaki suyu alacağız. Bu aromatik bir su olacak. Yani sirkeli suyu alacağız. O aromatik suyu da Hollandaise sosta kullanacağız. Mis gibi biberiye kokuyor böyle. Ya ateşle birleştiği zaman kokusu daha da güzelleşti. Hemen tavam ısındığını öngörerek, evet, sirkeyi ekliyorum. Şimdi burada bu sirkenin aromalanmasını bekliyor olacağız ve kaynatma işlemine devam edeceğiz. Birazdan bu biraz suyunu çekiyor olacak ve aromatik bir lezzet ortaya çıkacak. Bu arada tereyağının üstünde oluşan böyle köpükleri de alalım ki saf tereyağını elde edelim. Bunu evinizde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü saf tereyağı en yararlı yağlardan biri. Farklı tariflerde de bunu kullanabilirsiniz. Yani sadece ek benedik yaparken değil, tereyağını bu şekilde de tüketebilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi köpükleri yavaş yavaş alıyorum. Köpükleri aldık. Tereyağımız şurada kenarda dursun. Şimdi yumurtaların sarılarını kullanıyor olacağız. Şurada yumurtalarımızı ayıralım. Beyazıyla sarısını bu şekilde hemen ayrıştıralım. Ayrıştırdıktan sonra yumurtaları bir kapta çırpacağız. Ve çırpma işleminden sonrasında da Hollandaise sosumuza devam ediyor olacağız. Önemli olan nokta burada yumurtanın sarısını elde edebiliyor olmak. Diğer sarıyı da aldım. Yumurtalarınız eğer büyükse 3 tane kullanabilirsiniz ya da yeterli olmayacağını düşünüyorsanız 4 tane sarı da kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım orta büyüklükte, ben 4 tane yumurta kullanacağım. Şimdi bu beyazlar ziyan olmayacak. Bu beyazları daha sonrasında isterseniz böyle beyaz omlet yapabilirsiniz. Bunu iyice çırparsanız protein bakımından çok zengin olan bir omlet ortaya çıkacaktır. Yumurta sarılarımı ayırdım. Evet, yumurtamızı bir tenceremizin içerisine koyduk. Birazcık çırpmaya başladık. Sadece sarıları çırpıyoruz gördüğünüz gibi. Bunu hemen yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Şuradan bir limon aldım. Yarım limonla birlikte çırpmaya devam ediyor olacağız. Bu yumurtayı benmari usulüyle pişireceğiz. Yani bir tencerenin içerisinde sıcak su olacak. Üzerine de bu sos tenceremizle birlikte pişirmeye devam edeceğiz. Bunun sebebi şu, yumurtanın böyle çok pişmesini istemiyoruz. Mayonez kıvamına gelmesini istiyoruz bunun. Bu işlemler tamamlandığı zaman hepsi bir mayonez kıvamında, bir sos kıvamında oluyor olacak. İyice çırpmaya devam ettik. Bu arada sosumuz da istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok keskin bir kokusu var. Gördüğünüzde böyle içime çektiğimde fark etmişsinizdir o keskinliği. Hemen şuradan soğanı ve biberi düşürmeden birazcık ekliyorum. Hemen karıştırmaya devam ediyorum ki yumurta pişmesin. Bu önemli. Yumurtayı pişmemesi için hemen karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurta topak topak olsun istemiyoruz çünkü. Birazcık daha sos ekleyeceğim.

Evet, sosla işimiz bitti. Hemen hızlıca karıştırmaya devam ediyoruz. Hollandaise sosa birazcık karabiber, birazcık tuz ekledim. Şimdi ben daha önce tenceremi birazcık suyla doldurmuştum. Ocağımın altını yaktım. Şimdi buradaki su kaynar bir su, sıcak bir su. Ama çok kaynar bir su olmasını da istemiyoruz. Çünkü yumurtanın çok pişmesini istemiyoruz. Ocağın üstünü alacağız ve sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyor olacağız. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. 3-4 dakika sonra bu mayonez kıvamını alan bir sos haline gelecek. Dilerseniz ben 3-4 dakika boyunca pişireyim, ortalığımı da bir toparlayayım ve birazdan devam edelim. Evet, Hollandaise sosumuzu yaptık. Hollandaise sosumuz gördüğünüz gibi bir mayonez kıvamına geldi. Tam da istemiş olduğumuz kıvamda. Birazcık acı olmasını isterseniz pul biber de atabilirsiniz. Ben pul biber atmadım ama siz atmak isterseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Hollandaise sosumuz burada dursun. Şimdi hemen jambonlarımızı kızartacağız ve ekmeklerimizi kızartıyor olacağız. Sonra da üzerine poşe yumurta yapacağız. Jambonları aldık. Bütün jambonları atıyor olacağız. İsterseniz bunu bölebilirsiniz de küçük küçük parçaları da ayırabilirsiniz. Biraz tereyağı koydum. Ocağın altını yaktım. 2 tane sandviç ekmeği aldım. Farklı ekmek de kullanabilirsiniz. Sandviç ekmeğini şöyle ortadan ikiye ayırdım. Hatta birazcık tereyağıyla sandviç ekmeklerini de kızartayım. Bu ona lezzet katacaktır. Ekmekler tereyağı erirken ekmekleri de şöyle koyalım. Alt tarafı da böyle güzel tereyağlı bir şekilde oluyor olsun. Yumurtanın da poşe yapacağım yumurtanın da suyunu kaynatıyorum. Suyu kaynadıktan sonra da hemen içerisine sirke ekleyeceğim ve yumurtalarımızı kırıyor olacağız. Poşe yumurtayı daha önce bahsettiğim gibi çılbır yapıyorduk ya hani geleneksel olarak. Bunun aslında bir pişirme tekniği olarak da nitelendirilen şekli. Ekmeklerimizi hemen kızartıyoruz. Jambonları koyacağız. Dilerseniz bunu somonla yapabilirsiniz. Hollandaise sosu farklı yöntemlerle de kullanabiliyor olabilirsiniz. Yani Hollandaise sosu patates kızartmasının yanında kullanabilirsiniz. İşte etin yanında kullanabilirsiniz. Somonun yanında kullanabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel olan bir sos yaptık. Evet, tereyağı birazcık çektikten sonra hemen alıyorum ekmekleri. Jambonları koydum. Jambonları kızartmak zorunda değilsiniz. Ama ben kızarmış jambonu daha çok seviyorum. O ona lezzet veriyor. Bu arada tereyağı da arttıralım. Çünkü ekmekleri sürdüğümüzden dolayı birazcık orada tereyağı gitti. Hemen çok kızartmayacağım. Küçük küçük hafif hafif kızartacağız. Daha sonra ekmeklerimizin üzerine bunu koyuyor olacağız. Sonra yumurtamızı poşe haline getireceğiz. Ve en üstüne de inanılmaz güzel olan sosumuz Hollandaise sosumuzu ekleyeceğiz. Jambonlar kızarıyor. Evet, kızaran jambonlarımı dediğim gibi çok fazla pişirmeden hemen ekmeklerimin üzerine alıyorum. Daha önce ısıtmış olduğum suyum var demiştim. Hemen suyumun kapağını açtım. Buna sirkemizi ekleyeceğiz. Poşe yumurta yaparken sirke kullanıyor olmanız önemli ya da limon kullanmanız lazım. Çünkü yumurtalar böyle bütün halinde durabilmeleri için. Sirke koyunca gördüğünüz gibi yumurtanın kaynama derecesi yükseldi. O yüzden kaynamayı bıraktı. Hemen birazcık karıştırıyorum ki yumurta böyle bütün halde dursun. Bunun poşe yumurta yapan aletleri de var ama hiç gerek yok bunları almanıza. Yani alabilirsiniz de ama bunlar ev usulüyle çözebileceğiniz birer yöntem. Hemen bir ivmeyle tenceremizde suyu ayarladık. Yumurtayı kırıyoruz. Yumurtayı kırdıktan sonra da birazcık ayırıp karıştırmaya devam ediyor olacağız. Gördüğünüz gibi yumurtalar bir araya toplandılar. Poşe yumurtalarımız oldu. Hemen bir kevgir yardımıyla ocağımızın altını kapattık. Yumurtalarımızı ekledik. Üzerine Hollandaise sosumuzu da koyacağız. Ve frenk soğanları da ekliyor olacağız. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve çok güzel görünüyorlar. Bol Hollandaise soslu yaptım. Hemen güzel görünmesi için soğanlarımı da ekledim.

Ve ekmen hediğimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi evinizde yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: asırlık bir şekerci dükkanını ziyaret ederek başlıyoruz güne. Burada harika lokumlar yapıyorlar.
1: Belgrad'da yepyeni bir güne uyandık değerli izleyenler ve bu turun ilk durağı işte arkamda görmüş olduğunuz tarihi şekerci dükkanı Bosilçiç ailesine ait bu dükkan. 1936 yılından beri hayatta. En büyük özelliklerinden bir tanesi her şeyin el yapımı olması. Burada neler satılıyor derseniz görmüş olduğunuz gibi birçok şekerleme, çikolata ama en önemli şey bizdeki lokum. Lokumun birçok çeşidini yapıyorlar. Güllü lokum, fıstıklı lokum. Tabii Avrupa Birliği de ve Sırbistan hükümeti de bu aileyi destekliyor şu anda. Çünkü bölgede, hatta Balkanlarda bu işi yapan en eski aile. 1936 yılından beri yapıyorlar. Şimdi içeriye geçelim. Bakalım içeride neler bulacağız.
0: Ağzımız tatlansın diyor, lokumlardan tadıyoruz.
1: Gerçekten çok güzel, her şeyi çok orijinal ve hiçbir zaman yapay bir şey kullanmıyoruz diyor. İçinde de bergamotu hissediyorsunuz zaten. Şimdi aileyi biraz tanıyalım.
2: My name is Bane Bosilčić. I'm the third generation. My grandfather started this shop in 1936. So my father worked here and now my brother and me are third generation. And the fourth generation is here, you know, they are still small, but they are learning how to work. So we still use the machines that are produced 100 years ago.
1: As I heard, you are making all things by hand, handmade, they said. Is it true?
2: Yes, of course. Some colleagues from Turkey, they offered us some machine for Turkish delight, but it is so soft here that we produce that it cannot go in the machine, so it must be done by hand. So we continued by hand. My hands a little hurt, but no problem. Most important that our customers are satisfied.
0: Şimdi de bir müzeye gidiyoruz. Nikola Tesla, Belgrad ve Sırbistan için çok önemli bir bilim adamı ve adına bir müze var. İlginç bir müze burası. Gelin bu müzeyi birlikte gezelim.
1: Sırplar için çok önemli bir bilim adamının müzesine geldik. Nikola Tesla, hatta Belgrad Havaalanı'nda adı kendisine verilmiş. Önemli bir mucit, 1900'lü yılların başından itibaren çalışmalarını Amerika'da devam ettirmiş ve birçok icadı var. Bu icatlar neler merak ediyorsanız bir yere ayrılmayın. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'ni birlikte geziyoruz.

0: müzeden sonra pazara uğramadan olmaz diyoruz ve Belgrad'ın önemli pazarlarından Kalenić Market'e gidiyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Belgrad turunda geleneksel bir pazara getirdiler bizi. Burası Kalenić Yeşil Market dedikleri alan. İşte burada her şey var. Hani bizim pazar yerlerindeki her şey burada söz konusu. Meyveler, sebzeler, kıyafetler, ekmekler, somunlar, aklınıza gelen her şey burada var. Ve genel Belgrad ortalamasına göre çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu söylüyorlar. Bu bizim sabit pazarlar gibi bir uygulama. Ama hani bizde sabit pazarlar genelde haftanın belli günlerinde vardır. Hani salı pazarı, çarşamba pazarı gibi. Burada öyle değil. Burada yıl boyu 7-24 burada bu arkadaşlar. Şimdi biraz pazarı dolaşalım, bakalım fiyatlar nasıl? Ucuz mu, pahalı mı? Hepsini göreceğiz efendim. Evet, Ali abi ne var orada abi? O bak mesela bu biber var. Bunun içine kaymak dolduruyorlarmış, biber yapıyorlarmış mesela. Her şey var, patates, soğan. Gel vatandaş, gel yani. Buyurun. Hadi bakalım, gel. Evet, gördüğünüz gibi burada aynı bizim pazarlardaki gibi hemen her şey var. Oo, bak. Bak, benim en sevdiğim şey bunlar, bak. Bunlar çok güzeldir. Ağaç, börtlen alalım mı? 150 dinar mı? Aa, bak paketliyor, ne güzel. May I try this? May I try this? May I try? Evet, bu ne? It's so delicious. Thank you very much. Evet, paramızın üstünü de aldık. Para üstü çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi burada yeşillikler var. Ablalar var. Hello. Abi var. Abi bir şey yapıyor. Hello. What's that? Merhaba. Güzel. Oo, biberlere bak. Bakar mısınız değerli izleyenler? Biberler yemin ederim kafam kadar. Görüyorsunuz. Evet, bu çok meşhurmuş. Taşköprü sarımsağı gibi, görüyorsunuz değerli izleyenler. Yerli bir sarımsak. İstanbul, Turkey. Merhaba. Merhaba.
2: Nasılsın?
1: Bak vay. Selam, merhaba. Merhaba, nasılsın?
2: İyiyim.
1: Nasılsın? But you know, nasılsın ha? Nasılsın? Kardeş. Evet. Thank you. Görüyorsunuz, fiyatları görebiliyor musun Gökhan abi? 110, bak 1190 lira orada çiftlik. 2800 lira büyük deniz balığı. 2800 dinar aşağı yukarı kaç para yapıyordu? Kilosu 60 lira falan. Deniz levreğinin kilosu 60 lira falan. Değerli izleyenler, işte bizimle kıyaslayabiliriz.
0: Şimdi de Balkanların ve Avrupa'nın en büyük Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etme zamanı.
1: Belgrad'ın önemli anıtlarından birinin önünden sesleniyoruz sizlere. Sava ve Sava için yapılan anıt mezar aynı zamanda Balkanların ve dünyanın en büyük Ortodoks Kilisesi. İşte arkamda görmüş olduğunuz yapı. Evet, bu gerçekten ilginç de bir öyküye sahip. 1900'lerin başlarında yapımına başlanıyor. Fakat araya savaş giriyor. Almanların işgali esnasında Nazi tankları bu kilisenin içinde yer alıyor. Daha sonra Yugoslavya döneminde bağımsızlık ilan ediyor elbette Sırplar. Ancak bu sefer de komünizmden dolayı dinin yasaklanması bu kilisenin tamamlanmasını geciktiriyor. Yapımının başlamasının ardından yaklaşık 50-60 yıl sonra tamamlanabiliyor ve dünyanın en büyük Ortodoks kilisesi olarak hizmet veriyor. Hemen her yerden görebileceğiniz bir güzellik diyebiliriz. Bizde Edirne'deki hani Selimiye Camii her yerden gözükür ya, aynı o tarz diyebiliriz.
0: Yemeği yiyoruz ve çok ilginç bir tatlı servisine şahit oluyoruz. Bunun sırlarını bize

Anlatır mısınız diyorum. Hayır diyor. Buraya misafirler gelmeli ve bunu tatmalı, denemeli diyor. Evet, sunumumuz böyle. Çikolata muz. Hemen altında vanilyalı bir muz var. Ortasında da bademden yapılmış bir bisküvi söz konusu. Tabii sunum da çok özel. Buraya gelmeniz gerekiyor efendim bu tatları denemek için. Güzel Tatlar Fabrikası restoranın adı. Gelmek için yapmanız gereken tek şey Belgrad'a uğramak diyoruz. Sırbistan yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugünse Sırbistan'ın ikinci büyük şehri Novi Sad'ı gezeceğiz. Novi Sad turunda ilk durağımız Karlovça. Burası Barış Çapeli. Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Karlovça Anlaşması burada gerçekleşmiş. Değerli izleyenlerimiz, Sırbistan'da yepyeni bir güne uyandık. Şu anda Belgrad'ın yaklaşık olarak 70 kilometre kuzeyindeyiz. Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir kasabadayız. Karlovça dediğim zaman herhalde herkes anlayacaktır önemini. Takvimler 1699'u gösterdiğinde büyük bir yükselişin ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemi olarak adlandırılan dönem o anlaşmayla başlıyor. İkinci Viyana kuşatmasında başarısız olan Osmanlı ordusu Tuna ve Sava nehirlerinin hemen güneyine itiliyor ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla burada içinde bulunduğumuz ve şu anda adına Barış Şapeli dedikleri şapelde anlaşma imzalıyorlar. Ünlü Karlovça Anlaşması'nın imzalandığı yerdeyiz şu anda. Bu anlaşmanın bir başka önemi de Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu tarihten bu yana toprak kaybettiği ve rakipleriyle, düşmanlarıyla aynı şartlarda imza attığı İlk ve tek anlaşma olması. Zaten duraklama döneminin ardından da bildiğiniz gibi toprak kaybetmeye devam etti Osmanlı İmparatorluğu. Karlovça çok küçük bir kent, çok küçük bir kasaba ama çok şirin, yemyeşil. Bu şapelde tarihimiz açısından bir hayli önemli diyoruz ve Barış Şapeli'ni sizler için geziyoruz.

0: Burası da Karlofça'nın ünlü meydanı. Harika bir aşk çeşmesi var burada.
1: Ne yapıyorsak sizler için şu anda Karlofça şehir merkezindeyiz. Burası 5000 nüfuslu bir kasaba elbette. En büyük özelliği tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'yla anlaşmanın yapıldığı yer olması. Ama bunun dışında yüzyıllarca burada bir Avusturya hakimiyeti söz konusu olduğu için bütün binalar Avusturya stili, barok stili olarak yapılmış. Bu çok dikkat çekici. Belgrad'da ya da Sırbistan'ın başka noktalarındaki binalara benzemiyor elbette. Şu anda biz Karlofça'nın meydanındayız. Bu meydanda çok farklı kültürler de söz konusu. Ortodoks kilisesi, Katolik kilisesi gibi farklı dinler, sinagog gibi farklı dinler burada kendilerini temsil ediyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu çeşmeye de Dört Aslan Çeşmesi diyorlar efendim. Bununla ilgili de bir tabii ki ritüel var. Biz de birazdan yapacağız onu. Bu ritüel nedir? Aşkı arıyorsanız, yalnız kalpleriniz varsa buraya geliyorsunuz. Bu Dört Aslan Çeşmesi'nden şöyle kana kana suyu içiyorsunuz. Hadi bakalım ya Allah. Bir yudum da alayım tam ol. Ama tatlı bir su ha. Aa çok güzel. Vallahi bildiğin kaynak suyu. Süper. Çok güzel. Üç defa içtik tamamdır. Olayımız tamam.

0: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
1: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?

0: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
1: Hanımın mı bu araba?
2: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
3: Söyle canım evladım.
0: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
3: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
4: O şeref bana ait.
5: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
3: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
6: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
3: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
7: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ne kadar emanet tutuyorum.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ya.
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız mı buraya daha?
7: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfet.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya bu.
4: Yok, dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Geleceği düşle,

0: sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte ve aramıza yeni bir isim katıldı. Melisa Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. İsmim Sena Melis Eğridere. 97 İstanbul Eyüp doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bu sene mezun oldum. Henüz çalışmıyorum. Evde çok severek izliyoruz ailemle. Onlar da ısrar etti. Ben de çok istedim kendimi burada görmeyi. Katıldım. Öyle.
0: Evde nasıl bir performans?
1: Ya evde iyi, çok iyi ama şimdi burası öyle değil tabii. Şu an biraz heyecanlıyım. Bakalım.
0: Sinan Bey, bugün heyecan gitmiştir ümit ediyorum ki.
2: Evet, evet. Bugün biraz daha iyiyim. Artık yukarılara doğru, finale doğru geleceğiz beraber sizinle.
0: Ama çok çok güçlü bir rakibiniz var tabii ki. Öykü Hanım dün de finalde bizimle birlikteydi ve 5000 lira daha kazandı. Toplam para ödülü 11.000 oldu. Öykü Hanım, bugün de yine çekişmeli bir yarışma bizi bekliyor olsun.
3: Evet, yani rakiplerimiz yine iyi. Bilemiyorum, Sinan Bey çok ümitlenmesin. Finalde ben de kıyasaya yarışıyor olacağım.
0: Gizem Hanım, bugün daha iyi miyiz?
4: Evet, heyecanım biraz yendiğimi düşünüyorum. Bugün daha rahatım. Daha da keyifli olacağını düşünüyorum hepimiz için. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde yine her zamanki gibi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı, her bir sorunun değeri 2000 puan. 3. etapta akıl oyunu etabı, bu kez soruların değeri 3000 puan olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve en fazla puan alan yarışmacımız da 5000 lira para ödülü için birlikte yarışacağız. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
2: Hazırız.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Ünlü çizgi filmler ilk sorumuzun konu başlığı. Çok sayıda çizgi roman, animasyon, televizyon şovları ve filmlerde yer alan bir çizgi film karakteridir. İlk olarak 1958 yılında ortaya çıktı. En yakın arkadaşının adı Bobo, kız arkadaşının adı Cindy'dir. Kendisi kravat, arkadaşı Bobo papyon takar. Adını ünlü bir beyzbol oyuncusundan alan karakter de beyzbolu çok sever. Çizgi film en son 2010 yılında animasyon filmiyle beyaz perdedeki yerini aldı. Sorumuz gelsin. Kravat takan dünyaca ünlü çizgi film karakterinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de onu ilk kez rahmetli Erol Günaydın seslendirmişti. Efem, efem diye konuşmasının bitiminde hep bunu kullanırdı. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Çok alakasız kaldırmak istemiyorum.
0: Melis Hanım.
1: Ya galiba kuzenlerimin izlediği çizgi filmlerden aklımda sadece bu kaldı şu an. Asla bu değil biliyorum.
0: Kalyo mu? Ne yazıyor orada?
1: Ya Kayu diye birisi vardı.
0: Kalyo.
1: Evet, sadece şansımı denemek için yazdım yani. Bu olmadığını biliyorum zaten.

0: Gizem Hanım.
1: Bugs Bunny aklıma geldi ama ben de Öykü Hanım'a katılıyorum. Cevap Ayı Yogi olacaktı.
0: Bugs Bunny kravat takıyor mu?
1: Yani uzun gövdesine güvenerek takacağını düşündüm.
0: Peki, 4 tane yarışmacımız Öykü Hanım cevap vermemiş ama 3 tane farklı yazan yarışmacımız var. Daha ilk sorumuz biliyorsunuz. Bakalım nasıl başlayacağız?
1: Eyvah.
0: Buyurun görelim doğru cevabı. Ayı Yogi olacaktı. Doğru cevap. Hayvanlar alemindeyiz şimdi. Afrika, Asya ve Avustralya'da yaşayan bir yılan türüdür. Zehirsizdir ama çok güçlü ve büyük bir yılandır. En irilerinin uzunluğu 10 metreye kadar varabilir. Geyik, ceylan, antilop, yaban domuzu ya da kemirgenler gibi hayvanlarla beslenirler. Avlarını zehirlemek yerine sıkıp boğarak öldürürler. Sonra da bütün halde yutarlar. Sorumuz gelsin. Büyük ve güçlü ama zehirsiz olan bu yılan türünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de beslemesi de yasaktır, aynı zamanda ticareti de yasaktır. Ve en büyüğü de, Türkiye'deki en büyüğü de Antalya'da hayvanat bahçesinde. Yaklaşık 5 metre, belki 5 metreden biraz daha uzundur. Bakalım bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: Piton dedim, öyle hatırladım. Direkt aklıma görüntü geldi, sosyal medyada görmüştüm. Kocaman bir timsahı yutan bir yılan, piton yılanı diye okuduğumu hatırlıyorum. Piton olması lazım.
0: Sinan Bey.
2: Ben de piton dedim ama sonradan aklıma boğa yılanı geldi, anakonda geldi. Onlar farklı türleri mi bilmiyorum ama bence piton.
0: Ve Öykü Hanım.
3: Ben boğa yılanı dedim. Piton benim de aynı şekilde aklıma geldi ama zehirli mi, zehirsiz mi? Piton sanki zehirli gibi hatırlıyordum. O yüzden boğa yılanı dedim.
0: Ben zehirsiz diye ifade ettim. O yüzden evet, siz boğa yılanı piton daha konusunda yakın şüphelendiğiniz geldi. Evet. İçin. Gizem Hanım.
4: Anakonda demeyi uygun buldum. Aklıma o geldi ilk olarak.
0: Anakonda, boğa ve iki tane de piton var. O halde bakalım hangi yılan türüymüş bu? Piton doğru cevap olacaktı. Melis Hanım ve Sinan Bey böylelikle puanları paylaşıyorlar. İkinci sorumuzu da geride bıraktıktan sonra üçüncü soruya geçeceğiz ama hayvanlar alemiyle aranız nasıl acaba Gizem Hanım?
4: Çok severim. Bir köpeğim, bir kedim var. İkisini tabii aynı alanda barındıramıyoruz.
0: Nasıl anlaşıyorlar?
4: Doğruları gereği. Biri bahçede, köpek bahçede.
0: Cinsi ne?
4: Boxer cinsi. Hı hı. Kedimiz de British. Yani çok tatlı keyif vakit geçiriyoruz onlarla. Gerçekten terapi gibi geliyor.
0: Birbirleriyle hiç bir araya gelmediler
4: yok,
0: mi?
4: Yok yok. Yani
0: var ama kediyle köpek arkadaşlık yapan, hatta kedilerin köpekle beraber uyudukları birçok şeyi
4: evet,
0: görmek
4: evet var. Biz uzaktan şöyle birbirlerini görsünler diye hani kediyi elde tutarak böyle bir an yaşadık ama
1: çok seviyorum. Yani çok isterdim böyle imkanım olsa, bahçem olsa kedilerle köpeklerle doldurmayı ama şimdilik bir tane kedimiz var. Simba adı. Selam Simba. Söyleyeyim buraya.
0: Ha güzel. Peki. O zaman üçüncü sorumuza geçelim hemen. İstanbul'da gezelim şimdi. Milattan önce 7. yüzyılda kurulan İstanbul'un kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmıdır. İstanbul'un ilk kurulduğu ve geliştiği bölgedir. Buradaki ilk yerleşim yeri Megaralılar tarafından Bizantin adıyla kurulmuştur. Osmanlı döneminden bu yana bölge Sur içi olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde bu bölge içerisinde çok önemli saray, kilise ve cami gibi yapılar bulunmaktadır. Bunların başında Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Hipodrom, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gelmektedir. Sorumuz gelsin. İstanbul'da birçok eseri içinde barındıran ve Sur içi olarak da adlandırılan bölgeye ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: tüm imparatorluklara başkent olmuş İstanbul. Roma, Bizans, Latin İmparatorluğu, hatta Osmanlı İmparatorluğu ve dünyanın da en güzel şehirlerinden birisi. Acaba sorduğumuz yer ne olarak geçiyor? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: Tarihi Yarımada.
0: Sinan Bey.
2: Tarihi Yarımada.
0: Öykü Hanım.
3: Tarihi Yarımada.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Sultanahmet Meydanı gibi bir şey düşündüm ama aklıma gelmediği için bunu yazdım. Tarihi Yarımada, evet, doğru cevap.
0: Öyle mi diyorsunuz?
4: Evet.
0: İstanbul'da en çok nereyi seversiniz?
4: Anadolu yakası insanıyım ben. Çok da Anadolu yakası sınırları içerisinde kalmışım aslında. Şu an onu fark ettim. En çok deniz kenarı, Beykoz, Üsküdar, o civarlar.
0: Peki, acaba doğru cevap neymiş? Hep birlikte görelim. Tarihi Yarımada doğru cevap olacaktı.
4: Kötü giden şansım.
0: O zaman birinci etabı bitirelim madem. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz.
5: Seni dağladılar değil mi kalbim? Her yanın içi su dolu kabarcık. Bulunmaz bu halden anlar bir ilim. Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık. Silahlara veda, geceye, rüyaya ve sana.
0: Ünlü bir şair soracağım şimdi sizlere. Türk şiirinde modernist bir hareket olan ikinci yeni akımının öncülerinden biridir. Üniversiteyi bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başladığı görevini uzun yıllar devam ettirdi. Kısa bir dönem darphane müdürlüğü yaptı. İstifa ve geri dönüş sonrası 1982'de emekli oldu. Edebiyatla ilişkisi sadece şiirden ibaret değildi. Fransızcadan çeviriler yapıyor, deneme ve eleştiri de yazıyordu. 1990 yılında aramızdan ayrıldığında arkasında Üvercinka, Göçebe, Uçurumda Açan gibi çok özel şiirler bıraktı. Sorumuz gelsin. İkinci yeni hareketinin öncülerinden olan bu ünlü şairimizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi ve cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Melis Hanım.
1: Cemal Süreya.
0: Sinan Bey.
2: Atilla İlhan.
0: Öykü Hanım.
3: Cemal Süreya.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Benim de Cemal Süreya.
0: Sinan Bey, üç yarışmacımızdan farklı bir isim yazdınız. Atilla İlhan dediniz.
2: Emin değilim. Cemal Süreya olabilir. İkinci yeni hareketinin öncülerinden gitmeye çalıştım ama aklıma Atilla İlhan geldi, o yüzden onu yazdım.
0: Acaba doğru mu aklınıza gelen o isim? Görelim doğru cevabı. Cemal Süreya olacaktı. Doğru cevabı veren üç yarışmacımız var. Ve böylelikle birinci etabı bitirmiş olduk. Şu anda bugün aramıza katılan Melis Hanım, 1200 puanla birinci sıradasınız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: Bir performans.
1: Teşekkür
0: ilk dört soruda. Sinan Bey, 850 puanla ikinci sırada yer alıyorsunuz. Öykü Hanım, 700 puanla üçüncü sıradasınız. Gizem Hanım, dün daha iyiydik aslında.
4: Bir yavaş başlangıç söz konusu oldu ama şimdi hızlanacağım inşallah.
0: Peki, o zaman daha hızlı, daha tempolu ve geçiyoruz şimdi. Dikkat et abone. Cevabın sorunun içinde yer aldığı dikkat etabı başlıyor. Her bir sorunun değeri artık 2000 puan. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor. Biraz spor diyoruz ve olimpiyat meşalesi. Konu başlığımız olimpiyat meşalesi, olimpiyat oyunlarının sembolüdür. Kökeni Prometheus'un Yunan tanrısı Zeus'tan ateşi çalması ile ilgili olarak antik Yunanistan'a dayanmaktadır. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. Meşalenin Yunanistan'dan oyunların yapıldığı yere çeşitli ülkelerden geçerek aktarılması geleneği ilk defa 1936'da Berlin'de görüldü. 1996, 2000 ve 2014'te astronotlar ateşsiz de olsa meşaleyi uzay istasyonuna götürdü. 2000 yılında meşalenin taşınmasında develer önemli bir rol oynadı. Torino'daki 2006 kış oyunlarında meşale Venedik'e gondolla taşındı. Olimpiyat ateşinin ulaştığı en yüksek yer 2008'de Everest Dağı'nın zirvesiydi. Sorumuz gelsin. Olimpiyat meşalesi ilk hangi tarihte kullanılmıştır? Süreniz başladı.

0: Gizem Hanım, 3 saniyeniz kaldı. Bir sildiniz, sonra tekrar yeni bir şeyler yazdınız. Acaba ne yazdınız? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: 1926.
0: Sinan Bey.
2: 1928.
0: Öykü Hanım.
3: 1928.
0: Ve Gizem Hanım.
4: 1938.
0: Neyi yazmıştınız da sildiniz? Ben mi yanlış gördüm?
4: 20'li yazmıştım ben de. 1924 yazdım ama o Yunan İmparatorluğunda ilk çıkış noktası olarak hatırlayıp, ilk kullanılan nokta Amsterdam'da diye hatırlayıp bu tarihi anımsadım.
0: 1938'i hatırladınız. İki tane 1928 ve bir de 1926 var. Acaba ben ne demişim? Buyurun görüyoruz. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. 1928 olimpiyatları doğru cevap olacaktı ve Sinan Bey ile Öykü Hanım böylelikle puanları arttırdılar. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız şimdi. İşte konu başlığımız. Jim Carrey ile devam ediyor yarışmamız. 80'lerin başında televizyon dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Jim Carrey, ilk çıkışını 1990 yılında In Living Color isimli TV şovuyla yaptı. 1994 yapımı, ülkemizdeki adı Budala Dedektif olan filmle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran Maske filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı Lloyd Christmas karakteriyle ününü pekiştirdi. Ardından 1995'te Batman Daima filminde bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl Budala Dedektif filminin ikincisinde oynayarak başarısını arttırdı. İki hayatlı, sıra dışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmlere 1996'da Baş Belası ve 1997'de Yalancı Yalancı'yla devam etti. Sorumuz gelsin. Jim Carrey Maske filmiyle hangi yıl gişe rekoru kırmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniyemiz. Bu saydığım filmleri bilmiyorum izlediniz mi ama Öykü Hanım?
1: Kısmen yani biliyorum. Jim Carrey çok güldüğüm bir oyuncu değil. Yani söylerken gülüyorum, pek inandırıcı olmuyor belki ama çok takip ettiğim değil ama maskeyi biliyoruz. Çok
0: 90'lı yıllarda bu saydığım filmlerin döneminde çok çok fazla herkesin bildiği bir aslında oyuncuydu. Son dönemlerde belki filmleri çok fazla ilgi görmüyor olabilir ama benim de jenerasyonuma denk gelen çok güldüğüm aslında sanatçılardan birisidir Jim Carrey. Peki cevaplarınızı görelim lütfen. Melis Hanım.
2: 1994.
0: Sinan Bey.
3: 1994.
0: Öykü Hanım.
1: 1994.
0: Ve Gizem Hanım.
4: 1994.
0: Dört yarışmacımız da aynı tarihi veriyorsa herhalde bir bildikleri vardır. Buyurun doğru cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. 1994 yapımı, ülkemizdeki adı Budala Dedektif olan filmle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran Maske filmiyle asıl çıkışını yaptı. Cevap soruda. Doğru cevap 1994'tü tabii ki. Gaz lambası ilginç bir konu başlığı. Gaz lambası yakıt olarak gaz yağı kullanılan bir aydınlatma aracıdır. Fitilli ve basınçlı olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda El Razi tarafından geliştirilmiştir. Gaz lambasının temel çalışma prensibi içindeki gaz yağının fitille buluşmasıdır. Gaz lambasını kullanmak için bu bakımdan bitkisel yağa ihtiyaç bulunmaktadır. Lev Mujit, Ignacy Lukasiewicz'in ve Amerikalı Robert Edwin Dyson tasarımları çağdaş gaz lambaları arasında sayılmaktadır. Gaz lambasını söndürürken fitilin indirilmesi gerekmektedir. Yıllık dünya gaz yağı tüketim miktarı çoğu sivil uçaklarda kullanılan jet yakıtı kullanımıyla hemen hemen aynıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre ham petrol kullanılan ilk gaz lambası kim tarafından geliştirilmiştir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuzun süresi bitti. Şimdi eski zamanlarda lüküs derlerdi. Lüks denir, lüküs denir. Bilir misiniz ne olduğunu? Gaz lambası yerine kullanılan bir ifadedir bu. Hı hı. Öykü Hanım, duydunuz mu hiç?
1: Yani benim babam biraz meraklı. Biz evimizde çok sayıda gaz lambası var. Aktif olarak kullanmıyoruz. O yüzden bir kulak aşinalığım var bu söylediğinize.
0: Ufak, de. Mini tüpler vardır, minik tüpler. O tüpün üzerinde böyle bir başlığı vardı. Böyle bir fitili vardır ama o fitil şu anda bildiğimiz gaz lambalarındaki böyle çevirdiğiniz zamanki fitil gibi değildir. Böyle beyazdır, avuç içi kadar büyüklüğündedir ve o yanar. Lüks diye ya da lüküs genellikle Anadolu'da elektrikler gittiğinde o hemen anında yakılırdı. Sonrasında hem aydınlatma hem de bir nevi minik bir ısınma aracı olarak da kullanılabilirdi. Şu anda ilk defa duyduğunuzu anlıyorum.
2: Evet.
0: Böylelikle genç jenerasyonla yarışırken eskilerden bahsettiğimde yaşımın da ne kadar ortaya çıktığı bir nevi kanıtlanmış oluyor.
1: Estağfurullah.
0: Biz cevapları görelim lütfen. Melis Hanım.
3: İnşallah yazımdan gitmem. Elrazi duydum ama doğruluğuna eminim. Sadece yazımdan emin değilim.
0: Elrazi yazdım.
3: Elrazi.
2: Ben de Nemrazi yazdım. Ama Nem miydi, Lem miydi? Yani orayı kaçıramam. Razi kesin.
0: Razi kesin ama başı neydi acaba? Evet. Öykü Hanım.
1: Ben de Elrazi yazdım. Yani yazım sanırım doğu tarafından hani orada kullanılan bir ek. Elrazi diye düşündüm. Elrazi.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Ben de Öykü Hanım'la aynı mantıkta Elrazi yazdım.
0: O zaman ben ne demişim diyelim ve doğru cevabı duyalım birlikte. Cevap soruda. Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiştir. Cevap soruda. Elrazi doğru cevaptı. Soruda parayla biraz işimiz var. Para birimi kodları, para birimlerine verilen 3 haneli kısaltmaları düzenleyen ISO standartıdır. Bankacılıkta ve iş dünyasında bu kodlar kullanılarak işlem yapılır. Bu kodlardan bazıları şöyle, harf harf ifade edeceğim size daha net anlayabilmeniz açısından. Arjantin pesosu ARS, Fas dirhemi MAD, Filipin pesosu PHP, Güney Afrika randı ZAR, İsveç kronu SEK, Kuveyt dinarı KWD, Singapur doları SGD, Yemen riyali YER, Uganda şilini UGX, Tayland bahtı THB, Türk lirası TRY ve Amerikan doları USD. Sorumuz gelsin. Fas dirheminin para birimi kodu nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Melis Hanım.
1: Okurken ne olur durun artık dedim, tutamadım aklımda. Z, A, R gibi kaldı aklımda ama hiç emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Zar yazdınız. Sinan Bey de aynı cevabı yazmış.
2: Evet, ben de öyle kalmış aklımda. Zar yazdım.
0: Öykü Hanım.
3: Ben M, A, D yazdım. O şekilde aklımda kalmış. Tam hatırlayamıyorum ama aynı duyguları paylaşıyorum Melis Hanım'la.
0: Gizem Hanım, çok mu kafanızı karıştırdım?
4: Hayır, şöyle kodladım. Şanslı olduğum yerden geldi. Fas, M, A, D deyince Fas'la M, A, D'nin sanki böyle yakın olabileceğini ortada A olarak aklımda tuttum. Oradan geldi şansıma.
0: Peki, iki tane aynı cevap M, A, D. İki tane de yine bu tarafta Z, A, R, yani zar cevabını görüyorum ben. Birçok para birimi saydım tabii ki. Harf harf sayınca da bayağı bir uzadı.
2: Evet.
0: Biz bu işi hemen temizleyelim ve doğru cevabı görelim bakalım. Cevap soruda. Arjantin pesosu ARS. Fas dirhemi MAD. Cevap soruda. Doğru cevap MAD olacaktı ve bu etabı Öykü Hanım'la Gizem Hanım puanlarla bitiriyorlar. 8 soruyu geride bıraktık. İlk etapta liderdiniz Melis Hanım, hatırlıyorsanız
4: evet.
0: Eğer. Acaba şu anda ne oldu? Hemen bakalım. Öykü Hanım, 3900 puanla şu anda birinci sırada yer alıyorsunuz. 2550 puanınız var Gizem Hanım. İlk etap kötüydü ama bu etap çok başarılı.
4: Toparladım sanırım biraz.
0: Bayağı bir toparladınız. Sinan Bey ve Melis Hanım arasında şu anda 50 puanlık fark var. Melis Hanım birden 3'e düştü.
1: Evet. Niye öyle oldu? Ya, akıl oyunları etabına güveniyorum. Sayıları aklımda tutma kabiliyetim daha yüksek. Bence iyi olacak benim için. Bakalım.
0: Üçüncü etapta daha iddialısınız.
1: Evet,
0: yani.
1: İkiye göre daha iyiyim bence.
0: Sinan Bey, 2350 puanınız var. Gelmeden önce kendinizi daha iyi gösterebileceğiniz etap olarak hangisi?
2: İkinci etap aslında.
0: Bu etap.
2: Evet, bu etabı daha şey yapıyordum evdeyken de. Ama bugün bu etap istediğim gibi geçmedi. Dün bu etapta iyi neticeler elde etmiştim. İnşallah akıl oyunlarında İyi şeyler yapıp liderliği bugün alacağız.
0: Melis Hanım, yarışmanın en zorlu etabı hangisi size göre?
1: Ya eğer bildiğin yerden gelmeyince birinci etapta hiç şansınız yok. Bilgi olduğu için direkt. Hani 2'de 3'te zaten cevap soruda olduğu için dikkat kesilince duyabiliyorsunuz. Benim için sanki en zor etap ikinci etap gibi düşünürdüm ben. Hala öyle düşünüyorum. 3'te daha iyi olacağıma inanıyorum. Bakalım deneyeceğiz birinci olmayı ama.
0: Peki,
1: olmasın,
0: görelim.
1: Sağlık olsun.
0: O halde yeni etaba başlayalım. Artık önümüzde final öncesinde 4 sorumuz kaldı. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. 9. sorumuzla yolumuza devam edeceğiz artık. Bu andan itibaren her bir sorunun değeri 3000 oldu. İşte yeni sorumuz.

Tapınak Şövalyeleri konu başlığımız. Tapınak Şövalyeleri ünlü Hristiyan askeri tarikatlarından biriydi. Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak 1129'da tanındı. En güçlü zamanlarında askeri varlıkları 20 bini bulmuştu. Haçlıların kutsal topraklarda kazandıkları savaşlarda büyük etkileri oldu. Merkezleri Kudüs'ün doğusundaki Zeytin Dağı yani Tapınak Dağı'ydı. 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alınca merkezlerini Akka'ya taşıdılar. 1229'da Kudüs'ü geri aldılarsa da 1244'te Memlutlar şehri ele geçirdi. 1291'de Akka'yı da kaybeden şövalyeler bu kez Kıbrıs'ı merkez yaptılar. Haçlı seferlerinden sonra tarikata büyük borcu olan Fransa kralı Papa'ya baskı yaptı ve bunun üzerine de tarikat 1312'de dağıtıldı. Sorumuz gelsin. Tapınak şövalyeleri Kıbrıs'ı kaç yıl merkez olarak kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: TRT1'de bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisi vardı. Çok da izlenen dizilerden birisiydi. Hatta o dizinin yanılmıyorsam ilk sezonunda bu konu ele alınmıştı. Tapınak Şövalyeleri. Bakalım bulabildiniz mi? Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Melisa Hanım.
1: Kaçırdım ya, 73 dedim ama 1244 değildi. Daha sonrasında aslında bitiyor Kıbrıs'ın merkez olması. Zaten küçük de yazdım, sürem yetişmedi. 73 şu anki cevabım.
0: 73 dediniz. Sinan Bey.
2: 49 dedim. Ama hesaplamadım yani. Sadece bir rakam yazdım çünkü hepsini kaçırdım.
0: Hepsini kaçırdım.
2: Aynen, son söylediğiniz aklımdaydı. Yani, ortadan kaldırıldığı tarihi hatırlıyorum ama Kıbrıs'ı ne zaman...
0: O tarih kaç peki?
2: 1530'du galiba. O da yanlış herhalde.
0: O da yanlış.
2: Onu unutmuşum. Çok yani bütün tarihleri karıştı birbirine.
0: Öykü Hanım.
3: Yani akılda tutmak bence de zordu ama 1312'de dağılıyorlardı. 1291'den itibaren de Kıbrıs'ı kullanıyorlardı merkez olarak diye 21 yıl buldum ben.
0: Siz 21 dediniz. Gizem Hanım.
4: Aklımda kalan iki yılı birbirinden çıkartarak böyle bir sonuca ulaştım. Şansımın yaver gitmesini diliyorum.
0: Siz de 21.
4: 21
0: dediniz.
4: Evet.
0: Çok fazla tarih verdim tabii. Gerçekten evet. Zor bir soruydu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ha, orada olsaydım muhtemelen yanlış cevap verdim ya da ben de Öykü Hanım gibi maalesef bilmiyorum diye yazardım. Doğru cevabı görelim o halde. 21 olacaktı Öykü Hanım ve Gizem Hanım. Alkışlıyorum böylesine zor bir soruyu doğru olarak cevapladığınız için.
3: Yani ben takılıyorum tabii ki arkadaşlarıma. Hepsine başarılar diliyorum. Önemli olan gerçekten de hani keyifli vakit geçirmek. Böyle.
0: Melisa Hanım. Üçüncü etaba iyi başlamadık.
1: Evet ya, beklediğim gibi olmadı. Zaten ilk başta da böyle kendimi zayıf halka gibi hissediyordum. Şimdi sonuçta yanımda üç tane tecrübeli arkadaşım olunca korkmuştum. İlk etapta şöyle bir gaza geldim ama yok, söndü fos.
0: Yok daha ama sonuçta önümüzde sorular var. Yani her anın her şeyin olabileceği bir yarışmadayız. Çünkü 3000 puanı tek başına bildiğinde bu kez 6000'e çevirme ihtimali var. O da zaten yarışmanın kaderini tamamıyla etkiliyor. Birinciyi de değiştiriyor, son sıradakiyi de değiştiriyor. Bu yüzden biraz daha yolumuz var finale kadar. Yeni sorumuza geçelim şimdi. Belgin Doruk, sinema dünyasının çok önemli bir ismiyle devam ediyoruz. Belgin Doruk, namı diğer küçük hanımefendi, 1936 yılında Ankara'da doğdu. Henüz 16 yaşındayken babasının tüm itirazlarına rağmen Yıldız Dergisi'nin açtığı yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Aynı yıl Çakıcılı Mehmet Efe'nin Definesi adlı filmle sinemaya adım attı. 1953 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı, Türkiye ikincisi ve ardından da Avrupa üçüncüsü oldu. Bir yıl sonra yönetmen Faruk Kenç ile evlendi. 1961'de bundan sonraki filmdeki rolüyle anılacağı Küçük Hanımefendi de rol aldı. 1960'lı yılların sonunda sağlık problemleri yaşamaya başladı ve henüz 39 yaşında sinemayı bıraktı. 1995 yılında kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Belgin Doruk hangi yıl Yıldız Dergisi'nin yarışmasında birinci olmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Son anda Gizem Hanım da yazdı. Tabii Belgin Doruk deyince küçük hanımefendi akla geliyor. Ve Ayhan Işık'la, Sadri Alışık'la başrollerini paylaştı. O film o kadar çok fazla beğenilmişti ve sevilmişti ki daha sonra seri olarak da hatta arka arkaya filmler çekilmişti. Ve cevaplarınızı acaba verdiğim bilgiler nasıl yansıdı? Buyurun. Melis Hanım.
1: 1952.
0: 1936 artı 16 görüyorum değil mi?
1: 16 yaşında katıldığını söylediğinizi hatırladım.
0: Sinan Bey.
2: 1946 dedim ben de. 1930'da doğdu ve 16 yaşında katıldı. O yüzden 1946 dedim.
0: Öykü Hanım.
3: Ben de 1952 dedim. 36 yılında doğuyor, 16 yaşında katılıyor. İkisini topladım. 52. 1952.
0: Gizem Hanım son anda siz yazdınız ve...
4: 1952 dedim ben de. Şuraya yazdım. Sonra burada bir 4 ile 5'i karıştırıp yanlış yazdım. Cevabım 1952.
0: Cevabınız 1952. O son anda gördüğüm zaten evet. Herhalde 4'ü 5 yapmanız mıydı?
4: Evet, evet.
0: Peki şu anda 3 yarışmacımız 1952, bir yarışmacımız da 1946 cevabını verdi. O zaman biz de doğru cevabı görelim. 1952 doğru cevap olacaktı. Doğum tarihini 1930 olarak hatırladınız Sinan Bey.
2: Evet.
0: 1936.
2: Çok da kolay bir soruydu aslında. Yani doğru. Kaçırmışım orayı.
0: Evet.
2: Yanlış hatırlamışım.
0: 10. sorumuzdu. Belgin Doruk rahmetle ve saygıyla andıktan sonra geçelim şimdi 11. sorumuza. Kakao konu başlığımız. Kakao çoğunlukla çikolata yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Genellikle Orta ve Güney Amerika'da yetiştirilir. Tarihi milattan önce 1750'li yıllara kadar dayanır. Özellikle Aztek ve Maya imparatorluklarında para birimi olarak kullanılmıştır. Örneğin bir tüccar 4 kakao çekirdeği ile 1 bal kabağı ve 10 tavşan alabilirdi. Değerli olduğu için çocukların ilk doğum günleri ve dini törenlerde verilirdi. Süt ve şeker gibi malzemelerle karıştırılan kakao kısa sürede zengin İspanyolların gözdesi haline geldi. 1850'lerde sanayi devrimi gelene kadar da lüks bir gıda maddesi olmaya devam etti. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 16 kakao çekirdeği ile kaç bal kabağı ve tavşan alınabilir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. 2, 1. Süre bitti. Ve final öncesi artık 2 sorumuz var. Onlardan birisi de bu soru. Bakalım yarışmamızın gidişatını nasıl etkileyecek? Cevaplarınız lütfen. Melis Hanım.
1: 4 bal kabağı, 160 tavşan.
0: Sinan Bey.
2: 4 bal kabağı, 40 tavşan.
1: Ben de 4 kabağı.
0: Hülki Hanım da ne yazdığına bakıyor, hatırlayamadım.
1: 4 bal kabağı ve 40 tavşan dedim ben de.
0: Ve Gizem Hanım?
3: Ben yanlış anladım sanırım. Yani toplam bir rakam buldum. 226 gibi. Toplam aldım ama zaten çok bambaşka bir rakam.
0: Endişedeyim. 226'yı nasıl buldunuz? Neyle neyi çarptınız
3: yani
0: ya da topladınız?
3: Yani bir kakao çekirdeğine 10 tavşan ve bir bal kabağı alınabiliyor diye anladım.
0: Bir bal kabağı ve?
3: 10 tavşan.
0: Evet.
3: Bir kakao çekirdeğiyle toplam 11 adet ürün alınabiliyorsa...
2: Denklem.
3: Ne yaptığımı da unuttum şu an.
2: Şu bilinmeyenli denklem.
0: 16 kakao çekirdeğiyle...
3: Evet, 16 kakao çekirdeğiyle 16'yı çarpmışım ama çok yanlış işler yapmışım. Şu an fark ettim.
0: Siz de işin içinden çıkamadınız.
3: Aynen, kurduğum kuramın içinde kaldım.
0: Peki, o zaman doğru cevaba gidelim. Bu hesaplamanın en doğrusu cevabımız da çünkü. 4 bal kabağı ve 40 tavşan olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle Sinan Bey ve Öykü Hanım bu soruyu doğru olarak cevaplandırdı. Tebrik ediyorum. Şimdi geldik 12. soruya. 12. soru öncesinde hemen puan durumunu bir hatırlatmak istiyorum. Öykü Hanım 7900 puanla şu anda 1. sıradasınız. Finale en yakın isim sizsiniz. Ama az önce sizin kullandığınız ifadeden yola çıkarak nefesini ensemde hissediyorum diye. Gizem Hanım 5050 puanınız var, 2. sırada yer alıyorsunuz. Sinan Bey 3850 puanınız var. Ve Melis Hanım 3400 puana sahipsiniz.
1: Tavşan beni yaktı ya. Ya son anda heyecandan yani aslında bildiğim şeyi 4 ile çarpmam gerekirken 16 ile çarptım. Saçma bir şey oldu. Ne yapalım, sağlık olsun.
0: Sağlık olsun ama final şansınız
1: devam ediyor.
0: Son sorumuza geliyoruz. Konu başlığını görelim. Sevilen şarkıcı Hadise ile 12. sorumuza gidiyoruz şimdi. Bir saç fırçasını mikrofon yapıp aynanın önünde şarkı söylemeye çok küçük yaşlarda başladı ve hayalinin peşinden koşarak büyük başarılar elde etti Hadise. Aslen Sivaslı Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da doğdu. Ailesini geçindirmek için çalışırken üniversitede pazarlama eğitimi tamamladı. Hadise'nin tek bir hayali vardı, o da bir dünya yıldızı olmak. Doğduğu ülkede bir şarkı yarışmasına katıldı ve 6 ay sonra ilk albümü için teklif geldi. 2005'te Stir Me Up'ın video klibini yayınladıktan sonra birçok Avrupa listesine girdi ve Türkiye'de de ün kazandı. Türkiye'deki müzik kariyeri 2008 yılında kendi adını taşıyan albümdeki Deli Oğlan şarkısıyla başladı. Şarkının Türkçe sözlerini şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu yazdı. Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmek için en büyük beklenti haline gelen Hadise, Eurovision 2009'da Düm Tek Tek performansı için seçildi. 16 Mayıs gecesi Eurovision 2009'da 18. sırada yarıştı. Türkiye'yi temsil etti ve 177 puanla 4. oldu. Sorumuz gelsin. Hadise Stir Me Up video klibini yayınladığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. 2, 1. Son anda Melis Hanım da cevabını yazdı. Sever miyiz hadiseyi?
1: Severim. Yani her gün, her gün saatlerce dinlemem ama severim, evet.
0: Sizin en sevdiğiniz şarkısı?
1: En sevdiğim, yani çok var bildiğim ama Düm Tek Tek, Deli Oğlan, Stream Yap. Güzel hepsi.
0: Peki, o zaman cevaplarınızı göreyim lütfen. Melis Hanım.
1: 20.
0: 2005 ve 1985
1: doğumlu.
0: 85. Sinan Bey.
2: 20 dedim ben de.
0: Öykü Hanım.
3: Ben de 20 dedim.
0: Ve Gizem Hanım?
4: Cevap 20. Yine burada tarihleri yazıp toplamı, işlemi yapamadığım bir tabloyla karşı karşıyayım. 2005 ve 1985.
0: Siz 2005 ve 1985'i yazmışsınız.
4: Evet.
0: Kafayı karıştıran peki ne oldu orada?
4: Yani heyecan yaptım. Süre bitiyor diye işlem yapamadım. 4 işlem yapamadım. Ama arkadaşlarım doğru cevap verdiler, evet.
0: 20 doğru cevap diyorsunuz. Peki görelim o halde. 20 doğru cevap mı? 20 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Burada finalist belli oldu. Öykü Hanım'ı yine alkışlıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Öykü Hanım, son 2 finalde bizimle birlikteydiniz.
3: Evet.
0: Bir öncesini vardı. Orada da üçlü bir final etabında ilk defa 3 yarışmacımız adını finale yazdırmıştı. Toplam kasada 11 bin lira var.
3: Evet.
0: Ve bir 5 bin lira daha göz kırpıyor şu anda size.
3: Ben de ona göz kırpıyorum. Bakalım, heyecanlı oluyor final. Yani yarışmak da keyifli. Şu an endişe edecek bir şey yok benim için. Nasılsa hani devam etme şansım var. Bir daha yarışma şansım var. O yüzden tatlı bir heyecan var.
0: Siz sadece burayı sevdiniz belli.
3: Evet.
0: Kitap hediyemizle birlikte size veda edeceğiz.
1: Çok mutlu oldum. Çok teşekkür
0: size
1: ederim.
0: Size çalışma hayatınızda da başarılar
1: diliyoruz.
0: Teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim.
0: Ve finale giderken karşımda yine Öykü Hanım olacak. Dün 5 bin lira kazanmıştı. Ondan önce yine aynı şekilde 5 bin lira kazanmıştı. İlk finale çıktığında cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Acaba birazdan ne ile karşılaşacağız? Finalde görüşmek üzere.
5: Hala bitiremedin mi mektubu abla?
6: Yazamıyorum bir türlü. Zorla değil ya. Babamın saçmalığı işte. İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya götürüyorum.
7: Ben de bir göz atayım.
6: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
7: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
8: Allah hayır versin. Sağ ol.
6: Teşekkürler Ferhat amca.
9: Evleniyor musun? Arslan oğlum benim.
7: Osman Bey seni oğluna istedi.
6: Beni mi? Arzu ablam. O daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
10: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
11: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
10: Vazgeçmiş evlilikten.
6: Ama daha dün...
10: Biliyorum Alev.
11: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
6: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
12: Boş Çerçeve bugün 18'de TV4'te.
13: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
14: Şoka gidelim.
15: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle,

0: Tüccüyle efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Bir zamanlar bu orman, milyonlarca canın nefesiydi. Her dalda bir yuva, her gölgede bir yaşam saklıydı. Sonra tek bir ihmal, küçücük bir kıvılcım bütün bu nefesleri yuttu. Gök siyaha döndü. Ağaçlar birer birer sessiz çığlıklarla çöktü. Ve ormanın kalbinde binlerce hayat kül oldu. Çığlıklarını duyabildin mi? Koşarken yere düşen gölgelerini, dumanda kaybolan nefeslerini görebildin mi? Anne yüreğinin son bakışını, yavru yüreğinin suskun korkusunu. Bugün bu ormanda sessizlik varsa, o sessizlik milyonlarca çığlıktan geri kalandır. Yangın bitti ama vicdan hala yanıyor. Yeşil vatanı sev, yeşil vatanı koru. Çünkü onların nefesi bizim nefesimizdi. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane...

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor?
13: Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
19: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
2: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Değerli izleyiciler, Cevap Soru'da final etabıyla devam ediyor ve üst üste finale adını yazdıran Öykü Hanım yine karşımda. Öykü Hanım, izleyicilerimiz de alıştı.
18: Evet, biz de alıştık. Çok alıştım. Çok alıştım Ersin Bey, gidemiyorum. Çok güzel burası. Hele tek başınayken ayrı bir güzel. Bu arada ben yani hep kalbimdeler, hiç söylemiyorum ama bana hani öğrettikleri, beni bugüne getirdikleri şey yaptıkları için hani aileme, anneme, babama, ablama hepsini çok seviyorum. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Bugün hani ne biliyorsam, ne öğrendiysem hepsi onlar sayesinde. Onları çok seviyorum.
9: Öykü Hanım, gelecekle ilgili hayalleriniz nedir?
18: Yani tabii gelecek kaygısı var. Ben şu an yüksek lisans yapıyorum. Bir de evlilik arifesindeyim.
9: Öyle mi? Ne
18: evet,
9: güzel.
18: Evet, aynen öyle. Hani onun peşinden koşturuyoruz. Onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani hepsini ayarlayabilirsek güzel bir yuva kurmak istiyorum.
9: İnşallah. Ne evet. Zaman düşünüyorsunuz peki?
18: Yani yaza doğru. Yazdan önce olmaz sanırım.
9: Evlilik İşimiz teklifi aldınız.
18: Evet aldım.
9: Değil mi?
18: Evet aldım.
9: Var mı bir hikayesi?
18: Yani bir hikayesinden öte benim için çok özel. Ben Tektaş, annesinin tek taşını bana hediye etti. Nişanlım Hasan. Onu da buradan çok sevgiler gönderiyorum. Ama benim için çok özel bir şeydi gerçekten. Biz de umarım bir ömür, onun ailesinin sürdüğü gibi bir ömür, mutlu bir yuva sürebiliriz. Öyle.
9: İnşallah.
18: Ediyorum inşallah.
9: Allah tamamını

0: Neredesin derler
1: çok
0: ya.
1: Sağ olun. Çok
0: size
1: teşekkürler.
0: Müstakbel eşinizle birlikte mutluluklar dileyelim şimdiden.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Yarışmamız sayesinde de bir nevi ufakta bir katkı sağlamış oluyorsak eğer, biz de bunun ayrıca mutluluğunu yaşamış
1: ederim,
0: oluruz tabii
1: sağ
0: ki.
1: Olun.
0: Şimdi yeni bir soru.

Çankırı yolu Ilgaz Dağı'nı 1775 metrelik bir geçitle aşar. Ilgaz Dağı doğu kuzeydoğu, batı kuzeybatı doğrultusunda 50 kilometre uzunluğunda oval bir kütle oluşturur. Dağcılık spor amacıyla genelde Ilgaz Dağı'nın iki zirvesine tırmanış yapılmaktadır. Küçük Hacet Zirvesi 2546 metre olup kuzey tarafından tırmanış tehlikeli ve zordur. Küçük Hacet'in Kastamonu inine bakan tarafı uçurumdur. Büyük Hacet Tepesi 2587 metre yükseklikte olup gidiş geliş 25 kilometre olan rota 2 günlük olarak planlanmaktadır. Büyük Hacet Zirvesi'ne hem Çankırı hem de Kastamonu tarafından tırmanış yapılabilmektedir. Final sorumuz gelsin. Ilgaz Dağı'nın iki zirvesi arasında kaç metre fark vardır? Süreniz başladı.

0: Final için süremiz sona erdi. Hiç gittiniz mi Ilgaz Dağı'na?
1: Evet, Ilgaz Dağı'na gittim. Biz seyahat etmeyi çok severiz ailecek. Yani kış mevsiminde değil ama yaz mevsiminde geçtim. Kar yoktu ama çok ihtişamlı, çok güzel. Doğası harika. Herkese tavsiye ediyorum mutlaka gitmesini. Çok güzel.
0: Ve finalde de gittiğiniz, gördüğünüz, evet, gezdiğiniz bir yer sizin karşınıza soru olarak çıktı.
1: Evet.
0: Bir şeyler yazdığınızı gördüm Öykü Hanım. Bazı hesaplamalar yaptığınızı, hı-hı, tahmin ediyorum ama ne yazdığınızı bilmiyorum tabii ki. Öncelikle final için daha önceden yaptığım gibi yine size soracağım. Hı-hı. Acaba 5000 lira para ödülü için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayla yarın yeniden karşımda olacak mısınız?
1: Açıkçası ben yani çok emin değilim. Ama bu heyecanı seviyorum. Aklımda bir sayılar tuttum. Doğru olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla cevap vermek istiyorum.
0: Cevap vermek istiyorum dediniz. Evet. O halde cevabınızı görmeden bu cesaretinizden dolayı sizi alkışlıyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunu bu zamana kadar iki kez yaptınız. Hı hı. İkisinde de para kazandınız. İlk finalde cevap vermemiştiniz çünkü. Üst üste üçüncü kez yine 5000 lirayı acaba kazanacak mısınız? Hı hı. Ben de merakla bekliyorum cevabınızı görmek için. Buyurun lütfen.
1: Ben 39 metre dedim. Biraz az gibi ama aklımda tuttuğum sayılar 2585 ve 2546 diye hatırlıyorum.
0: 2585 5 ve 2546 metre olarak hatırlıyorum,
1: evet,
0: dediniz.
1: Yani açıkçası şu an gösterince değildi galiba. Yani bu kadar az çıkamaz diye düşünüyorum ama bu riski almak istedim. Çünkü gerçekten heyecanlı ve güzel bir şey. Doğru çıkarsa ne ala, çıkamazsa zaten çok keyif aldım. Çok güzel bir süreç geçirdim. O yüzden cevap vermek istedim. 39 metre diyorum.
0: Hangisinden daha az eminsiniz? Kafanızı hangisi daha fazla karıştırıyor? 2585 mi, 2546 mı?
1: Galiba 2546. Acaba 2246 mıydı? Yani öyle bir şey miydi? Tam hatırlayamıyorum. Ya da 85 değil. Acaba 2586 mıydı? Şimdi söylerken de kulağa yakın geliyor. Yani bilmiyorum gerçekten ama...
0: Sonuçta cevap verdim.
1: Evet,
0: zaten
1: verdim.
0: 39 metre cevabınız. Eğer 39 metre doğru ise... Oraya bir 5000 daha yazacağız Öykü Hanım. Hazırsanız eğer cevabı,
1: hazırım,
0: görelim mi?
1: Hı hı.
0: İşte bugünkü final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 41 metre olacaktı Öykü Hanım. 2 metreyle...

0: Maalesef.
1: Evet.
0: Maalesef doğru cevabı kaçırdınız.
1: Üzülmedim açıkçası çünkü gerçekten çok keyifli bir yarışma süreciydi. Sanırım 2545 ile 2586 olabilir yani bu cevap
0: 2546
1: çıktım.
0: Ve 2587.
1: 87, 85, evet. 87. Sorun yok yani çok gerçekten keyifliydi, çok güzeldi. Size de teşekkür ederim, herkese de teşekkür ederim. Mutluyum ben yani bu riski zaten alırken daha önceki cevaplarım kadar emin değildim açık olmak gerekirse. Ama vermek istedim. Pişman değilim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Sizinle burada yarışmak çok keyifliydi. Ve yarıştığınız her bir bölümde müthiş bir çekişme vardı. Rekabet vardı, heyecan vardı. Son ana kadar üstelik erken kopmalar hiç olmadı. Hı-hı. Ve bunun içerisinde sizin performansınız hep ön plana çıktı. Size hayatınızda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kazandığınız para ödülü 11 bin lira. Güle güle harcayın.
1: Çok sağ olun.
0: Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri, Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında

erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, bey 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Gök kubbenin sessizliğinde süzülen bir kuş gibi yaklaşıyoruz Karadeniz'in nazlı incisine. Burası dingilliği, kadimliği ve sonsuz bir şiire benzeyen doğasıyla kendine hayran bırakan Bartın'a bağlı küçük ama tarihi bir ilçe Amasra. Yüksekten bakıldığında doğa ve tarihin iç içe geçtiği bu büyülü coğrafya, sanki yeryüzünde bir ressamın zarif fırça darbeleriyle işlenmiş gibi. Koyu mavi suların kucakladığı yemyeşil yarımadalar, zamanın bile yorulup dinlenmek istediği bir manzaraya dönüşüyor. Amasra'nın tarihi antik çağlara yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanır. Eski adıyla Sesamos, ilk olarak Fenikeliler ve İyonyalılar tarafından kullanılmış, ardından Perslerin eline geçmiştir. Kentin adı Pers Prensesi Amasris'ten gelmektedir. Prenses Amasris bu şehri güzelleştirmiş ve onun adını sonsuza dek yaşatmıştır. Amasra, hem tarihi dokusunu korumayı başaran hem de modern turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilen nadir yerlerdendir. Amasra, binlerce yıllık geçmişiyle Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Helenlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bu kent, bugün hala o derin tarihi fısıldıyor. Gökyüzünden süzülen gözlerimiz Kemere Köprüsü'nü izliyor. Roma döneminden kalma bu taş köprü, iki küçük adayı birbirine bağlayan sessiz bir şiir gibi duruyor. Sahil boyunca uzanan balıkçı tekneleri, maviye sevdalı insanların sabrını ve emeğini simgeliyor. Limanın hemen arkasında yükselen Amasra Kalesi, zamana meydan okurcasına tüm ihtişamıyla ayakta. Her bir taşında tarih, her bir duvarında hikaye gizli. Burası sadece bir şehir değil, doğayla tarihin, efsaneyle gerçeğin el ele verdiği bir yaşam tablosu.

Zamanın durağanlaştığı Osmanlı kasabası. Gökyüzünden bakıldığında adeta bir tarih masalının içine düşmüş gibi hissedersiniz. Yeşilin binbir tonuna sarılmış tepelerin arasında sakince akan deresiyle doğayla tarihin el ele verdiği ender yerleşimlerden biri. Burası Bolu'nun Şirin ilçesi Göynük. Yüzyıllardır bozulmamış Osmanlı mimarisiyle bezenmiş evleri, çarpıcı çatı dokusuyla havadan bakıldığında sanki bir zaman makinesinin kapısını aralar. 700 yıllık tarihiyle Anadolu'nun geleneksel şehir dokusunu yaşatan ender kasabalardan biri olma özelliğini taşır. Taş temelli, ahşap çatılı evleriyle Göynük, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almayı hak edecek nitelikte. Kasabanın merkezinde göğe yükselen Zafer Kulesi adeta bu tarihi dokuya tanıklık eden bir nişanedir. 1923 yılında inşa edilen kule, Kurtuluş Savaşı'nın anısını yaşatır ve ilçeye hakim tepede vakur bir bekçi gibi durur. Kuleden manzaraysa nefes kesicidir.

Döyne'nin dar sokakları, kırmızı kiremitli çatıları ve yeşil dokusu gökyüzünden bir tablo gibi görünür. Döyne sadece mimarisiyle değil, ruhani yönüyle de derin izler taşır. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi bu kasabada yer alır. Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan bu büyük alim, Göynü'ye manevi bir derinlik katar. Her yıl düzenlenen Akşemseddin şenlikleri binlerce kişiyi bu küçük kasabaya çeker. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için de Göynük bir cennettir. Gökyüzünden süzülen her kare, Göynük'ün ne kadar özel ve korunmaya değer bir yer olduğunu fısıldar. Zamana direnen bu sessiz kasaba, geçmişin izlerini geleceğe taşırken, izleyenlere de sade bir güzelliğin ihtişamını sunar.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Edirne'deyiz. Yolculuğumuz Hıdırlık Tepesi'nden başlayacak. Selimiye Camisi, Üç Şerefeli Camii, Eski Camii ve Semiz Ali Paşa Çarşısı'yla yolculuğumuz devam edecek. Tabii her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler, söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Burası Hıdırlık Tepesi. Anadolu'nun pek çok kentinde bu tip tepeler karşımıza çıkar. Ve Anadolu halkı bu tip yüksek tepelere bir önem atfederler. Çünkü bu tepelerin Hızır Aleyhisselam'a ait olduğu ve halkın sıkışıp sıkışmadığını ya da başının dertli olup olmadığını buradan izlediği rivayet edilir. Ve eğer öyle bir durum söz konusuysa Hızır Aleyhisselam hızlıca yetişir ve o kişinin yardımına koşar. İşte bu nedenle Anadolu'nun pek çok yerinde bu tip tepelere Hıdırlık Tepesi adı verilir ve bir veliye, bir evliyaya ait bir mezar oraya bir türbe olarak muhakkak konur. Ancak bu Hıdırlık Tepesi Edirne'deki daha sonra Balkan Savaşları'nda tabyaların, top bataryalarının olduğu bir yer hale getirilmiş. Ve bugün de bir müze olarak işlevlendirilmiş. Burada o günlere ait pek çok fotoğraf, malzeme sergileniyor. Arkamda gördüğünüz savunma topu gibi.

Anadolu coğrafyası tarih boyunca bir köprü görevi görmüş. Doğu ile batıyı karayoluyla, kuzey ile güneyi ise su yoluyla birbirine bağlamış. Tabii ki bu kadar geniş ve bereketli topraklar pek çok kavmi, imparatorluğu ve halkı ağırlamış. İşte onlardan biri de Trakya bölgesini kendilerine yurt edinen Traklar olmuş. Balkanlara kadar yayılan Trak halkları işte şu anda bulunduğumuz Edirne'de bir kent kurmuşlar. Milattan önce binlerde. Ve o kent uzun süre küçük bir yerleşim olarak hayatına devam etmiş. Ta ki Roma İmparatoru Adrianus milattan sonra 123 yılında bu bölgeye gelene kadar. Buraya geldiğinde o küçük Trak kentini yenilemiş, imar etmiş ve büyük bir kent haline getirip kendi adını vermiş o kente. Adrianopoli demiş. Yani Adrianus'un şehri. Ve uzun yıllar bu şekilde gitmiş. Ve 1361 yılına geldiğimizde artık şehir el değiştirmiş. Artık Osmanlı dönemidir ve 1361 itibariyle şehir artık Edirne olur. Kısacası bütün bu bölgeye verdiğimiz Trakya ismi Trak kabilesinden gelmekte, Edirne ismi ise İmparator Adrianus'tan gelmektedir. İşte böylesi önemli bir şehir 1361'de alındıktan sonra 1365'te başkent olur. Bursa'dan başkent buraya taşınır ve taşındıktan sonra da Osmanlı bu şehri imar etmeye başlar ve anıtsal yapılarla süsler. Ancak var olan bütün anıtsal yapılar içinde bir tanesi öne çıkar. O da 16. yüzyıl Mimar Sinan yapısı olan Selimiye'dir. Biz de Edirne gezimize Selimiye ile başlayacağız.

Çok yerinde olsun ve İstanbul'da olsun bir rüya motifi bütün rivayetlerde karşımıza çıkar. İşte o rüya motifi genellikle camilerin, külliyelerin yapımı ile ilgilidir. Edirne'de bundan hazade değil. Buradaki pek çok yapı, pek çok cami yine bir rüya motifiyle işlenen rivayetlerle karşımıza çıkıyor. İşte Selimiye Külliyesi ile ilgili anlatılan da böyle bir rivayet. Rivayete göre burayı yaptıran 2. Selim rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Peygamber Efendimiz ona Kıbrıs'ın fethinden sonra bir cami yaptırmak niyetindeydin. Böyle bir sözün vardı. Ne oldu diye sorar. İkinci Selim yer bulamadığından şikayet eder İstanbul'da. Ve Hazreti Muhammed rüya aleminde onu alır ve buraya kadar getirip caminin yerini gösterir. Ve işte bu referansla birlikte ikinci Selim caminin inşaatına başlatır. Ve yapan da büyük usta Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan burası için ustalık eserim der. Ve nitekim Şehzade ile başlayan, Süleymaniye Camisi ile devam eden ve Selimiye ile zirveye ulaşan ustalık serüveni artık ayan beyan karşımızdadır. Gerçekten de bütün yapıları içinde o piramit etkisiyle bir ustalık eseri olduğunu çok uzaklardan bize gösterir. Ve bu ustalık eseri bütün ustalık eserlerinde ya da ihtişamlı yapılarda olduğu gibi rivayetler ve söylenceler eşliğinde yoluna devam eder. O rivayetlerden biri de 999 penceresi ile ilgilidir. Ve işte rivayete göre Mimar Sinan 999 pencereyi tamamlamış, 1000. pencereyi açmak üzeredir. Ancak o sırada tam çekici vuracakken Hızır Aleyhisselam bir güvercin kılığında elindeki çekice kanat vurur ve çekicin düşmesini sağlar. O sırada bir ses duyulur ve o ses der ki, ey Sinan, 999 pencerede kal. 1000 pencere açtığında Kabe ile yarışmış olursun ve Kabe'ye eş koşmuş olursun. Onun için burada bırak ve 999 pencerede kalsın der. Ve Sinan bu sese kulak verir, 1000. pencereyi açmaz. Rivayet odur ki Kabe'nin 999 değil 1000 penceresi vardır ve o 1000 pencere başka hiçbir yapıda karşımıza çıkmamalıdır. Yine bununla ilgili bir başka rivayet de şudur ki bir gün Sinan'a sorarlar neden 1000 değil de 999 pencere? Sinan'ın cevabı manidardır. 1000 deyip geçivermek kolay, 999 demeli ki işin mahiyeti ve büyüklüğü anlaşılsın.

Selimiye Camisi'nin içindeyiz ama gelin görün ki uzun sürecek bir restorasyona denk düştük. Yaklaşık 3 yıl boyunca caminin içinde ve dışında çalışma olacak. Biz de olabildiğince geriye kalmış, şu anda açık olan bölümleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Ama bunun haricinde yine tabii ki arşivimizde olan görüntülerle bu bölümümüzü destekleyeceğiz. Geldik caminin şu anda açık olan bölümlerinden mihrap bölümüne. Burada 16. yüzyılın muhteşem Çinlerini görmeniz mümkün ki 16. yüzyıl Çinli sanatının zirve dönemidir. Ve Sinan'ın temel özelliklerinden biri olabildiğince az ama çok uygun yerlerde süsleme, çini ya da hat kullanmasıdır. İşte burada da onun en iyi örneklerinden birini görüyoruz. Tabii ki daha önce bahsetmiştim bu tip fenomen ve etkileyici yapılar hakkında pek çok rivayet ve söylence ortaya çıkar. İşte onlardan en meşhur olanı, en bilineni ters lale hikayesidir. Bugün caminin tam ortasında olan müezzin mahfilinin bir ayağında mermere kazınmış ters bir lale motifi vardır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. Onlardan biri derler ki burası eskiden bir lale bahçesiydi ve buranın da inatçı bir kadın sahibiydi. Ve bu araziyi vermemek için inat etti uzun zaman. Daha sonra Sinan ve Selim belki de ikinci Selim'le birlikte araya girip kadını ikna ettiler. Ama kadının bir şartı vardı. Caminin bir yerine bahçesini simgeleyen bir lale motifi yapmak, yaptırmak. Ve bu söyleneni yaptı Sinan. Ancak kadının inatçı ve ters kişiliğini yansıtabilmek için laleyi ters yaptığı rivayet edilir. Yine bir

Başka söylence çok daha başka bir yere götürür bizi, Kabe'ye kadar götürür. O da şudur, 1800'lü yılların başındayız ve o dönemde Şeyhülislam Atullah Efendi. İşte o buraya bir müezzin mahfili yaptırıyor, caminin tam ortasına. Ve işin ilginç yanı bu müezzin mahfilinin ölçüleri Kabe'nin yarı ölçüsü kadar. Bunun bir sebebi var. Çünkü işte 1800'lerin başında hacca gitmekte olan bir Türk kafile Araplar tarafından katledilir. Ve oradan kurtulanlar Edirne'ye geri döndüklerinde 11 yıl boyunca artık Kabe'nin yolu kapanmıştır. Ve işte bu Kabe hasretini giderebilmek için Ataullah Efendi böyle bir çözüm bulur ve müezzin mahfilini Kabe'nin yarı ölçüsünde buraya yaptırır. Ve müminler bunun etrafında dönsün, en azından Kabe hasretleri giderilsin diye. Peki lale nedir? Laleyi daha sonra ekletir. Onun da sebebi 3. Selim lale devrine özenmektedir. Ancak Ataullah Efendi bilir ki lale devri Osmanlı'nın başına dert olan bir dönemdir. İşte onu bu isteğinden vazgeçirebilmek için müezzin mahfilinin bir ayağına ters lale motifini işlettiği yine rivayetler arasındadır.

Selimiye Camii ile müze arasında, arkeoloji müzesi arasında geniş bir alan var. Burası Yeniçeri Mezarlığı olarak geçiyor. Aslında mezarlık değil, tam tersi mezar taşlarının toplanıp sergilendiği bir alan. Tabii ki özelliği şu, yıl 1826, Yeniçeri Ocakları 2. Mahmut döneminde topa tutulur ve pek çok Yeniçeri katledilir. Hatta o kadar ileri götürülür ki İstanbul'daki mezar taşları kırılır. Ve bugün İstanbul'da pek nadir Yeniçerilere ait mezar taşı bulmak mümkün. Oysa Edirne bu işten fazlasıyla etkilenmemiş olmalı ki bugün 70'e yakın Yeniçeri mezar taşı işte burada toplanmış ve sergileniyor. Bu mezar taşlarının önemli özellikleri başlıkları. Kimisinde dardağan dediğimiz sarıklar var, kimisinde ise Yeniçerilerin sembolik başlığı börkler var. İşte bunlar onların sınıflarını, bulundukları konumu gösteriyor. Ama asıl önemlisi bu taşlarda bir de semboller var. Kiminde servi, kiminde köpeği çağrıştıran bir takım işaretler, süpürge, ok gibi şeyler. Bütün bunlar ise onların bölüklerini, ortalarını gösteriyor. Hangi bölüğe, hangi ortaya aitler buradan anlaşılıyor. Bunların çoğu aslında acemi el. Çünkü pek çoğunun altında, üstünde aslında ama altta da Türkçe olarak yazılmış beşe sıfatını görüyoruz. Peki beşe nedir? Aslında yırtıcı bir yavru kuştur ve çaylak anlamına gelir. İşte yeni Yeniçeriler bu sıfatla anılırlarmış. Daha ustaların ise artık börkleri karşımızda duruyor. Oradan anlıyoruz ki onlar usta birer Yeniçeri. Ancak işin ilginç yanı bu Yeniçeriler eğer savaşta ölürlerse mezarları olur, mezar taşları olmazmış. Ancak eceliyle yine burada öldüklerinde mezar taşları da bu şekilde dikilirmiş. İçinde ilginç örnekler var. İşte bu işaretlerden yola çıkarak aslında bir okuma yapmak da mümkün. Örneğin Samsoncu bölüğü denilen 71. orta. İşte onların sembolü köpeği çağrıştıran bir çubuk, üstünde bir yuvarlak ve iki de kulağı ayan beyan görünüyor. Samsoncular ne iş yapardı? Samson bir köpek cinsiydi ve Edirne bir av sahası olduğu için padişahlar için o avda kullanılan köpeklerdi. Ama içlerinde bir ilginç örnek daha var. O da birinci ortaya ait bir örnek. Onda ise ota ve çadırın üstünde de bir gümüş top var. Peki bu ota, gümüş top neyi anlatıyor? İşte bu padişahın otağıdır. Savaşta kullanılan otağıdır. Peki birinci ortayla ne alakası vardır? Çünkü sembolik olarak padişahlar birinci ortanın birinci neferidir. Ve işte bu nedenle de 3 ayda bir Topkapı Sarayı'nda dağıtılan ulüfe törenlerinde ilk maaşı padişahlar alırmış. İşte bu nedenle de birinci ortanın örnek bir taşını burada görmeniz mümkün.

Edirne'nin huzur dolu ortamında şu anda Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeyiz. Tabii ki mütevazi bir arkeoloji müzesi. Ancak burada burayı öne çıkaran ve neredeyse bütün Trakya bölgesini öne çıkaran iki unsur vardır. Bunlardan bir tanesi tümülüs mezarlardır ki bugün Trakya'yı dolaşırken pek çok yerde bunları küçük tepecikler halinde görürsünüz. Ama onlardan daha ilginç olanı ise Trakya'da sayıları yüze bulan işte bu dolmenler, yani taş kaya mezarlar. Zaten dolmen kelime anlamıyla taş masa demek ama halk arasında bunlara kapaklı kaya denmiş. Ve dediğim gibi Trakya'nın her yerine yayılmış neredeyse yüze yakın bu tip Trak mezarı var. Tarihleri günümüzden neredeyse 3-4 bin yıl geriye gidiyor. İşte onlardan bir tanesi Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde. Ve bu Traklar daha önce de söylediğim gibi bütün Trakya'ya adını veren bir halk. Ancak Herodot onları yeryüzünde Indulardan sonra en kalabalık halk olarak tanımlıyor. Homeros ise zengin topraklı, bereketli olduğunu söylüyor ve onların at yetiştirici olduklarından bahsediyor. Bir şey daha söylüyor, koyunların anası diyor. Yani buradan anlıyoruz ki Trakya bugün olduğu gibi o günlerde de hem hayvancılık hem tarım anlamında öne çıkan bir coğrafya ve bunu da yapan Traklar. Dolmenlerin dışında bir de menhirler var. Bunlar da yine yüzlerce Trakya'nın çeşitli bölgelerinde karşımıza çıkıyor. Menhir dediğimiz dikili devasa taşlar. Yine müze bahçesinde bunları görebiliyorsunuz. İşte o kadim halktan, Traklardan bize kalan menhirler, dolmenler ve Trakya bölgesinin adı olmuş.

Edirne'de bir deyim vardır. Eski caminin yazısı, Üç Şerefeli'nin kapısı, Selimiye'nin yapısı derler. Eski caminin içindeyim şu anda, önündeyim. Buraya Ulu Cami de deniyor. Peki neden eski caminin yazısı? Çünkü hem içeride hem dış duvarlarında devasa hat yazıları var. Özellikle girerken Allah ve Muhammed yazıları dikkat çekiyor. Burada Aragüler'in ikonik de bir fotoğrafı vardır. Ama bütün bunların ötesinde bu cami Edirne'nin en eski anıtsal camisidir. 1414 yılında yapılmıştır ve Fetret Devri'nin sonunda Çelebi Mehmet tarafından tamamlanmıştır. Pek çok özelliği var. Birkaç padişah burada kılıç kuşanmışlar mesela. Onun haricinde Hacı Bayram Veli burada vaazlar vermiş. Biraz sonra onun vaaz kürsüsünü göstereceğim ve hikayesini anlatacağım. Ayrıca içeride çok ilginç bir şey daha var. O da Acerül Esved parçaları. İstanbul'da birkaç camide karşımıza çıkan, Kabe'den gelmiş olan bu karataş parçalarını burada da görmemiz mümkün. İşte bu camiyle ilgili Evliya Çelebi bakın seyahatnamesinde neler yazmış.

Fatih Mehmet Han Edirne'de padişah iken İstanbul'da büyük bir deprem olur. Ayasofya Kilisesi kuzey tarafa doğru eğilip yıkılır diye bütün kafirler korkuya düşerler. O sırada Edirne'de eski camiyi yapan Mimar Ali Neccar hayatta olduğundan Fatih, Konstantin'e muhabbetine binaen Ayasofya'nın tamiri için Mimar Ali'yi Tekfur'a gönderir. Ayasofya'nın dört tarafına büyük ayaklar yapar. Her biri de birer Yecüc Seddi gibi sütunsuz setlerdir. Ama Ayasofya'nın sağ tarafındaki ayağın içine Mimar Ali minare yolu gibi yol eylediğinde kral bu merdiven nedir diye sorar. Mimar Ali ihtiyaç zamanında çatının üzerine çıkmak için yaptım der. Tamam olduktan sonra Mimar Ali Sultan Mehmet'in yanına döner ve ona der ki padişahım sağlamlık üzere öyle ayaklar yaptım ki Ayasofya kubbesi yuvarlanıp yok olmaya, tamir etmek benden, fethetmek senden ola ve sana bir minare yeri inşa edip onda dua ettim der. Ve fethi daha sonra gerçekleşir ve işte Mimar Ali'nin yaptığı bu minareye çıkan yolların üstüne Fatih Sultan Mehmet bir minare ekler. Eski camiyi önemli kılan en önemli hususların başında tabii ki Acerül Esved parçalarının burada olması. Ama onun haricinde az önce de söyledim Acı Bayram Veli'nin burada vaaz vermiş olması da yine önemli olaylardan biri. Acı Bayram Veli 2. Murat döneminde buraya gelir ve 2. Murat'la bir takım görüşmeler de yapar o vaaz verme olayının dışında. 2. Murat'la sohbet ettiği sırada sarayda bulundukları yerde bir beşik vardır. Ve o beşikte Fatih Sultan Mehmet bebek olarak uyumaktadır. İşte o sırada Acı Bayram Veli'nin fethin ilk müjdesini verdiği rivayet edilir. Ve 2. Murat'a şunu söylemiştir. Siz ve babanız, dedeniz İstanbul'u almak için çok uğraştı ama başaramadınız. İşte bunu başaracak ve fethi gerçekleştirecek olan beşikteki bebek ve bizim kösedir der. Beşikteki bebek Fatih Sultan Mehmet'tir. Bizim köse dediği ise Akşemseddin'dir. Yani İstanbul'un manevi Fatih'i. İşte bu müjdeyi veren Acı Bayram Veli'dir. İşte burada da vaazlar vermiştir ve onun vaaz verdiği kürsü artık burada durmasına rağmen kullanılmamaktadır. İkinci bir kürsü konmuştur ve bugün vaazlar o kürsüden verilir. Peki neden? Çünkü bu kürsüye bir kutsallık atfedilir. Ve bununla ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde bir hikaye anlatır. Der ki Sultanahmet Edirne'yi ziyaret ettiği esnada bir şeyh ona kendini göstermek için bu kürsüye çıkıp vaaz vermek ister. Halk engellemeye çalışır ama dinlemez. Çıkar ve vaazına başlamak ister. Ancak o sırada dili tutulur ve tek kelime edemez. Ve o haliyle kürsüden iner, tekrar dili açılır ama o utançla buradan ayrılır gider. İşte böylesine kutsal bir mekandır ve vaaz kürsüsünün üstünde de zaten bir yazıyla buranın Acı Bayram Veli makamı olduğu belirtilmiştir.

Edirne bir Serhat şehri olmasının yanında önemli bir başkentti. Ve işte o başkentliğine yakışır bir çarşı pazar kentiydi. Çünkü burası uluslararası ticaretin yapıldığı bir yerdi. Evliya Çelebi şehirleri ikiye ayırır. Bedestenli şehirler, bedestensiz şehirler. Bedesten dediğimiz aslında Bezistan'dan gelir ve değerli kumaşların saklandığı yerdir. Eğer şehrinizde bedesten varsa o şehir geçmişte uluslararası ticaret yapan bir şehirdir. İşte Edirne de onlardan biri. 3 tane çarşısı ve bedesteni var. Onların içinde de en göze alıcı olanı Semiz Ali Paşa Çarşısı. Çünkü burayı yapan Mimar Sinan. Ve Evliya Çelebi burada 360 dükkan olduğunu ve her gece 100 bekçinin burayı beklediğini, çünkü içinde çok zengin hazinelerin ve malların saklı olduğunu söylüyor. Tabii ki alışveriş geleneği dediğimizde Edirne'de iki şey geçmişte, bugün de turistik anlamda öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi meyve sabunları, bir diğeri ise aynalı süpürgeler. İşte onlardan bir tane elimde. Ayna üstünde bununla ilgili tabii ki rivayetler çeşitli. Ama önce şunu söyleyeyim, dikkat ederseniz sabun da süpürge de temizlik kültürüyle alakalı. Ama bununla ilgili anlatılan bir takım rivayetler var. Onlardan biri, bir eve çok güzel bir kız gelin gidiyor ve kendi güzelliğini seyrederken aynalara dalıyor ve evde temizlik işini aksatıyor. Bu nedenle de kaynanası bir çözüm buluyor ve süpürgenin üstüne bir ayna koyuyor. Hem temizlik yap hem kendini izle diye. Bir başka söylence de şudur, işte bu işlerin aksaması

nedeniyle gelin kaynanasından azar işitmemek için onun gelip gelmediğini kontrol edebilmek için arkasını gösterecek biçimde bu aynaları kendisinin koyduğu yönündedir. Ama her ne olursa olsun bütün bunlar geçmişin geleneğinin bugüne taşınmış halidir.

Edirne bir payitaht olarak her zaman farklı halklara açık bir şehir ola gelmiş. Tabii ki bu gelenek çok daha gerilere gidiyor. Adrianus şehri kurduktan sonra Adrianopolis adını veriyor ve buradan Orta Doğu'ya doğru yoluna devam ediyor. Filistin'i aldıktan sonra da buradaki ticareti canlandırabilmek için oradaki Musevileri getirip Edirne'ye bir kısmını yerleştiriyor. Ve Osmanlı buraya geldiğinde burada zaten bir Musevi nüfusu vardı. Ve daha sonra 1492 yılına geliriz. Ve işte Avrupa'nın kovduğu pek çok sefarat Yahudisine Osmanlı kollarını açar ve pek çoğunu İstanbul başta olmak üzere Edirne'ye de yerleştirir. Ve sonrasında buradaki Musevi nüfusunun 7000'i bulduğu dönemler yaşanır. İşte o dönemde 13 tane sinagog yapılır. Bunların en büyüğü şu anda içinde bulunduğumuz sinagogtu. Ancak 1905 yılında Edirne büyük bir yangın geçirir ve o sırada bu sinagogların tamamı yanar. Ve uzun yıllar burası metruk haldeyken geçtiğimiz yıllarda restore edildi ve bu şekilde ziyarete açıldı. İşte Edirne'nin o ticari merkez olma geleneğine en büyük desteği veren halklardan biri de Musevilerdi. Ve işte onlardan geriye kalan büyük sinagog bugün bu şekilde karşımızda duruyor.

Edirne'de külliyeler içinde diğerlerine göre bir adım daha öne çıkan ikinci Beyazıt Külliyesi'dir. Çünkü burada külliyenin bütün parçaları sapasağlam ayaktadır. Caminin yanında imaret, şifahane, medrese gibi bölümler hala sapasağlam ayaktalar ve bunlara birer müze işlevi yüklenmiş. Ve işte bütün bu ikinci Beyazıt Külliyesi ile ve medrese ve şifahane ile ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesine çok ilginç şeyler yazmış. Beyazıt Han Camii'nin büyük dış avlusunun sağında İran Bağı içinde bir hastane vardır. Ayrıca medrese ve odalarında öyle talebeler vardır ki her biri Eflatun, Sokrat, Filikos, Aristoteles, Kalinos, Fisigaros'un tevhidinden bahseden mütehassıs ve usta doktorlardır. Her biri bir ilim yönetip tıp ilminde muteber kitaplara dayanarak insanların derdine deva ve ilaç yetiştirmeye çabalarlar. Orada bir hastane var ki dil ve kalemle anlatılması imkansızdır.

İkinci Beyazıt Külliyesi'nin şifahanesi ile ilgili, geçmişte neler yapıldığı ile ilgili en detaylı bilgileri Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden öğreniyoruz. Evliya Çelebi burayı ziyaret etmiş, biraz vakit de geçirmiş anlaşılan ki pek çok kıymetli detay veriyor. Ve burada görev yapan cerrahların, doktorların nabız ilminde usta olduklarını ve burada iyi bir tedavi yaptıklarından bahsediyor. Ama Evliya Çelebi seyahatnamesinde burayı anlatırken onu çok şaşırtan bazı şeyler gördüğünden bahsediyor. Ve o gördüğü şeylerin sonunda da o gördüğü tedavi yönteminin başka hiçbir hastanede uygulanmadığından bahsediyor. Ve işte Evliya Çelebi seyahatnamesinde bakın bu şifahane ile ilgili neler yazmış. Amma bu hakir evliya garip şey gördü. Beyazıt Veli Vakıfnamesinde hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi sevdalarını gidermek üzere 10 adet şarkıcı ve sazcı görevlendirilmiştir. Haftada 3 kere gelerek hastalara ve delilere konser verirler. Allah'ın emriyle nicesi saz sesinden hoşlanır ve sükunet bulurlar. Doğrusu musiki ilminde neva, düğgah, rast, segah, çargah makamları onlara mahsustur. Ama zengule makamı ile buselik makamında rasta karar kılsa adama hayat verir.

0: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
1: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
5: Hanımın mı bu araba?
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
6: Söyle canım evladım.
4: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
0: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
2: O şeref bana ait.
3: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
6: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
2: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
0: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
7: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
10: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
9: Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
11: Bari kötü ayrılmayalım.
9: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
12: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
13: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor D.

0: Veya tatları, nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında...

Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haydi. Muz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya

0: Espresso gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

Tarih Rotaların bugünkü bölümünde Edirne'deydik. Yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler ve söylenceler her zaman olduğu gibi yine bize eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Aa, ilk defa farklı bir tonlamayla girdim ben de. Bana da bir garip geldi. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bizim çok yerinde. Yine güzel bir günde güzel lezzetlerle sizle beraber olacağız. Kim geliyor bugün mutfağıma? Sevgili Özgül Coşar. Daha önce geldi, yazın Tuğçe'nin mutfağına konuk oldu. Hakikaten işinde profesyonel, bu işi profesyonel yapan konuklarımdan biri. Neler yapacak? Peki rokalı parmesanlı güzel rulo bir ekmek yapacağız. Sonra ne yapacağız? Sufle börek yapacağız. Yani böyle suflesini aslında sufle kabında düşünmeyin, fırın kabında yapacağız ama öyle pufuduk pufuduk güzel bir börek olacak. Ve son olarak da ne yapıyoruz? Brownie. Ama nasıl brownie? Türk kahveli brownie. Lafı fazla uzatmıyoruz. Özgül'ü mutfağımıza davet ediyoruz. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim, çok i̇yi teşekkür misin? Ederim. Keyfin seni gördüm yerinde. Çok daha iyi oldum.
0: Evet, ne güzel önlüğümüzü de giymişiz.
1: Her zamanki gibi.
0: Evet, şefimiz.
1: Mendilim yanımda.
0: Kekçimiz, ekmekçimiz, pastacımız.
1: Evet.
0: Evet, her şey yolunda mı?
1: Yolunda, her şey gayet güzel. Evet, her şey gayet güzel gidiyor. Evet, çocuklarla falan gayet iyi.
0: İşinle, gücünle.

0: oyuncuklarla uğraşıyorsun. Ben seyircilerimize biraz neler yapacağımızdan bahsettim.
1: Tamam.
0: Zannediyorum ilk olarak
1: ıspanaklı sufle börekle başlayacağız.
0: Sufle börekle
1: evet,
0: mi başlayacağız?
1: Sufle
0: tamam.
1: Börekle başlayacağız.
0: Sonra rokalı parmesanlı evet, ekmek, sonra da brownie yapacağız. Evet. O zaman hemen
1: geçiyorum.
0: Böyle alayım seni.
1: Bu tarafa geçiyorum.
0: Evet. Efendim, malzemelerimiz önümüzde gördüğünüz gibi, şimdi ekrana da gelecek. Neler varmış listede? Ben de bu güzel sesimle sizlere söyleyeceğim onları. 600 gram ıspanak, 2 adet yufka, 160 gram keçi peyniri, 200 gram süt, 100 gram krema, 80 gram tereyağı, 4 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı çörek otu, karabiber ve tuz.
1: Evet, evet
0: Özgüncüm.
1: Şimdi önce herkes bir kere fırınını ayarlasın. Her zaman
0: söylüyorum. Isıtalım fırını.
1: Evet. Öncelikle fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım. Sonra 180 dereceye çekeriz.
0: Evet.
1: Aslında 2 demet falan ıspanağa denk geliyor. Hı hı. İşte 2 dolu dolu yemek kaşığı yağ
0: o
1: diyebiliriz.
0: O ölçüleri de verelim. Sen tabii profesyonel yaptığın için hep gramla çalışıyorsun.
1: Evet, bizde hep gramla oluyor.
0: Evet, ama sen...
1: Şöyle göz kararı evde, bildireyim aynen. Kremamız da... Zaten bir pakette 200 gram oluyor. Aha, yarısı diyelim.
0: Yarısı.
1: Çörek otunu göz kararatacağız zaten. Sütümüz bir bardak. Onun dışında peyniri bile istediğiniz miktarda
0: ayarlayabilirler. 4 tane de yumurtamız var
1: evet.
0: Efendim.
1: Şimdi yapmamız Şimdi. Gereken önce biz tereyağımızı eritelim. Tereyağı biraz soğumaya başlasın. Aynen.
0: Hı-hı. Ben hemen ocağın altına açıyorum.
1: Evet, tereyağımızı koyduk.
0: Evet.
1: Tereyağı eriyecek. Biraz soğuyacak. O soğurken de içine diğer sıvı malzemeleri ekleyeceğiz.
0: Aha.
1: Diğer taraftan da bu kabın içinde, her şeyi bu kabın içinde toplayacağız. Sonra buraya aktaracağız.
0: Cam kabımıza aktaracağız.
1: Aynen öyle. Şimdi
0: evet.
1: İsterseniz bıçakla parçalayın ama ben elle parçalıyorum.
0: Vitamini ölmesin diyoruz ya.
1: Aynen.
0: Elle parçalıyoruz. Ver güzelim bana.
1: Vereyim.
0: Aha.
1: Şimdi istersen sen de bana yardım et.
0: Tabii ki ederim. Kollarımızı sıvayalım.
1: Ispanaklarla yufkaları elle parçalayacağız. İçine peynirimizi parçalayıp
0: parçalamaya
1: atacağız. Aynen öyle başlayabilirsin.
0: Evet.
1: Çörek otumuzun içine serpiştireceğiz.
0: Saplarını
1: bunları
0: istiyorsun.
1: Ayrı. Hepsini at içine.
0: Hepsini
1: ben de
0: atalım.
1: Bir yandan yufkaları parçalayayım.
0: Evet efendim, ıspanaklı sufle börek, böyle pofuduk pofuduk bir
1: çok
0: börek
1: güzel,
0: yapacağız.
1: Çok güzel, aynen sufle gibi, o yüzden sufle börek
0: evet.
1: diyoruz. Şimdi onun püf noktası da yumurta akıyla yumurta sarısını biz ayıracağız.
0: Aha.
1: Yumurta akıyla biz merenk yapacağız.
0: Ha, merenk mi
1: evet,
0: yapacağız?
1: Evet, merenk yapacağız.
0: Güzelce kabartacağız mikser
1: evet,
0: yardımıyla.
1: Aynen öyle yapacağız.
0: Evet.
1: Onun dışında da zaten malzemeler belli, parçalayıp pinçikleyip. Hiç
0: çok
1: öyle şekline
0: işte
1: bakmadan.
0: En sevdiğim şey bu.
1: Pratik.
0: Evet, pratik. Yani ne yaptık? Yufkayı da böyle parçalayarak
1: parça
0: koyuyoruz.
1: Göz kararı.
0: Keza ıspanağı da öyle. Gördüğünüz gibi ellerimle ben bölüyorum ıspanağı.
1: Şimdi bu böreği vaktiniz varsa birkaç saat önceden yapın.
0: Hı hı.
1: Hazırlayacağımız bu kremalı karışımın içinde bütün malzemeler biraz beklesin.
0: Beklesin. İyice emisin
1: İyice
0: diyorsun.
1: İyice emsin.
0: Evet.
1: Çok daha yumuşak, çok daha böyle ağızda daha lokum gibi bir börek olur. Keçi peyniri sevmeyen varsa istediği herhangi
0: beyaz
1: bir peynir
0: koyabilirsiniz,
1: aynen, atabilir.
0: Bergama tulumu koyabilirsiniz.
1: İstediğinizi
0: mesela.
1: Atın.
0: Evet.
1: Çörek otu sevmeyen varsa atmasın, susam
0: çörek
1: atsın.
0: Çörek otu sevin ya, çörek otu şifa.
1: Çok faydalı.
0: Çok faydalı, evet.
1: Çörek otu yağı için diyorlar ama
0: gerçekten
1: biraz zor oluyor
0: biraz
1: ama.
0: Acı.
1: Evet, biraz
0: zor.
1: Yakıyor biraz genizleri.
0: Neyse yiyelim onu. Kekte, çörekte, börekte hepsinde
1: atalım,
0: güzel
1: atalım,
0: oluyor
1: yiyelim.
0: Çörek otu.
1: Yoğurdun evet. üstüne atalım, peynirin üstüne atalım, yiyelim.
0: Ben yapıyorum mesela.
1: Ben peynir. De öyle yapıyorum.
0: Aslında lora benzer, tatsız, tuzsuzdur
1: ama
0: çok güzel.
1: Bütün
0: o.
1: Şey içindedir ama.
0: Kalsiyum işte en
1: tabii,
0: fazla
1: tabii, hepsi
0: onda
1: içindedir,
0: var. Hepsi
1: evet.
0: içinde. Mesela ona ben zeytinyağı koyup üzerine çörek otu atıp yiyorum yani.
1: Mis gibi.
0: Evet,
1: çok da ekmeğe
0: oluyor.
1: De gerek yok kaşıkla.
0: Hiç kaşık kaşık ye. Kalsiyum. Biz hanımların kalsiyum alması gerekiyor. Bunu erken yaşta da yaparsak ileride
1: geleceğe
0: kemik
1: yatırım.
0: Erimesi için evet faydalıdır. O yüzden genç arkadaşlarıma söylüyorum. Keza benden de yaşı büyük olan hanımefendiler için
1: gençliğinize aldanmayın.
0: Gençliğe aldanmayalım.
1: Geleceğinize yatırım yapın.
0: Evet. Ben şimdi kolajen içmeye de başladım.
1: Öyle mi?
0: Evet. Vallahi
1: dün öğrendim ben, sezon geçişlerinde için diyorlar.
0: Yani işte sezon geçişindeyiz aslında. Tam
1: evet.
0: doğru zamanda içiyorum.
1: Doğru
0: böyle
1: zamanda
0: kür yapıyorum kendime. Saçım, kemiklerim, cildim, kırışıklıklar vesaire için kolajen.
1: Kendime yani doktorunuzu... bakıyorum diyorsun.
0: Ha, ya ekran önündeyiz ya. Yaş da gidiyor. Yani yaş gitmeden önlemleri alalım.
1: Çok akıllıca.
0: Evet.
1: Şimdi ben içine peynirleri de parçalıyorum.
0: Hı.
1: Böyle büyük bir kabınız varsa hepsini, her şeyi içinde karıştırın.
0: Ispanağımız kalmış.
1: Çörek otunu da sana zahmet atarsan.
0: Tabii ki. Çörek otumuzu da atıyoruz. Evet.
1: Hı. Hı. Şimdi bana bir parça peçete verirsen ellerimi kurulayayım.
0: Tabii ki canım.
1: Tereyağımızın bir parça soğumasını beklerken biz yumurtaların akını merenk yapalım.
0: Çırpalım.
1: Evet, çırpalım.
0: Tamam. Ver canım bana.
1: Şöyle.
0: Ver burada.
1: Şu kabı tek, şu kabın içinde yapayım. Şu burada bir beklesin.
0: Tamam. İstersen çırpıcımız, mix

0: Serimiz burada. Tamam. Gel burada çırpalım.
1: O tarafa geçelim.
0: Aha, geçelim. Olur. Gel gel.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Şimdi yumurtaların sarısını ben şu kabın içine alayım. Burada bekleteyim.
0: Ben başka bir kap gerek
1: şöyle var mı? Yapabilirim bir saniye. Tamam.
0: İçinde peynir vardı zaten.
1: Zaten kullandığımız kap. Evet. İçinde peynir kalmış. Şimdi bu böreğin püf noktası demin de dediğim gibi yumurtaların akını, yumurtaların sarısını ayırıyoruz. Akıyla biz merenk yapıyoruz ki. Evet,
0: güzelce çırpacağız. Evet, sonra kabarsın. Onu böyle spatula yardımıyla dıştan içe böreğimize.
1: Bayağı öğrenmişsin Tuğçe spatulayla dıştan içe.
0: Tabii ki şekerim. Biz de evde yapıyoruz bir şeyler. Evet, bak öğrenmişsin dedi. Derken... Allah dedi ki sen Tuğçe'ye laf edersen o yumurtanın sarısını içine kaçırırsın.
1: Şimdi yumurtanın sarısını eğer beyazına karıştırırsak ne olur?
0: Olmaz. Burada merenk elde edemeyiz.
1: Evet. Ya. Maalesef böyle bir şey olacak.
0: Bütün 4 yumurtanın da beyazını koyuyorsun değil mi?
1: Bizimki şu anda 4-4'lük bir merenk olmayacak. Ama siz evde benim gibi sakarlık yapmaz ayırabilirseniz olur.
0: Olur.
1: Ama şunu da söyleyeyim ben bazen çok üşeniyorum bunu ayrı yapmaya. Hepsini birlikte katıyorum.
0: Sen de üşeniyorsan biz ne yapalım?
1: Bazen üşeniyorum. <ya. gülüyor> Bazen tembelliğim tutuyor ne yalan söyleyeyim.
0: Evet. O zamanlar. Verdim. O zamanlar ne yapıyorsun?
1: Hepsini karıştırıyorum.
0: Hepsini karıştırıyorum.
1: Yani hiç o kadar
0: tamam,
1: istediğim.
0: Tamam o da olmayacak bir şey değil,
1: değil
0: yani.
1: Değil
0: tamam.
1: Aynen hiçbir şeyin sonu yok.
0: Evet.
1: Başlıyoruz çırpmaya. Şöyle biraz çırpalım.
0: Böyle beyaz beyaz köpük köpük merenk elde edeceğiz.
1: Edebilirsek inşallah.
0: Ya ederiz ya. Niye etmiyorum ki?
1: Bir noktadan sonra durur. Sarısı karıştığı için.
0: Ha, doğru azıcık sarısı karıştı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet karıştı. Doğru. Sana laf atarken.
0: Çarptı.
1: Sana çamur atarken.
0: Bir taraftan da tereyağımızın soğumasını bekliyoruz. Çünkü böreğimizin içine dökeceğiz. Evet.
1: Yeter. Hiç vallahi, abartmayalım.
0: Oldu da hakikaten.
1: Daha ama siz evde daha çok yapın.
0: Kabartın diyorsun.
1: Aynen daha iyi kabart. O tarafa geçelim istersen.
0: Evet lütfen
1: hepsini
0: gel canım böyle.
1: Evde daha güzel abartın. Hepsini birbirine katın karıştırın.
0: Şimdi.
1: Şimdi yağımızı artık buraya alabiliriz. Herhalde soğumuştur bayağı.
0: Evet fena değil.
1: Sorun olmaz herhalde. Hı hı. Spatulayla... Önce bunları oraya katayım diye düşünüyorum tamam. Ben. Kremamızı zaten hiçbir şey olmaz. Hı hı.
0: Kremamızı, yarım paket kremamızı
1: bir bardak süt.
0: Evet.
1: Şimdi bu harç bizim için çok önemli. Çünkü bu malzemeleri yaptığımız bu harçla ıslayacağız.
0: Evet, ıslattığımız aslında yufkayı ıslattığımız malzememiz.
1: Bu.
0: 4 tane yumurtanın sarısı, erittiğimiz tereyağımız, yarım paket krema. O kadar değil mi?
1: Ne başka vardı? Bir bardak da sütümüz vardı.
0: Sütü unuttum pardon.
1: Süt, krema, yağ, yumurta.
0: Yumurta o kadar.
1: Aynen öyle.
0: Sonra yumurtanın beyazını.
1: Yumurtanın sarısını parçalayamadım yalnız fark ettin
0: fark
1: mi?
0: Fark ettim. Acaba ne oluyor bugün Özgül'e? Acaba? Evet.
1: Şimdi hepsini burada birleştirelim.
0: Şuradan birleştirelim.
1: Evet, öyle yapalım.
0: Tamam.
1: Bizimki demin de dediğim gibi merenk olmadığı için artık yapacak bir şey yok. Böyle olacak.
0: Çünkü birazcık biz yumurtanın sarısını içine karıştırdık ama evde yaparken iyice merenk haline getirin mikser yardımıyla.
1: Dikkatlice yedirin birbirine. Evet. Çok fazla
0: çünkü kopuduk
1: şey
0: olmasını işte bu merenk yapma özelliği sağlayacak.
1: Evet. Şimdi artık hepsini böreğe katabiliriz.
0: Vallahi çok pratik. Ha.
1: Şimdi elimizle dikkatlice yedirelim ama elimizi çok sokmayalım istersen spatula ile halletmeye çalışalım.
0: Nasıl istersen.
1: Mecbur kalırsak artık
0: evet,
1: yapacak
0: noktada...
1: bir şey yok. Tamamdır. Evet. Şu lafı da bende.
0: O Aysel ablamda
1: senin
0: da
1: yanına
0: var.
1: Gelince oluyor bende yalnız.
0: Duyuyor herkes benim yanımda. Onaylıyorsunuz
1: kendinizi. Evet evet kendimizi evet. Onaylıyoruz. Şöyle birleştireceğiz.
0: Ben seyircilerimize bir tekrar edeyim neler yaptık.
1: Olur.
0: Efendim neydi bizim şu anda yaptığımız böreğimizin adı? Ispanaklı sufle börek. Sufle dememizin nedeni de işte o puf puf olması fırın kabında yapıyoruz. İlk önce ıspanakları böyle elimizle ne yaptık?
1: Parçaladık.
0: Bir taraftan tereyağı erittik. Ispanağı parçalarken elimizle bir taraftan yufkamızı da böyle elimizle parçaladık. Parçalar haline ayırdık.
1: Evet.
0: Sonra peynirini koyduk içine. Peynir de biz keçi peynirli yaptık ama dilerseniz bergama tulumu, dilerseniz beyaz peynir. Kendi damak lezzetinize bağlı o. Güzelce karıştırdık. Çörek otunu koyduk. Sonra yumurtaların sarısıyla beyazını ayırdık. Beyazını güzelce merenk yaptık. Biz güzelce merenk yapamadık. Çünkü yanlışlıkla sarısını karıştırdık
1: evet.
0: içine. Ama siz evde yaparken güzel bir merenk yapın. Sonra ayrı bir kapta erittiğimiz tereyağının içine yarım paket krema koyduk. Yumurtayı, yumurtanın sarılarını koyduk ve bir bardak sütümüzü koyduk. Güzel bir sos hazırladık. Sonra yumurtanın beyazını da ilave ettik. Spatula yardımıyla dıştan

0: Şöyle bir karıştırdık ve bu cam kabımızdaki karışımımızın içine ekledik. Bu
1: hepsini
0: kadar.
1: Birleştirdik ve karıştırdık.
0: Güzel anlattım vallahi.
1: Şöyle yuvarlak bir cam fırın kabı kullanın. İçine bir yağlı kağıt serin. Ben böyle yuvarlak kaplarda şu yağlı kağıdını şöyle buruşturuyorum. Sonra bunu bir güzel açıyorum.
0: Evet.
1: Aa, bir de bakmışım ki fırının
0: şeklini alıvermiş. Allah Allah.
1: Nasıl oluyor bu iş?
0: Nasıl oluyor?
1: Evet. Şimdi artık böreğimizi fırın kabının içine koyabiliriz.
0: Evet.
1: Şöyle dikkatlice koyalım. Biraz böyle eşit dağıtmaya çalışalım.
0: Yufkamız az mı oldu?
1: Yok, aslında azmış gibi görünüyor ama.
0: Ama değil mi?
1: Değil. Sadece isterseniz biraz daha üstüne şey bile ekleyebilirsiniz. Süt ya da krema ya da yağ. Hani damak tadınıza bağlı olarak. Ya ben biraz daha yağlı olmasını istiyorum. O yüzden biraz daha yağ ekleyeceğim. Ya da biraz daha yumuşak, pufidik olmasını istiyorum. Biraz daha süttür, kremadır, bunu ekleyebilirsiniz.
0: Ve bu arada evet, yumurtanın beyazıyla sarısını ayırdık ama bazen üşendiğiniz dönemler özgür
1: benim gibi.
0: Yumurtaların hepsini beraberce koyabilirsiniz. Evet. Sarıyla beyazı ayırmanıza da gerek yok. Çok beğendim. Bu böreği hakikaten deneyeceğim. Tadı da eminim güzeldir. Ispanağın, peynirin olduğu bir şeyin kötü olabileceğini zaten
1: sanmıyorum ben de,
0: düşünmüyorum.
1: Evet. Tamamdır. Hakikaten. Şimdi artık fırına girmeye hazır.
0: O zaman buyurunuz efendim. Siz onu fırına doğru götürün.
1: Ediyorum.
0: Kaç derece?
1: 200'de başladık. Şimdi 180'e çekiyoruz.
0: Evet. Ne yapıyorduk hep efendim? Fırınımızı önceden ısıtıyoruz. Çünkü bu hamur işlerinde kural. Aslında tüm yemeklerde kural. Fırını önceden ısıtmak. Evet.
1: O artık pişmeye hazır.
0: Pişmeye hazır.
1: Üstü kızarana kadar pişsin. Süre veremiyoruz. Ne zaman
0: fırına
1: kızarırsa.
0: Göre değişiklik gösterir. Evet. O zaman ilk tarifimizi yaptık.
1: Gelelim
0: ikinci tarife. Evet, malzeme listesini veriyorum. Rokalı parmesanlı rulo ekmeğimizin. Hamuru için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 adet yumurta, 1 paket instant maya. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı tuz, 5-6 su bardağı un. İç harcı içinse 1 demet roka, 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, 1 su bardağı ceviz içi ve sıvı yağımız var. Bu kadar.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi
1: başlayabiliriz.
0: Durun bakalım. Hı. Özgül Hanım'ın mayalarla ilgili bilgi ve becerilerini bir dinleyelim şimdi.
1: Şimdi yaş maya,
0: şimdi kuru maya, instant maya, ekşi maya. Evet. Ben şimdi biliyorum da bir de Özgül Hanım'dan dinleyelim. Niye mesela instant maya?
1: Daha çabuk, özelliği o.
0: Evet, normalde kuru maya küçük granül, eritmek gerekmiyor.
1: Gerekmiyor, evet. Hiç öyle bir derdiniz yok. Kuru mayada biraz daha sütle şekerli, işte suyla bekletmeniz gerekiyor. Biraz
0: çünkü şeker onun karbondioksit oranını ortaya çıkarıyor.
1: Yaş maya da zaten keza aynı. Gramaj olarak bakarsak
0: yarı yarıya değil mi kuruyla
1: evet,
0: yaş?
1: Evet, mesela yaş mayanın bir paketinde 40 gram kadar oluyor. Onun yarısı kadar kuru maya hemen hemen birbirini tamamlayacaktır. Instant mayanın paketi kaç gram hiç bakmadım ama 14-15 gramda instant maya aynı orana tekabül ediyor.
0: Ya
1: 0.35 işte 0.5 gibi belli bir oran var. Biraz böyle ezbere bilinmesi gereken bir oran. Ya bilinmiyorsa
0: ne
1: da göz kararı.
0: Ne kadar beklettin hamuru?
1: Ben bunu ortam sıcaklığına göre bekleme süresi değişir. İşte ortam sıcaksa, ılıksa, kullandığınız malzemelerde ılıksa yarım saat kadar bir sürede iki katına çıkar. Amacımız hamur iki katına kadar çıksın.
0: Çıksın. Tamam.
1: Aynen. Evet. Ortam soğuksa zaten biraz
0: önceden
1: daha
0: hazırlamışsın, getirmişsin ama biz yine de burada hamurunu yapacağız.
1: Evet,
0: buyurunuz.
1: Şimdi önce bütün sıvılarla başlayalım.
0: Evet, sütümüz.
1: Bir bardak sütümüz var.
0: Bu ekmek de ilgimi çekti benim.
1: Bu arada bu ekmekle ilgili şunu söyleyeceğim. Hani bildiğimiz pişi hamuru vardır ya, sadece maya ve suyla yapılan.
0: Çok da güzel olur.
1: Yani bu ekmeği onunla da yapabilirsiniz. Hiç böyle süte, suya, yağ, işte şeylere gerek yok, yumurtaya gerek yok. Şart değil. O bile çok lezzetli olur. Ben biraz daha lezzetli olsun, biraz daha damağımıza uysun diye mayamızı atalım.
0: Koyalım.
1: Atayım mayayı. Mayayı unla bile atabilirsiniz. Aslında şekerimiz 1,5 kaşık kadar silme. Yani silme olarak daha doğrusu söyleyelim de fazla
0: tepeleme
1: tatlı
0: değil
1: olmasın.
0: Yani,
1: tepeleme
0: öyle
1: değil.
0: Silik silik.
1: Tuzumuz da aynı.
0: Evet.
1: Yumurtayı da kıralım. Bu sefer sıkıntı çıkarmadan
0: mayaları işte
1: inşallah.
0: Özgül de söyledi. Hatta geçtiğimiz programlarımızda yine ben de söylemiştim. Bu şekeri koyuyoruz çünkü maya ile şeker etkileşime geçiyor ve hakikaten hamurun her tarafında o gaz yayılıyor ve kabarmasını sağlıyor.
1: Evet. Bir de ekşi maya sordun demin. Ekşi maya tamamen farklı
0: bir
1: şey.
0: O canlı bir maya.
1: O canlı bir maya.
0: O yaşıyor, büyüyor, gelişiyor.
1: Besliyorsunuz.
0: Besliyorsun. Evet.
1: Kendiniz yapıyorsunuz. O çok sağlıklı bir şey.
0: Evet.
1: Belki bir gün öyle bir şey de göstermek amaçlı. Maya beslenmesini gösteririz, yapımını gösteririz, hamurun yoğrulmasını gösteririz.
0: Sen çünkü senin de aslında uzmanlık alanı.
1: Evet.

0: olduğu yer.
1: Ne evet, kaldı? Canım. Tuzumuzu atmadık. Şuradan hı-hı, göz kararı biz biraz tuzumuzu atalım. Şöyle.
0: Evet. Şöyle. Neler koyduk içine? Tekrar bir söyleyelim istersen. Olur. Şu anda sıvıların. Sütümüz vardı.
1: Bir bardak.
0: Evet. Bir bardak suyumuz vardı.
1: Evet.
0: Mayamızı koyduk.
1: Koyduk.
0: Bir tane yumurtamızı ilave ettik içine.
1: Evet. Sıvı evet, yağımız
0: sıvı
1: vardı.
0: Sıvı yağımızı koyduk. Şekerimizi koyduk.
1: Tuzumuzu koyduk.
0: Tuzumuzu koyduk.
1: Şimdi artık yavaş yavaş unu ekleyeceğiz.
0: Evet.
1: 5-6 bardak kadardı. Hı hı. Biz bir bakacağız.
0: Bu tam ölçü değil mi? Yine de bir bakalım.
1: Gene bir bakalım.
0: Yumurtaya göre bile un değişebiliyor evet, ya. Evet.
1: Şey unun kendisi
0: markasına
1: çekme
0: göre bile.
1: Evet, markaya göre de değişiyor. Su çekme kapasitesine göre. Evet. Önce de şöyle kaşıkla yapalım.
0: Ben
1: İstiyorsan sen
0: ederim,
1: onu dök bana.
0: İhtiyacın oldukça ben dökeyim.
1: Tamam. Ekle birazcık daha. Hı hı. Ekle ekle ekleyebilirsin. Hatta onun hepsini ekleyebilirsin. Sanırım hepsini taşıyacak.
0: Buyurunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz.
1: Bir süresinde artık elimizde devreye girer miyiz bakalım.
0: Yani instant maya koyduk efendim içine. Sonra böyle hamurumuzu işte iki katına çıkmasını istiyoruz ya, Özgül de söyledi.
1: Yarım saat, 40 dakika.
0: Yarım saat, 40 dakika kadar bekletiyoruz.
1: Evet.
0: Ama bizde hazırı var. Özgül Hanım yapmış, gelmiş.
1: Getirmiş, üşenmemiş.
0: Ha, üşenmemiş, dün akşam oturmuş, hamuru mayalamış.
1: Yumurtaya üşenen Özgül, buna
0: yumur,
1: üşenmemiş.
0: Yumurta yapmaya üşeniyor ama hamuru mayalamış ve gelmiş. Evet. Güzelce karıştırıyoruz.
1: Biz bunu zaten göstermek amaçlı yapıyoruz şu anda. Aha. Zaten hamurumuz yoğruldu.
0: Evet, hazır da var.
1: Bu şekilde karıştırın. Sonra etrafını böyle birazcık yağlayın. Aha. Yağladığınız bir kabın içinde bırakın hamurunuz mayalansın.
0: Mayalansın, tamam.
1: Sanırım daha göstermemize gerek yok mu?
0: Bence
1: devam
0: yok.
1: Edeyim mi?
0: Yok,
1: bence
0: yok,
1: yeterli.
0: Yok.
1: Sonra zaten elimizle girmemiz gerekecekti. O biraz uzun iş.
0: Böyle böyle evet, evet. Elimizle güzel aslında, daha homojen mi diyelim ona?
1: Hem homojen bir şekilde yayılacak hem de şöyle elinizin tersini değdirdiğiniz anda elinize yapışmaması lazım. Hmm. O zaman bilin ki o hamur artık
0: aslında biraz
1: hazır.
0: Gösterelim mi Özgül?
1: Gösterelim mi?
0: Gösterelim.
1: İster misin?
0: Gösterelim.
1: Emin
0: evet,
1: misin?
0: Evet,
1: bir tık daha o zaman şey yapayım, tezgahı mı indireyim?
0: İndir, gösterelim izleyicilerimize ki yani evet hazırı var diye burada
1: sen
0: bırakmayalım.
1: Daha
0: çünkü daha zamanımız
1: ama
0: var.
1: Birazcık daha un gerekecek ama bize.
0: Un gerekecek. Un isteriz. Unumuz nerede İremciğim? Rica edelim.
1: Şöyle. Evet. Şunu da gösterelim. Heh. İster misin?
0: Evet, isterim.
1: Kazıyıcı diye geçiyor.
0: Kazıyıcı.
1: Eğer hamur yoğurmayı ve mutfakta olmayı seviyorsanız, aha, elinizde böyle bir şey olursa çok pratik oluyor ve
0: böyle kazıyor çünkü değil mi?
1: Bir de yani şey işiniz de çok kolaylaştırıyor. Şunu aha, sana zahmet gerekiyor yalnız.
0: Ver canım. Evet, sen yavaş yavaş.
1: Ya da
0: yavaş
1: hiç onun için isterseniz uğraşmayın. Bu ha, toparlayabiliriz gibi. Çünkü ne kadar çok yoğurursanız hamur kendini o kadar çok toparlar.
0: Tamam. Ben bir taraftan, evet.
1: Şöyle. Şimdi şununla devreye girmek istersem eğer.
0: Evet. Bu kazıyıcıyla.
1: Evet. Şöyle hı-hı, elimizdeki fazlalık şöyle yaparsanız.
0: Hı hı. Ha bak ne kadar güzel bir şey.
1: Şöyle hamur kendini çok güzel toparlar.
0: Toparlıyor. Aa, bu yani.
1: Evet. Hiç una gerek yok. Çok güzel toparlayacak kendini.
0: Hiç una da gerek
1: yok,
0: kalmadı.
1: Yok. Aynen şu kıvam bence güzel. Yani ekmek.
0: Buna mutlaka ihtiyaç var
1: bu,
0: değil mi?
1: Bu bence çok önemli.
0: Şart.
1: Yani
0: evet,
1: her
0: evet,
1: yerde bulabileceğiniz kazıyıcı bir şey aslında.
0: Evet.
1: Çok da pratik
0: pazarlarda
1: bir şey.
0: Pazarlarda da var.
1: Var evet, sanki ben
0: var,
1: görmüştüm
0: var,
1: bir
0: var,
1: kere.
0: Ben de gördüm var pazarlarda.
1: Ama hiçbir yerde bulamazsanız pasta malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz.
0: Kolayca bulabilirler.
1: Evet. Ve
0: çok güzel
1: toparlıyor. Elinize bulaşmıyor. Çok da güzel kendine getiriyor hamuru. Keserken
0: zaten
1: falan da
0: şimdi bile şişmeye başladı.
1: Değil mi? Kendini
0: evet,
1: göstermeye başladı.
0: Kendini gösterdi hakikaten.
1: Şimdi bu tamam.
0: Bu tamam. O zaman bu kabın içine alalım onu.
1: Olur.
0: Evet.
1: Birazcık hatta yağ dökersen o kaba hatta.
0: Tamam.
1: Şuradan. Hı-hı. O bile olur. Ben içine eğer hamurun içine yağ koyuyorsam genelde o ekmeği yağla açıyorum.
0: Daha kolay oluyor.
1: Daha kolay oluyor. Onunla yapmaktansa işiniz daha pratik oluyor. Burada beklesin. Üzerine birazcık yağ atabilirsin.
0: Evet, azıcık üzerine
1: şu elimi hemen
0: yağ
1: bir
0: atayım,
1: temizleyeyim.
0: Böyle işte efendim size her aşamasıyla göstermek istedik ki evinizde uyguladığınızda kolaylık olsun. Acaba nasıldı demeyin diye. Ama ne dedik? Özgül zaten evden düşenmemiş, hamuru mayalamış ve getirmişti. Şimdi ben açayım. Açayım mı?
1: Açabilirsin. Tezgahın üstüne biraz yağ sürüp tezgaha
0: evet,
1: indirebiliriz artık onu.
0: Tamam. Şöyle açtım ben. Tezgah biraz ne güzel koktu mayama ya. Ay evet vallahi. Seviyorum
1: şimdi
0: hamuru.
1: Birazcık tezgaha yağlayalım.
0: Evet. Bayağı tezgahımı yağlıyorsun.
1: Tezgah.
0: Yeniydi tezgahım.
1: Tezgahta şimdi devirebilirsin istersen.
0: Tamam.

0: Bu da çok yağlı.
1: Evet, ben onun içine de yağ sürmüştüm ki şey olmasın. Bak çok güzel mayalanmış.
0: Mayalanmış hakikaten.
1: Gördün mü?
0: Evet.
1: Şimdi bu devir burada ne yapıyoruz? Biraz mayasını şöyle söndürüyoruz. Zaten tekrar tepside mayalandıracağız. Aklınızda olsun bu tarz şeyleri tepside de mayalandırın en az bir 10-15 dakika kadar.
0: Tepside de mayalandırıyoruz.
1: Evet, evet. Biz şimdi bunu rulo yapacağız. Tepside de mayalanmasını bekleyeceğiz. Şöyle merdanem var. Merdanemden birazcık yardım alacağım. Şart değil, merdanesiz de olur. Oklavanız varsa oklavayla da olur. Hatta benim merdanem hamura biraz küçük geldi.
0: Evet, değil
1: şöyle daha, elimle öyle daha kolay yaparım. Böyle ince bir hamur açın, bir santim kadar falan ancak olsun.
0: Bir santim kadar kalınlığı evet, ince olacak. Olsun. İnce olsun. İçi hamur olmasın çünkü ekmeğimizin
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Peki roka ve parmesanlı dedik ama başka neler olabilir
1: ben
0: mesela?
1: Ben neyle yapıyorum biliyor musun? Kabak dolması yapıyorum mesela. İçi kaldı. Kabağın içinin o suyunu bir şey yapıyorum.
0: Süzüyorum.
1: Aha. Sonra o iç rondodan çekiyorum birazcık. Aha. Yine içine ceviz atıyorum ki ben her şeye çok ceviz kullanan biriyim.
0: Ben çok severim. Tatlıya, tuzluya, her şeye salataya yani şeye. En faydalı. Beyin ya, şekli beyin gibi kuru yemişin. Yani
1: birazcık da dereotu doğrarsanız içine çok güzel olur.
0: Olur.
1: Olur.
0: Vallahi onun dışında başka için gayet güzel.
1: Ceviz şey, zeytin ezmesi atın, peynir atın.
0: Ya mesela ne bence giriyorsa, çikolata da olur.
1: O da çok güzel olur. Bu hamurun tuz oranı birazcık azaltın. Çikolata da çok
0: çikolata
1: güzel olur.
0: Da olur. Evet.
1: Şimdi rokaları göz kararı şöyle bir parçalayalım. Yine aynı börekte yaptığımız
0: gibi. Ispanakta yaptığımız gibi.
1: Evet, şöyle dağıtacağız.
0: Rokanın acılığı rahatsız etmiyor, öyle mi?
1: Yok, evet, etmeyecek. Çok farklı, değişik bir aromatik lezzet olacak.
0: Roka ile parmesan da çok yakışır
1: evet,
0: zaten.
1: Çok yakışır.
0: Benim mesela en sevdiğim salata şekli roka domates parmesandır. Bayılırım.
1: Ben de çok severim. Roka salatasını çok severim.
0: Evet.
1: Damağımız roka, çok domates. Yakın birbirine, farkında mısın?
0: Evet, farkındayım.
1: Birbirimiz aynı şeyleri seviyoruz.
0: Ben de çünkü yani sen de hamuru seviyorsun.
1: Seviyorum.
0: Ki zaten hani profesyonel
1: seviyorum.
0: Hayatım
1: zaten
0: böyle.
1: Seviyorum zaten de belli.
0: Yok hiçbir şeyin yok canım. Bu kadar işin içinde olup gerçi
1: çok
0: işin içinde olunca sen yiyebiliyor musun?
1: Yok ben tıkanmıyorum ya.
0: Ben
1: yiyorum. Ben hiç tıkanmıyorum. Yaparken tadına bakıyorum yiyorum. Oturuyorum bir de insanlarla yiyorum hiç.
0: Ya
1: hiç
0: ben acayip tıkanıyorum.
1: Ya.
0: Aa tabii
1: keşke
0: hiç yiyemiyorum. Yani o yüzden ben kilo almıyorum. Her gün yayınım var. Her gün izleyicilerimizin karşısındayım. Her gün yemek yapılıyor. O yüzden bir tıkanıyorum
1: mis
0: yani.
1: Gibi.
0: Hafta sonları ben yemek yiyebiliyorum.
1: Keşke ben de tıkansam. Bütün parmesan attım ben.
0: Evet.
1: Ve şimdi
0: yine peynir değişiklik gösterebilir efendim.
1: Evet, yani yine istediğiniz özgün peynir atabilirsiniz.
0: Evet, isterseniz beyaz peynir de koyun. O da güzel olur. Az önce börekte de söylediğiniz
1: ezine
0: gibi.
1: Koyun, ne
0: ezine
1: istiyorsanız.
0: Koyun tabii.
1: Lor koyun. Sizin
0: şöyle
1: zevkinize kalmış.
0: De cevizlerden.
1: Cevizden de şöyle serpteyim.
0: Aa bayağı pratiğiz. Yani iki tarif daha çıkarırmışız.
1: Bu böyle bile pişer ha yalnız. Değil mi sanki? Böyle pizza gibi.
0: Mı? Evet,
1: yok
0: hakikaten.
1: Şu an kapatalım ama pizza gibi böyle bile pişer yani.
0: Sen bir onu evde dene.
1: Deneyim ben bir kere de öyle deneyeyim.
0: Çünkü hakikaten pizza gibi güzel gözüktü.
1: Şimdi senle biz bunu bir güzel saracağız.
0: Ben de saracağım yani.
1: Evet, senden de yardım alacağım. Seni çalıştıracağım.
0: Tabii. Saralım zevkle. Ne yapıyoruz?
1: Hadi buradan saralım beraber.
0: Rulo yapıyoruz.
1: Evet rulo yapacağız. Şöyle.
0: Evet. Bayağı yağlı şöyle ve ıslak bir hamur.
1: Evet. Evet. Şöyle ortamızı da yapalım.
0: Ay benim hamaratlığımı
1: kendimi Gaziantep'te hissettim şu anda.
0: Baklava sarar gibi. Söyle. Evet.
1: Biraz da şöyle ekmeğimizi şey yapacağız, uzatacağız ki çok kalın olmasın rullarımız.
0: Evet. Ay ya Gül, çok komikler. Kulağıma konuşuyorlar
1: ne
0: bir
1: diyorum?
0: Taraftan. Senin ellerini yakın çekiyorum şu anda. Hamaratlığını göreceğiz. İşlemi bitirdim, iyi evde kalmazsın dedi bana. Kapanış cümlesi sağ ol arkadaşım. Teşekkür ederim.
1: Şimdi senden tepsi isteyebilir miyim?
0: Tepsi burada.
1: Nerede? Ha, süpersin.
0: Şekerim ya senin için varım
1: ya,
0: ben. Bak bütün malzemeleri getiriyorum.
1: Lep demeden levlebi diyorlar ya o hesap.
0: Evet.
1: Şimdi işte bu gene burada iş görecek ama
0: çünkü
1: bıçakla dolu.
0: Çünkü çok güzel kesecek.
1: Evet bıçağınız varsa bu yok elinizde bıçakla dolu. Bunu böyle kestikten sonra
0: Özgür,
1: ne kadar
0: şöyle
1: kesiyoruz?
0: Şöyle yağlı ellerimle böyle seni seveyim ister misin?
1: Ay çok seveyim. Ne olacak? Şimdi böyle 2 santim kadar falan kestik sanırım. 2 santim var. Şöyle çevireceğiz. Biraz da şöyle
0: açacağız
1: mı? Göstereyim. Şöyle mi göstereyim? Biraz böyle açacağız.
0: Ki iç malzemesi görünsün
1: evet.
0: İstiyorsun öyle.
1: Şöyle olacak.
0: Ben bunu senin önüne alayım mı?
1: Ah çok güzel olur. Oraya bayağı zor olunca. Kağıdımızı da düzeltelim.
0: Bu adını ne diyorsun sen buna? Kazıyıcı mı?
1: Kazıyıcı diyorum ben. Kazıyıcı. Aslında başka bir adı var ama. Ben kazıcı diyorum ya.
0: Çok gerçekten faydalı bir ürün.
1: Evet, bıçakla da olurdu hani bu iş. İlla şart değil ama yani seviyorsanız böyle şeyler yapmayı ve çok sık yapıyorsanız bence alın.
0: Pratik yapıyor
1: çok
0: çünkü.
1: Çok da uygun bir şey. Evet. Öyle pahalı bir şey de değil. Çok ucuz bir şey. Bende bir sürü var.
0: Renk renk diyorsun.
1: Evet. Yok renk hep renk. Beyazdır. Ha,
0: beyaz genelde. Mıdır? Ha.
1: Bir de mesela bu hamuru tek parçada yapmak yerine iki parçada, üç parçada yaparsanız aslında rulolarınız daha küçük olur. Daha da güzel, daha da şirin ve sevimli durur. Çok,
0: çok
1: yakın
0: güzel
1: koymuyorum
0: göründü.
1: Birbirlerine.
0: Evet. Ki çünkü kabaracak.
1: Evet.
0: Ay yutkunmalara başladım ben.
1: Canım çekti. Çünkü gerçekten. Kenar alayım bu küçük kaldı.
0: Tamam.
1: Onu ayrı koyalım. Çünkü hepsi hemen hemen aynı boydakiler aynı tepside olursa hepsi eşit pişmiş olur.
0: Evet.
1: Şöyle. Ortası bayağı kalın oldu yalnız.
0: Ortaya mı acaba malzemeyi?
1: Bayağı yığıldık
0: evet,
1: ortaya.
0: Yığıldık herhalde kenarlara.
1: Şöyle biraz.
0: Ziyade.
1: Olsun. Her vallahi
0: türlü yenir. Efendim yani ikinci lezzetimiz de hemen hemen fırına girmek üzere hazır.
1: Brownie neydi? Zaten çok pratik olacak.
0: Evet, brownie de pratik. Neydi? Ben şöyle bir toparlayayım dilerseniz.
1: Tamam.
0: Rokalı parmesanlı rulo ekmekti. Hamurumuzu mayaladık. Bir daha nasıl mayaladık bir malzemeleri söyle
1: sayalım.
0: İstersen.
1: Bir bardak Özgeceğim. Yağımız vardı, bir bardak suyumuz vardı, bir bardak ılık sütümüz vardı, bir tane yumurtamız var, 1,5 silme kaşık tuz, yine şekeri de aynı şekilde silme, bir paket instant mayamız vardı, 5-6 bardak kadar da unumuz vardı, hepsini yoğurduk.
0: Şu kamerayı.
1: Nereye? Buraya.
0: Hepsini, bu kameraya.
1: Hepsini yoğurduk. Dinlendirmek için bir kabın içine koyduk, etrafını yağladık, üstünü streçledik.
0: Yarım saat 40 dakika.
1: Kaldırdık. Evet. Sonra hamur bu hale geldi.
0: Evet, sonra ama açtık onu.
1: Evet, yağın üzerine açtık.
0: 1 santim kalınlığında olacak
1: evet,
0: şekilde.
1: Evet, yani ince olursa daha güzel olur. Biz tek parça halinde açtık. Bence iki parça halinde açıp daha küçük küçük yaparsanız çok daha güzel olur. Açtıktan sonra içine biz rokamızı parçalayıp attık. İşte parmesan peynirimiz vardı.
0: Cevizimizi
1: attık,
0: koyduk.
1: Cevizimizi koyduk.
0: Oh mis gibi.
1: Ondan sonra rulo yaptık. Tık tık tık tık kestik.
0: Kazıyıcımızla da kestik. Şimdi fırına gitsin mi?
1: Bu gitmeye hazır. Ben
0: evet.
1: Artık bunu fırına verebilirim. Bunları da biz yaparız.
0: Yaparız. Oh, biz neler yapıyoruz.
1: Şöyle
0: yayın bitiyor.
1: Göstereyim.
0: Neler oluyor bu mutfakta? Götür canım. Beraberce pişerler zaten
1: evet.
0: Değil mi?
1: Böyle aynı 180 derecede bu da.
0: Evet, güzel hareketler görüyorum.
1: Börek
0: o zaman,
1: kızarmaya başlamış. Şunları
0: evet.
1: Kaldıralım mı?
0: Onları kaldıralım. Onu bir kenara alalım efendim.
1: Şöyle.
0: Evet. Oraya koyalım. Doğru. Son tarifimiz ne biliyor musunuz? Brownie sevmeyen var mıdır?
1: Sanmıyorum.
0: Hiç sanmıyorum. Hele bir de bizim o güzel Türk kahvemiz olunca içinde onun tadından hakikaten yenmez bir durum oluşuyordur.
1: O işte artık yöresel brownie olmuş
0: evet,
1: oldu.
0: Evet yöresel brownie oldu.
1: Türklere ait.
0: Hakikaten öyle. Çok da seviyorum brownie'yi. Evet malzeme listesi Türk kahveli ıslak kekimizin 120 gram bitter çikolata, 100 gram tereyağı, 3 adet yumurta, 300 gram toz şeker, 85 gram un, 180 gram ceviz, 1 çay kaşığı tuz. Bu kadar. Aa, şoka girdim bir anda.
1: Çok az. Çok
0: evet,
1: az
0: çok
1: malzemeli.
0: Az malzemeli. Böyle kaldım.
1: Çok iş.
0: Evet.
1: Şimdi burada gramajlı yazıyor. Ben istiyorsam bardak ölçüsünü söyleyeyim
0: lütfen.
1: Bunları.
0: Lütfen. Çünkü izleyicilerimiz.
1: Bardakla.
0: Bardakla.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Bunu söylememe gerek yok. Zaten belli. Bu da hani paketlerde 50-50 bölünüyor ya zaten.
0: Tereyağı.
1: Paketlerinde böyle 50'şer gram. Oradan zaten ayarlayabilirsiniz. Bir şeker 1,5 bardağa denk geliyor. Un da bir bardaktan biraz az. Yani bardağın 1/4 kadar diyelim.
0: Bardağın 1/4 kadar diyebiliriz
1: zaten
0: efendim.
1: Diğerlerini cevizi bile göz kararı isterseniz
0: tabii, tabii.
1: Arttırın.
0: Onlar önemli
1: onlar
0: değil. Burada
1: çikolata
0: un,
1: da
0: şeker miktarı evet, önemli
1: burada.
0: Buradaki.
1: Önemli olan ikisiydi. İkisini
0: evet,
1: de söylemiş
0: söyledik.
1: Olduk.
0: Tamam.
1: Şimdi brownie yaparken ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde brownie'de de tereyağımızı eriteceğiz.
0: Oda sıcaklığında
1: evet.
0: Olacak. Ve eriteceğiz. Az önceki erittiğim tereyağımı kullanabilirim
1: süper,
0: bence.
1: Olur,
0: yani
1: şey olmaz.
0: Daha doğrusu tenceremi kullanabilirim. Ne yapıyoruz efendim?
1: Tereyağımızı
0: İlk
1: eriteceğiz.
0: İlk önce tereyağımızı eritiyoruz. Brownie'nin de olmazsa olmazı tereyağı zaten.
1: Çikolatanın erimesi için önce biz tereyağını erittik. Çikolata hiçbir zaman direkt ateşe temas etmemeli.
0: O yüzden BMR usulü var zaten.
1: Evet genelde öyle yapıyorlar ama ben onu da yapmıyorum. Direkt tereyağını eritiyorum. Ocaktan alınca içine çikolatayı koyunca zaten
0: onun sıcaklığıyla çikolata kendini bırakıyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sen onu yaparken diğer taraftan öbür şeyleri yapayım mı yoksa?
0: Yap,
1: yumurtayı kırayım.
0: Yap. Yumurtayı kır. Hadi izin
1: diğer malzemeleri.
0: Yumurtayı kırabilirsin. Sarısıyla beyazını
1: yok, ayırmıyoruz
0: herhalde bundan. Değil mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi brownie gibi tatlılarda biz çok kabarmasını istemiyoruz.
0: Evet.
1: İçinin böyle hani tabiri caizse böyle mıh gibi diyorlar yani böyle ıslak ıslak kalması. Lokum
0: öyle
1: gibi.
0: Kalması
1: öyle
0: için.
1: Kalması lazım. Bir tane senden çırpma teli gibi bir şey alabilirsem. Evet, şekerimizi de koyalım içine.

0: Ve yumurta ile şekerimizi çırpalım. Evet. Tereyağımız deminki gibi olmasın değil mi?
1: Ne o? Yani. Yok yok yok, eriyor.
0: Fokurdamaya başlamasın. O yüzden burada bizim yumurtayı çok kabartmamıza gerek yok.
1: O yüzden evet yani.
0: Sadece biraz şeker eriteceğiz. Bizim yapmamız gereken o.
1: Şekerin o granüllerinin öyle işte erimesi.
0: Dağılmasını sağlayacağız.
1: Evet. Ay Türk kahveli. Ben galiba hiç Türk kahveli brownie yemedim. Düşünüyorum
0: Sanmıyorum yememişsindir.
1: Evet yemedim.
0: Karamelli var, beyaz çikolatalı var.
1: Beyaz çikolatalı meşhurdur. Çok o güzeldir de zaten. Ama
0: Türk kahveli
1: yok,
0: daha
1: yemedim
0: oluyor.
1: Türk kahveli. Evet efendim, Türk kahveli brownie'nin bir taraftan ben tereyağını eritiyorum. Tereyağını yok, var daha.
0: Tamam.
1: Tereyağı eridikten sonra da içine çikolataları koyacağız ocaktan alıp.
0: Ve
1: çikolatalar da kendini bırakacak. Ne dedi Özgül? Aslında çok güzel bir şey söyledi. Biliyorsunuzdur ama ben yine tekrar edeyim. Çikolataları direkt tencereyle, ateşle temas ettirmiyoruz. O yüzden benmari usulü diye bir zaten çikolatayı eritme yöntemi var. Ama büyük ihtimal Özgül benmariye de üşeniyor.
0: Öyle de olabilir.
1: Ondan ocaktan alıyor tereyağını.
0: Pratik olmuyor. Yok tencere içine su koy.
1: O da bana zor geliyor. Bana da zor
0: yapasım
1: geliyor.
0: Yapasım gelmiyor o zaman o reçeteyi. Bu benim için daha pratik, daha böyle rahat.
1: Rahat. Kolay. Ben haklısın, haklısın.
0: Kapatabilirsin hatta artık onu.
1: Evet.
0: Yağımız
1: eridi.
0: Şimdi içine... Altını kapattıktan sonra yağ iyice kaybolsun.
1: Evet, şöyle ben spatulam yardımıyla bir kaybedeyim.
0: Şimdi
1: ya.
0: Artık çikolatayı ekliyorum.
1: Evet.
0: Sıçramasın da üstüne.
1: Yok yok, sıçramaz. Tamam. Evet.
0: Şimdi çikolata erimeye başlayacak zaten onun sıcaklığıyla.
1: Hemen zaten.
0: Önce
1: bıraktı
0: böyle bir kesik
1: kendini.
0: Kesik gibi olur ama hiç korkmayın. O zaten kendini toparlıyor.
1: Ha, öyle mi? Kesik,
0: evet,
1: kesik.
0: Önce böyle kesik tamam. Kesik gibi olur.
1: Sonra toparlayacak.
0: Hatta bak, oldu.
1: Evet, hakikaten oldu.
0: Sonra kendini toparlıyor. Sen onu
1: gösterebiliriz aslında. Evet. Böyle korkmayın kesik kesik olunca.
0: Ay çok güzel koktu, aldın
1: mı? Karamel almaz mıyım? Tereyağı, çikolata daha ne olsun yahu? Daha ne
0: çikolata
1: olsun?
0: Çikolata eridikten sonra da Türk kahvesini ekleyeceğiz içine.
1: Hı-hı.
0: Bayağı eridi.
1: Evet.
0: Tamamen eridiğini görelim.
1: Birazcık daha.
0: Seni çalıştırıyorum
1: daha.
0: Ama birazcık.
1: Aa, ben seviyorum. Zaten benim ilgi alanım kek, pasta, börek, çörek. Tabii tabii tabii.
0: Bütün evet. Hamur işleri diyorsun.
1: Çok seviyorum. Şimdi kakaomuzu ilave ediyoruz.
0: Yok, Türk kahvesi.
1: Aa pardon, Türk kahvesi. Kakaoyla çok benziyor.
0: Bir an kakao mu koyduk acaba dedim.
1: Türk kahvesi kokusu da bir an burnuma gelmeyince benim. Gelmedi gelmedi.
0: Zaten
1: şimdi
0: çok benziyorlar
1: geldi.
0: Ya birbirlerine. Sen şimdi onu iyice yedireceksin geldi. Ona.
1: Evet.
0: Ondan sonra bütün hepsini birleştirmeye başlayacağız.
1: Tamam. Aslında yedi.
0: Yedi mi?
1: Evet evet yedi. Yedi gayet güzel. Ne aradın güzelim?
0: Spatula bir tane daha var mı diye bakınıyorum şu anda.
1: Şurada var bak, yeşil. Tahta da var orada. İkisini de alabilirsin.
0: Şöyle yapayım.
1: Evet.
0: Şunu alayım artık.
1: Bence gayet eridi Özgülcüğüm.
0: Tamam, hı-hı, artık onu alıp birleştirebiliriz.
1: Ben şöyle bir tadına alayım.
0: Çikolatamız hazır. Yağlı
1: ya.
0: Karışım. Nasıl?
1: Şöyle spatulamda kalan tada baktım da.
0: Aktarıyorum
1: hakikaten.
0: Artık.
1: Ya ben zaten ne granül kahve içerim ne filtre kahve
0: sevmez
1: içerim.
0: Misin?
1: Filtre kahve içsem iyi olur aslında çünkü en sağlıklısı,
0: evet,
1: o derler.
0: Evet, en sağlıklısı oymuş.
1: Evet ama benim
0: spor
1: için...
0: Spor öncesi de önerirler.
1: Evet
0: hatta.
1: Çünkü o kafein olduğundan yağ yakımını, evet, hızlandırıyor. Ama ve lakin Türk kahvesi...
0: Başka bir
1: günde
0: şey.
1: Günde 3 defa içiyorum yani. Evet.
0: Tamamdır.
1: Alayım ben onu.
0: Sana verdim. Hı-hı. Şimdi birleştirdik. Bütün sıvılar birleşmiş
1: yumurtayla
0: oldu.
1: Yumurtayla şekeri çırptık güzelce. Sonra tenceremizde tereyağı erittik. Ocaktan aldık. Çikolatalarımızı koyduk. Bitter çikolataydı.
0: Evet.
1: Daha sonra Türk kahvemizi ekledik.
0: Oh, çok sağ ol.
1: Ve şekerli karışımımıza ne yaptık?
0: Karıştırdık.
1: Yumurtalık, evet, karıştırdık, ekledik.
0: Şimdi yani artık bir bardağa yakın, tam bir bardak değil. Bardağın 1/4 kadar diyelim. Unumuz, hı-hı, var. Onu da ekleyelim.
1: Evet.
0: Bir de mesela brownie'de en önemli söylememiz gereken şu, cevizsiz ve çikolatasız brownie, brownie değildir.
1: Değildir.
0: O başka
1: öyle
0: bir şeydir artık. Yani brownie'de muhakkak ceviz ve çikolata olması lazım.
1: Ben unsuzlu şekersiz brownie yapıyorum mesela, böyle keçi boynuzu unuyla vesaire.
0: Ya işte onu ben de yapıyorum ama bu,
1: evet,
0: gerçek
1: bu başka
0: lezzet.
1: Bir şey canım yani. Bu yani.
0: Keçi
1: artık
0: boynuzu kırmasıyla falan.
1: Artık kelime bulamadım brownie ile söyleyecek.
0: Müthiş bir, evet, akışkanlık bak, görüyor
1: böyle
0: musun?
1: Böyle bir akışkanlık olacak, bir daha,
0: evet,
1: gösterelim.
0: Bak, şahane, evet. Bir daha yapayım.
1: Bir daha yap.
0: Bir daha yapayım, çok hoşuma gitti.
1: Evet, dur. Bir daha yap Özgür.
0: Bir daha mı yapıyorum?
1: Bir daha yap.
0: Artık sabaha kadar.
1: Sabaha kadar bir daha yap.
0: Gördün mü ne kadar güzel karışmış.
1: Evet, yani kıvam bu olacak.
0: Evet,
1: aslında
0: artık...
1: göstermek o yüzden istedim, evet, izleyicilerimize. Görsünler,
0: kek kıvamı
1: bilsinler
0: gibi.
1: Evet.
0: Şimdi artık bunu içinden alacağım çünkü
1: öyle
0: cevizi koyacağım.
1: Hı hı.

0: Cevizden sonra eğer içinde kalmaya devam ederse aralarına ceviz girecek.
1: Tamam.
0: Yine cevizi elimizde şöyle parçalayıp atabiliriz. Sen de parçalayabilirsin istiyorsan.
1: Evet.
0: Hani çalıştırayım seni.
1: Özgür bugün üşengeç Özgür. Bugün Tuğçe sen şunu yap, sen bunu yap. Tabii ki yaparım ya, zevk alıyorum. Evet. Ama brownie'nin hakikaten olmazsa olmaz. Alamet farikası mı denir? Alamet farikası ceviz yani.
0: Yani hani şey derler hep böyle işte ceviz olmayan brownie tacı olmayan krala benzer gibi.
1: Yani. İşte ben de o yüzden alameti yani farikası dedim yani umarım doğru kullanmışımdır.
0: Evet. Sanırım.
1: Evet. Bolca ceviz elimizle parçalıyoruz. Sonra cam kabımızda evet. Yağlı kağıdımız
0: sanırım
1: var.
0: Yaparken ben kabı göstereyim.
1: Evet.
0: Şu boyda şu ölçüde bir kabımız var. Yağlı kağıdını ben hazırlamıştım. Şöyle bunu yağlı kağıdını yerleştirmesi biraz zor olacak. Börekte yaptığımız gibi olmayacak. Düzgün olmasını istiyoruz çünkü. Hani evet. O şeylik olmasın. Şimdi artık içine aktarabiliriz.
1: Şöyle bir karıştırmak ister misin?
0: Şöyle onu bir karıştıralım.
1: Ceviz de her yere bir girsin.
0: Ondan sonra kabımıza koyup doğru fırına. Bu da 180 derecede pişecek. Ama bunda da aynı börekte yaptığımız gibi önce fırını 200 alalım. Ondan sonra fırına bunu koyar koymaz da 180
1: dereceye
0: çekelim.
1: Getirelim.
0: Evet.
1: Bu kadar. Ne kadar?
0: 20 dakikayı falan bulur herhalde pişmesi.
1: Pişmesi.
0: Bulur evet. Tahminimce.
1: Ay yiyeceğim. Şimdi... Ben bunu yiyemezsin İrem. Diyor ki dibini ben yiyeceğim onun.
0: Dibini,
1: dibini. Çiğ yumurta var yer misin?
0: Ya yiyorlar. Ben de yiyorum peki. Açıkçası.
1: Herkes yemez ya çiğ yumurta.
0: O böyle o hani beklemeden söyledim. Yenmesi gerekiyor. Eğer yiyecekseniz
1: taze,
0: öyle bir şey.
1: Taze.
0: Evet, taze evet, taze. Evet, evet. Bekledikten sonra yenmesi
1: spor
0: artık.
1: Spor yapanlar içiyor yumurtayı
0: çiğden
1: yani.
0: Mi?
1: Çiğ tabii ki.
0: Ha, o kadar içemem ya.
1: İrem bak ben senin için ayırdım. Şimdi ben bunu yıkayacağım arkada.
0: Ben bunu İrem'e ayırdım.
1: İrem bir şey yok. İçi boş. Arkadaşım.
0: Şöyle evet. Bir sallayalım. Her yerine yayılsın. Düzgün olsun.
1: Aa, her şeyi de fırına koyduk. Yer var değil mi fırınımızda onun için? Var var alta koyarız.
0: Tamam. Hadi o zaman ben bunu fırına götürüyorum.
1: Hadi git
0: hazır.
1: Bakalım Özgül Hanımcığım.
0: Götüreyim.
1: Böyle biraz uzak mesafe yorulma da. Efendim neler yaptık şöyle ben bir toparlayayım programımızın başından itibaren. Güzel. Ispanaklı, keçi peynirli bir puf börek yaptık. Sufle börek,
0: sufle
1: diyor ona Özgül. Onu fırına gönderdik. Hakikaten çok samimiyetle söylüyorum. Evet lezzetlerimiz güzel oluyor. Hoşuma da gidiyor benim ama o böreği aklıma yazdım.
0: Çok da güzel kabarıyor fırında pişerken.
1: Gördüm az önce mi? Gördüm ve şey kabaracak hissettim yani. Yani. Çok kolay. Bir arkadaşım geldiğinde evime misafirim geldiğimde hemen pratikçe yapabileceğim.
0: Çok pratik. Zaten parçala hepsini at içine.
1: Malzemesini de kolay evet. Bulabileceğim. Ben mesela keçi peynirini çok çok sevmem. O yüzden ben mesela dedim ki içine beyaz peynir koyarım evet. Yani. O
0: çok
1: da
0: güzel
1: olur. Kremajları
0: da şeyleri de aldanma. Göz kararı sütünü, kremini.
1: Ya bence de göz kararı. Evet. Sen tabii ki
0: ben genelde öyle
1: profesyoneller reçetede yani gramla vesaireyle hareket ediyorlar.
0: Evet.
1: Ama onu hakikaten aklıma yazdım.
0: Ben evde mesela hiç gramaja bakmadan direkt göz kararı yapıyorum. Burada hani izleyicilerimiz
1: doğru
0: oranı bilsinler diye gramaj verdim.
1: İkinci olarak da yine çok güzel bir tarif yaptık. Böyle mayalı güzel bir hamurumuz vardı ve içine roka koyduk ve parmesan peyniri.
0: Evet.
1: İki bence
0: yine
1: çok
0: ceviz
1: yakışan.
0: Koyduk.
1: Yine ceviz koyduk.
0: Yine ceviz
1: doğru.
0: Koyduk.
1: Sonra rulo yaptık o mayalı ekmeğimizi. Ardından
0: kestik.
1: Neyle? Kazıcımız yardımıyla.
0: Kazıcıyla.
1: Evet. Kestik. Son olarak da brownie yaptık ama yöresel bir brownie yaptık. Nasıl yöresel yaptık? İçine çünkü
0: Türk
1: kahvesi
0: var.
1: Koyduk. Onu hemen tekrar seyircilerimize anlatmak istiyorum. Çünkü son tarifi tüm detaylarıyla aklımda kendisi.
0: Tamam.
1: Tereyağımızı erittik. Tereyağımızı erittikten sonra ocaktan aldık ve içine bitter çikolatalarımızı koyduk.
0: Evet.
1: Ve güzelce eridiler. Sonra o sosumuza Türk kahvemizi ilave ettik. İsterseniz yoğun olmasını isterseniz bizim gramajdan biraz daha fazla koyabilirler.
0: Evet, daha çok sevebilirsiniz.
1: Bence bu kararındaydı ama ben sosun tadına baktığım için. Bir taraftan da Özgül 3 tane yumurtayla doğru hatırlıyorum değil mi?
0: Evet.
1: Evet 3 yumurtayla şekerimizi çırptı güzelce.
0: O da 1,5 bardak kadar
1: 1,5 bardak şeker. Sonra hazırladığımız bu sosumuzu içine ilave ettik.
0: Ettik.
1: Unumuzu koyduk.
0: O da bir bardağa
1: güzelce. Kabartma tozu vesaire koymuyoruz. Yok. Çünkü brownie'nin kabarmasını istemiyoruz. Evet. Sonra cevizimizi de ilave ettik içine. Şöyle güzelce karıştırdık. Zaten kıvamını göstermiştin sen.
0: Evet, şöyle
1: akacak alttan diye. Çok un olmuyor brownie'nin
0: evet,
1: içinde.
0: Çok un olmuyor.
1: Aslında o biraz böyle ağırdır aslında lezzet olarak. Hani yağ küçük ve çikolatası.
0: Işte, küçük parçalar yiyeceksin
1: böyle küçük kesin böyle bir atımlık
0: bir kürdan da böyle takabilirsiniz mesela. Çok şık oluyor.
1: Ve bir şey söyleyeceğim. Brownie

0: aslında ılık yenilen bir...
1: Ben ılık severim.
0: Şey, tatlı türüdür diyelim.
1: Evet, evet.
0: Hatta böyle çok güzel döküm demir bir tavanız varsa biraz tavada ısıtın. Sonra üzerine bir dondurma koyun. Hiç gerek yok. Tavada ısıt. Onda ocak şeyden fırından aldıktan sonra üzerine bir top dondurma koy. Vanilyalı dondurma.
1: O da onun ağırlığını biraz hafifletsin.
0: Of yani.
1: Tamam hadi kapattık bizi. Gidiyoruz.
0: Dondurmamızı alalım hemen.
1: Tüm yaptığımız yemeklerimiz fırında sizler için hazır olmak üzere. Birazdan böyle sunumlarla, güzel sunumlarla karşınızda olacağız.

0: daha bitiremedin mi mektubu abla?
1: Yazamıyorum bir türlü, zorla değil ya! Babamın saçmalığı işte! İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya götürüyorum!
2: Ben de bir göz atayım!
1: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum!
2: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
3: Allah hayırlısı, sağ ol!
1: Teşekkürler Ferhat amca!
4: Evleniyor musun? Osman oğlum benim!
2: Osman bey seni oğluna istedi!
1: Benim mi? Arzu ablam! O daha ilk günden istemedi seni! Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana!
5: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş!
6: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
5: Vazgeçmiş evlilikten!
1: Ama daha dün...
5: Biliyorum Alev!
6: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
1: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
7: Boş Çerçeve bugün 18'de TV4'te.
8: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
14: Vay!
15: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
16: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
20: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz, hep ucuz.
1: Obsesor. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful. Vanilya ve muz lezzeti. Yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Muz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bugün anneme onu gösterdim.
9: Şaka.
8: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
10: True Love. Anneler de bayılacak, anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
11: Beğendim.

0: Smartring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
6: Tam da leyslik.
8: Sevince. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı kadın.

0: Tatlı sabun markası.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Descafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Sadece durula.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece Duru'la.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildini hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
3: Evet efendim, Özgül'ün yaptığı tam böyle çay saati değil mi?
4: Evet.
3: Lezzetleriyle beraber olduk. Neler yapmıştık, ben bir daha bir hatırlatayım size. Puf börek dediğimiz bu böreğimiz. Çok benziyorlar, görüntüleri. Evet.
4: Rokalı, parmesanlı.
3: Rulo ekmeğimiz. Evet. Bu neydi?
4: Ispanaklı, keçi peynirli, sufle böreğimiz.
3: Sufle börek ve Türk kahveli ıslak kekimiz. Brownie, ıslak kek, artık siz evet, ne derseniz deyin. Ben şundan bir tadacağım. Şimdi diğerlerini kesmek zor olacak da şöyle bir tatmak istiyorum.
4: Hadi bakalım.
3: Hamur var ya.
4: Roka'nın tadı nasıl?
3: Hamur, hamur. Muhteşem. Utandım şu anda, şöyle kenara şöyle bırakayım. Gerçekten bu mayalı hamurların o... Aslında bu da puf puf bence.
4: Evet. O da
3: değil mi? Puf
4: mayalı
3: puf diyebiliriz yani.
4: Poğaça hamuru diyelim artık.
3: Poğaça yani hamuru, doğru. Çok lezzetli, evinizde deneyin ama benim asıl evimde deneyeceğim lezzetim bu. Şimdi yayın bittikten sonra da hemen de yiyeceğim inşallah. Brownie ile ıslak kekimizle birlikte. Özgülcüm çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum.
3: Nasıl geçti?
4: Çok keyifli geçti. Ben hiç vakit nasıl geçti anlamadım bile.
3: Sen kameralar karşısında o kadar iyisin ki. Hakikaten rahat davranıyorsun. Evinde yapıyor gibi ya da bir workshop veriyor gibi. Böyle gayet aktı gitti. Ben de geldiğin için tekrar çok mutlu
4: ben
3: oldum.
4: Ben çok teşekkür ederim.
3: Bir gün gel. Sen nerelisin?
4: Sivas.
3: Aa bak Aysel abla, Sivas'ın yöresel yemeklerini yapacaksın bir gün.
4: Olabilir, olur.
3: Aldık mı sözümüzü?
4: Olur.
3: Hep çay, kahve, işte pasta, börek şey değil yani.
4: Olur, tamam.
3: Bir gün sözü aldım, yöresel yemeklerini yapacağız Sivas'ın. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

biz bunları nasıl modernize edebilir, nasıl kaliteli bir hale getirebiliriz? Mimar olarak bu şekilde kullanıcımızla beraber partner olarak çalıştık. Burada hem merkezi yerden ısıtma sistemi, aynı zamanda tavanlarda da göreceğiniz, gerçek görmeyeceğiniz, bizim sakladığımız ama konforlu bir şekilde yapıyı soğutabileceğimiz bir sistem tercih ettik.

0: Metrekare'de bu bölüm Çamlıca'da Mimar İbrahim Tuğbay'ın tasarımını gerçekleştirdiği 1500 metrekare büyüklüğündeki villaya konuk oluyoruz. İstanbul'u kuş bakışı gören, neoklasik tarzın hakim olduğu bu villayı gelin hep birlikte gezelim.
1: Merhabalar, ben Mimar İbrahim Tuğbay. Şu an Çamlıca'dayız. Deniz manzarasının güzelliğini, adaları gördüğümüz Çamlıca Tepesi'nde bulunan güzel bir yapıyla yine sizlerle beraberiz. Arkamda bulunan, sizin de görmüş olduğunuz gibi bodrum artı 3 kat alana sahip, yaklaşık 2,5 dönüm üzerine kurulu 1500 metrekare bir yapıyla beraberiz. Yapımızda toplam 8 adet odamız bulunmakta, 4 tane müştemilat bulunmakta. 2 adet havuzumuz, 1 adet spor salonumuz, 1 adet saunamız, 2 adet de mutfağımız bulunmakta. Yapıyı ele aldığımız günden itibaren ilk başta zaten çalışmalarımıza bahçeden başladık. Sizin de şu an görmüş olduğunuz gibi peyzajla alakalı bayağı problemleri vardı. Bunun üzerine kullanıcımız bizden 1 adet de kış bahçesi istemişti. 35 metrekare yerden ısıtmalı, işte güzel, yapıya uygun bir kış bahçesi yapmakla başlamakla beraber bundan sonra peyzajla alakalı sorunları giderdik. Havuzun, arkamda görmüş olduğunuz havuzun zeminiyle başladık. Zeminleri kırdık komple. Tekrardan yeniledik. Bir adet sol tarafında bulunan kobra ekledik. Bunun haricinde yapının silüetiyle alakalı dışarıda kozmetiği gördüğünüz gibi kozmetik anlamda yeni şeyler ekledik. Zaten bildiğiniz üzere dışı güzel olmayanın içi merak edilmez. Biraz da içeriği izleyelim sizlerle.

Şu anda evimizin girişindeyiz, antredeyiz. İlk intiba çok önemli. Biz de bu minvalde evin ağırlığını ve ihtişamını gösterme açısından bütün yapılarda olduğu gibi şu anda da bu ihtişamlı yapımızın girişinde bulunuyoruz. Arkamda sizi girer girmez bir tane kocaman bir 10x mermer karşılıyor. Mermerin altında yine o dresuvarı var ama onu tamamlıyor. Komple mermerden ve minik metallerle desteklediğimiz, titanyum metallerle desteklediğimiz bir mermer dresuvar göreceksiniz. Dresuvarın detaylarını anlatayım size. Arkamda görmüş olduğunuz o 10x mermerin parçalarıyla beraber, yani tamamlayıcı olması açısından ayakları yine aynı şekilde 10x mermer ve tablasında da tundra gri tercihimiz oldu. Yine İtalyan mermer. Onun haricinde yapımızda şu anda birçok yeri birbirine çok benzetebilirsiniz ama detay anlamında özellikle mesela birbirini tamamlaması açısından salonumuzun tavanında kullandığımız yine İtalyan boya tercihimizi de yine tavan havuzumuzda bu şekilde gerçekleştirdik. Eve girer girmez sizi kocaman bir avize karşılıyor. Bu avize de yine keza ihtişamı göstermek ve evin kendi tasarımına tamamlayıcı olması açısından çok önemliydi. Çünkü daha ufak bir avizeyle mesela bu alanı çok büyük bir alan değil ama daha ihtişamlı, daha gösterişli şekilde bu şekilde getirebilirdik. Sol tarafta zaten kapıdan kapı çıkışlarına genellikle her evde olduğu gibi ayna tercihimiz oldu. Onu da yine çift çıtayla dönerek, gold çıtayla dönerek tamamlayıcı olması açısından öyle bir tercihte bulunduk. Duvardaki motiflerimiz tamamlayıcıdır, birbirine benzediğini düşünebiliriz ama her yerdeki motifler bambaşka ve başka şeyler anlatıyor size.

Şu anda klasik salonumuzdayız. Burası giriş katımızda bulunuyor. İçeriye girer girmez zaten sizi böyle güzel, ferah ve büyük bir alan karşılıyor. Dikkat ederseniz evin genel manada çok koyuluklar kullanmadan yumuşak tercihlerimiz oldu. Salonumuza girdiğiniz zaman sağ tarafta yemek alanını, sol tarafta da normal oturma alanını görebilirsiniz. Şu anda benim sol tarafımda bulunan daha keyifli, kışın soğuk günlerinde şömine başında keyifli vakit geçirecekleri bir adette şöminemiz bulunuyor. Şu anda kullandığımız, gördüğünüz gibi beyaz yine İtalyan mermer tercihimiz oldu. Bununla beraber yine krem tonlarında gold detayların bulunduğu, yumuşak oturumlu, otururken sizi rahatsız etmeyen ama görüntü anlamında da tatmin edici. Çünkü buranın klasik ve ağır duruşundan dolayı böyle kaliteli bir ürüne ihtiyacımız vardı. Bu şekilde formları olan bir sandalye tercihimiz oldu. Tavandaki detayları anlatayım sizlere. Şu anda tavanın orta tarafında bir ve iki taraflı, iki tarafta göreceğiniz İtalyan boya ve sıva uygulamamızı göreceksiniz. Evin genel manada hemen hemen her yerinde aynı renkleri görmenize karşın tavanlarda burada aynı kullanmadık. Daha böyle klasik ve kaliteli bir tercih yapmak istedik. Bunun haricinde 3 adet klasik yine kristallerin olduğu gold avize kullandık. Biri yemek masası ve diğer aydınlatma elemanlarının olduğu yerlerde düzgün bir şekilde dağıtmaya çalıştık. Tavanlarımızdaki detaylara gelirsek, tavanlarda çoklu bölme ve niş şeklinde işte ışık bantlarının bulunduğu, yine motiflerle detaylandırdığımız bu şekilde bir tavan tercihimiz oldu. Sebebi biraz daha bu sefer de burayı alt kata benzetmeye çalıştık. Alt katta nasıl spotlar aynı gidiyorsa, burada da o modernizmi hissettirmek için ince detaylarla görmüş olduğumuz gibi ışık bantlarını tercih ettik. Klasik tasarımlarda genellikle böyle şeyler görmezsiniz. İşte beraber evin bütünlüğünü bozmadan meşlemeye çalıştık. Onun haricinde yine spotlarımız aynı şekilde. Dikkat ederseniz gizli, tavanla aynı renkte menfezlerimiz bulunmakta. Bunlar evin soğutma sistemi ve havalandırma sistemleri. Yine keza çerçeveler göreceksiniz. Emperador çerçeveler tercihimiz oldu mesela. Buradaki alanların daha böyle bölünmüş olduğunu hissettirmek açısından bu şekilde tek bir zemin kullanmak yerine bu şekilde çerçeve tercihlerimiz oldu. Bunu son 4-5 yıldır falan genellikle bazı projelerde kullanıyoruz. Duvarlardaki yumuşaklıktan size bahsedeyim. Dediğim gibi hani iki tarafı da meşleme açısından neoklasikliğin hem o evin de ihtişamını tamamlaması açısından duvarlardaki çıtalarımızın içerisine yine kumaş ve kaplama tercihlerimiz oldu. Bunların formlarını görüyorsunuz zaten evin diğer elemanlarıyla kendilerini tamamlıyorlar. Yani bakıldığı zaman yine 3-4 farklı renk görebilirsiniz belki dokularda, kumaşlarda. Ama ya perdeyle ya duvarın içindeki kumaşla illaki bir şeyle bunların tamamlandığını göreceksiniz. Bunlar da ince detaylar zaten. Arkamda bulunan klasik oturma grubunu tamamlayıcı duvarında yine mermer dokusuyla bulunan, bu sefer mermer kullanmadık. İtalyan boyanın yine yeni uygulamalardan biri bu da. Normal polisajlı bir şekilde uyguladığınız zaman sizin de görmüş olduğunuz gibi arka tarafı TV paneli mermer gibi duruyor. Aşağıda İtalyan mermerini tercih ettik. Burada İtalyan boya tercihimiz oldu. Bunun da sebebi doku açısından yine hassas ve ince noktalarla dikkat ederseniz oradaki ince detaylar, geçişler tavandaki yine İtalyan boyayla birbirini tamamlıyor. Bunu tercih etme sebebimiz bu. Ayrıca zaten o koltuklardaki gold mat özellikle tercihimiz oldu. Çünkü parlak olduğu zaman klasik alanlarda genellikle yanlış yapılan uygulamalardan biri de odur. Klasik mobilyalarda özellikle çok fazla parlak gold tercih ederseniz zaten o aslında sizi yoruyor ve sizi rahatsız ediyor. Genel manada buraya baktığınız zaman o matlığı ve yumuşaklığı hissedebiliyorsunuz klasik bir ortamda olsanız bile. Hem yapının ağırlığını taşıyor hem de sizi rahatsız etmemiş oluyor ve sıcaklık katmış oluyor evinize. Onun haricinde zaten avizelerimizle beraber birbirini tamamlayan o yumuşak dokunun içerisindeki apliklerimizi görüyorsunuz. Bu da yine eve biraz daha ihtişam katma açısından. Çünkü zaten bol ışık alan bir ev ama akşam veya gece kullanımlarında bunlar çok önem arz ediyor. Çünkü ne kadar ışık, o kadar ihtişam, o kadar parıltı.

Şu anda yapımızın ilk katındayız. Bu katımızda neler bulunuyor? Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz modern salonumuz bulunuyor. Sağ tarafta yine kapalı havuzumuz, Türk hamamı, buhar odası, saunalar vesaire, onlar spor alanlarıyla beraber sağ tarafta. Orta kısmı şu an görmüş olduğunuz salon olarak değerlendirdik. Sol tarafımızda da 4 tane yaklaşık evin çalışanlarını ancak kaldırabilecek kişi sayısına göre müştemilatımız ve içeride onların ayrı mutfakları bulunuyor ve ana mutfak katı burası. Burayı bu şekilde değerlendirdik. Daha modern, daha kullanışlı ve gün içerisinde daha çok insanların gidip gelebileceği bir kat olduğundan dolayı böyle bir tercihte bulunduk. Burayı yaklaşık 4 alana böldük. Sağ tarafında yemek alanı bulunuyor. Yemek masası, işte mutfaktan arka taraftan hızlıca çıkıp yemek servisinin yapılabileceği bir alan. Arkamda kitaplığımız bulunuyor. Şu anda

Mevcutta eksik gördüğünüz şeyler burada daha yaşam başlamadığından ve kullanıcımız kendi tercihlerini yapmak istediğinden dolayı beyaz eşyalar ve aksesuarlandırma konusunda da tabii ki yardımlarımız olacak da yani bu hafta içerisinde muhtemelen de bunlar hallolacak diye düşünüyoruz. Yaşam başlamadı, başlayacak. Sol tarafımda televizyon alanı bulunuyor. İki tane L koltukla değerlendirdik ve genel manada krem tonlarını tercih ettik. Çünkü modernizmin renkleri bunlar. Yeni 2023'ün renkleri diye geçiyor. Çünkü bir pandemi atlattık. Pandemi döneminde insanlar daha fazla evlerinde vakit harcadıkları için ve bundan bir çıkış olduğu için bahçeli evlerde, yani şu anda içinde bulunduğumuz evler gibi evler tercih edip daha açık tonları, daha ferah alanları tercih etmeye başladı. Bu şekilde sol tarafımızda kocaman bir mermer panelimiz de İtalyan mermeri tercih ettik zaten. Altında şöminemiz ve karşısında televizyonumuz olacak. Onun önünde daha kullanışlı olsun diye, biraz daha konforlu olsun diye yeri gelir insanların ayaklarını uzatabileceği, onun haricinde servislerinde yapılabileceği sehpalarımız bulunmakta. Burayı yaparken zeminde özellikle mermer tercihimiz oldu. Yapıyı restore ettik bir yerde. Daha önce de belli başlı noktalarda mermer kullanılmıştı. Seramiklerle de geçilmişti ama daha ferah olması açısından yerlerde Alexander Black diye nitelendirdiğimiz siyah mermerler bulunuyordu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi daha krem tonlarını ve açık tonlarını kullanıcımız tercih etti. Bu ferahlığı içinde bulunduğumuz alan basık, fark etmişsinizdir muhtemelen. Bu basıklığı gidermek anlamında ve ortada çok büyük bir kolonumuz bulunuyor. Kolonları ve bu basıklığı gidermek için aynaları da tabii ki tercih ettik. Aynaları tercih etmekle beraber geçmişte yani yakın zamanda bir deprem problemi yaşadık. Yani insanlar bayağı bir bu konuda muzdarip olduğundan dolayı özellikle tavanda ortamı daha ferahlaştırmak için sizin de detaylarda görmüş olacağınız gibi kenarlarına profiller üzerine taşıttık ve yukarıya taşıcıyla bağladığımız için yani deprem anında bile hiçbir şekilde sarsıntılardan etkilenmeden en azından yani kaçış alanlarında önümüze bir tehlike arz etmeyecek hale getirdik. Bunun haricinde zemin mermerlerine tekrardan gelirsek 120'ye 120 gayet büyük ebatlarda ortamı daha böyle kaliteli ve güzel gösterecek mermer tercihimiz oldu. Zeminlerde ne kadar büyük olursa kalite ve görsel anlamda daha tatmin edici oluyor. Ve mermer dediğimiz gibi hani uygulaması zor olsa da bu tarz lüks yapılarda ve kaliteli yapılarda tercihimiz her zaman onlardan yana oluyor. Benim de şu an üzerinde oturmuş olduğum rahat ve konforlu koltuklardan yana her zaman tercihimiz oldu ve kullanıcımızı bu şekilde bilgilendirip bu şekilde yönlendirdik. Modernizm zaten bu demek, rahatlık ve konfor demek. Konforu aynı zamanda kullanışlı bir hale getirmek gerekiyor. Üzerinde mesela şu anda oturduğum koltuklar vesaire, sandalyelerimiz olsun, bu tarzda perdeler de keza aynı şekilde. Kumaş tercihlerimiz daima yıkanabilir, leke tutmayan, antibakteriyel, özellikle şu an görmüş olduğunuz koltuklarda olur da evcil hayvan beslerlerse kedi tüyüne kadar duyarlı, yani bunları tutmayan kumaş tercihlerimiz oldu. Bunlar çünkü çok önemli. İlerleyen zamanlarda sadece yapıyı yaptıktan sonra bitmiyor. Kullanış amacının ve ömrünün çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu tarzda kullanıcılarımıza tabii bilgiler veriyoruz. Burada da olduğu gibi, sizin de gördüğünüz gibi. Avizelere gelirsek sağda ve solda aynı avizeleri tercih ettik. Bunlar su damlası şeklinde, yine modern ama neoklasik tarzına daha yakın avizeler oldu. Çünkü burası modern gibi görünse de neoklasik bir tasarıma sahip. Ama yukarıda daha klasik bir şey görebilirsiniz. Buraya indiğiniz zaman yani bir anda öyle bir geçiş olamazdı. O yüzden modern değil de neoklasik şeklinde, yani modernizmin biraz yumuşatılmış hali. Sol taraftaki kullandığımız avize de keza aynı şekilde su damlaları ve yansıtıcı özelliğe sahip. Bunlar göz yormuyor. Dikkat ederseniz buradaki aydınlatma sistemi normal zamanda da hem dışarıdan ışık alıyor içinde bulunduğumuz salon. Aydınlatmalarımızı da öyle bir yerleşimini yaptık ki kesinlikle göze veya işte içinde oturduğunuz alanda sizi kesinlikle yormaması gerekiyor ve yormuyor. Gün ışığını tercih ediyoruz her zaman olduğu gibi.

Yapımızda izolasyon problemleri vardı. Şu anda bir bodrum kattasınız. Sağınızda, solunuzda hem yukarının tesisatları buradan geçiyor. Aynı zamanda yine nemli bir alan var. Hem karşınızda havuzdan, dışarıdan gelen zaten burası denize yakınlığı bakımından biraz

nem alan bir yer. Bunun haricinde temelde böyle problemlerimiz vardı. Biz ilk başta bu şekilde izolasyon problemlerini çözmekle başladık. Bunun haricinde yine tekrardan zeminlere geleceğim. Yapıyı ele aldığımız zaman daha önce kalorifer sistemi kullanılıyordu, petek sistemi kullanılıyordu. Bu tabii ki konforlu ve kaliteli bir sistem değil çünkü homojen şekilde daireyi ısıtamıyorsunuz. Soğutma sistemi de aynı şekilde. Burada hem merkezi yerden ısıtma sistemi, aynı zamanda tavanlarda da göreceğiniz, gerçi görmeyeceğiniz, bizim sakladığımız ama konforlu bir şekilde yapıyı soğutabileceğimiz bir sistem tercih ettik. Havalandırma da aynı şekilde. Bir yapıda havalandırma, klima sistemi ve ısıtma sistemi. Bu üçü can damarı zaten. Yapının güzelliği ve kullanışı açısından bunlar olmadığı zaman dünyanın en güzel yapısında oturun, kullanın. Her zaman size kullanışsız gelecek ve sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Bunların yanında koltuklarda dediğimiz gibi koltuklar tercih ettik. Çünkü gerçekten burası insanların normal sıcak sohbetlerini edebileceğini, daha böyle yakın arkadaşlarını, yakın misafirlerini ve aile bireylerinin içinde bulunup vakit geçirecekleri alanlar olduğundan dolayı böyle tercihlerde bulunduk. Arkamda görmüş olduğunuz fasulye model mesela, bu da yine 2023'ün çok tercih ettiğimiz koltuk tercihlerinden ve formlarından biri. Yemek masasına baktığımız zaman zaten sandalyelerde de bir farklı bir tasarım göreceksiniz. Titanyum detaylarla beraber daha böyle mavi tonlarında kullanılan bir kumaş. Bakıldığı zaman yani üç farklı renk kombine edilmiş olsa bile sizi yormayan, sizi daha rahatlatan böyle ferah, fresh bir alan görebilirsiniz. Bunun haricinde bu katın ayrı bir özelliği var. Dediğim gibi burası aslında trafik alanı. Hem bahçeye çıkabiliyorsunuz, hem sporunuza, spor salonuna geçebiliyorsunuz, havuzunuza geçebiliyorsunuz. Arka tarafında evin ana mutfağı bulunmakta, bütün servis alanı buradan çıkmakta. Ve asansörden bahsedeceğim size. Çünkü burası 4 katlı bir yapı ve takdir edersiniz ki ister istemez bu yoğunluğu bir şekilde sürekli merdivenleri kullanamayacaksınız. Çünkü yaş itibariyle buradan çıkamayacak insanlar olabilir. Bunun haricinde şu an yok ama yani engelli bir birey olduğunu düşünelim mesela. Yine bu şekilde her zaman bu tarz yapılarda ve lüks konutlarda asansörü tercih etmelerini öneriyoruz. Bunun haricinde bu tarzda yapılarda özellikle bodrum katlarında hem perde beton etkisinden dolayı Wi-Fi problemleri ve telefon çekmeme sorunları yaşanıyor. Bu diyaloğu kolaylaştırmak ve servis hizmetinin daha rahat sağlanması açısından asansörlerin yanında görmüş olduğunuz telefonları ekledik. Yani kullanıcılar istediği zaman buradan mutfaktan sipariş verip yukarıya işte kendi ihtiyaçlarını görebilirler. Bunun haricinde yukarıda benim de üstümde bulunan spotlardan bahsedeceğim size. Bunlar daha klasik, evin bütününde bunu kullandık. Dediğim gibi burası neoklasik. Bakıldığı zaman modern görünse de evin o bütünlüğünü ve silüetini bozmaması açısından böyle bir spot tercihinde bulunduk. Kenarları kristal, tamamıyla özel yapım. Bunun haricinde yandığı zaman sizin de dikkat edeceğiniz gibi, detaylarda göreceğiniz gibi yıldız şeklinde bir görüntü sağlıyor. Ferah bir alan. Evin bütün modernizmin yanında klasikliğini de taşıyor diyebiliriz. Böyle bir evde yaşıyoruz. Tabii ki havuzumuz, hamamımız ve spor salonumuz olacak. Bu üçünü sağ tarafta kombinledik. Gelin beraber bakalım.

Şu anda havuzumuzu görüyoruz. Kapalı havuzumuzdayız. Burası yaklaşık sizin de görmüş olduğunuz gibi 12 metreye 5 metre bir kapalı havuz. Onun arkasında saunamız, sol tarafında Türk hamamımız, yan tarafında da buhar odamız bulunmakta. Bu katta tam karşısında da spor salonu. Yani spordan çıkıp havuzunuzu atlayıp ondan sonra hamamımıza geçebilirsiniz. Gayet keyifli bir alan oldu. Daha önce de yine bir havuzumuz bulunuyordu. Biz havuzun zemininden başlayarak komple sistemlerini değiştirdik. Bu alan gördüğünüz gibi daha önce tabii ki böyle değildi. Şöyle izah edeyim size. Burası zaten sol tarafımızda bulunan, biraz önce de bahsettiğim gibi modern salondan sonra aynı katta bulunuyor burası. Modern salonun aynı katta olduğu için tavan yüksekliğimiz çok basık. Bunu daha da ferahlaştırmak açısından havuzun sizin de görmüş olduğunuz gibi biraz füme olsa da füme aynalarla bu şekilde daha ferah bir görüntü katması.

açısından, derinlik katması açısından bir ayna tercihimiz oldu. Solda ve benim sağımda bulunan onyx mermerlerle de buranın ihtişamını işte kalitesini daha ön plana çıkarmaya çalıştık. Çünkü kullanıcımızın sosyal statüsü ve kendi zevkleri bu yönde olduğu için daha çok gold tercihlerimizi göreceksiniz yapının genel manada hemen hemen her yerinde.

Biz bunları nasıl modernize edebilir, nasıl kaliteli bir hale getirebiliriz? Mimar olarak bu şekilde kullanıcımızla beraber partner olarak çalıştık. Sol taraftaki Onyx mermerlerin kenarlarında görmüş olduğumuz ince detayları hepsi gold çıtalar. Poliüretan malzemeden yapılma. Bakıldığı zaman metal gibi görünür ama hafif ve kullanışlı bir malzemedir. Onun haricinde kobramızı göreceksiniz. Burada zaten bütün ses özellikle insan ruhu açısından ve renkler çok önemlidir. İnsan psikolojisi girdiği mekana göre de şekil alır. Buradaki hem bu sesi hem de görüntü anlamında rahatlatıcı olması açısından havuzlarımızda, açık ve kapalı havuzlarda genellikle kobra tercihimiz bulunuyor. Hem çok şık ve detaylı, güzel bir detay katmış oluyoruz. Hem de psikolojik ve fizyolojik anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz kullanıcılarımıza.

Arkamda görmüş olduğunuz gibi duvarımızı komple yapay çiçeklerle kapladık. Bunun sebebi, iki sebebi vardı. İlk sebebi, yapının daha önceden de sauna içerisinden bir havuzu görme isteği vardı kullanıcımızın. Öyle bir pencere yapmamız gerekiyordu ama bakıldığı zaman tek düze bir duvardı. Duvar tabii ki sağda ve solda değerlendirildiğimiz gibi aynı minvalde gidebilirdik ama hem görüntü açısından hem de böyle bir ortamın rengini kırma ve fresh bir hava katma açısından bunun gibi yapay çiçekler kullandık. Sol tarafımda görmüş olduğunuz güzel bir Türk hamamımız bulunmakta. Türk hamamı bildiğiniz üzere geçmişten beri gelen bir gelenektir. Bu geleneği de kullanıcımızla beraber istişare ederek yaşatma adına böyle bir tercihte bulunduk. Türk hamamında gerçek bir hamamda ne varsa herhangi bir otelde veya bir hamama gittiğimizde ne görüyorsak içeride bütün detaylarıyla beraber çinilerinden olsun, kapı girişindeki ahşap kullanımından olsun, seramiklerimizden olsun, mermerlerinden olsun, göbek taşından olsun tüm tercihlerimiz hem geleneğimizi yaşatma anlamında hem de kullanıcımızın konfor açısından böyle bir tercihte bulunduk.

0: Evimizin yatak odasına geldik. Burası ana yatak odası. Evin tam çat katında bulunuyor. Kata geldiğimiz zaman asansörümüze biniyoruz. Sağda ve solda bizi iki tane giyinme odası karşılıyor. Tam karşıda bulunan yatak odasındayız. Yatak odamızda bir adet ebeveyn banyomuz bulunmakta. Zeminde özellikle bütün yatak odalarında da tercih ettiğimiz gibi ahşap, orijinal ahşap, parke tercihimiz oldu. Kenarlarında tabii ki yine mermerlerimizle meşledik çünkü bütünlüğü sağlaması açısından ve çerçeve tercihlerimiz de yine gold oldu. Bunun haricinde tavanlarda dikkatinizi çekmiştir. Spot kullanmadık. Öyle bir istek de geldi bizden. Bundan dolayı spot kullanmadık. Onun haricinde avizelerle burayı aydınlatmayı ve daha loş bir ortam olması açısından gece televizyon izleme açısından mesela sadece TV ünitesini kenarlarını detaylandırdık. Karşıda görmüş olduğunuz bir dolap kapağı gibi görülebilir. Sağda ve solda iki tane girişi bulunan aslında ebeveyn banyosuna açılan gizli bir kapı vardır. Orası basaçtır normal şartlarda. Dışarıdan bakıldığı zaman tek düze görülebilir. Modern olan salonumuzda kullandığımız model olan yine fasulye modelinin daha küçük ve minimalist bir halini görüyorsunuz. Yine tamamlanması açısından daha krem tonların hakim olduğu odamızda tabii ki yine krem tonları tercih ettik ve bu şekilde detaylandırdık burayı. Çerçevelerimizi görüyorsunuz. Çerçevelerin kenarları ayna, ortası kumaş ve sağında ve solunda yine evin klasik ve ihtişamı ile alakalı olan sütunlarımızı görüyorsunuz. Mesela iyon ayaklı sütunları görüyorsunuz. Bunu evin diğer taraflarında görmedik. Sadece burada kullandık özellikle. Arkamda yatak başlığı bulunuyor. Yatak başlığı tavana kadar çıkan, daha rahat, sarsılmayan, işte kullanıcıyı rahatsız etmeyen bir yatak tercihinin oldu. Sağ tarafımızda gizlemiş olduğumuz ebeveyn banyomuz bulunmakta. Orada da iki adet lavabomuz bulunmakta. Bütün ebeveyn banyolarında aynı tercihlerimiz oluyor. Evin genelinde kenarlarından kadife tonları tercih ettik. Kadife kumaşları tercih ettik. Sebebi modern yapılarda daha jalüzileri, İşte buna benzer daha modern perdeleri görmemize karşın bu ev klasik olmasından dolayı tüllerle ve yine fonlarla desteklemiş olduk.
1: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
2: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
3: Ben cesaret edebilirim mesela.
4: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
5: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
6: Hanımın mı bu araba?
1: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
3: Söyle canım evladım.
5: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
3: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
7: O şeref bana ait.
4: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
3: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
8: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
3: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
9: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
10: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya.
6: Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma. Obsessor.
6: Silver Moon. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
11: Anlıyor, yapamıyor.
12: Neden yapılamıyor bu? Demek ki iş ilişinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
13: Bari kötü ayrılmayalım.
12: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
14: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemez.

0: Vektör ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: Sadece durulalım.
5: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
2: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
9: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
10: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
11: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava atacağız bu sıraya da.
11: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Şu an evimizin ebeveyn yatak odasından açılan eşsiz manzaraya sahip balkonundayız. Balkonumuzdan konum itibariyle zaten Çamlıca'dayız, yüksek bir tepedeyiz. Arkamızda da radyo kulesi bulunmakta. Bu yükseklikten dolayı zaten bütün manzaraya hakim olabiliyorsunuz buradan. Adalarımızı tarihi yarımadaya kadar görebiliyorsunuz. Tasarımını keyifle gerçekleştirdiğimiz, uygulamasını hızlı ve güzel bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu yapımızı sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.

Herkese merhaba, mutlu kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Size bugün croque madame hazırlayacağız. Croque madame Fransızların böyle çok lezzetli, peynirli, jambonlu, yumurtalı tostlu anlamına geliyor. Hemen malzemelerimi sayayım. Envanter peynirim var, parmesan peynirim var, tost ekmeğim var, jambonum var, yumurtam var, tereyağım var ve birazcık da un kullanacağız. Önce ekmeklerimi kızartacağım. Daha sonra envanter peynirimi ve jambonumu tost ekmeklerinin arasına koyuyor olacağım. Sonra bir beşamel sos oluşturacağız. Daha sonra bunu fırına atacağız. 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 10 dakika boyunca pişireceğiz. Ve croque madame'ımız hazır duruma gelecek. Hemen başlayalım. Ekmeklerimi kızartırken önce tereyağını da kızartıyor olacağım. Ki o ona lezzet versin. Tereyağını tavaya koydum. Birazcık tereyağı kullanacağım burada. Hemen ocağımın altını yaktım, tereyağı eriteceğiz. Tereyağı erittikten sonra dediğim gibi tost ekmeklerini kızartıyor olacağız. Daha sonra da arasına envanter peynirimizi ve jambonumuzu koyacağız. Beşamel sosumuzu oluşturduktan sonra da içerisine bir morning sosu yapacağız beşamel sostan sonra. Yani içerisine parmesan peynir ve küp küp doğradığımız envanter peyniri koyuyor olacağız. Bu da inanılmaz bir lezzeti ortaya çıkaracak. Çok heyecanlı ve çok güzel bir tarif. Bunu evinizde yapmak için sabırsızlandığınızı biliyorum. Çünkü biz burada ekip arkadaşlarım olarak çok sabırsızlanıyoruz, çok heyecanlıyız. Bu işin sanırım en güzel kısmı bu. Bir şeyleri yaptıktan sonra yiyor olmak bizi en çok mutlu eden kısım. Yaptığınız şeyleri yiyin ve paylaşın. Tereyağım eriyor, hemen ekmeklerimi kızartacağım. Bunu eğer isterseniz tereyağını kızartmaya da bilirsiniz ama ben tereyağını çok sevdiğimden dolayı ve ona lezzet verdiğinden dolayı, ekmekleri böyle o tereyağıyla birlikte çektiğinden dolayı daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Size tavsiyem siz de öyle yapın. Kızarırken envanter peynirimi bir kısmını küp küp doğrayacağım. Envanter peynir bizim taze kaşara benziyor. İsterseniz yani elinizde envanter peyniri yoksa bunu taze kaşarla da yapabilirsiniz. Birazcık daha aromatik ve birazcık daha yağlı olan bir peynir. İthal bir peynir olduğundan dolayı da birazcık daha fiyatı fazla. O yüzden taze kaşarda kullanabilirsiniz. Şimdi parmesanlarımı rendeleyeceğim. Bunu yaparken çok fazla tuz kullanmayacağız çünkü parmesan birazcık tuzlu olan peynir. O yüzden tuz miktarı çok kullanmamıza gerek olmayacak. Hemen parmesanımızı da rendeliyoruz. Bu kadar parmesan yeterli olacaktır. Ekmeklerim kızarıyor yavaş yavaş. Mis gibi tereyağı kokuyor. Tereyağın ayranını alıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben direkt tereyağın hiç ayranını almadan yaptım. Tereyağın ayranını almayı daha önceki programlarda anlatmıştım. Üzerinde oluşan bu köpükleri, böyle partikülleri üstünden eğer bir kaşıkla, tahta kaşık yardımıyla alırsanız tereyağın ayranını almış olursunuz. Ve bu sayede de tereyağın ne kadar pişerse pişsin, yanma derecesini çok fazla yükseltirsiniz. Mis gibi tereyağı koktu, ekmekler kızarmaya başladı. Birazdan sütle birlikte beşamel sosumuzu yapıyor olacağız. Şu peynirlerimizi hemen kenara birazcık ayıralım. Şöyle ortada biraz boşluk yaratalım. Çok da kızarsın da istemiyorum. Tereyağı birazcık çekmesi benim için yeterli olacaktır. Hemen jambonumu koydum. Kalın bir envanter peyniri koydum dilim şeklinde. Bir dilim daha jambon koydum. Tekrar kalın bir envanter peyniri koydum. Bir dilim daha jambon koydum. Ve üzerine kapattım. Şimdi beşamel sos hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz beşamel sosu bu tostun üzerine koyuyor olacağız ve 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi beşamel sosu nasıl hazırlayacağız? Hemen tavamızı aldık. Sütümüzü orta derinlikteki bir sos tavamızın içerisine koyduk. Hemen ocağımızın altını yakacağız. İçerisine yaklaşık 2 tatlı kaşığı un koyacağız. Ve hemen çırparak, daha doğrusu karıştıracağız. Bunu yapıyor olmamızın sebebi şu, un topak topak olmasın. Topak topak olmaması bizim için güzel olacaktır. Kolay bir beşamel sos hazırlayacağız. Kolay beşamel sosumuzun üzerine hemen envanter peyniri ve parmesanı koyacağız.
envanter ve peyniri ve parmesanı koyduktan sonra zaten bu morning sos haline gelmiş olacak. Fransızlar gerçekten yeme içme konusunda çok gelişmiş bir ülke. Çok lezzetli ve çok güzel tarifleri var. Bu birazcık ağır bir tarif aslında. Yani kahvaltılarınızı birazcık böyle ağır, güzel, böyle lezzetli bir kahvaltı yapmak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ya da öğle yemeklerinizde de bunu yiyebilirsiniz. Çok doyurucu, çok besleyici. İçerisinde jambon var, peynir var, tereyağı var, süt var, of yumurta var. Birazcık heyecanlandım.

Anladım çünkü. Hemen karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altını hafif kısıyorum. Birazcık daha un koyacağım. Bunun kıvam almasını bekleyeceğim. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca pişirmeye devam.

olacak. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Birazcık tuz atacağım buna. Çok fazla tuz atmadım. Beylillerimden dolayı. Evet. Görüyorsunuz peynir nasıl eriyor. Çok güzel oldu. Ocağın altını kapattım. Biraz daha parmesan ekledim. Ve karıştırdım. Mis gibi parmesan peyniri koktu. Bir şey yaparken o kokuyu alıyor olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Çok mutlu ediyor. Yaptığınız şeylerin tadına bakın ve onları koklayın. Onlarla bir ilişki kurun. Evet. Şimdi yağlı kağıdımın üzerine... hazırlamış olduğum tostu koydum. İçerisine hemen... gördüğünüz gibi... mornay sosumuzu... bolca döküyoruz. İyice bütün hazırlamış olduğumuz sosu... üzerine ekliyoruz. İnanılmaz güzel görünüyor. Tostun her tarafını kaplamış durumda. Of, şöyle kenarlarına doğru da yayalım. Şimdi bunu yaklaşık 200 derecedeki fırınımıza atacağız. 10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. En sonunda da üzerine tereyağında yumurta kıracağız. Ve bunu afiyetle yiyeceğiz. Şu an hemen 200 derecedeki fırınıma bu tostumu götürüyorum. Yaklaşık 10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Daha sonra da üzerine yumurtamızı kıracağız. 10 dakika sonra görüşürüz. Evet, krop madamımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. İnanılmaz güzel görünüyor. Şunun görüntüsüne bakın. Böyle o kızarmışlığı çok çekici görünüyor. Şu an onu yemek için sabırsızlanıyorum. Ama öncesinde üzerine yumurta kıracağız. Hemen kalan tereyağımı tavama koydum. Bol tereyağlı bir yumurta yapacağız göz göz şeklinde ve bunu krop madamımızın üstüne son dokunuş şeklinde hemen yapacağız. Ocağımın altını yaktım. Tereyağı eriyecek. Çok güzel görünüyor. Böyle gerçekten canım çekiyor. Yani bunları yaparken ya bilmiyorum sizin de öyle oluyor mu? Ya eğer sizin de öyle oluyorsa bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'da Trebulda diye aratırsanız beni bulacaksınızdır. Ya da böyle bunları yapıp beni etiketleyebilirsiniz. Ben oradan da görebilirim. Çok güzel tarifler çünkü bunlar. Evde denemeniz, mutlaka denemeniz gereken tarifler. Dijon hardal da ekleyebilirsiniz bunu yaparken üzerine. Dijon hardal da buna farklı bir lezzet verebilir. Muskat ekleyebilirsiniz. Beşamel sos yaparken muskat eklenince o böyle farklı bir aroma da kazandırabilir. Tereyağı eriyor. Hemen üzerine bir tane göz yumurta kıracağım. Sonra o göz yumurtayı patlatacağım. Böyle çatalla bıçakla burada afiyetle yiyor olacağım. Eminim siz de bunu evinizde yapacaksınız ve afiyetle yiyeceksiniz. Bu tarz yumurtalarda ben tereyağı kullanmayı seviyorum. Çünkü tereyağı böyle hani daha aromalı ve daha güzel olduğundan dolayı bunlara çok yakışıyor. Mis gibi tereyağı kokuyor. Şu an hemen spatula yardımıyla, spatula ile birazcık yumurtamı toplayacağım. Ve en sonunda krop madamın üzerine koyuyor olacağım. Bu dediğim gibi nasıl yaptığımızı birazcık şimdi hemen kısaca anlatıyor olayım. Önce ekmeklerimizi tereyağımızda kızarttık. Sonra arasına jambon ve envanter peynirleri koyduk. Daha sonra bir beşamel sos hazırladık. Beşamel sosumuzu sütün içerisine birazcık un koyduk ve topak topak olmaması için iyice karıştırdık bunu. Ve daha sonra da içerisine parmesan peyniri ve envanter peynirini ekleyip mornay sosa çevirdik. Üzerine hazırladığımız tostun üzerine koyduk. 200 derecedeki fırınımıza attık. 10 dakika boyunca pişirdik ve şu an bu haldeyiz. Üzerine şu an yumurta ekleyeceğiz. Yumurta pişiyor. Mis gibi oldu. Tam da istediğim gibi çok güzel görünüyor. Ben çocukken en sevdiğim şeylerden birisi hala öyle. Ben mesela yumurta yiyemeden güne başlayamıyorum. Ya yumurta yemediğim gibi doymuyorum. Yani hani diğer şeylerde doyduğum çok söylenemez ama hani yumurta benim için olmazsa olmaz. Hemen yumurtamız oldu. Ocağımın altını kapattım. Şöyle şuradan. Evet. Çok güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Hafif birazcık tuz ekledim. Birazcık da
karabiber ekledim.

dedim. Ve krok madamımız hazır. Şu an bunu yemek için inanılmaz sabırsızlanıyorum. Bakalım olmuş mu? Yaptığınız şeyleri yemeğinizi mutlaka tavsiye ediyorum size. Şöyle önce yumurtasını patlattım. Of. Of, of. İçindeki peynirler erimiş. Yumurta dağıldı. Şu an inanılmaz güzel görünüyor. Bakın. Bakın, bakın, bakın. Şöyle Allah'ım. Aman Tanrım. Gerçekten şu an... şu an o kadar mutluyum ki. Bakalım. Evet. Hemen bir lokma alacağım. İnanılmaz güzel olmuş. Mutlaka bu tarifi evinizde deneyin ve afiyetle yiyin. Ben krok madamımı yemeye devam ederken programımız da burada sona erdi. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Arkadaş teslim oldu şef, güçlük çıkarmadı.
1: Geçmiş olsun Şahin. Evet abi
0: ya. Ani bir baskın vereyim dedim.
1: İyi ettin baba.
2: Geçmiş olsun Tufan abi.
3: Geçmiş olsun Tufan abi.
1: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
3: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
0: Daha beterini buldum. Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
4: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
5: Papan eli keşrizde, yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
0: Sağ ol.
3: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum.
0: Avrupa'ya gideceğim.
6: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
0: Bu işi bırakmalısın. Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
6: Oğlumu nereye götürüyorsun?
7: Babacan, birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum artık elimden geldiğince. Ne yapayım yani başka? Hı?
1: Maalesef öyle bir iş olmadı Tuğba.
0: Ne iş yapabilirim yani?
1: Bana yardım edersin diyeceğim ama geçmiş bölümleri anımsayınca vazgeçtim Tuğba. Hem senin camda ne işin var?
0: Camda niye başladın? Sıdıka dizisini hatırlayanlar bilir. Böyle camlı dururdu Sıdıka sabahtan akşama kadar. Ne yapayım? Bugün badana boya işi var. Enver Usta çağırdı beni. Gel dedi. Birazcık seni burada çalıştıralım. Tamam dedim ben de. Gelirim dedim. Ne var ki yani? Ne olmuş?
1: Umarım Enver Usta pişman olmaz.
0: Ya ben çok eğleniyorum. Siz de eğleniyor musunuz acaba sevgili seyirciler? Bilmiyorum ama yani böyle işler yapmak beni çok mutlu ediyor. Umarım siz de ediyordur. O zaman çok vakit kaybetmeden Enver Usta'nın yanına gidip hemen işe başlamak istiyorum. Hadi buyurun. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor işler?
2: İşler iyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
0: İyi, bizler de iyiyiz.
2: Bu mesleği öğrenmeye geldiniz.
0: Evet.
2: Evet, bu mesleğin çilesi çok.
0: Eyvah, beni yine bugün ne bekliyor böyle acaba bugün? Evet. Ne yapacağım bilmiyorum.
2: İlk önce işin usulüne göre gidelim. İlk önce duvardaki tamiratlarımızı yapacağız. Alçı çekeceksiniz.
0: Şey, direkt boya yapmayacak mıydı?
2: Yok, ilk önce alçı, tamirat. Ondan sonra astar, ondan sonra boya. Direkt boya yok.
0: Ya böyle üç kuruşa beş kuruşa.
2: Tabii.
0: Çalışacağım yani herhalde.
2: Merdivenleri kademe kademe çıkacaksınız.
0: Eyvah. Ama şey, Enver Usta böyle çok sevimli. Bana böyle çok iş yaptırmayacakmış gibi görünüyor. Ama bilmiyoruz ne olacak.
2: Tabii
0: şimdi
2: yani
0: ben alçıyla başlayacağım.
2: Bakacağız. Beceremezseniz göndereceğiz gene.
0: Ya hayır ya, yaparım diye düşünüyorum.
2: Şimdi ben size bir iki tane yerin tamirini göstereyim. Ondan sonra siz devam edin bakalım.
0: Tamam.
2: Usta mısınız, değil misiniz?
0: Aa, hemen başlıyor muyum?
2: Tabii ilk. Takip edeceksiniz usta nasıl yapıyor.
0: Şimdi Çok evet. Kaldım.
2: Yani hemen kovulma sabasına geldiniz.
1: Dakika bir, gol bir. İlk uyarı geldi ustamızdan.
2: Ispatula ve küreğimizi tuttunuz.
0: Evet.
2: Yani boş tutacağız. Yani böyle kasmaya gerek yok. Tamir edeceğimiz yerin üzerine çekiyoruz. Sıyırıyoruz. Çekiyoruz.
0: Hmm.
2: Çok kolay. Sonra topluyoruz.
0: Anladım. Ben şimdi solak olduğum için yine tamam. Bir tersten evet. Bir iş yapma söz tamam. Konusu.
1: Picasso gibisin Tuğba.
2: Aynı yerde de devamlı kalmıyoruz. Devam ediyoruz.
0: Evet.
2: Başka diğer alçılarımızın, mesela burada çukurumuz var, üzerine süreceksiniz. Bakın, göçme olmuş orada.
0: Tamam, problem. Üzerine... Problem
2: evet,
0: burada.
2: Evet, problem orası. Evet, problemi buldunuz.
0: Tabii yan tarafta da çalışan arkadaşlar var.
2: Evet.
0: Diyorlar ki bana böyle yapacaksın.
2: Tabii yani fobya çekmek yok.
0: Ay, çok teşekkür ediyoruz yani, onlara da.
2: Tabii bu işi öğrenmek önemli. Devam edin.
0: Sonra devam ediyor muyuz ya?
2: Tabii tamiratlarımız bittikten sonra.
0: Nasıl gidiyor sence?
1: Bence gitmiyor Tuğba, başladığın yerdesin.
0: Gitmiyor mu? Nasıl ya? Bence güzel gidiyor ya. Burada bir sorun göremiyorum ama ben.
2: Tamam, sorunlu bölgelere
0: yani
2: bakalım.
0: Yani bakın, o kadar ustalaştım ki sorun bile görmüyorum.
2: Bakın, sorunlu bölge.
0: Aa evet, şurası. Evet. Oluyor mu?
2: Oluyor yani, olacak yani. Bu ilk başta çok bir şey beklemiyoruz. Yani olacak, zamanla olacak.
0: Olur.
2: El becerisi.
0: Bence olur ya, bir şeyler yapabilirim.
2: Olur, olur. Belki ileride rakip olabilirsiniz.
0: Estağfurullah.
2: Bana rakip olabilirsiniz.
0: Estağfurullah, ben sizinle...
2: Veya bünyemizde çalışırsınız.
0: Sizinle çalışabilir miyim yani?
2: Tabii, yani profesyonel olduktan sonra çalışırsınız.
1: Enver Usta, Tuğba'yı işe almak konusunda bir daha düşünün lütfen.
2: Bence en çok talep bu daireye olacak.
0: Aa, olabilir mi valla? Olabilir, her şey olabilir.
1: Sen buna inanıyor musun Tuğba? Bence Enver Usta da senin bu işi yapamayacağının gayet farkında ama sırf seni üzmemek, şevkini kırmamak adına böyle söylüyor.
0: O zaman şimdi?
2: Şimdi astar boya vuracağız.
0: Astar boya.
2: Evet.
0: Fırçalı işlemleri.
2: Ruloyla, evet, ruloyla çalışacaksın. Tuğba Hanım'ı boyaları almaya yolladım ama hala gelemedi. Bir saat oldu. Nerede kaldı acaba?
1: Kızımız tembeldir Enver Usta.
0: Geliyorum.
2: Geliyor. Evet, yan odadan buraya gelmek bir saat sürüyor. Olmaz
0: ya,
2: böyle.
0: Abartıyorsunuz ama.
2: Evet.
0: Şimdi 5 dakika olmuştur.
2: Şimdi astar boya uygulaması yapacağız.
0: Tamam.
2: Sopayla boyayı karıştıracaksınız, kıvamına getireceksiniz. Ondan sonra uygulama.
0: Tamam.
2: Yani bu işi kademe kademe öğreneceksiniz.
0: Şey, eldivenlerim var, takabilir miyim bunları?
2: Yani tabii kendiniz bilirsiniz. Yani bizim meslekte eldiven yok ama.
0: Hayır, Tuğba her yere git, illa bir şey bulur, giyer götürür.
2: Sanki ameliyata giriyor, boya yapacak sonuçta.
0: Yani ne yapayım ama şimdi, ellerim kirleniyor sonra. Çıkmıyor boyalar, şeyler.
2: Bizim nasıl çıkıyor?
0: Lütfen tartışmayın.
2: Lütfen, lütfen boyayı karıştırın.
1: Enver Usta, Tuğba şu süsüne püsüne verdiği önemi işine verebilse her şey daha farklı olacak eminiz.
0: Oluyor mu?
1: Daha çok çay karıştırır gibi oluyor. Yani tam olmuyor da olmaya çalışıyor.
0: Olmaya çalışıyor ne demek ya? Oluyor işte. Birazdan içerisine bir miktar süt ilave ettikten sonra...
2: Biz yemek programında değiliz. Bize anca su. Tamam, karışım yeterli. Tamam, güzel.
0: Peki bunun içinde bir fırça gerekiyor.
2: Evet, rulamızı, tamam, sırığımızı ve ızgaramızı getir.
0: Hemen getiririm.
2: Tuğba Hanım'ı bekliyoruz. Hala ruloyu getirecek. Uygulama yapacağız. Bekliyoruz.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Bu mu rulo?
2: Evet. Rulomuzu aldık.
0: Tamam.
2: Duvara uygulama yapacağız. Boyumuza göre ayarlıyoruz kısalık, uzunluk mesafesini. Boya kovamıza daldırıyoruz. Yani biz ızgara kullanmıyoruz. Sen acemisin, yeni başladığın için bunu... Evet, bu şekilde aldık.

0: Tamam.
1: Tuğba yine bildik Tuğba. Ne yaptı ne etti rolünü değiştirdi. Çıraklığını unuttu. Ustaya ustalık yapıyor.
2: Fazla aşağıdan fazla yukarıdan başlamıyoruz. Yuvarlıyoruz. Sadece rulo dönecek.
0: Tamam
2: anladım. Tamam anladım. Evet Tuğba Hanım'a veriyorum.
0: Tamam anladım ben olayı. Evet. Size bir zarar vermek istemiyorum.
2: Bana zarar vermezsiniz, duvara zarar verirsiniz, evet.
0: Ben fırçayı nasıl tutuyorum? Bir dakika olmadı. bir şey söyleyeceğim.
2: Siz Tuğba Hanım böyle boyarsa bir kova boyayla bir duvarı anca boyar. Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim ya, niye öyle oldu? Neyse, yani küçük
2: siz
0: değil.
2: İyi bir öğrenci değilsiniz, ustayı takip etmiyorsunuz.
0: Bir şey söyleyeceğim, bir saçmalık oldu. Bir şey, ya evet. Niye öyle oldu? Bir dakika. Fazla mı yaptım ben?
2: Evet.
0: Olur öyle şeyler ya.
2: Öyle şeyler olmaması lazım. Yoksa müşteri kovar bizi. Burada boyamız akıyor. Bunun üzerine parayı. Evet.
0: Rulo benden bağımsız hareket.
2: Sanki, evet. Sanki duvar boyanmıyor da. Siz duvarı yıkıyorsunuz sanki. Boya yapmıyorsunuz yani.
0: Niye?
2: Yani.
1: Niye mi Tuğba? Boya bitecek neredeyse ama duvar hala eski halinde.
0: Ya elim mi bol bilmiyorum yani fazladan fazladan.
2: Elin bol doğru yani bizi zarara sokuyorsun. Elin bol.
0: Hadi bismillah. Hadi şimdi. Bakalım. Şimdi olacak diye düşünüyorum ben ama.
2: Hadi.
1: Hadi bakalım eli bol gönlü bol kızımız Tuğba. Bu denemede başarılı olacak mısın?
2: Ne oldu? Yoruldun mu?
0: Yorulmadım da biraz gerildim böyle. Hani yapamıyorum falan gibi.
2: Yok.
0: Biraz da
2: yorgunluk yok. İşin başında profesyonel gibi davranıyorsun. Ama çıraksın yani sonuçta.
0: Ya hani böyle yapayım yani da işi, fazla iş bitmesin.
2: Yani işi öğrenmek için ciddi olmak lazım.
0: Tamam, çok ciddi. Yani. Ama çok ciddi olursam sıkılırsınız bir süre sonra benden.
2: Ya siz biraz ciddi olun görelim ondan sonra sıkılırsak karar veririz duruma göre.
0: Peki. O zaman arkadaşlar ben biraz çalışayım.
2: Evet.
1: Bayan Kahkaha Tuğba Şen Şakrak kahkahaları, neşeli pozitif halleri, eğlencesi, dansı ve boya rulosundaki ustalığını harmanlayıp duvara ilk katasları başarıyla çekti.
0: Efendim asları çektim bir güzel. Herhalde güzel dediğim kadar vardı. O bir saat kadar kurudu. Şimdi esas aşamaya geldik boyamaya. Değil mi usta?
2: Evet. Boyamızı getir.
0: Ben yine getir götür işleri. Başka evet. Ne işim var
2: orada? Yani bu işte öyle. İlk önce getir götür. Yine Tuğba bir saatte getirir boyayı herhalde.
0: Ya ustam ya yine arkamdan konuşuyorsun. Ne bir saati? Bir dakika bile sürmedi yani.
2: Evet. Şimdi ilk
0: boyamız
2: önce boyamızı...
0: Boyamız beyaz mı?
2: Boyamız renkli. Biraz daha beyaza yakın.
0: Ama
2: boyamızı
0: şey...
2: güzel karıştırıyorsun, hazırlıyorsun yine.
1: Mimarımız ustamıza boyayı karıştırmasını söyledi diyeceğim ama dememem lazım hatta karıştı.
0: Ustam yetmez mi?
2: Yeterli tamam. Aa, tekrar.
0: Dizlerim çıtırladı duydunuz mu?
2: Evet.
0: Yaşlılık işte.
1: Yaşlandın Tuğba.
0: Ne diyorsun?
2: Evet
0: hemen,
2: sıyıralım.
0: Hemen buldun ya şeyi hemen oradan yaşlı evet. Yaşlı diyor. Duyuyor musun abi?
2: Evet. Şimdi ızgaramızı getir.
0: Izgarada evet. Birazdan tavuk pişireceğim. Aynı ızgara olsa olur mu?
2: Evet. Takalım onu kovamıza.
0: Izgaramızı da takıyoruz.
2: Evet.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Evet. Sevgili seyirciler. Evet.
2: Astarda öğrettiğim şekilde son kat boyamızı uyguluyoruz.
0: Aynı böyle
2: evet.
0: Az önceki yaptığımız
2: önce yuvarlıyoruz. Yani. Evet.
0: Biraz sanki iyi gidiyor. Hı? Ne diyorsun ustam?
2: Olacak. Zor ama olacak.
0: Evet. Pardon aşağıdan başlıyordun değil mi?
2: Evet.
1: Tuğba Hanım bugün bize ızgara tavuk mu pişireceksiniz de demeyeceğim.
2: Tuğba bu işi bugün bitirebilecek mi acaba? Bekliyoruz.
0: Endişeli bekleyiş sürüyor.
2: Aynı yerleri tekrar geçmeyelim.
0: Yapıyorum ben. Kapatmaya çalışıyorum.

0: Çok zevkli ya. Gerçekten ya. O kadar keyif alıyorum ki şu an yaptığım işten.
1: Bir de Enver Usta'ya sormak lazım Tuğba.
0: Çalışanlarınız aynı şeyi söylüyor mu usta?
2: Söylüyorlar. Çok keyif aldıklarını söylüyorlar.
0: Evet. Şu an hiçbirimiz inanmadı. Hiç kimse inanmadı bence yani buna. Sadece Tuğba keyif alır çünkü devamlı yaptığı bir iş olmadığı evet. için.
2: Bence beceremiyor. Beceremiyor da işte dedik öğretiyoruz.
0: Ama şimdi herkes gülecek bana ya.
2: Bizim karar vermemiz lazım senin yapıp yapmadığını. Sen karar vermeyeceksin. Usta karar verecek.
0: Ya.
2: Yorumu biz yapabiliriz.
1: Evet Enver Usta, sabır da bir yere kadar çok haklısın.

0: Acemi olduğunuz için bizim usta olarak fırça atmamız lazım. Ama biz size bir fırça ediyoruz. Fırça hediye ediyoruz.
1: Ya Ender Usta'nın başta zaten programa başlarken çok tatlı olduğunu söylemiştim. Böyle bir espri yapmak istedi bana. Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Bana ben teşekkür ederim.
1: Bu işi teslim ettiğiniz için. Evet. Belki beraber çalışırız bir gün bir yerde.
0: Çalışırız. Benim evimi boyamaya gelebilirsiniz.
1: Aa, çok iddialı olur bir ustanın evini boyamak.
0: Tuğba Hanım geldi bugün bize. Bu işi öğrenmek istediğini söyledi. Gerekli kısımları gösterdik, uygulamayı öğrettik. Becerebilir, yapabilir, azmettikten sonra her şey olur. Memnun kaldık, iyi bir çırak. Yetişebilir, bu işte başarılı olabilir.
1: Efendim, kolay mı sandığının değerli izleyicileri, sıkı takipçileri, bugün boya badana işine girdim ben. Neler yapabildiğimi, neler yapamadığımı sizlerle paylaştım. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Hadi. Hadi bakayım. Anan.
1: Hayrola Mahmut abi? Nesi var gene düldülün?
0: Nesi yok ki morun? Ön takım ister, motor ister, yeni akü ister. Saymakla bitmez be Şahin. Dizim karıyla evlendiğimizde almıştım. Tam 27 senelik. Laf aramızda hem arabayı hem de karıyı değiştirmenin tam zamanı.
1: Şimdi size uğrar, yengeme söylediklerini anlatırım.
0: Aman Şahin, kurbanın olayım. Akşama eve sokmaz Allah'ıma. Keyif oldu moru. Hadi atla da götüreyim.
1: Yo, rüşvet kabul etmem. Hadi rastgele.
2: Şahin abi, çak şuna!
3: Çak abi! Hadi!
2: Helal olsun, tıpkı Cemil gibi!
4: Yok lan, teyze gibi vurdu!
3: Hadi! Hadi!
5: Pencere camı gibi ayakkabı. Tozunu alsam kırılacak.
1: Koca yaz geçirdik. Daha mı dayansın Hidayet amca? Senin oğlanla konuştum az önce. Dersleri çok iyiymiş.
5: Çok şükür. Şeytan kulağına kurşun. Mektepten başka bir şey düşünmüyor. Seninki nasıl?
1: 3 haftadır görmedim. Ama iyiymiş, sıhhatliymiş. Bu da bana yetiyor.
5: Elini cebinden çıkartırsa çekici kapana yersin. Hadi uğurlar olsun.
1: Eyvallah, hayırlı işler.
5: Güle güle.
0: efendim. Ne diyordum? Kız üstüme abanmaz mı birden?
6: Aman.
0: Etme ulan, günahtır dedim. Rezil, azmış bir defa. Gömleğimi tutsan cart diye yırt.
6: sonra?
0: Ne sonrası?
6: Sonra ne oldu sonra?
0: Sonrası anlatıyorum. Sonrası tutamadım kendimi. Öyle olmaz tak, böyle olur dedim. Aldım altıma, kafamda iyi tam yarım saat.
6: Uyudun mu?
0: Sen olsan uyurdun. Kız bir kalktı ki yağ kuyruğundan çıkmış gibi perişan. Hoş geldin evladım Şahin. Otur da bir çay iç.
1: Eksik olma, sağ ol. Geç kalmasam otururdum, eyvallah.
0: Güle güle, güle güle, güle güle.
7: Yakışan bu dünyayı! Nefret ediyorum her şeyden! Kahrolsun bu dünya!
8: Teslim ol Abbas! Her taraf tutuldu! Kaçamazsın! Teslim ol! Evet. Her taraf tutuldu Abbas! Kaçamazsın! Teslim ol! Son defa iktidar ediyorum Abbas! Teslim olmazsan ateş açacağız! Teslim ol!
7: Olmam! Bırakın beni!
9: Durun, durun, geçemezsin sen. Durun, sakin olun.
1: Hadi. Yaşaması için son bir şans verelim. Koruyun beni.

Ugh!

0: Vur. Vur beni. Öldür beni.
1: Yaşamanı istiyorum arkadaş.
0: Yaşasam ne olacak? Harcanmışım, bitmişim ben.
1: Kapı gibisin, yüreklisin sen. Bırakma kendini. Ağla arkadaş, kaderine ağla. Dünyanın pisliklerine ağla. İnsan isterse ağlayacak çok şey bulur bu dünyada.
0: Kimsin sen abi?
1: Şahin diye biri. Sıradan bir adam.
0: Polis misin?
1: Evet, ama şimdi arkadaşınım senin. Hastaneden niçin kaçtın?
0: Karım doğum yapmıştı. Haberini alınca sevindim. Oğlumu görmek için kaçtım.
1: Sonra? Sonra ne oldu?
0: Sırtımdaki şeytan oğlumu görmeme mani oldu.
1: Ben de evlat sahibiyim. Bir oğlum var, koç gibi. Sen de istersen oğlunu büyümüş, koç gibi olmuş görebilirsin. Vazgeç bu zehirden. Bir içimle esir etme kendini. Yen onu, kazan bu savaşı. Polis olarak değil, bir arkadaşın olarak istiyorum bunu senden.
0: Söz abi, yeneceğim bu hastalığı. Oğlum babasından utanmayacak büyüyünce.
1: Demiştim sana, yürekli delikanlısın. Hadi gidelim.
2: Gelin yakından bakalım. Aşağı abi!
3: Aşağı abi, bravo!
2: Bravo!
3: Bravo abi de, bravo! Helal be!
2: Bakayım
3: şöyle!
2: Yürüttünüz mü be! Helal be! Bravo
1: abi de! Arkadaş teslim oldu şef, güçlük çıkarmadı.
4: Geçmiş olsun Şahin.
2: Evet abi ya.
1: Şansın açık olsun arkadaş. Sözüm söz abi.
2: Bravo
1: da eyvallah şef.
5: Adamın üzerine silahsız gitti.
4: Ölebilirdi. Evet. Silah kullanmaktansa ölmeyi tercih eder Şahin.
5: Özel bir nedenle mi silah taşıması yasaklandı?
4: Basına yanlış aksetmesin diye Şahin'in neden silah taşımadığını sizlere anlatacağım. Bundan 3 yıl önce 2 idamlık mahkum firar etmişti. İkisi de kıyıcı ve birer polis düşmanıydılar. Firarileri bir bale dershanesinde kıstırdık, vur emrini de almıştık.
6: Atın silahlarınızı, yoksa bunları da öldürürüz. Şahit bırakmayalım. Hadi vedalaş.

0: Şahin Ebru'yu bir an bile yalnız bırakmadı. Hayatını kurtarmış ama sakat kalmasını önleyememişti. 3 yıl insanüstü bir güçle Ebru'yu iyileştirebilmek için çalıştı. Ve o günden sonra Şahin silaha yemin etti. Şahin'in hikayesi böyle işte.
1: Bravo Şahin'e. Cesur olduğu kadar da duygulu bir erkekmiş. Peki Ebru ne oldu?
0: Benim bildiğim hala kızı iyileştirmek için uğraşıyor. Çünkü tuttuğunu koparan bir insandır Şahin.

0: Yürürken görmek çok güzel bir şey Ebru.
1: Bir de bana sor. Burada yürümek bir işkence.
0: Doktorun tavsiyesi. Adele ve sinirlerin kuvvetlenmesi için zorlanmaları gerekliymiş.
1: Hala benden bıkmadın mı? Tam 3 yıl oldu.
0: Bu savaşı kazanacaksın Ebru.
1: Senin zaferin olacak. Başkaları için dövüşmeyi seviyorsun.
0: Ya, bunu söylemek istememiştim.
1: Bozduğu oyuncağı tamir etmeye çalışan bir çocuk gibisin. Oysa tamir edeceğin daha önemli şeyler var.
0: Neymiş o?
1: Karın, oğlun.
0: Nesi varmış karımın, oğlumun?
1: Hiç.
2: Sevgili oğlum beni bugün gezmeye götürüyor mu?
3: İsterdim ama...
2: Anlıyorum. Gene önemli işlerin var.
3: Yok, anne...
2: Bugün de çiçi kızlarımız sensiz ediversinler. Üstelik deden seni bugün fabrikada bekliyor, unuttun mu?
3: Aslında babama bir kitap götürecektim.
2: Onu sık görüyor musun?
3: Evet ama işlerden başın aldığı yok.
2: Gene bütün varını yoğunu sevgili mahkumlara dağıtıyor mu?
3: Herkesin halka yardımcı ve devrimci olmasını istiyor.
0: O günkü saldırıda... Tosunların geldiği arabada sen de varmışsın. Kim gönderdi sizi? Kim bu çıbanın başı?
4: Bu işe bulaşma sen! Ucuz adamsın, kolay harcarlar seni!

0: Çalışma bitmiştir, dağılabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Evet, ben de öyle. Çalışmada üç çalışma yapalım mı hocam?
2: Hayrola büyük reis? Üç haftadır özlettin kendini küçük reis. Ani bir baskın vereyim dedim. Heh, iyi ettin baba. İmtihanlarım vardı, harayamadım. Kızlar da vardı değil mi? Çıkalım büyük reis. Kuşak imtihanıma gelecek misin büyük reis?
3: Elbet. Ama blokajların daha kesin olmalı.
2: Bu kadar geniş akıl ve irade isteyen bir spor olacağını ilk bakışta kimse bilemez. Oysa annem insan dövmeyi öğrenmek için bunca yorulmaya ne gerek var diyor.
3: Annen her şeyi yüzeyden görme hastasıdır. Bir bakıma kültürünü magazin, fotoroman gazeteleriyle sinema mecmualarından oluşturduğu için şaşmamak gerek. Ne var ki inadı karşısında benim diyen insan zor dayanır. Bazı şeylerin insanın hayatında ne kadar büyük yeri olduğunu asla kavrayamaz. Devamlı kitap okumama çıldırırdı. Okumayı sevmeyen bir kafa nasıl düşünür anlayamam. Peki sen okuyor musun?
2: Galiba şimdilerde tek yaptığım o. İnsanın dünyada öğreneceği o kadar çok şey var ki. Annemin seni anlaması önemli değil, sen onu anlıyorsun ya.
3: Anladığım için beraber olamıyoruz. Buraya geleceğimi nereden bildin?
2: Büyük reisin nereye gideceğini bilmez miyim hiç?
3: Hadi eyvallah, Allah seni korusun.
4: Hoş geldin, Şahin abi.
3: Merhaba dayılar.
5: Dayılık mı kaldı abi?
4: Sayende mekanımıza geri döndük.
3: Nasıl oldu kolun Recep?
4: Geçti tabii. Sözüm meclisten dışarı. Katır tepince böyle olur tabii.
3: Öst ulan! Katır mı yaptın şimdi bizi?
4: Haşa abi! Ama merak edip duruyorum. Koluma demirle mi vurdun sen abi?
3: Nem var senin?
5: Karım!
3: Ne olmuş karına?
5: Bir haftadır uğramadı. Kafam bozuluyor abi. Acaba diyorum...
3: Yo yo! Hiçbir şey deme. Uğrar bakarım.
5: Sağ ol abi.
3: Yiyecek, gazete, kitap bıraktım. Canınız bir şey çekiyorsa söyleyin, olur mu?
4: Sağ ol abi.
5: Unutmazsın değil mi?
3: Şimdi ilk işim sizin eve gitmek olacak. Hadi eyvallah.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın bakayım?
1: İyiyim.
0: Aferin size. Alın bakayım, bunu babanız gönderdi. Bak, bu da senin.
1: Sağ ol amca, babam ne zaman gelecek? Bana bebek getirecekti.
0: Babanız ne söylediyse yapacak çocuklar. Anneniz evde mi?
1: Evde amca.
0: Hadi, gelin de içeri girelim.
1: Yok amca, annem çağırmadan gelmeyin dedi.

0: Buyurun, ne istiyorsunuz?
1: Kocandan selam getirdim bacım.
0: Ne oldu, nesi var?
1: Seni merak ediyor. Uğramamışsın.
0: Peki, uğrarım.
1: Ne oluyor lan? Konuşsana be, dilini mi yuttun? Kimsin lan sen? Karıyla anlaştık biz. Pazarlık ettik. Parasını da peşin verdim. Defol git buradan!

0: Al paranı. Bir daha da buralarda gözükme.
1: Yeni bir numara mı bu? Satışa mı geliyoruz yani? Karı razı aslanım.
0: Karı deme ona. Muslu'nun eşi Zehra Hanım o. İki çocuk anası Zehra Hanım o.
1: Öyle olsun. Hürmet ederiz biz de. Şimdi al voltanı... ...memnun kalırsam iki onluk da sana.
2: Defol!

0: Çok çaresizdim, ne yapayım? Çocuklar için mecburdum buna. Üç gün evvel bitti paramız. Kuru ekmeğimiz bile kalmadı. İş aradım. Bacaklarıma, kalçalarıma baktılar önce. Açık açık istediler beni. Dünyanın kanunu buymuş dedim. Sonum belli dedim. İlk defa boyandım bu sabah. İlk defa satılığa çıkardım kendimi.
1: Sana kızmıyorum bacım. Şükür zamanında geldim.
0: Geldin de ne oldu? Öğüt veren çok. Hani ekmek veren? Oğlum bu yıl okula başlayacaktı. Defter kalem getirecekti Muslu. Kaçakçılıktan yakalandığı haberi geldi.
1: Onu ben yakaladım.
0: Madalya verdiler mi sana?
1: Vazifemi yaptım bacım.
0: Muslu'dan gayrısı ne oldu peki? Kocamı maşa gibi kullananlara ne oldu? Ne olacak? Düğünlerinde tabanca sıktılar bol bol. Deriştiler. Gazetelere poz verdiler bir güzelce. Bu mu adalet? Sonra da kocamı suçlu diye yakalattılar. Hadi git artık.
1: Birlikte gideceğiz. Sana bir iş bulacağım, çalışacaksın. İstesen de orospu olamazsın sen bacım.
2: Vay Şahin beyim, hoş geldin. Bu ne şeref beyim, emret.
1: Estağfurullah. Hani sen bir tezgahtar arıyordun. Ha?
2: Ben mi?
1: Sen ya. Dürüst, çalışkan biri var mı demiştin.
2: Ha, sahi be, var mı öyle biri?
1: Evet. Her şeyine kefilim Zehra Hanım'ın. Kendisi bir arkadaşımın karısı. Benim de bacımdır patron.
2: Peki, hemen işe başlasın.
1: Hayırlı uğurlu olsun bacım.
0: Allah razı olsun Şahin abi.
1: Hadi, hoşça kal.
2: Gel kızım.
3: Geçmiş olsun Tufan abi.
4: Geçmiş olsun Tufan abi.
5: Tufan abicim, geçmiş olsun.
3: Sağ olun çocuklar.

0: Seni eski sevgilinle barıştıralım. Yeniden nikah kıyalım Şahin. Tak beline silahını.
1: Bekarlık sultanlıkmış. Ben durumumdan memnunum.
0: Ben değilim. Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin. 8 sene yattı.
1: Ben de çok uğraştım onu yakalamak için. Ödeşmiş sayılırız.
0: Tufan gibi düşmanı olan silahsız gezmemeli.
1: Tufan için yeminimi bozamam şef. Hem silahsız daha iyiyim ben.
0: Senin gibi düşünenlerin sonu morg masasıdır. Bari tekaüt olsan da sonunu görüp ağlamasam deli herif.
1: Morg masası bizden korkar şef.
2: Kızlar seni görünce şaşırıp dans edemiyorlar. Laf aramızda hepsi sana yangın.
1: Aman kimse duymasın. Ahlak zabıtası ihtiyar bir adam sübyanlara sarkıntılık ediyor diye tutuklayacak beni.
3: Cezaevinde geçen 8 yılım içinde işleri çok iyi idare ettiniz. Şimdi daha faal bir döneme giriyoruz. İşimiz genişleyecek. Aldığınız pay artacak. Nuri, Cevat, gece kulübünden siz sorumlusunuz. Adam sayısını çoğaltın.
4: Peki şef.
3: Hesaplı ve dikkatli olacağız. Mehmet, Sedat, ikiniz motosikletli grubun sorumlusu olacaksınız.
5: Tamam.
3: Kumarhaneye olur olmaz kişileri almayın.
6: Almayız efendim.
4: Şef, işimiz iyi. Canlı ölüm denen uyuşturucu işinden vazgeçsek. Bu yüzden 8 yıl yattınız.
3: 8 yılın acısını çıkaracağım. 8 yılda her gün intikamımı nasıl alacağımı düşündüm.
4: Yoksa komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
3: Daha beterini buldum.
7: 5000 daha.
8: Bas.
9: Rest.
8: Yokum.
7: Rölans. Gördüm. Fuldam.
9: Kare 7.
10: Biraz gelir misiniz?
9: Canınız sağ olsun Metin Bey. 160.000 borçlandınız.
7: Öderim.
9: Bilmez miyim? Sağlam delikanlısın sen. Yalnız usul bozulmasın diye şu senedi imzalayıver.
7: Senet işi nereden çıktı? Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
9: Haklısın. Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var. Senetsiz borç vermek yok dediler.
11: Lesede. Kızın kanında büyük dozda lesede tespit ettik.
3: Herhalde lesede kızın yüzünü bu hale getirmedi doktor. Jilet mi?
11: Hayır. Kesici bir alet değil. Sanki yüzü parçalanmıştı. Belki de çivi ya da şişle bu hale sokmuşlar.
3: Yaşayacak mı?
11: Evet. Evet ama... yüzünü görünce yaşamak isteyeceğini sanmıyorum.
3: Kimliği tespit edildi.
6: Evet. Vesikalı bir kadın. Adı Sevin. Nermin'in kızlarından.
3: Nermin'in kızları uyuşturucu madde kullanmazdı. Hatırladım şimdi kızı. Babası cinayetten içeride. Evet, ailesine bakar, 2 kardeşini okuturdu Sevim. Ama kullanmazdı.
11: Zorla verilmiş olabilir.
3: Evet, öyle olmalı. Doktor bey.
11: Efendim?
3: Kızın yüzü eski haline dönemez mi artık?
11: İmkansız değil. Dünya çapında estetik cerrahlarımız var. Güç ve masraflı bir ameliyat gerek.
3: Teşekkür ederim, zahmet ettiniz.
2: Rica ederim abi. Emret Şahin Bey, bize insanca muamele eden tek erkeksiniz.
3: Sağ olun. Arkadaşınız Sevim'in başına gelenleri öğrenmek istiyordum.
2: En yakın arkadaşı, sırdaşı Meral'dir. Belki o sana yardımcı olur Şahin Beyciğim. Hadi konuşsana kız Meral.
12: Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum.
2: Kız neyin var senin?
12: Hiç. Sevim yüzünden sinirlerim bozuldu.
2: Bana bak, konuşmazsan gebertirim seni.
3: Bir dakika Nermin Hanım. Ben buraya
1: Bir polis gibi değil, bir dost gibi geldim. Kardeşlerini okutmak için etini satan bir kıza yardıma geldim. Sevim gibileri bence o değildir. Onlara saygı duyarım. Ama üç kuruş için kader arkadaşını satana, işte ona derim ben. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kızı perişan edeni mutlaka bulacağım.

0: Kahve için teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Dur Şahin abi. Bir müşterisi vardı. Ama son günlerde Sevim korkuyordu. Adamın kendisini tehdit ettiğini söyledi.
0: Kimmiş bu adam?
1: Tommy Taylor adında bir Amerikalı. Kimseden para almış değilim. Sevim gizlememi istediği için konuşmadım.
2: Kimsin sen?
0: Sevim'in arkadaşı.
2: Tanımıyorum. Evime nasıl girdin?
0: Kapının kilidi pek iyi değildi. Üstelik seni rahatsız etmek istemedim.
2: Ne istiyorsun?
0: Sevim'i tanımadığını söylemiştin. Ama güzel resimler çekmişsin. Sevim de güzeldi seni tanımadan önce.
2: Rahat içmek istiyorum.
0: Sevim de hasta anasına, iki çocuğuna bakabilmek için sana tahammül ediyordu. Ama ben edemem. Hadi hazırlan, biraz da kızın yanında konuşuruz.
2: Benim işim var. Seninle adamlarım meşgul olacak.
3: Ah!

Silah çekersen gebertirim. Silah taşımam ben. Sokağa çıkarken eldiven takarım. Düş önüme de gidelim. Gideceğim ama Amerika'ya. Seni evimde bulacaklar. Hırsız sanacaklar belki. Ama şüphen olmasın, seni tanıyamayacaklar.

0: Vurma. Ben yaptım her şeyi.
1: Güzel. Yürü bakalım.
2: Geçmiş olsun Sevim. Başına gelenlere çok üzüldüm.
3: Git buradan. Seni görmek istemiyorum.
1: Yok Sevim, böyle konuşma. Mr. Tommy çok duygulu bir insan. O kadar iyi kalpli ki senin ameliyatın için gerekli olan parayı seve seve verecek.
3: Sağ ol Şahin abi. Tommy'nin parayı niçin verdiğini yüzünü görünce anladım. Herhalde bir trafik kazası geçirdi.
2: Evet, trafik kazası. Alasmaladık.
4: Hala bitiremedin mi mektubu abla?
5: Yazamıyorum bir türlü. Zorla değil ya. Babamın saçmalığı işte. İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya getiriyorum.
6: Ben de bir göz atayım.
4: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
6: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
7: Allah hayır versin.
4: Teşekkürler Ferhat amca.
8: Evleniyor musun? Osman benim.
6: Osman Bey seni oğluna istedi.
4: Beni mi? Arzu ablam. O daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
7: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
9: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
7: Vazgeçmiş evlilikten.
4: Ama daha dün...
7: Biliyorum Alev.
9: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
4: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
10: Boş Çerçeve bugün 18'de TV4'te.
11: Kalp limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
12: Peki okul taksitleri için faizsiz?

0: ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Sadece durunla.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Nasıl, yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sırada.
7: Eyvah, yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
9: Botanik.
7: Abacus.
8: Kasa.
7: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
11: Çok güzel.
13: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
11: Şipşak işlem tamam.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: muz ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Mavi bir zürafa mı?
11: Vay, konuşabiliyor musun?
10: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
12: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 20

0: Gene kaçtın mı lan?
1: Yok abi, taburcu oldum.
0: Çok sevindim Abbas. Sözünde durduğun için.
1: Sonuna kadar abi. İş aradım birçok yerde, bir tamircide buldum. Kefil istedi, kimsem yoktu bana güvenen, senin adını söyledim, tamam dediler. Sana çok şey borçluyum abi.
0: Bak, böyle konuşursan gene kapışırız.
1: Doğrusu bu abi. Bana neler kazandırdığını görmeni istiyorum. Yarın bize yemeğe gelir misin?
0: Gelirdim ama bir arkadaşa söz verdim.
1: Onu da getir. Senin arkadaşın benim canım sayılır abi.
0: Peki, oldu.
1: Bana müsaade.
0: Hadi güle güle.

0: Tekrar dans edebilir miyim bilmiyorum ama sayende iyi bir sporcu olacağım. Gün geçtikçe iyileşiyorum. Evet, daha çok inançlıyım şimdi.
1: Sana böylesi yaraşır Ebru.
0: Beni bu akşam nereye yemeğe götüreceksin?
1: Dışarıda yemeyeceğiz. Bir arkadaşa davetliyim.
0: Ben de mi?
1: Evet. Onu tanımanı istiyorum Ebru. Eskiden... Şimdi yaşama savaşı veriyor. Kanındaki şeytanı kovmak istiyor. Ama sıkılırsan götürmeyeyim seni.
0: Gitmek istiyorum. Bu çok önemli benim için.
1: Önemli olan ne?
0: İlk defa Şahin. Beni ilk defa dostlarına tanıştırıyorsun.
1: Yavaş.
0: Elinize sağlık. İnanın hayatımda bu kadar lezzetli yemek yemedim.
2: Ayıptır söylemesi, benim karnım yemekleri kraldır yengeciğim.
1: Hadi bakalım Abbas, şu delikanlıyı getir de tanışalım.
3: Ben getireyim.
0: Ne tatlı çocuk, pek şeker şey.
1: Babasına benziyor tabi.
2: Elbet bana benzeyecek.
1: Oğlum!
0: Adı ne?
2: Şahin.
0: Ya, daha güzel bir isim bulamadınız mı çocuğa?
4: Yeter ama, kızdırmayın abimi. Her şeyimizi ona borçluyuz. Şu ocak tütüyorsa onun sayesinde tütüyor. Allah razı olsun.
1: Oğlum!

0: Buyurun, buyurun, rica ederim buyurun. Buyurun. İşte size gösterdiğim bütün bu yerler Ahmet Bey'indir. Binlerce adam çalıştırır. Ahmet Bey yanında çalışanlara çok iyi davranır. Cömerttir.
1: Çıkar şu dilinin altındakini.
0: Ahmet Bey bu yalıyı size hediye etmek istiyor. Ufak bir ricam var. Soruşturmasını yaptığınız Zeki Bey'in, hani şu sandalyesine tekme attığınız beyin, serbest bırakılmasını istiyor.
1: Güzel.
0: Ne olacak?
1: Biraz sonra başınız ağrıyacak da.
2: Pek yakıştıramıyorsun.
1: Anlamadım.
2: Yani bulaşık yıkamayı diyorum.
1: Şimdi anladım. Bak oğlum, eski şarkılar, eski filmler, eski dostlar derken biz treni kaçırdık.
2: Annem aynı fikirde değil ama.
1: Kadınlarda zaman fikri yoktur. Her şeyi çabuk unuturlar. Günlerce eve gelememe, ayın beşinde biten aylık, her an öldürülme korkusu, bitmez tükenmez tartışmalar. Giderek insanın elinde bir şey kalmıyor.
2: Mesleğin elde kalan tek mutluluk değil mi?
1: Hayır oğlum. Tek mutluluğumuz sendin. Seni tapar gibi sevip büyüttük. Senin varlığından başka bir şey yok benim hayatımda. Hadi bakalım yemeğe. Suçu ne bu gencin?
3: Yaşlı bir sapığı yaralamış.
1: Kelepçeleri çıkarın, salıverin.
4: Merhaba abi!
1: Merhaba Hamza, ne haber?
4: Topan eli keşrizde, yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
1: Sağ ol.
4: Abi. Eyvallah abi, sağ ol.
5: Ne kadar para istersiniz vermeye hazırım, yeter ki kurtulsun.
6: Merak etmeyin şef.
1: Merhaba beyler.

0: Hayrola? Neyiniz var sizin? Neden konuşmuyorsunuz şef? Anlatsanıza.
1: Şu avukat meselesi.
0: Ne olmuş?
1: Feci'yi benzetmişsin. 6 aylık rapor almış.
0: Hak etmişti.
1: Biliyoruz. Ama...
0: Devam et. Anladım galiba.
1: Anladığın gibi Şahin. İç işleri, dış işleri karıştı. Durumu kurtarmak için senin tayinini çıkarmışlar. Biraz önce telsiz emri aldık. Erzurum'a gideceksin.
0: Tayin değil şef. Sürgün derler buna.
2: Kısa bir süre sonra yine buradasın komiserim.
3: İstanbul senden vazgeçemez. Biz de öyle komiserim.
0: Bunu yapmayacaklardı bana. Yurdumun her köşesinde seve seve görev yaparım. Hiç kocunmam. Ama manyak bir avukatın parmağıyla yerimden oynatılırsam kabul edemem. İstifa ediyorum.
1: Kabul etmiyorum istifanı. Sana ihtiyacımız var.
0: Benim de onurlu bir insan gibi yaşamaya ihtiyacım var şef. İstifamı yazılı olarak gönderirim. Hoşça kalın.
4: Şey, Şahin hayatını koymuştur mesleği için. Sen tut, Erzurum'a sür Şahin'i.
5: Ya ama yok, biz de elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz ya.
4: Tabii, aşem.
5: Buyur baba.
4: Aktar Salih'e koş, en az 2 metre boyunda kağıt al.
5: Peki,
4: gel.
5: Peki baba.
6: Evlat, ne yapacaksın kağıdı?
4: Biz halkız beyler. Halk kendisini yönetenleri kendi seçer. İmza toplayacağız.
7: Arkadaşlar, Şahin abimiz için bunu imzalayalım.
8: Doğru, Şahin abinin sürülmesine razı olamayız arkadaşlar. İmzalayın.
9: Abi ben imzalayacağım ama benim okuma yazmam yok. Abi,
7: ulan zaten başımıza ne geldiyse cahillikten geldi. Okuma yazma yoksa parmağını bas.
8: Abi parmağını bas. Bas parmağını.
7: Hadi.

0: Selam büyük reis.
1: Nasıl buldun burayı?
0: Büyük reis yalnız kalmak istedi mi hep buraya gelirdi ondan. Büyük reis çok düşünceli. Demek beyazlar silahını aldılar.
1: Benim silahımı kimse alamaz küçük reis. Yoruldum artık. Sulh çubuğunu tütürüp balık avlamak istiyor.
0: Büyük reis yalan söylüyor. Namussuz para avcıları denizdeki bütün balıkları öldürdüler. Savaş da devam ediyor. Büyük reis ise halkına küsmüş.
1: Annen bir banka memuru, bir tezgahtar, ne bileyim ben, işi saati belli bir koca olmadığım için ayrıldı benden. Hem de hayli kırgın. Ben onun yıllar önce istediğine ancak şimdi uyabiliyor.
0: Anlamadığım bir şey var büyük reis. Sen ister memur, ister işçi, ister tezgahtar ol, şu vatanda haksızlığı görüp de ses çıkarmadın mı ne değeri kalır mesleğin, adamlığın derdin. Şimdi vazgeçiyor musun bunlardan?
1: Yok, hayır küçük reis. Gene de öyle diyorum. Türkiye'deki kötülükleri yenmek için polis olmak gerekmez. Namuslu bir simitçi bile gördüğü haksızlıklara karşı savaşmak zorundadır.
0: Ve büyük reis böyle bir ortamda silahını bırakıyor ha?
2: Kenefe arkadaşlar!
3: Zıkkım içi yartı o!
2: Ya sevinçten içiyorum be!
3: Ulan ay yaş inek! Tayini durdu ama Şahin istifasını geri almadı daha!
2: Ha, öyleyse ben de kederimden içerim!
4: Arkadaşlar bu işe bir çare bulmak lazım!
5: Gidip bir konuşsan, bizi tersler ama belki seni dinler!
2: Doğru haklı ya tabii! Sen git!
4: Ben bir çare buldum!

0: Merak ettim. Aramadın kaç gündür?
1: Yarın uğrayacaktım.
0: Nen var senin?
1: Bildiğin şeyi niçin soruyorsun? Sana anlattılar ve bana gönderdiler.
0: Tahminin doğru. Tecrübeli bir polissin.
1: Artık polis değilim.
0: Benim tanıdığım erkek evini kendine mezar yapmaz. Sanki bir kanun adamısın Şahin. Haksızlığa karşısın. Neden pes ettin?
1: Kapat bu konuyu. Benim için kapandı çünkü.
0: Asla. Kendini kandırıyorsun. Mesleğini ölesiye seven bir erkeksin sen. Hayatında ondan başka hiçbir şey yok.
1: Bitti mi söyleyeceklerim?
0: Hayır. İstifanı geri almanı istiyorum.
1: Ben dün doğmadım Ebru. Hayatıma ancak ben yön veririm.
0: Ben de dün doğmamıştım Şahin. Ama hayatıma yön vermene izin verdim.
1: Mecburdun. Yani mecburduk.
0: Korkunç bir bencillik bu yaptığın. Seni asla affedemem. Hoşça kal.
1: Seni ben götüreyim Ebru.
0: Tek başıma giderim. Tek başıma da yaşayabilirim artık.
1: Ne demek bu?
0: Cevabını öğrenmek istiyorsan yarın dershaneye gel.

0: Buyur.
1: Şahin, oğlum çok hasta. Bir bakıversene.
0: Hı hı.
2: Kurtarın oğlumu. Hastaneye kaldıralım bari.
0: Meraklanma Hanife
2: Ne olur.

0: Nesi var oğlumun? Öğrenmek istiyorum Şahin.
1: Uyuşturucu madde.
0: Uyuşturucu madde mi? Ama nasıl olur? Biz dizimizin dibinde büyüttük Erol'u. Bugüne kadar içki bile koymadı ağzına. Bilir kötü yola sapınca anasıyla beni öldüreceğini. Tek umudumuz olduğunu da bilir. Ama sen hiç yanılmazsın Şahin. Niçin? Niçin yaptı bunu?
1: Senin oğlun yapmadı bunu. Yaptırdılar. Körpe gençleri seçerler hep. Onları alıştırmak, zehirlemek çok kolaydır. Dua et ki Erol tiryaki değil. Belki de ilk içişi.
0: Peki şimdi ben ne yapacağım?
1: Sen değil, ben yapacağım.
2: Abi, abi, Şahin abi. Yolsuzum be abi.
1: Ben de yolsuzum be amca.

0: Gel. Kusura bakma.
1: Sağ ol abi, sağ ol.
2: Hey evlatlar, evlatlar, baksanıza, Şahin torpil gibi geliyor, torpil. Geliyor işte işte.
3: Hadi hadi içeri girelim, içeri.

0: eskisi gibi dans ettiğimi görmeni istedim.
1: Bir mucize bu Evrim.
0: Sen yarattın. Ama en acı günümde.
1: Neden acı?
0: Ayrılacağımız için.
1: Ayrılmak mı?
0: Evet. Özgürsün artık. Kırık kanatlı kuş uçabiliyor çünkü. Bak şuna. Beni yaraladığın kuş. Bir uğur gibi sakladım bunu. Seni tanıtmıştı bana. Seni sevdirmişti. Hep ayağıma baktın. Yüreğime bakmadın. Seni artık sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Benim Şahin'im kendini düşünmez, halkını düşünür, sokaktaki insanı düşünür. Sana ihtiyacım yok artık, hiç yok!
2: Evet, ben de öyle.
3: Merhaba Şahin! Tam zamanında geldin, ben de seni aratıyordum.
1: Niçin?
3: İstifanı geri alman için.
1: Ben de istifamı geri almak için gelmiştim.
3: Evet. Güzel! İyi çalışan bir şebeke türedi. Ahtapot gibi şehri sardılar. Özellikle talebeler ve genç işçiler üstünde çalışıyorlar.
1: Farkındayım şef.
3: Bu işi sen idare edeceksin Şahin. Lübnan, Marsilya trafiği buradan idare ediliyor. Büyük patronları istiyorum ben.
1: Onları sana getireceğim şef.

0: Konuş. Çantaların içindeki malı kimden aldınız? Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Konuş! Konuş dedim.
1: Patronu bilmem. Biz tombalacı Arif'le iş görüyorduk.
2: Vay, kim gelmiş? Özledim be abi.
0: Kolay gelsin. İyi gördüm seni.
2: Zıpkın gibiyim, evet.
0: Şu tombalacı Arif'i nerede bulurum?
2: Antepli Arif mi?
0: Evet, o.
2: Topal Osman'ın meyhanesinde, sur dibindeki keşhanede. Beyoğlu'ndaki sinema önlerine takılır.
0: Sağ ol Akbars, eyvallah.
2: Güle güle abi.
0: Konuş bakalım Antepli Arif. Malı kimden alıyorsun? Şef kim?
3: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum. Şefi bilmem.
0: Hey ahbap!
4: Burada hır çıkmasını istemem. Namuslu bir yer burası.
0: Belli, belli. Neredeyse duman altı olacağız.
4: Polise şikayet eder, başını artırım senin.
0: Polis! Polis! Aspirin var mı sende?
4: Aspirin olsa ne olacak?
0: Hiç, biraz başın ağrıyacak da.
5: Ah!

0: Aspirinini aldın mı? Konuş bakalım. Malı nereden, kimden alıyorsun?
1: Keş Rıza ile çalışıyorum. Bostancı'da hale bırakıyorlar. Oradan alıyorum.
0: Güzel çocuk.

0: Konuş bakalım. Kim gönderdi sizi? Kimin hesabına çalışıyorsunuz?
1: İzzetli. Ateşoğlu İzzetli.
0: Kısa zamanda çok iyi teşkilatlandık. En kuvvetli biziz. Şimdi Tahran'daki dostumuz Mahmut ile işini halletmek gerek.
2: Şef, unutma ki Şahin peşimize takıldı. Özellikle benim.
0: Biliyorum. Ben istedim böyle olmasını. Sonunu bekleyin. Çok ilginç bir olayla karşılaşacaksınız.
2: Ateşle oynuyorsun şef. Şahin tepemize binecek. İzin verirsen ben artık aranızdan çekilmek istiyorum.
0: Seninle çalışmaktan zevk duyuyordum. Madem ki kararlısın, sana hayır diyemem. Çekilebilirsin.
2: Sağ ol.
0: Onu evine kadar götürün.

0: İşinden dosyası var. Tufan'la çalıştığını tespit etmiştik.
1: Tufan adam öldürmekten zevk duyar.
0: Ama muhakkak ki en fazla zevk duyacağı sensin. Beni kızdırma da tak beline silahını.
1: Silahsız bitireceğim bu işi. Tufan düşünsün. Bu defa ipten kurtaramayacak kendini.

0: Evet. Bir saniye. Şahin, telefon.
1: Ben Şahin. Abbas, sen misin? Hayrola?
2: Hemen sizinle görüşmem lazım abi. Yo, oraya gelemem. Takip ediliyorum. Çok önemli abi. İnanılmaz bir şey. Evde bekliyorum seni.
1: Dikkatli ol, hemen geliyorum.

0: Abbas bana bir şey söylemek istedi. Evet. Abbas bana bir şey söylemek istedi.
1: Bir saniye lütfen. Şahin, seni telefondan istiyorlar.
0: Ben Şahin. Şahin, komiser Şahin. İşini seven, tuttuğunu bırakmayan, yürüyü de biliyi de sağlam bir polistin sen. Ama bu işi bırakmalısın.
1: Bırakmam.
0: Bırakmam için çok önemli nedenler var. İstersen Yeşilköy, İstanbul Caddesi'ndeki Mavi Köşk'e gel. Orada gerçekleri göreceksin. Malları sevk edin.

Komiser Şahin, ben Tufan. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım. Eğer bize ilişirsen oğlun yanar. Bir adamın babasını polis tutmazlar, bu bir. Üstelik Metin 20 sene hapis yer, bu da iki. Artık ona göre davran. Hadi bakalım, bunu kutlayalım.

0: Anladım ne pis adam olduğunu. Bizleri öldürüp delilleri yok edeceksin, oğlunu da kurtarmış olacaksın.
1: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
2: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
3: Ben cesaret edebilirim mesela.
4: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
5: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
6: Hanımın mı bu araba?
1: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
3: Söyle canım evladım.
5: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
1: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
3: O şeref bana ait.
4: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
3: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
7: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
8: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Vay!
3: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokyo.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Zaman kaybetmek yok.
12: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
9: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma. Obseso.
13: Silvermoon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
15: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
16: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
17: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
15: Ben Ömer Necati Albayrak.
16: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
15: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
16: Gün ilk dakikada başlar.
17: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
18: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Gerçekten onlara gülerdim.
19: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
20: Dün noktalarından bir tanesi oldu.
21: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
20: Atlarla çalışıyorum.
22: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
2: pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: bir dünya tatlılık.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Şoka gidelim.
5: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
9: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Okula dönüş heyecanı başladı. Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem bizim toptan hem bizim groslarda.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
17: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
23: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Ne diyor?
24: Ay dilimin ucu.

0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece durula.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
18: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
19: Neydi bu?
20: Evet, bu ne?
19: Nedir bu?
20: Kukla mı? Cadı. Canavar.
19: Cadı mı?
21: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
18: Eğlenceli cevaplar.
22: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
18: Kahkaha attıran görüntüler.
21: Var mı daha şey?
20: Bitti. Bitti. Bay bay.
21: Tamam.
19: Artık.
18: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
23: Aman kalın giy oralarda. Kendine dikkat et. Üşütüp hastalanma.
24: Çocuk muyum anne? Bakarım kendime.
23: Cici kızlarla oyalanıp beni mektupsuz bırakırsan ölürüm.
24: Aman anne, meraklanma sen.
25: Metin,

Yalvarırım yapma bunu. Götürme onu. Onu nasıl büyüttüğümüzü düşün. Minicik elleriyle bize dokunduğunda... ...mutluluğu için her şeyi yapacağımıza yemin etmez miydik? Gülümsediğinde gülümser... ...ağladığında ağlamaz mıydık? İkimizden yeryüzünde kalan tek şey oğlumuz değil mi?

0: Merhabalar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Şaşan, 10 yaşındayım. 5. sınıftan 6. sınıfa geçiyorum. Hobilerimin arasında voleybol oynamak ve dans etmek var. Bilgi yarışmalarını çok seviyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Selam, ben Beren. 10 yaşındayım, 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek ve kitap okumak. Buradan arkadaşlarıma çok selam gönderiyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım eğlenceli geçer. Görüşürüz.
3: Merhabalar, ben Emre Bektaş. 10 yaşındayım, ortaokula gidiyorum. Babaannem bu yarışmayı severek takip ediyor. Ben de onu gururlandırmak için ve bir anı olması için bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Hobilerim piyano çalmak ve animasyon yapmak. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma şans diliyorum. Görüşürüz.
4: Ben Yavuz Yaman Güçlü, 10 yaşındayım ve sporu çok seviyorum. Spor olarak futbol, basketbol ve tenis oynuyorum. Müzik olarak da piyano çalıyorum. Yarışmamızı çok takip ediyorum ve katılmak istiyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Beren'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yaman var. Üçüncü masamızda İpek ve dördüncü masamızda Emre. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Heyecan var mı? Sesler çok iyi geliyor.
5: Evet.
6: Biraz, birazcık.
0: Birazcık mı? Biraz gitti. Beren'cim seni tanıyalım. Biraz tanıdık videodan ama böyle yüz yüze daha güzel.
7: Merhaba, ben Beren. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim voleybol oynamak, kitap okumak ve resim çizmek.
0: Bana bakabilirsin.
7: Buradan arkadaşlarıma selam gönderiyorum.
0: Biz de arkadaşlarına selam gönderelim Beren'cim. Beren'cim sen ileride galiba daha ne olmak istediğine çok karar veremedin.
7: Ama voleybolu yine ek iş olarak yapmak istiyorum.
0: Voleybolu ek iş olarak yapmak istiyorsun ama formu galiba başvuru formunu teyzen doldurmuş değil mi? Teyzene de buradan sevgilerimizi iletelim. Peki sen şarkıcı olma isteğine ne zaman karar verdin? Çünkü teyzen formu doldurduğunda tasarımcı olmak istiyordun.
7: İlk önce Blackpink'i 2023'te mi ne tanıyordum veya 2022'deydi hatırlamıyorum.
0: Bir grup değil mi? Yabancı bir grup.
7: Evet, yabancı bir grup. Onu çok seviyordum. Ondan şarkıcı olmak istemiştim. Sonra öğretmen falan filan girdi araya.
0: Tamam. Yine yani doğdu. Öğretmen olmak istedi.
7: Evet, öğretmen, mühendis, sonra işte psikolog olmak istedim. Evet. Şimdi de şarkıcı olmak istiyorum.
0: Ekibimizde bir psikolog olmak isteyen var galiba. Birazdan geleceğiz ama İpek'cim. Teşekkür ederiz Beren'cim. Yaman'cım hoş geldin.
8: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
8: Ben Yavuz Yaman Güçlü. 10 yaşındayım. Ben de 6. sınıfa geçeceğim. Ben de büyüdüğümde tenisçi olmak istiyorum. Aslında ben de küçükken futbolcu falan olmak istiyordum ama şimdi 10 yaşıma gelince daha çok tenis oynamaya başladım ve tenisçi olmak istiyorum.
0: Bir buçuk senedir
8: tenis oynuyorsun. Bir buçuk senedir evet tenis oynuyorum.
0: Karar verdin bu işi yapmaya. Çok da kolay değil aslında değil mi? Bir de sporcu disiplini onu böyle devam ettirebilmek de çok zor. Seni kutluyorum bu kararından ötürü.
8: Teşekkürler.
0: Ben de çünkü tenise başladım. Küçükken başlamıştım, bıraktım. Şimdi tekrar başladım. Hiç öyle kolay olmuyor. Neydi? Backhand?
8: Forehand.
0: Forehand. Forehand biraz zor değil mi?
8: Forehand aslında backhand daha zor.
0: Nasıl yapıyorduk onu biraz gösterebilir misin?
8: Forehand böyle, backhand de böyle.
0: Tamam, sen artık tenisçi olmuşsun. Ve İpek'cim hoş geldin. Ekibimizin psikoloğu değil mi?
9: Evet.
0: Seni tanıyalım.
9: Ben İpek Şeşen, 10 yaşındayım. Ben de 6. sınıfa geçeceğim. Aslında 3. sınıftayken falan uzay mühendisi olmak istiyordum. Ama şu an psikologluk bana daha yakın geliyor. O yüzden psikolog olmak istiyorum.
0: Neden psikolog olmak istiyorsun? Böyle dert dinler misin? Hani arkadaşlarının da mesela okulda var mıdır? Anlatırlar mı gelip sana? Ay İpek'cim biliyor musun işte moralim çok bozuldu. Şu sınavdan şu notu aldım falan diye. Teselli eder misin onları?
9: Şöyle arkadaşlarımı teselli ederim. Mesela bir arkadaşım üzüldü, ona iyi yardımcı oluyorum. Hatta arkadaşım bana söylüyor mesela, yani ruhun ilacı gibisin falan diye.
0: Ah ne kadar güzel. O zaman ben de numaranı alayım, arada arayabilir miyim böyle üzüldüğümde? Olur mu?
9: Olur.
0: Ruhun ilacı gibisin, harikasın. Sana da teşekkür ediyoruz İpek'ciğim.
9: Teşekkür ederim.
0: Emre'ciğim hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Videoda söylediğim gibi ben 10 yaşındayım. Ortaokula geçeceğim diğer arkadaşlarım gibi. Hobilerim oyun tasarlıyorum. Ama bazı şiddetli oyunlar var. Marka söyleyemiyoruz ama. Yine de diğer çocukları bunu uyarmak istiyorum.
0: Çok güzel bir şey yaparsın Emre'ciğim. Çünkü teknoloji hayatımızda çok fazla arkadaşlar. Özellikle bu yapay zekadan sonra ve teknolojiyi iyi kullanmakta, kötü kullanmakta bizim elimizde değil mi? O yüzden lütfen çok dikkatli olalım. Girdiğimiz sitelere, oynadığımız oyunlara çok dikkat edelim.
5: Ve babaannem benim burada olmamı çok istiyordu.
0: İsmi ne babaannenin?
5: Ömriye.
0: Ömriye Hanım, sevgilerimizi iletelim ona.
5: Ona büyük selamlarım var buradan.
0: Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz biz de. O zaman hazır mıyız?
7: Evet. Hazırız.
0: Beren için gelsin harf tablomuz.
7: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. 21 Haziran'da güneşin daha erken doğup daha geç battığı yılda bir kez gerçekleşen durumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, bir düşünelim ne olabilir? 21 Haziran'da güneşin daha erken doğup daha geç battığı yılda bir kez gerçekleşen durumdur. Ne diyoruz biz arkadaşlar bu durum için? İpek?
9: En uzun gün.
0: En uzun gün mü cevabımız, görelim. Herkes bir katılıyor gibi, doğru. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. 21 Haziran'da en uzun gün yaşanırken Kuzey Yarımküre'de astronomik olarak yaz mevsimi başlıyor. Gün dönümü olarak da adlandırılan bu tarihte Güney Yarımküre'de ise en kısa gün yaşanıyor ve kış mevsimi başlıyor. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Yaman'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
8: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 60 puan değerinde ve sebzelerden geliyor sorumuz. Genellikle zeytinyağlı olarak tüketilen iri yuvarlak bir sebzedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Sever misiniz sebzeleri? Yer misiniz sebze? Hı? Annelerle tartışmıyoruz değil mi sebze yemekleri için? Süper. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım mı?
1: Evet.
0: Hadi olur. Bir kutu açalım.
1: Enginar.
0: Enginar mı doğru cevabımız?
1: Ay, çok severim.
0: Sever misin? Harika. Görselimiz de var arkadaşlar. Seni sevdiğin bir sebze.

0: Neden çıktı? Yemeğini nasıl zeytinyağlı değil mi?
1: Evet.
0: İpekciğim hazırsan senin için geliyor Arif ablamız.
1: Kardeşim Miray'ın M'si.
0: Miray'ın M'si 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Deniz göl gibi yerlerde olan kıyıda bulunan alandır. Süremiz başladı.
1: Kumluk.
0: Kumluk. Doğru cevabımız kumluksa eğer İpek kumbaramıza 50 puan atar mı görelim? Olmadı, yaklaştık ama bence ekip haydi, ekip kumsal çalışması. Şimdi kumluk oradan geldi bir kum. Sen de kumsal dedin İpek ve Beren. Acaba bu ortak çalışmayla kumbaramıza 50 puan daha ekler mi? Bravo. Harikasınız. Geldik 4. soruya Emre. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hadi hazırız. Gelsin harf tablomuz.
1: Ormanın oğusu.
0: Ormanın oğusu 50 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Özel günlerde tercih edilen önü açık ceketi genellikle ipek yakalı takım elbisedir. Süremiz başladı. Özel günlerde böyle ne giyeriz? Haydi ekip, yapabilirsiniz. Hepiniz mezun oldunuz değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bazen böyle mezuniyetlerde de sanki. Hadi bir kutu açalım.
1: Evet.
0: Evet, hadi bir kutu açtık. Ne olabilir? İpek yakalı takım elbise. Yaman.
2: Smokin.
0: Smokin mi doğru cevabımız? Harikasınız ekip. Berencim, senin için geliyor harf tablomuz.
1: Tuğba'nın T'si.
0: Tuğba'nın T'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. İnsanların içinde yaşadıkları ev için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması. Yaparız arkadaşlar. Ben inanıyorum size. Sorular bazen şaşırtabiliyor. İyice düşünelim. İnsanların içinde yaşadıkları ev için kullanılan sözcük. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Var mı bir fikir? Yardım mı edeyim yoksa kutu mu açayım? Hangisi?
1: Yardım. Yardım bence.
0: Herkes yardım mı istiyor?
1: Evet.
0: Beyler?
2: Yardım.
0: Okay. Arkadaşlar muhtarlığa gidiliyor ya böyle. Muhtarlıktan hani bir şey alınır, istenir. Ne istenir?
1: Aklıma geliyor
0: hani bu. Hani bir belge derler böyle. Ne olabilir o? Bir, belki bir yerlere yazılırken de hani ihtiyaç olabiliyor. Kutu. Değil mi? Böyle İpek diyor ki var ama diyor bu ne? Kutu açalım.
1: Ya bir gözümden geçiyor. Aklıma geliyor ama söyleyemiyorum.
0: Bir yaklaş hadi bir ekip çalışması yapalım. Bir doldurmaya çalışalım. Ne olabilir bir düşünelim. Bir kutu daha açacağım ben sizin için. 12 saniye bir kutu daha açacağım. Hadi biliyoruz bunu. Bir kutu daha. Son 5 saniye.
1: Yok.
0: Bir kutu daha yok mu? Ah!
1: Neydi?
0: Peki neymiş cevabımız görelim. Arkadaşlar ikametgahmış. Ne diyorsunuz?
2: Evet.
0: Bir de ses var. Dinleyelim mi? Hı hı. Dinleyelim o zaman.
3: İkametgah.
0: İkametgah. Ben de ika. Birazcık ben de yumuşattım değil mi orada a'yı? Doğrusunu öğrenmiş olduk. Öğrendik mi?
1: Evet.
0: Doğrusunu öğrenmiş olduk. Yaman için geliyor Arif ablamız.
2: Sivas'ın sesi.
0: Sivas'ın sesi 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Genç Simba'nın ormanın lideri olma yolundaki serüvenini anlatan meşhur animasyon filmidir. Süremiz başladı.
2: Aa, hayır.
0: Ben çok severim biliyor musunuz? Bence siz de biliyorsunuz arkadaşlar.
2: Aklımdaydı ama neydi adını unuttum.
0: Hadi bakalım bir ekip çalışması yapar mıyız?
1: Aslan Kral.
0: Herkesin bir eller gitti ne diyorsunuz?
2: Aslan ya
1: bir
2: Kral, evet.
1: Biraz çıkarmıştım.
0: Herkes evet diyor. Bir görelim bakalım Aslan önce Kral. Neymiş doğru cevabımız? Bravo Emre.
1: Ben Aslan Kral'da da yanına ı, üstüne ı koydum çünkü sığdıramadı.
0: Peki biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Aslan koruyucu falan geliyor.
0: Ben böyle biliyor musunuz karşılıklı hani sizin de bizim de aynı şeyleri çizgi filmleri ya da animasyonları işte filmleri bildiğimizde çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyoruz İpek'ciğim. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Senin için gelsin mi Arif ablamız?
1: Olur.
0: Olur gelsin.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 60 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak yeri olan muslukluk kaptır. Süremiz başladı.

0: Yaman?
1: Semaver.
0: Sever misin?
1: Tabii, dedemle çok yaparız.
0: Ah, dedeye selamlar. Görelim ama doğru mu? Bravo. Dedenle çok yaparsınız.
1: Evet.
0: Şahane. Buradan dedenin adı ne?
1: Mustafa.
0: Mustafa Bey'e de sevgi ve saygılarımızı iletmiş olalım. Ve Emre ile devam edelim. Gelsin harfte ablamız Emre için.
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve üretimden geliyor sorumuz. Makine kullanmadan yapılan örgü, dikiş gibi ürünlerin tümüdür. Süremiz başladı. Makine kullanmadan yapılıyormuş.
2: El.
0: Evet.
2: Elmalı.
0: Bir fazla oldu. Ne diyorsun? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Şimdi bir Emre'den geldi bir ortak çalışmaya. Bir ilave geldi. Ha, bir şey ekledik. El ne olabilir? Makine kullanmadan yapılan örgü dikiş arkadaşlar. Hani örgü örüyoruz. Ya. Ne yapmış oluyoruz örgü örerken?
1: Bir kutu açabiliyor muyuz?
0: Biraz düşünelim Yamancığım, olmaz
1: tamam.
0: mı?
1: O,
0: el ne olabilir?
1: El.
0: El. Tamam hadi bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Beren?
3: El işi diyecektim. Aa evet, el işi.
0: E tabii ki. Ama bilmiyorum.
3: Ben el işinin...
0: Son kararın mı?
3: Evet.
0: Cevabımız el işi mi görelim? Aa bravo. Şimdi arkadaşlar ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 390 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puanımızsa 2110. Sizleri kutluyorum. Berencim, senin için geliyor harf tablomuz.
3: Norveç'in neyse.
0: Norveç'in neyse 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor. Bazı hayvanların ya da insanların derisinde yaşayan ve hastalık taşıyabilen bir canlıdır. Süremiz başladı.
3: Kene.
0: Saydın mı bu sefer, doğru mu? Kutuları saydık mı bu sefer?
3: Evet.
0: Doğruysa kene. Eğer Beren kumbaramıza 30 puan ekler mi? Harikasın.
1: Aklıma hiç kene gelmedi benim.
0: Gelmedi mi?
1: Aklıma dana geldi mi?
0: Dana mı geldi? Ama zarar verir diyor dana.
1: Evet, sonra zararını gördüm. Ama dana da bir hayvan.
0: Dana evet, ama da zarar verir. Vermiyor arkadaşlar.
3: Üstümüzden geçerse verir ama.
0: Doğru söylüyorsun. Yaman için geliyor harf tablomuz.
1: Ürgüp'ün üsü.
0: Ürgüp'ün üsü 50 puan değerinde ve dilden geliyor. Bir dildeki kelimeleri, deyimleri ve atasözlerini alfabetik sırayla açıklayan eserdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? İpek?
1: Sözlük.
0: Doğru cevabımız sözlükse eğer kumbaramıza İpek 50 puan atar mı görelim? Bravo!

0: Ve İpek için geliyor Arif ablamız.
1: Anneannem Rana'nın R'si.
0: Rana Hanım'ın R'si. Sevgilerimizi ve saygılarımızı da iletelim. 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bilim, edebiyat, sanat gibi alanlarda kitap üreten eser sahibi kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparsınız Emre.
1: Yazar.
0: Yazarsa eğer Emre kumbaramıza 40 puan ekler mi?
1: Bence ekler.
0: Bence ekler. Ve ısınma turunun son sorusu Emre için geliyor. Alalım harf tablomuzu.
1: Ümraniye'nin Uğuz...
0: olsun. Ufuk'un Uğuz'u olsun mu? Olsun mu?
1: Olsun.
0: Tamam, 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor Emre'cim. Boynun iki yanında kolların gövdeye bağlandığı bölümdür. Süremiz başladı. Boynun iki yanında, bir düşün bakalım. Tam da eller gitti o tarafa doğru. Yaman?
2: Omuz.
0: Omuzsa 30 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar nasıl? İyi gidiyor muyuz?
3: Evet.
0: Isındık mı?
3: Evet.
0: Zaten siz çok ısınmıştınız yani başladığımızda da bence. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 540 puanımız birikmiş. Şahane gidiyorsunuz. Bence yaparız arkadaşlar bu işi. Ödüle gideriz diye düşünüyorum değil mi?
3: Evet.
0: Ödüle gideriz. Arkadaşlar hazır mısınız ikinci tur için?
3: Evet.
0: Heyecan yok zaten artık.
2: Yok.
0: O zaman nereye gidiyoruz? Hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik. Nereye? İkinci turumuza değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
0: Nasılız? Nasıl geçti? İyi miydi?
3: Evet, çok iyi. Çok
0: iyi. O zaman hızlıca başlayalım mı?
3: Evet,
1: başlayalım.
0: Beren için gelsin. Harf tablomuz.
3: Beren'in B'si.
0: Beren'in B'si 130 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Nakaratında bütün dünya buna inansa sözlerinin yer aldığı şarkıdır. Süremiz başladı. Ekim birileri mırıldandı sanki bir şeyler.
3: Hayat bayram olsa.
0: Nasıl bir söyler misin bize?
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
0: Doğru mu? Devamı gelsin. Hadi devamı gelsin. Hadi baştan.
3: İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa. Uzansak sonsuza.
0: Bravo.
3: Diana bu benim en sevdiğim şarkıydı.
0: Gerçekten mi?
3: İkide hep açıp açıp dinliyordum.
0: Çok şanslısın, ne kadar güzel. Bak bugün bildiğin sorular geldi senin için. Teşekkürler Berencim. Yaman'cığım hazır mısın?
2: Hazırım.
0: O zaman harf tablomuz Yaman için geliyor.
2: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Doğayı, evreni ve olayları gözlem, araştırma, deney ve akıl yoluyla inceleyip çalışma yapan kişidir. Süremiz başladı.

0: kaydı ekip çalışması Emre?
1: Bilim insanı.
0: Bilim insanı mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar, bilim insanı olmak isteyen çok arkadaşımız katılıyor, biliyor musunuz?
1: Benim kuzenim de vardı, bilim insanı olmak istiyor.
0: O da bilim insanı mı olmak istiyor?
1: Sahra.
0: Sahra'ya sevgilerimizi o zaman gönderelim buradan. Ben bayağı böyle arkadaşlarımızı, ben bilim insanı olacağım ve hani çok güzel işler yapacağım diye geliyorlar karşıma ve çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ama tabii ki sizlerin seçtiğiniz mesleklerde ayrı ayrı güzel arkadaşlar. İpek'ciğim, senin için geliyor üçüncü sorumuz. Hadi bakalım, harf tablomuzu alalım.
2: Nil'in nesi?

0: Neredeyse 110 puan değerinde ve zıt anlamlardan geliyor sorumuz. Bedenin dinlenmesi için yapılan eylemi anlatan sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip. Düşünelim bakalım. Bedenin dinlenmesi için yapılan eylem. Ne olabilir? Bedeni dinlendirmek için ne yaparız? Emre, sanki bir el butona gidiyor ama versen mi cevap vermesen mi?
1: Uyumak.
0: Evet.
1: Uyanmak.
0: Katılıyor mu herkes bu cevaba?
2: Herhalde. Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman Emre, İpek, Yaman ve Beren'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim?
3: İnşallah.
0: Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Emre'cim, Arif ablamız senin için geliyor.
1: Canım annemin ağası.
0: Ah, canım annemin ağası diyorsun. İsmi ne annenin?
1: Emek.
0: Emek Hanım burada değil mi? Emek Hanımcığım hoş geldiniz. Ne kadar şanssız. Canım annem diye bir giriş yaptı. Canlılardan geliyor sorumuz ve 120 puan değerinde. Kendini korumak için koyu renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran canlıdır. Süremiz başladı.
1: Evet.
0: Acaba ne olabilir?
1: Kalamar.
0: Sanki biraz yaklaştık ama kalamar mı? Yaman?
2: Mürekkep balığı.
0: Aklına geldi Emre'nin sonradan. Görelim bakalım mürekkep balığı mı? Harikasınız. 120 puan daha ekledim.
2: Ahtapot değil miydi?
0: Mürekkep balığı. Onun mürekkepleri var ya.
2: Ahtapot da yok.
0: Yok, ahtapot da yok. Burada şimdi bakın geldi arkadaşlar görselimizde. 4 sorumuz geride kaldı. İkinci turda. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım bu harika çocuklar kumbaramızda kaç puan biriktirmiş?
2: Ya 800 ya 900.
0: Arkadaşlar neredeyse 1990 puan
2: ya
0: ve
2: 700 ya 800.
0: Hedefimize kalan puan 1510. Sizleri kutluyorum. Harikasınız.
4: Çok gelmişiz.
0: Çok güzel değil mi? Bayağı başarılısınız. Beren'cim senin için geliyor Arif ablamız.
4: Babam Cem'in C'si.
0: Cem Bey'in C'si 120 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Bir kişinin eğitim gördüğünü belirten dokümandır. Süremiz başladı.

0: İlk kelimeyi buldum da ikincisini bulamadım.
1: Evet, ben de ikincisini bulamadım.
2: İkinciyi mi bulamadın?
0: Evet.
2: Hadi o zaman bir ekip çalışması yakışır şimdi buna.
1: Evet, ha? Bence birinciyi söylerseniz ikinciyi de buluruz.
0: Ne?
2: Evet, bak Emre ne dedi, duydunuz mu? Birinciyi söylerseniz dedi, ikinciyi de buluruz dedi. Hadi ekip, yardım.
0: Birinciyi söyleyelim.
2: Söyleyin.
1: Öğrenci.
0: Ama tamam. Diğeri yok.
2: Hadi var var.
1: Öğrenci belgesi.
2: Aa. Şimdi sen öğrenci dedin.
1: Ben öğrenci dedim, o belgesi dedi.
2: Öğrenci olmadı. Öğrenci olmadı. Bir öğrenciye bakalım. Oldu mu? Olmadı.
1: Oo,
2: ama ekip çalıştı. İpek sanki bir şey dedi. Bir daha basması mı gerekiyor butona bu cevap için? Cevabı bir daha bir butona bassan mı versen bize?
1: Öğrenci belgesi.
2: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
2: Peki doğru mu görelim? Harikasınız. Şimdi orada bir kafamız karıştı değil mi İpek'ciğim? Bir ekip çalışması yaptık, evet. Ya şimdi sadece öğrenci deyince yeşil onda yanıyordu. O yüzden dedik ki bir bakalım öğrenci mi değil mi? Sonra sen oradan tamamladın. Harika bir ekip çalışması oldu. Yaman için geliyor Arif ablamız.
1: Fransa'nın F'si.
2: Fransa'nın F'si 100 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Genellikle yemeklere aroma katması için baharat olarak kullanılan hoş kokulu bir bitki parçasıdır. Süremiz başladı.

0: Böyle anneler balık yaparken sanki kullanıyorlar bunu.
1: Sonuncuyu buldum ama ilkini biliyorum.
0: Ay çok güzel, tamam hadi bir ekip çalışması yapalım o zaman, bir düşünelim.
1: Sonuncuyu biliyorum.
0: Ne olabilir? İlkini
2: de bulamadım.
0: Sonuncu ne? İkinci ne?
1: İkinciyi söyleyebilirim.
0: Söyle ama basma. Söyle.
1: Tamam. Yaprağı.
0: Yaprağı. Tamam ama haydi iki yok. Ekip hadi buradan gidelim. Hadi buradan gidelim.
3: Defne yaprağı.
0: Doğru. Harikasınız. Ne diyorsunuz?
1: Evet.
2: Ben doğru. Evet,
0: o zaman Emre, İpek, Yaman ve Beren'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 100 puan bence ekliyoruz. Görelim. Herkes çok emin. Alkışladılar erkenden. İpek'cim senin için geliyor tablomuz.
3: Uğur böceğinin U'su.
0: Uğur böceğinin U'su 90 puan değerinde ve tarih yapılardan geliyor sorumuz. Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii gibi önemli tarihi yapıların bulunduğu semttir. Süremiz başladı. Mutlaka gitmişsinizdir değil mi Topkapı Sarayı'na? Nerede?
4: Biliyorum.
0: Hadi ekip, hadi ekip.
2: Sultanahmet.
0: Sultanahmet çok hızlı söyledin. Bir daha duyamadım, ne dedin?
2: Çok fazla gittim. Çok fazla gittim. Eminönü.
0: Emin misin?
2: Evet.
0: Görelim bakalım. Emin miyiz? Doğru mu cevabımız? Harikasın. Çok fazla gittin.
2: Çok gittim. Eminönü, Sultanahmet'e
0: tamam,
2: çok kez gittim.
0: Tamam hadi bakalım. Görselimiz geldi. Neresi?
2: Ayasofya Camii burası sanırım.
0: Sultanahmet Meydanı olabilir mi?
1: Sultanahmet Camisi değil
2: mi? Pardon, Ayasofya.
0: Evet,
2: Ayasofya daha büyük.
0: Sonra başka bir görselimiz daha var. Görelim bakalım. Hadi biz bir. Neresi?
2: Burası
1: Ayasofya.
2: Burası Ayasofya olmasın.
0: Arkadaşlar iyi bakın. Padişahlar neredeydi?
2: Padişahlar.
0: Hangi sarayda?
2: Topkapı Sarayı.
0: Topkapı Sarayı arkadaşlar. Aa. Evet ama birazcık tabii böyle gece görüntüsü gibi değil mi? O yüzden evet. De uzak gelmiş olabilir. O zaman bir görselimiz daha var.
2: Bu da Ayasofya Camii olması lazım.
0: Ve burası neresi arkadaşlar?
2: Ayasofya Camii.
0: Emre'cim hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
3: Maalesef burada olamayan Sahra'nın sesi.
0: İnşallah Sahra da bir gün burada olur. Sahra'cığım seni de bekliyoruz. 90 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Üzerinde küçük bir kapı veya penceresi olan, içinden çıkan kuş figürüyle de zaman bildiren eşyadır. Süremiz başladı derken başlamadan
3: sanki bir saat.
0: Cevap geldi Emre'den. Emre'cim, eğer doğruysa cevabın, kumbaramıza 90 puan ekliyor musun görelim. Bravo! Yanımızda hemen görselimiz var arkadaşlar. Gören var mı ya da evinde olan? Emre'cim sen nereden bildin cevabı?
3: Şimdi guguklu saat eskiden çok meşhurdu.
0: Evet.
3: Benim babaannemde de anneannemde de yok ama bunlar.
0: Yok mu? Peki yok. Nerede gördün? Bir komşuda birinde mi acaba?
3: Kukuklu saç işte
0: böyle çıkıp değil mi içinden? Ne yapıyordu?
3: Kuş çıkartıyor.
0: Sonra ses var mı? Ses de çıkıyor mu?
3: Kukuk, kukuk.
0: Ay şahanesin. Teşekkür ederiz Emre'cim. Final turuna gitmek için kaç soru?
2: 4 soru.
0: Evet,
3: 4 soru olması lazım.
0: 4 soru.
3: Çünkü
0: heyecanlı mıyız?
3: Evet.
0: Heyecan biraz artıyor mu?
3: Evet.
0: Hadi
3: evet.
0: Bakalım Beren için gelsin harf tablomuz.
1: Yağmurun yumuşak giysisi.
0: Yağmurun yumuşak giysisi 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişinin değerini en iyi bilenler çevresindekilerdir anlamındaki atasözüdür. Taş nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Tamam bir kutu açacağım ben. Açalım bir kutu. Yaman.
2: Taş yerinden oynamaz mı?
0: Taş yerinden oynamaz mı görelim? Olmadı. Ama sanki yaklaştın. Buradan güzel bir ekip çalıştı.
2: O zaman bir tane daha geldi.
0: Söyle gelsin
2: taş
0: bakalım.
2: Taş yerinden oynar mı?
0: Taş yerinden oynar mı görelim? Ama bak şurada yumuşak G var ikincide.
2: Aa o zaman
0: tabii. Taş yerinden. Orayı bir düşünelim.

0: O zaman... Taş yerinden. Sanki yerindende de bir fazla var bak. İyi bak. İyi bakalım.
1: Yerinde.
0: Tamam. Olacak. Onu bulduk. Hadi ekip. Onu bulduk. İpek?
2: Taş yerinde ağırdır.
0: Taş yerinde ağırdır mı? Doğru cevabımız. Ailelerimizden de onay geldi. Yaman'cığım, son anda bir aklına geldi böyle evet. Ah dedin ya biliyordum ben bunu diye. Yaman için gelsin Arftu ablamız.
1: Osman Gazi'nin olsun.
0: Osman Gazi'nin olsun. 160 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtlar için gerekli olan benzin, motorin, gaz gibi maddelerin satışının yapıldığı tesistir. Süremiz başladı.
1: Benzin istasyonu.
0: Yaklaştım.
1: Benzin istasyonu değil.
0: Yine bir ekip çalışması gelecek bence. Hadi bir ekip çalışması. Şimdi sanki ikinci kısmı bir buldun gibi bir şeyler duydum ben orada.
1: İstasyon olması lazım ikinci kısmın. Birinci kısmın bilmiyorum.
0: İşte birinci kısım ne olabilir? Taşıtlar için gerekli olan benzin, motorin. Benzin alıyoruz oradan. Hadi ben bir kutu açacağım.
1: Petrol istasyonu olamaz ki.
0: Düşünelim.
3: Baş harfi gelse
0: Beren diyor ki baş harfi gelsin bilemiyorum.
3: Baş harfi gelse bulacağım
0: Hadi
3: ama.
0: Bir sevgili rejimizden rica edelim mi? Açsınlar mı?
3: Evet.
0: Hadi lütfen o zaman sevgili rejimizden bir rica edelim. Bakalım açarlar mı? Açtılar Beren'cim teşekkür ediyoruz. Ne olabilir? Yaklaştık.
1: Ak. Allah Allah.
0: Hadi bir kutu daha.
3: Hadi.
0: Bir kutu daha.
3: Akar.
1: Akar yakıt istasyonu.
3: Evet.
0: Katılıyor
3: evet,
0: musunuz?
3: Evet.
0: Akar yakıt, ailelerimizden akar alkış geldi ama önce bir açalım bakalım doğru mu? Bravo.
1: Akar yakıt istasyonu. Hiç aklıma gelmedi ya.
0: Değil mi?
1: Oksijen istasyonu geldi.
0: Oksijen nereden geldi? Oksijen istasyonu. Nerede oksijen istasyonu?
1: Bilmem öyle kafama yattı.
0: Ve son iki sorumuz. İpek için gelsin bakalım harf tablomuz.
2: Yaren'in Y'si.
0: Yaren'in Y'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Etin dürüme sarılıp dilimlenmesiyle hazırlanan bir tür yemektir. Süremiz başladı. Ay iyi acıktık da arkadaşlar. Acaba ne? Ben severim aslında. Hadi bakalım ekip. Ekip siz bu ekip yapar arkadaşlar.
3: Sonunu biliyorum başına bilmiyorum.
0: Yemek yemeyi de... Bugünkü klasik bu olayımız bu. Birini biliyoruz birini bilmiyoruz. Söyle Beren sonunu.
3: Sonu kebabı.
0: Tamam.
3: Ama ne kebabı olduğunu bilmiyorum.
0: Kebap seviyor muyuz?
3: Hayır.
0: Emre seviyor ama.
1: Hayır ya.
0: Ben seviyorum dedi. Tamam ben bir kutu açacağım. Ne kebabı bu?
1: Kaytan kebabı.
0: Bak böyle dürüme sarılıyor. Sonra o dürümü kesiyorlar böyle arkadaşlar. Küçük küçük. Ne olabilir?
2: Aklımda bir şey var ama hiç
0: söyle söyle.
2: Ya bir kısmını buldum. Ben de sonunu buldum.
0: Ne
2: harfler
0: o?
2: Arasında
0: şey... Neyi buldun?
2: Ya sonunu bulabildim.
0: Tamam o zaman ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Var mı fikriniz Yaman?
1: Bayta kebabı olabilir mi?
0: Bayta kebabı mı doğru cevabımız? Olmadı ama yaklaştık. Ne dedin sen?
1: Bayta kebabı.
0: Bayta yok. Oralara başka bir şey koyalım arkadaşlar. Emre?
3: Boytu kebabı.
0: Boytu kebabı mı görelim? Kebap çeşitleri üretiyoruz şu anda. Biz yeni kebaplar üretiyoruz arkadaşlar. Hadi ben bir kutu daha istiyorum. Hadi birden açalım mı? Bu da benim hatırıma olsun. İpek?
2: Beyte kebabı.
0: Efendim?
2: Beyte kebabı.
0: Bey?
2: T.
0: Beyte kebabı mı? Çok
3: Beyti kebabı.
0: Hangisi?
3: Beyti kebabı.
0: Beyti kebabı mı görelim? Harikasınız.
3: Öyle bir şey mi
0: demek
3: var?
0: Demek ki siz klasik. Öyle bir şey mi var diyor Beren? Bakınız var efendim gördünüz mü? Bu da görüntüsü. Çok güzel
3: kebabı.
0: Gözüküyor.
3: Benim bildiğim 3 tane kebap türü var. Orman kebabı, cağ kebabı, patlıcan kebabı.
0: Ama
3: patlıcan
0: Adana kebabı var. Onlar da değil mi?
3: Adana ben Adana kebabı. Dürümü biliyorum.

0: Emre'cim hazırsan senin için geliyor son harfimiz.
1: Gelsin.
0: Gelsin.
1: Poyraz'ın P'si.
0: Poyraz'ın P'si 90 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Sanat eserlerinin ortaya çıkmasında etkili olduğuna inanılan duygu ve düşünce kaynağıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu. Bugün zaten yani bu ekip çok güzel çalıştı. Bence bunu da buluruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Açalım mı bir kutu?
2: Olur.
0: Hadi bir kutu açalım.
2: Bakalım sonunu veya ilkini.
0: Hadi bir kutu daha. Arkadaşlar hani derler ya, ay işte ders çalışacağım da şu an, işte yazı yazacağım da o gelmedi şu an bana. Ya resim ben yapacağım
2: İlkini
0: da.
2: Buldum.
0: Neymiş
2: İlkini
0: söyle?
2: Buldum. İlham.
1: Evet.
0: Sonra öbürü böyle değneği var.
1: Dur.
2: İlham.
0: Ne?
1: İlham perisi.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
0: O zaman Emre, İpek, Yaman ve Beren'in ortak cevabıyla acaba biz finale gider miyiz? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şimdi önce ben çok heyecanlıyım, kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
2: 2500.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 1750 puan birikmiş ve...
1: 750 puan.
0: Hedefimize kalan evet 750 puan. Eğer finalde 4 soru bilirsek arkadaşlar ödül bizim olacak. Finale gidelim mi?
1: Evet.
0: Gidelim mi?
1: Evet.
0: Finale gidiyoruz.
3: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
4: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
3: Bir de soruyorsunuz.
4: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
3: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
4: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
5: Bir zamanlar sevginle...
3: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyorum.
6: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
3: Kocam mı?
4: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
7: Bak Yeşil Yeşil, yarın 16.15'te TV4'te.
8: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Okan Oyla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Okula dönüş heyecanı başladı. Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem bizim toptan hem bizim groslarda.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1.

0: Volkan sosuyla Algida Volcano.
1: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Adriana duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
5: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
5: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
5: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
5: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra
9: bankayız Halkbank. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bakın. Tam da leslik.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
13: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
14: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
16: Abacus.
19: Kasa.
16: Marul. Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
21: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
4: Evet.
3: Bence çok hazırsınız. Zaten harika iki tur geçirdik söylediğim gibi. O zaman Beren için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Vücudumuz, anlam bilgisi, bilmeceler, eşyalar. Hangisi olsun Berenciğim?
4: Patatesin P'si eşyalar.
3: Patatesin P'si eşyalar. Sorumuzu görelim. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan uzun saplı ve derince kaşıktır. Süremiz başladı. Sulu yiyecekleri böyle karıştırmaya derince bir kaşık ne olabilir?
4: Kepçe.
3: Eğer cevap doğruysa kumbaraya 200 puan atıyor muyuz Beren? Görelim. Bravo. Arkadaşlar 8 sorumuz vardı, kaldı 7 soru. Peki kaç soru bilirsek ödül bizim olacak?
5: 3 puan.
4: 3 soru. 3 soru. 3 puan da. Evet. 3
3: tamam.
4: Puanımız.
3: 3. Aynen 3 soru bilirsek üç o zaman soru. Yaman için gelsin kategorilerimiz. Ah. Hangisi olsun?
5: Ben de eşyalar Osmanlı'nın olsun.
3: Eşyalar Osmanlı'nın olsun. Sorumuzu görelim. Çeşitli maddelerden yapılmış.

0: yapılan heykel vazo gibi zarif küçük süs eşyasıdır. Süremiz başladı. Böyle bazı da insanlara da derler böyle hani ay onun gibi derler.
1: Öyle aklımda minik, şey var ama olmuyor.
0: Minik ne acaba Beren?
2: Biblo.
1: Aa.
0: Katılıyor muyuz Beren'e?
1: Evet.
0: Doğru. Bu ekip katılıyor mu Beren'e?
1: Evet.
0: Evet. O zaman görelim mi doğru cevabımızı? Bravo. Şahanesiniz ekip. İpek'cim kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Vücudumuz Adana'nın ağası.
0: Vücudumuz Adana'nın ağası sorumuzu görelim. Ağzın dişleri örten, dışarı doğru kıvrılan alt ve üst kenarlarıdır. Süremiz başladı.
1: Damak.
0: Doğru cevabımız damak mı görelim? Haydi ekip, oh, Emel.
1: Dudak.
0: Eğer dudak. Doğru cevabımız dudaksa kumbaramıza 200 puan atacağız. Görelim. Bravo, harikasınız ekip. Arkadaşlar çok merak ediyorum kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 2350 puanımız var
2: diğer
0: ve hedefimize kalan puansa 150. Sizi kutluyorum. Sadece bir soru ama baskı yok Emre'cim. Daha sorularımız var biliyorsun. O yüzden kategorilerimiz Emre için geliyor.
1: Süper babam Erman'ın neyesi?
0: Ah anneye babaya buradan sevgiler. Süper babamız Erman Bey'e sevgiler. Hoş geldiniz siz de tekrar. Görelim sorumuzu. Elde yapılır, kulağa asılır bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Ne olur? Küpe.
0: Efendim?
1: Küpe.
0: Emin miyiz?
1: Evet.
0: Ödüle gider miyiz?
1: Evet, evet. İnşallah.
0: Görelim. Harikasınız. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Beren. Bravo Beren! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yaman. Bravo Yaman! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek! Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Emre. Bravo Emre! Şahanesiniz arkadaşlar. Artık benim böyle şuralarım gülmekten ağrıyor. Beni çok güldürdünüz, çok eğlendirdiniz. Umuyorum ki siz de eğlendiniz. Gözlerden görüyorum çok onu. Beren'cim nasıldı senin için?
2: Ben de çok eğlenceliydi. Soruları, bir tane soruyu bilemedik. Full.
0: Evet.
2: O da bana göre zordu. Ben onun evle alakalı olduğunu bilmiyordum.
0: Ama öğrenmiş
2: Yeni
0: oldum.
2: Yeni öğrendim.
0: Biz aynı zamanda bir şeyler de öğreniyoruz. Bir de beyti kebabını öğrendik.
2: Evet.
0: Artık beni hatırlayacaksınız beyti kebabında. Yaman'cığım senin için nasıldı?
1: Gerçekten çok eğlenceliydi. Ben de tabii bir tane bilemedik. Onu da son bittikten
0: olur öyle
1: sonra...
0: ama ödüle ulaştık sonuçta.
1: Evet, ödüle ulaştık sonuçta. Eğlendim aslında. Ben buraya eğlenmek için katıldım. Yoksa sadece ödül için değil... Benim söyleyeceklerim
0: İyi ki de geldin Yaman'cığım. Teşekkür ediyoruz İpek'ciğim.
3: Benim için de çok eğlenceliydi. Ben de işte eğlenmek amacıyla katıldım. Benim için çok güzel bir deneyimdi.
0: Teşekkür ediyoruz sana da İpek'ciğim. Emre'ciğim.
4: Biz buraya anı olması için katıldık. Ödül için değil. Benim babaannem ve babam ve annem ve anneannem için çok büyük bir anı oldu bu.
0: Evet, ellerinden öpüyoruz tekrar. Sevgilerimizi gönderiyoruz. O zaman arkadaşlar ben çok merak ediyorum ödül nerede? Her gün bir ödül arayışına çıkıyorum ama arkadaşlarım benden önce buluyorlar. Bir baksanıza etrafınıza.
1: Arkada.
0: Nerede?
1: Orada.
0: Gördünüz mü?
2: Evet.
0: Ne çabuk karanlıkların arasında değil mi?
2: Hayır.
0: Ben karanlıklarda görüyorum. Ödül abla işte ödül ablamız. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Ödül ablayı da alkışlıyorlar. Teşekkürler. Arkadaşlar ödüllerimiz Emre'cim.
1: Teşekkür ederiz.
0: İpek'cim.
3: Teşekkürler.
0: Yaman'cım.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Bugün iki nefis tarifim var. Bir tanesi kurutulmuş domatesli, kepekli unlu, güzel bir poğaça. Bir de ne yapacağız biliyor musunuz bugün? Kakaolu bisküvili, beyaz çikolatalı bir pasta yapacağız. Aslında yaz olduğu için böyle beş çaylarının yanına akşam misafire böyle hep bir şeyler düşünüyoruz ya pratik ne yapalım diye. İşte onun bir tavsiyeyle geldim size. Bunu yapabiliriz. Çok da lezzetli oluyor. Göreceksiniz. Hadi başlayalım. Poğaçamızı önce fırına atalım. Ondan sonra da diğer pastamızı yaparız. Şimdi bir tane yumurta akımız var. Süslemek için yumurta sarımız var. Tuzumuz, kabartma tozumuz, yine süslemek için çörek otumuz, yoğurdumuz, beyaz peynirimiz, kurutulmuş domatesimiz, sıvı yağımız, tereyağımız ve kepekli unumuz var. Evet, hadi başlayalım. Önce şu güzel beyaz peyniri ezmekle işe koyulalım. Her zaman beyaz peynir gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Güzelce de ezersek onu, pürüzsüz bir şekilde getirirsek, ben ezine tam yağlı koyun peyniri kullanıyorum. Siz nasıl tercih ediyorsunuz bilmiyorum ama ben peynirde biraz seçiciyim. Tam yağlı koyun peynirinden asla vazgeçemiyorum. Evet, şöyle yaptık. Gayet güzel oldu. Yavaş yavaş yoğurdunu koyalım. Bir de peyniri şöyle yoğurda çevirelim. Ben poğaça yapmayı çok seviyorum. Hem masalarda çok şık duruyor hem de çok lezzetli oluyor. Ve kurutulmuş domatese, peynirin girdiği poğaça da tahmin edersiniz ki çok lezzetli olacak. Hem sıvı yağ koyduk. Biraz da tereyağı koyalım. Evet. Yumurta akını ekleyelim. Tuzunu koyalım. Peynir olduğu için tuzu birazcık daha az koyabilirsiniz. Kurutulmuş domatesini de koyalım. Böyle içinden kırmızı kırmızı çıkacak bu domatesler. Ben kahvaltıda da çok seviyorum kurutulmuş domatesi. Kullanıyorum da. Yavaş yavaş da ununu ekleyelim. Hemen ununu koyup arkasından da şu kabartma tozunu da buraya ilave ettik mi? Şimdi yoğurma işlemine geçebiliriz. Evet, ben böyle şöyle biraz karıştırayım. Kıvam biraz buradan anlayabilirim. Sonra da evet şöyle yapacağız. Elimle yoğuracağım zaten birazdan. Ama şöyle biraz daha istiyor mu, istemiyor mu? Tabii ki istiyor. Şöyle koyalım. Ve elimle yoğurmaya başlayayım. Zaten en güzel bence tarafı yoğurmak. Neden? Hem dediğim gibi hem elinizin lezzeti ona geçiyor. Bir el lezzeti diye bir şey var. Size bir şey anlatmak istiyorum. Ne kadar enteresan geldi biliyor musunuz? Hani insan hastayken ne ister? Çorba ister değil mi? Ve kimin elinden ister? Annesinin elinden ister. Ve o çorba sizi bir anda ayağa kaldırır. Doğru mudur? Ve bunun bir sebebi varmış. Çünkü annenin elinin iyileştirici özelliği, size yaparken düşünceleri bile aslında o poğaçaya, o çorbaya geçiyormuş. O yüzden elinin lezzeti diye bir şey var ya, bu var gerçekten. Hatta o çorba hikayesini duyunca daha da etkilendim. Hani anne çorbası iyileştirir, herkes annesinin lezzetini arar ya, işte bu sebeptenmiş. Yani annenin elinin değmesi kıymetli bir şey. Ne güzel anneleri değil mi? Anneleri de bu kadar hani hiçbir şey beklemeden her zaman fedakarlık yapan annelere de bence bu güzel bir güzel bir hediye bence bu. Düşünsenize sizin elinizden olunca iyileşiyor deyince siz de motive oluyorsunuz. Anneler neyle motive oluyor ki zaten? Hep böyle işte anneciğim çok güzel olmuş, eline sağlık. Hani birkaç iyi söz onun yüzünü güldürmek için yeterli oluyor. Gayet güzel oldu poğaça. Tepsimi alıyorum. Kepekli unla yaptım. Biraz daha hafif olsun istedim. Ve aynı zamanda da kurutulmuş domatesin kepekli hamura çok yakıştığını düşünüyorum. Evet, şöyle yapalım. Yuvarlak yuvarlak koyalım poğaçalarımızı. Kabartma tozu var, kabaracak. O yüzden biraz arasını açabiliriz. Biraz mesafe bırakabiliriz. Buna dereotu da çok yakışır. Ben şimdi bugün koymadım ama dereotu da yakışacağını düşünüyorum dereotunun da.
Evet, bakın çok güzel oluyor. Umarım fırına girdiğinde de böyle pişecek ve üzerini biraz da yumurtayla süsleyeceğiz, çörek otuyla süsleyeceğiz. Fırından çıktığı zaman da bizi mutlu edecek güzel poğaçalar olacaklar. Ya değişik tarif gerekiyor. Değişik alternatifler istiyoruz. Her zaman aynı şeyi yapmayı istemiyoruz. O yüzden ben de sizin için araştırıyorum, deniyorum ve sonra çok beğendiklerimi de ekrana getiriyorum. Hatta dedim ya, beni çağırdıklarında bir yere misafire gittiğimde devam ediyorum. Bu nasıl olmuş? Aa, bu çok güzel olmuş. Bir de ben de biraz şimdi bu işi yaptığım için de herkes biraz daha özeniyor. Böyle hep konuşuyoruz, hep yemekten konuşuyoruz. Sofralar iyice yemek konusuna döndü. O yüzden ben de böyle herkesin yaptığından etkileniyorum, hoşuma gideni not alıyorum. Sonra koşarak gelip sizinle paylaşıyorum. Lezzet avcısı mı dersiniz, tarif avcısı mı dersiniz? Öyle bir şey oldum. Evet, şöyle yapalım. Bir tane yumurta sarısının içine sıvı yağ ekledim. Biraz açtım ve daha fazla lezzetlendirdim. Sıvı yağ ile karışınca yumurta sarısı çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Evet, şöyle güzelce sürüyoruz. Sonra tabii ki üzerine çörek otu koyup fırına vereceğiz. Ve bu lezzetli poğaçaları soframızda göreceğiz. Kepekli un kullandım. Ne koydum içine? Kabartma tozu var, peynir var, kurutulmuş domates var, yoğurt var, sıvı yağ var, tereyağı var. Her şey var içinde. Bol malzemeli, güzel bir poğaça oldu. Evet, şöyle. Hadi bir de süsleyelim. Güzel çörek otu koyalım. Ne kadar yakışacak. Hemen değişiyor değil mi? Yani bu süs olmadan olmuyor. Tek başına koysanız belki lezzeti aynı ama ne kadar önemli. Hem de bu kadar çörek otu da yesek her gün bize fayda. Evet, şöyle. Fırına gitme vakti geldi. Kaç derecedeyiz? 180 derecede 30 dakika, 25-30 dakikada fırına göre değişir. Pişecekler. Evet, fırına gidiyoruz. Şimdi sıra beyaz çikolatalı pastamızı yapmaya geldi. Malzemeleri sayıyorum. Beyaz çikolatam var, 225 gram. Fındığım var, 2 kaşık sütüm var, pudra şekerim var, tereyağım var, bir paket de kakaolu bisküvim var. Ne yapıyorum? Önce şöyle bir tencerem var. Benmari usulü eriteceğim. Evet, şimdi önce beyaz çikolatayı koyuyorum. Hava o kadar sıcak ki zaten, inanın benmariye bile gerek yok ama. yine de biz benmari usulü eritelim. Şimdi beyaz çikolatayı koyduk. Tereyağını koyduk. Pudra şekerini koyduk. Ve sütünü koyduk. Şimdi bu güzel karışımı yavaş yavaş karıştırıp eriteceğiz. Beyaz çikolatamı, pudra şekerimi, tereyağımı güzelce karıştırdım. Benmari usulü erittim. Ve şimdi kenara aldım. Birazcık soğutuyorum. Niye? Çünkü bisküviye karıştıracağım. Elimin yanmaması lazım. O yüzden birazcık soğutuyorum. O kenarda soğurken biz ne yapıyoruz? Bir paket kakaolu bisküvim var. Hemen onu şöyle elimle kırıyorum. Evet. Yavaş yavaş kıralım. Güzelce ezildiğine emin olalım. Bu aslında size neyi hatırlatıyor? Biraz mozaik pastayı hatırlatıyor değil mi? Evet, benziyor aslında. Yapılış şekli de benziyor. Ama beyaz çikolatalısı. İçinde biraz da fındıklısı. Beyaz çikolata içinde kakao olmadığı için süt tozundan yapılıyor. Kakao kadar, yani normal çikolata kadar besleyici değil. Çünkü kakao gerçekten çok besleyici. Biraz daha yani besin değeri açısından zayıf ama
Ben çok severim beyaz çikolatayı. Bilmiyorum sizin aranız nasıl? Hele fındıkla kavuşursa, hele üzümle bütünleşirse gerçekten dayanamam. Beyaz çikolatayı çok severim. Tabii ki mesela bitteri tercih ederim ama beyaz çikolataya da hiçbir zaman hayır demedim yani. Çikolata olsun da neden olursa olsun diyenlerdenim ben. Yani gerçekten vazgeçemiyorum, çok seviyorum. Hele böyle tariflerde de çikolata kullanınca ben zaten şimdiden ağzımın suları akmaya başlıyor. Şimdi evet, şöyle güzelce karışımımızı bisküvimize dökelim. Beyaz çikolatamızı kırdığımız kakaolu bisküvilere ekledik. Sonra içine şöyle biraz fındık tozu, biraz fındık. Yani full bütün fındık atmıyorum. İkisini karıştırdım. Biraz fındık gelsin, biraz fındık tozlu lezzeti gelsin istiyorum. O yüzden de şöyle gözümün gördüğü kadar, alabilecek kadar koydum pastama. Şimdi başlıyorum yoğurmaya. Biraz ılıttım. Çok sıcak halde koymadım. Hem elim yağmaması için hem de iyice hamurlaşmaması için. Size de tavsiye ederim. Biraz soğutun. Başka ne koyabilirsiniz içine? Ceviz koyabilirsiniz. İlla kakaoludan yapmak zorunda değilsiniz. Belki bu arada bir yandan da güzelce kakaonun çikolatayla bisküvinin buluşmasına yardımcı oluyorum yoğurarak. Normal beyaz da koyabilirsiniz bisküvi olarak. Ama ben kakao ile ikisi, biri beyaz, biri kakaolu çok güzel olacağını düşünüyorum. İçine damla çikolata koyabilirsiniz belki. Üzerine öyle süsleyebilirsiniz. Ama böyle fındıkla beyaz çikolata çok yakışıyor. O yüzden istedim ki ben de bu ikisi birleşsin. Şimdi çok güzel oldu. Güzelce yoğurduk. İyice karıştığına emin olduk. Tabii ki bu pastanın difrizde donma süresi olacak. Ama difrize bunu yapın, atın. İstediğiniz zaman hazır pasta işte size. Ben evde böyle hazır şeylere bayılıyorum. Bir unutuyorum ne vardı diye bir hatırlıyorum. Benim difrizim dolu bunlarla. Evet, şimdi hemen elimi yıkayıp geliyorum. Evet, fırın kağıdımı aldım. Hemen kesiyorum. Evet. Şöyle yavaş yavaş ortaya doğru koyalım. Beyaz çikolatalı, tereyağlı güzel pastamız. Bu, ben biraz az bisküvi koydum. Arzu ediyorsanız bunu biraz daha arttırabilirsiniz bisküvisini. 1,5 pakete çıkartabilirsiniz. Tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış. Evet, şimdi güzelce hemen fındığı da çıkmasın. Şu fındıkları da koyalım. Üzerinde lezzet olsun. Biraz da gömelim. Evet, şimdi güzelce ben yine mozaik pasta gibi üçgen bir form veriyorum. Tezgahın yardımı çok önemli. Zaten tezgah koyduğunuz zaman tezgah onu dümdüz yapıyor. Sadece sizin birkaç kere çevirip düzleştirmeniz gerekiyor. O yüzden piramit yapmak böyle tezgahta çok kolay. Evet, şimdi iki yanından güzelce bayram şekeri kıvamında böyle paketliyoruz ve dondurucuya atıyoruz. Görüşmek üzere. Bugün tatlı tuzu da çok güzel bir poğaça yaptık. Gerçekten çok lezzetli. Yaptığınızda bayılacaksınız. İçinde o kurutulmuş domatesler müthiş lezzet veriyor. Ve ne yaptık? Çikolatalı, beyaz çikolatalı, kakaolu bisküvili bir tatlı yaptık. Ve onu ne yapıyorum şu anda biliyor musunuz? Hindistan ceviziyle toz fındığı karıştırdım. Ve üstünü öyle süslüyorum. Çünkü zaten hem içinde fındık var, Hindistan cevizi de süsü olsun, lezzeti olsun. Evet, bugünlük de tatlı tuzudan bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.

0: herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında. Burası çok ama çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi biz güne kahvaltıyla başlayacağız ama şöyle bir alternatif olabilir. Şimdi biz şu an yürüyoruz Mimar Sinan'da, havamızı da alıyoruz. Bak buraya geldiğinizde illa bir yere oturup kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Hanımlar ve beyler ne güzel denize girecekler birazdan, değil mi? Evet yapıyorlar. Evden getirmişler poğaçalarını. Bir güzel bak gösteriyor bir de. Poğaça var. Ne var başka? Bakayım bir. Böyle pat diye geldim de. Ay dur oturabilir miyim ya valla. Program yeni başladı ama ben birazcık yoruldum sanki. Poğaça var. Oh mis. Bu ne?
1: O patlıcan mücveri ama güzel.
0: Patlıcan mücveri.
1: Ama güzel
0: ama. Aa hayatımda ilk kez duydum tadına patlıcan mücveri. Tadına bakabilirim. Bakarım tabii ki. Ya baksana çay var mı çay? Ben böyle enerjisi güzel insanlara, misafirperver insanlara, bizim kanımızda var zaten bu. Bayılıyorum. Ay çay veriyorlar bana. Ay çok mutlu oldum şu an. Vallahi billahi. Bu arada şunu belirtmek istiyorum size. Mimar Sinan güvenlik kameralarıyla izlenen bir yer. Yani buraya geldiğiniz zaman güvenlik kameralarının da olduğunu söyleyeyim. Bazı insanlar için bu önemli yani.
2: Patlayacak mısınız?
0: Patlıcan mücveri yiyeyim. Çatal verdin mi bana? Patlıcan mücverinin hemen tadına bakayım. Ay dur. Hayatımda ilk kez patlıcan mücveri yiyeceğim. Portakal buraları görüyorsun değil mi böyle? Tek başıma oturuyormuşum gibi olmasın yani. Bugün de kameramanımız portakal. Sürekli portakal diyeceğim. Aa Yıldız kime portakal diyorsun demeyin. Kameraman arkadaşımın soy ismi aslında portakal. Biz de ona portakal diye hitap ettiğimiz için portakal diyoruz. Ben şu patlıcan mücverinin ucundan bir tadına bakayım. Hangisi bu mu? Şu ne?
2: O şey omlet.
0: Omlet. Ay bunlar her şeyi yapıp gelmişler. Allah'a. Patates de var. Ana ben burada karnımı doyurur. Kahvaltıya para vermem. Dur. Dur bakayım. Bizim kanımızda var be misafirperverlik. Vallahi bak. Türkiye'nin her yerine git. Sofrasına otur herkes ikram eder. Yurt dışında öyle mi? Değil. Aynen öyle. Onları ekmeğini yiyeyim. Geri mi kalayım ben bunlardan be? Halil İbrahim sofralarınız olsun. Vallahi daha nasıl dua edeyim bilemedim. Rica ederim. Hoşça kalın. Buraya ulaşım çok kolay. İster belediye otobüsüyle gelebilirsiniz Mimar Sinan'a, isterseniz kendi aracınızla gelebilirsiniz. İsterseniz de tekneniz varsa teknenizle gelirsiniz diyelim ve sizi Mimar Sinan'la baş başa bırakalım.

0: Sinan çok eski bir yerleşim yeri sevgili seyirciler. Şu anda Mimar Sinan'da Mübadele Parkı'ndayız. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Mübadele döneminden bu yana burası olduğu için şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her sene Mübadele döneminde burada tören yapılıyormuş. Peki buranın adı neden Mimar Sinan? Mesela hemen ondan bahsedeyim size. Şöyle bir oturayım da bahsedeyim ama. Hemen buranın karşısında yine Büyükçekmece ilçesine bağlı Kültür Park var. Kültür Parkı'nın içinde Mimar Sinan Köprüsü var. Mimar Sinan Köprüsü'nden dolayı buranın adı Mimar Sinan. Eskiden yerleşim yerlerinde şu anki gibi değil, yürüyerek gidebiliyormuşsun. Aslında Mimar Sinan Köprüsü hemen karşı tarafta. Yani burada Mimar Sinan'ın fazlasıyla yapısı olduğu için buranın adı Mimar Sinan olmuş. Zaten girişte Mimar Sinan'ın heykeli var. Şimdi ben burada güne kahvaltıyla başlayacağım ama buraya geldiğiniz zaman genellikle balık yiyebileceğiniz yerler var. Ya da işte kendiniz biraz önce gördüğünüz gibi evden getirebilirsiniz. Ama Cumhuriyet Caddesi'ndeki biraz önce gireceğiz o caddeye. Cumhuriyet Caddesi'nde bir kahvehanenin tostu bayağı güzelmiş, bayağı da meşhurmuş. Şimdi oraya gidelim, güzel bir tost alalım. Sonra hiç kahvehanede oturmayalım. Hava da çok güzel bence. Çimenlere oturalım, bir enerjimizi atalım. Hatta sandaletlerimi çıkartayım, şöyle bir toprağa bir ayağım değsin yani. Güzel bir enerji yükleyeyim kendime. Sonrasında da günümüze burada en güzel şekilde devam edelim. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin tostumuzu yaptırmayalım. Valla içeri girdim direkt olarak dışarıdan stres getirmek yasaktır yazmışsın.
1: Evet, evet.
0: Sonra bakayım biz babadan böyle gördük Müslüm baba. Ya bir de duvarda şu girerken de dikkatimi çekti, burada da dikkatimi çekti. Şorolop ne?
1: Şorolop meyve suyunun içine fındık koyup denendirilmiş
0: şeydir. Ha, herhangi bir meyve suyunun içine tabii de atılıyor. İsim?
1: Benim mi?
0: Evet. Arif abi gözlerinin rengi çok güzelmiş maşallah. Valla ben normalde her gittiğim yerde serpme kahvaltı yapıyorum. Ama serpme kahvaltı bıktım. Evet. Bir de baktığında burası butik bir yer. Butik bir yer olduğu için dedim ki burada sordum herkese nerede kahvaltı yapabilirim diye. Herkes senin kahvehaneyi söyledi.
1: Senin tostun meşhurdur.
0: Senin tostun mu meşhurdur? Ben o tostu yemeye geldim. Cumhuriyet Caddesi'nde Arif abiyi bul. Gel hem meşhur tostundan ye hem de şorolop içmedim daha. Şorolopunu da içersiniz. O zaman tostumuz yapılsın. Sonrasında alalım. Sahilde şöyle güzel bir şekilde bağdaşımızı kurup yiyelim. İşin gücün rast gitsin Arif abiciğim.

Vallahi sevgili seyirciler, yaptırdım tostumu, aldım şorolopumu, gidiyorum sahile. Bak, nasıl doğalım. Şurada Arif abinin kahvehanesi de bir göstersin portakal. Bakın şurada Arif abinin kahvehanesi. Burası Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan'da. Hadi bakalım gidelim sahile. Tabakları sonra tabii ki geri götüreceğim. Şorolop da hayatımda ilk kez içtim. Normal bir içeceğin içine, yani istediğiniz bir içeceğin içine fındık koyuyorlarmış. Bizim Alanya'da da normalde limonatanın içine fıstık koyuyorlar, biliyor musunuz? Fıstıklı limonata. Meşhurdur yani. O zaman sahilde buluşalım. Valla ben açıkça söyleyeyim, sandaletlerimi çıkardım, ne olur çok ayıp oldu falan filan demeyin. Çantam burada, güneş gözlüğüm burada. Arif abinin oradan yaptırdığım tost önümde, şorolop da burada. Oh. Tostu niye bu kadar büyük yaptırdın Yıldız diyecek olursanız, 3 kişiyiz o yüzden. Ben bu tostu yerken nereye gittim biliyor musunuz? Öğrencilik zamanıma. İlkokulda böyle tostlar yapılıyordu. Böyle salçalı, kaşarlı falan. Bir de yeşil şişede bir gazoz vardı. Vallahi gittim ben ilkokula. Bak ben ne dedim? Burası çok güzel bir sahil kasabası gibi bir yer. Bak

0: Sana şuradan İstanbul'un nasıl karmaşık bir yer olduğunu buradan görebiliyorsun. Ciddi söylüyorum size, yani hani buraya gelip kitabınızı okuyabilirsiniz, bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Onun dışında şu ağaca yaslanıp benim yaptığım gibi böyle sandaletlerinizi ya da terliklerinizi çıkartıp ya da ayakkabılarınızı çıkartıp kötü enerjiyi böyle bırakıp bütün düşüncelerinizi de denize atabilirsiniz. Vallahi insan bazen kendi kendini mutlu etmeyi bilmeli sevgili seyirciler. Ciddi söylüyorum size. Tostumu yiyorum. Ondan sonra Mimar Sinan'ın ara sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Siz de benim bugün yaptığım gibi kahvaltı yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Kahvaltımı yaptım, enerjimi aldım topraktan. Şimdi Mimar Sinan Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi'ne giriyoruz. Şöyle, burada ağ tamir edenler, teknesinin motorunu onaranlar, şöyle tekneler. Ay vallahi var ya, gerçekten kendimi bir sahil yerinde gibi hissediyorum. Akdeniz, Ege, sen portakal?
1: Suya mı girsek?
0: Suya mı girsek dedi portakal mesela. Abi kolay gelsin. Aa, çok uzağa gitmeye gerek yokmuş. Niye bağırdın beni o kadar? Merhaba, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağları düzeltiyormuş. Siz de ağları düzeltiyorsunuz değil mi? Orada bak, ağ düzelten başka bir abi var. Şöyle gidelim bakalım. Bayıldım ben buraya ya. Vallahi çok sevdim. Püfür püfür de esiyor dedi portakal. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu arada denize girmek istiyorsanız bu alanda denize girmeniz doğru değil. Ama ileride sahil var, bir kumsal var sevgili seyirciler. Size anlatamam, orada denize de girebiliyorsunuz. Şimdi şöyle gelelim. Burada bir abi ağ tamir ediyordu. Ben yanlış mı gördüm? Doğru gördüm tabii ki. Abi nasılsın? Kolay gelsin. Portakal göstersene bir abiyi. Tek başıma konuşuyormuşum gibi. Bir el salla, seni görsünler abi. Ay Allah'ım, geçimini balıkçılıkla sağlıyorsun değil mi? Evet dedi. İsim abi? Ali abi, bekle geliyorum. Ali abi, nasıl geleceğim acaba ben senin yanına? Düşmeden gelirsem kendimi tebrik edeceğim. Şöyle, şöyle ve ben bunu başardım ve Ali abinin yanına gidiyorum. Her gittiğim yerde, sahil yerinde mutlaka bir balıkçı abimle konuşurum. Mutlaka bir ağ tamir etmeye çalışırım. Her ne kadar edemesem de denerim. Ay bu ağlar biter mi 1 Eylül'e kadar? Biter dedi. Ali abi, kaç seneden beri böyle balıkçılıkla uğraşıyorsun? 55. 55 seneden beri. Vallahi maşallah.
2: İşte son dem bu.
0: Son dem bu. Bunların hepsini tamir ettin mi?
2: Ettim.
0: Hepsini. Peki bir şey soracağım. Bunlar karışmıyor mu ya? Ben bunu hiçbir balıkçıya sormadım galiba. Bak şimdi aklıma geldi. Bunlar böyle karışmıyor mu?
2: Ya uçtan böyle attığın zaman yuvarlak gidiyor bak.
0: Ha şöyle uçtan attığında tabii yuvarlak gidiyor, karışmıyor. Sezonu dört gözle bekliyor musun?
2: Bekliyorsun. Ama boyunuzlardan. En büyük sorun Yunus.
0: En büyük sorun Yunus dedi Ali abi. Neden? Ağları çünkü yiyorlar al, değil mi?
2: Al.
0: Al. Al bak, Yunuslardan nasıl şikayetçi. Bak ağları nasıl yemişler. Bak. Al. Al bak. Çek çek dedi. Al bak, bu Yunuslar ağları nasıl yiyor. Bak. Bak. En büyük sıkıntı buymuş. Bu arada Yunuslardan konu açılmışken şunu söylemek istiyorum. Geçen gün sosyal medyada ölü bir Yunus vardı, sahile gelmiş. Attığınız plastik atıkları denizden Yunuslar yiyorlar ve ölebiliyorlar. Plastiklerin zaten geri dönüşümü yıllar yıllar aldığı için ne sahile ne denize. Yani çöp atmayalım sevgili seyirciler, sahip çıkalım. Şimdi ne kadar sürede bu tamirin bitecek senin?
2: 15 gün sürecek.
0: 15 gün sürecek. 15 gün sonra tatil mi yapacaksın 15 gün?
2: Ne?
0: Sonra.
2: Nereye tatil yapacaksın?
0: Hayır, normal yani, dinleneceksin mi diyorum. Evet. Ben de deneyebilir miyim ağ yapmayı? Al. Hemen verdin sen de. Nasıl yapacağım, göster önce.
2: Bak. Buradan geçireceğim.
0: Tamam. Oradan geçireceğim.
2: Bakayım. Bak.
0: Ha tamam. Şimdi.
2: Bir yaptım.
0: Tamam. Şimdi.
2: Şuradan geçirdim.
0: Şuradan geçirdim.
2: Evet. Sonra. Tek tek geçirdim.
0: Ha şuradan geçirdim.

0: yapacağım. Ben gene her zamanki gibi yapım. Sen ben işi bilene bırakayım. Evet. 55 senedir Ali abim balıkçılıkla uğraşıyor. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın?
1: Doğdum doğalı.
0: Doğdum doğalı Mimar Sinan'dayım, 65 senedir dedi. Bu arada
1: ama
0: Mimar
1: Sinan... Bu işi
0: işte. Bırakamıyorum bu işi dedi. Vallahi. Mimar Sinan'da genellikle burada doğup büyüyen insanlar balıkçılıkla uğraşıyor. Evet. O yüzden bu Onda kadar çok balık teknesi var. Bir kere onu söyleyeyim ki Ali abinin babası da balıkçıymış. O zaman şöyle bir Ali abi nasıl ağ tamir ediyor bir bakın. Sonra da buralara bakın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Ay duvar o kadar güzel ve renkli ki size anlatamam sevgili seyirciler. Bayıldım. Hem bu duvara hem de karşı duvara. Portakal karşı duvarı da gösterir misin şöyle? Gerçekten çok güzel. Buralar, ciddi söylüyorum size, çok renkli. Gelip bu duvarlarda fotoğraf çektirebilirsiniz. Burada yani Mimar Sinan'da bu arada Dünya Kostümleri Müzesi var. Büyükçekmece Belediyesi tarafından açılan, 2011 yılında açılan bir müze. Birazdan Dünya Kostümleri Müzesi'ne de gireceğiz. Müzeye girdikten sonra da zaten yine Mimar Sinan'ın renkli sokaklarında kaybolmaya ve plajına da götüreceğim tabii ki sizi. Oo, dolu dolu bir gün geçireceğiz. O zaman çeksin portakal birkaç kare fotoğrafımı.

0: Vallahi çantam falan her şeyi bir kenara bıraktım. Çünkü sizi çok ama çok keyifli bir müzeye getirdim. Birazdan müze yetkilisi Müge Hanım'la konuşacağız. Burası 2011 yılından beri hizmet veriyor. Ay Yıldız, müze mi gezdireceksin bize falan demeyin. Bazıları çok seviyor, bazıları sevmiyor olabilir. Bu müze öyle bir müze değil. Fazlasıyla renkli bir müze vallahi benden söylemesi. Burada Hindistan, Portekiz, Slovakya yani farklı kültürlerin kıyafetlerini görmüş oluyorsunuz. Siz bence burası iki katlı. Şöyle bir müzeye göz atın, sonrasında ben sizi karşılayayım. Ama Mimar Sinan'a geldiğiniz zaman benim kendi fikrim mutlaka ama mutlaka bu müzeye gelip bu birbirinden güzel kıyafetlere göz atmanızı tavsiye ediyorum. O zaman buyurun.
1: Hala bitiremedin mi mektubu abla?
2: Yazamıyorum bir türlü. Zorla değil ya. Babamın saçmalığı işte. İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya getiriyorum.
3: Ben de bir göz atayım.
2: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
3: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
4: Allah hayırlısı, sağ ol.
2: Teşekkürler Ferhat amca.
5: Evleniyor musun? Osman
3: Bey. Osman Bey seni oğluna istedi.
2: Beni mi? Arzu ablam, o daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
4: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
6: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
4: Vazgeçmiş evlilikten.
2: Ama daha dün...
4: Biliyorum Alev.
6: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
2: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
7: Boş Çerçeve bugün 18'de TV4'te.
8: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
10: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo soğan 39 lira yerine 29.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
7: Mavi bir zürafa mı?
8: Vay, konuşabiliyor musun?
7: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
12: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa. Obsessor. Yeah.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.

0: yeni Ariel, hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pond'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Merhaba, ben Ela Tokyos.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
13: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Express
0: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım. Sen de durula.
6: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: hanım evladım.
1: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
0: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
2: O şeref bana ait.
3: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
0: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
4: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
0: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
5: Baş belası birazdan TV4'te.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: şu telefonu. Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
0: Evet. Okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
2: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Şimdi yanımızda müze yetkilisi Müge Hanım var. Müge Hanım bize buranın nasıl bir müze olduğunu anlatacak. Zaten isminden belli olduğu gibi Dünya Kostümleri Müzesi. Siz biraz önce müzede nasıl kıyafetlerin olduğuna şöyle bir göz attınız sevgili seyirciler. Peki ben seneler önce buraya gelmiştim. Aynı kıyafetler yoktu Müge Hanım. Evet. Muhtemelen değişmiş. Evet. Birincisi bu kostümler kaç ayda bir değişiyor? İkincisi bu kostümleri ülkeleri daha doğrusu neye göre belirliyorsunuz?
1: Şimdi Dünya Kostümleri Müzemizde 69 tane ülkenin 4000 küsür objesi ve envanteri bulunuyor. Bizler de Büyükçekmece Belediyesi'nin uluslararası festivaller kategorisinde, A kategorisinde olan tek festivali olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan ülkelerimizin bizlere armağan ettiği bu objeleri ve bu kostümleri aslında kültürler arası diyaloğu oluşturabilmek için müzemizde sergiliyoruz. Ve o yüzden 6 ayda bir kere kostümlerimizi değiştiriyoruz.
0: Peki bir şey soracağım. Bunlar, bu kostümler size hediye

0: diliyor.
1: Evet.
0: 6 ayda bir değişiyor.
1: Evet.
0: Hiçbir şekilde satın alamıyoruz. Sadece bakabiliyoruz.
1: Evet. Ki Büyükçekmece Kültür Festivali, sevgili seyirciler, Kültür Park var. Mimar Sinan Köprüsü'nün olduğu yerde Kültür Park. Orada festival düzenleniyor. Senede bir kere. Hangi tarihler arasında?
2: Temmuz sonu, Ağustos başı.
1: Ve bu müzede 2011 yılından beri açık. Ücretsiz.
2: Ücretsiz. Pazartesi hariç her gün ziyaretçilerimizle buluşuyoruz. Aynı zamanda çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı için masal atölyeleri, çocukların daha fazla...
1: Bunlar da ücretsiz.
2: Tabii tabii. Çocukların daha fazla müzeye adapte olabilmesi için, daha ilgi gösterebilmesi için onlarla ufak ufak atölyeler düzenliyoruz.
1: Mesela bak şu süslü püslü Endonezya'nın kıyafeti, bak ışıl ışıl, en sevdiğim şey. Çok güzel değil mi? Yani benim mi bir tek hoşuma gitti bilmiyorum. Dokunuyorum böyle ama sakıncası yok değil mi? Dokunduktan sonra da sormam yani. Ama o kadar güzel, o kadar tatlı duruyor ki anlatamam yani size. Sonra şuraya baktığınızda mesela Polonya'nın kıyafeti, yine yan tarafında kadın ve erkek kıyafeti. Toplamda 4000 küsur kostüm mü var?
2: Evet.
1: Her sene kostüm mü hediye ediliyor festivalde?
2: Etmek isteyen ülkelerin tabii ki kostümlerini severek kabul ediyoruz ve severek de sergiliyoruz.
1: Ya ne kadar güzel ya. Şimdi ilk katındayız biz, Dünya Kostümleri Müzesi'nin. Üst katında da bizim kendi kültürümüzden kıyafetler var. İşte bindallı olsun, örnek veriyorum. Ya da gelinlik olsun, geçmişten günümüze.
2: Evet, evet.
1: Nasıl olduğunu görebiliyoruz. Buraya giriş ücretsiz. Gayet renkli ve keyifli bir müze bence. Mimar Sinan Mahallesi'nde böyle bir müzenin olduğunu bilin. Pazartesi günleri hariç her gün gelebileceğinizi bilin. Yani ve gelin diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum Müge Hanım.
2: Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.

Şimdi burada müzede şöyle objeler var. Bakın mesela Bulgaristan'a ait şöyle bir obje var. Portakal yakından görebiliyorsa göstersin izleyicilerimize. Ve şurada mesela şöyle objeler var. Venezuela'ya ait. Bak bir de şu. Nasıl ki bizim Hıdrellez'imiz var ya, Hıdrellez'de işte ne istiyorsak onu çizeriz. İşte bolluk, bereket, para, araba, ev gibi. Onların da senede bir kere yaptıkları kötü enerjileri kovma, aslında kötü ruhları korkutmak amacıyla böyle objeler varmış sevgili seyirciler. Mesela bak Bulgaristan'ın objesini gördünüz, işte Venezuela'nınkini gördünüz. Bunlar aslında kötü enerjiyi kovup bolluğun, bereketin, sağlığın, paranın gelmesi içinmiş. Burası dünya. İşte Macaristan, Hindistan, Slovakya, yani Yunanistan, Bulgaristan ve yukarısı bizim kültürümüz. Neden? Buraya gezmeye gelen yabancı misafirler bizim kültürümüzü de en güzel şekilde görsünler diye. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin yukarıya, kendi kültürümüze bakmaya gidelim.

o kadar güzel ki şu an. Yani yemin ederim bakmaya doyamadım. Bak, Mardin'in yöresel kıyafeti. Kadın, erkek. Aydın'ın yöresel kıyafeti kadın, erkek. Hayran kaldım Mardin'in yöresel kıyafetine bu arada. Bizim aslında geleneklerimiz, göreneklerimiz çok güzel. Yani kıyafetlerimiz, yemeklerimiz değil mi? Misafirperverliğimiz bence çok güzel. Burası da bence bizim kültürümüzü görmek açısından gelinebilecek en güzel müzelerden biri, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Sen portakal, o zaman seni şöyle alalım portakalcığım. Bak, Bursa'nın mesela yöresel, Gaziantep'in hem kadın hem erkek yöresel kıyafeti ve görmüş olduğunuz gibi köşede de bindallımız var. Halen kına gecelerinde giyilen bindallımız. O zaman şöyle bir kendi kültürümüze bakın. Sonrasında sizleri nereden karşılayayım? Sokak aralarından karşılayayım. Ama sokak aralarından karşılamadan önce son kez bu müzeyle ilgili şunu belirtmek istiyorum. Mimar Sinan için ne demiştik sevgili seyirciler? Burası mübadele döneminden günümüze kadar gelmiş bir yerleşim yeri demiştik. Bu binada, müzenin olduğu binada mübadele zamanından bu zamana kadar gelmiş bir bina, onu söyleyebilirim. Restore edilerek şu an bizleri müze olarak karşılıyor. Şöyle bir bizim kültürümüze bakın, sonrasında sizleri karşılayayım. Tabii müzeye de genel olarak sonrasında bakabilirsiniz.

0: Ben böyle kapılara bayılıyorum sevgili seyirciler. Bir kere size onu söyleyeyim ki hemen şurada karşımda portakal gösterebiliyorsa kameraman arkadaşımız göstersin. Eğer ışık konusunda problem olmayacaksa tabii ki. Yine renkli kapılar var. Bakın. Ki gösterdi. Renklerin uyumu o kadar güzel ki böyle demirli kapılara, işte demirli pencerelere de ayrıca bayılıyorum gerçekten de. Bence burası İstanbul'un Bozcaada'sı olabilecek sokaklara sahip. Karşıda da teyze var, böyle yapıyor. Evet, evet, evet diyor. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, gel portakal. Gel. Kolay gelsin dedi, sağ olasın. Ne var ne yok. Sen niye demirlerini böyle renkli renkli boyamadın?
1: Şimdi benimkileri böyle beyaz boyadılar, çocuklar kaptanlar.
0: Şimdi
1: yoklar.
0: Benimkileri böyle beyaz boyadılar diyor, çocuklar yoklar diyor.
1: Açıldılar.
0: Ha, kaptan oldukları için çocuklar açıldılar diyor. Benimkiler böyle beyaz kaldı diyor. Bilseydim alırdım bir boya gelirdim senin bu demirleri renkli renkli boyardım. İsmin ne teyzeciğim? Birsen teyzeciğim. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın? 35 senedir Mimar Sinan'daymış. Nasıl sence Mimar Sinan, güzel mi?
1: İlk önce geldiğimde ben Beyoğlu Hasköy'den
0: geldim. İlk önce geldiğimde diyor Beyoğlu Hasköy'den geldim ben buraya diyor.
1: Gençtim
0: diyor, topuklarımla gelmiştim diyor, topuklu ayakkabılarımla diyor. Bu sokaklarda tıngır mıngır yürürken diyor, topuklu ayakkabılarım kırılıyordu benim diyor. Haftada iki kere topuk yaptırıyormuş Birsen teyze. Şimdi daha güzel diyor. Bence de çok güzel. Beyim, buradan Mimar Sinan'dan beni izleyenler varsa bir mesajım var. Bak Birsen teyze sana da. Bu sokakları, yemin ederim bu evleri renkli renkli boyayıp mükemmel bir alan yapabilirsiniz kendinize. Bak samimi söylüyorum.
1: Nasıl güzelleştirdi kendine göre?
0: Şurası boştu diyor, bak diyor arkadaş kendine göre nasıl güzelleştirdi diyor. Ay dur bir bakalım, gel portakal. Geliyorum Birsen teyze ya, soğuk bir suyun var mı? Ay valla niye çekineyim canım şimdi, konuşurken susadım su istedim yani. Portakal da bana bakıyor. Aa bak eski misafir odası takımlarını koymuş. Şu anda poşetle kapalı, gösterebiliyorsan portakalcım zor durumda kalmayacaksan göster. Şu anda toz olmasın diye poşetle kapatmışlar ama bak buraları böyle heykel koymuş. Şuraya iki koltuk koymuş. Çiçek yapmışlar taşlarla. Kendine güzel bir yaşam alanı yapmış aslında baktığında. Bence gayet güzel. Biz yine Portakal'la Selim Paşa'ya gitmiştik. Selim Paşa'da Ayşe teyzelerdi galiba, değil mi? Ayşe teyzelerle oturmuştuk. Onun da bir bahçesi vardı, çok güzel. Bulunduğu ortamı güzelleştiren insanları çok seviyorum. Ben sizi sokak aralarıyla baş başa bırakıyorum. Birsen teyze suyumu getirince sizleri karşılıyorum.

0: Biz dedikoduya başladık. Suyum geldi de bana diyor ki, ben dedim ki burada renkli sokaklar var mı, renkli evlerin oldu? Burada diyor bu kadar diyor. E dedim burası küçük bir Bozcaada olabilir bence dedim. Birsen teyze de evet evet haklısın diyor. Kaptan diyor beni diyor Bozcaada'ya götürdü diyor.
1: Orada çok sevdim Bozcaada ama denizin ortası geldi bana biraz da.
0: Denizin ortası geldi tabii.
1: Korktum tamam mı? Kayıkla götürdüler beni karşıya. Buradan yer alalım almadım şimdi bin pişme.
0: Buradan diyor Bozcaada'dan diyor yer alalım dedi demiş kaptan çocuğu. O da demiş ki Birsen teyze yok almayayım çok demiş. Uzak. Şu an diyor çok pişmanım diyor. Bozcaada'ya gittim denizin ortasındaymış gibi hissettim kendimi diyor. Ama çok güzel Bozcaada'da. Sokakları ayrı güzel. Birsen teyze ölmüşlerinin ruhuna varsın. Valla ben şuraya çömüyorum. Şu suyumu içiyorum sonra da sana veriyorum olur mu? Ay Allah ne muradın varsa versin. Sandalyen nerede var? Kapıda mı? Aa burada balkonu da var Birsen teyzenin. Kapıda oturan mı var? Ay sen burada ne güzel yaprakları toplayıp dolma yapıyor musun?
1: İşte canım istediği kadar.
0: Canımın istediği kadar. Aman boş ver canının istediğini yap zaten iki günlük hayat. Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Öpüyorum seni. Vallahi çok susamıştım. Çömeceğim ben şuraya oraya kadar gidemeyeceğim. Yok yok yok gerek yok sandalyeye gidemeyeceğim oraya kadar yani.

Mimar Sinan'a gelindiğinde mutlaka balık yenmesi gerektiğini söyledim. Birçok balık lokantası var. Burası Dünya Kostümleri Müzesi'nin hemen yan tarafındaki balık lokantası. Çarşı Sokağı diye geçiyor. Şimdi et, balık, kelle, bunlar yenir elle diyoruz ama her seferinde balığı elimle yiyorum. Bu sefer de çatalla bıçakla yiyeyim yani Zafer. Salata da çok güzel duruyor vallahi, ne yalan söyleyeyim.

İstanbul'da içindeyseniz, İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi. Yani gerçekten çok ama çok keyifli bir yer olduğunu söyleyebilirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Valla ben size bir de bir şey söyleyeyim mi? Kafaya hiçbir şey takmayın. Çok klasik bir laf ama tokadan başka. Bak takınca ne oluyor? Görüyorsunuz değil mi? Alt üst dudak uçukluyor. Yani sizi uçuklatacak şeylerden de hop uzak durun. Öpüyorum hepinizi. Bir hatamız olduysa affola efendim. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum artık elimden geldiğince. Ne yapayım yani başka? Hı?
1: Maalesef öyle bir iş olmadı Tuğba.
0: Ne iş yapabilirim yani?
1: Bana yardım edersin diyeceğim ama geçmiş bölümleri anımsayınca vazgeçtim Tuğba. Hem senin camda ne işin var?
0: Camda niye başladın? Sıdıka dizisini hatırlayanlar bilir. Böyle camda dururdu Sıdıka sabahtan akşama kadar. Ne yapayım? Bugün badana boya işi var. Enver Usta çağırdı beni. Gel dedi. Birazcık seni burada çalıştıralım. Tamam dedim ben de. Gelirim dedim. Ne var ki yani? Ne olmuş?
1: Umarım Enver Usta pişman olmaz.
0: Ya ben çok eğleniyorum. Siz de eğleniyor musunuz acaba sevgili seyirciler? Bilmiyorum ama yani böyle işler yapmak beni çok mutlu ediyor. Umarım siz de ediyordur. O zaman çok vakit kaybetmeden Enver Usta'nın yanına gidip hemen işe başlamak istiyorum. Hadi buyurun. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor işler?
2: İşler iyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
0: İyi, bizler de iyiyiz.
2: Bu mesleği öğrenmeye geldiniz.
0: Evet.
2: Evet, bu mesleğin çilesi çok.
0: Eyvah, beni yine bugün ne bekliyor böyle acaba bugün? Evet. Ne yapacağım bilmiyorum.
2: İlk önce işin usulüne göre gidelim. İlk önce duvardaki tamiratlarımızı yapacağız. Alçı çekeceksiniz.
0: Direkt boya yapmayacak mıydı?
2: Yok, ilk önce alçı, tamirat. Ondan sonra astar, ondan sonra boya. Direkt boya yok.
0: Ya böyle 3 kurse 5 kurse.
2: Tabii.
0: Çalışacağım yani herhalde.
2: Merdivenlere kademe kademe çıkacaksınız.
0: Eyvah. Ama Enver Usta böyle çok sevimli. Bana böyle çok iş yaptırmayacakmış gibi görünüyor. Ama bilmiyoruz ne olacak.
2: Tabii ben yani alçıyla başlayacağım. Bakacağız. Beceremezseniz göndereceğiz geri.
0: Ya hayır ya, yaparım diye düşünüyorum.
2: Şimdi ben size bir iki tane yerin tamirini göstereyim. Ondan sonra siz devam edin bakalım.
0: Tamam.
2: Usta mısınız, değil misiniz?
0: Hemen başlıyor muyum?
2: Tabii ilk. Takip edeceksiniz usta nasıl yapıyor.
0: Şimdi o... Çok evet. Baldım.
2: Yani hemen kovulma sabasına geldiniz.
1: Dakika bir, gol bir. İlk uyarı geldi ustamızdan.
2: Ispatula ve küreğimizi tuttunuz.
0: Evet.
2: Yani boş tutacağız. Yani böyle kasmaya gerek yok. Tamir edeceğimiz yerin üzerine çekiyoruz. Sıyırıyoruz. Çekiyoruz.
0: Hmm.
2: Çok kolay. Sonra topluyoruz.
0: Anladım. Ben şimdi solak olduğum için yine tamam. Bir tersten evet. Bir iş yapma söz tamam. Konusu.
1: Picasso gibisin Tuğba.
2: Aynı yerde de devamlı kalmıyoruz. Devam ediyoruz.
0: Evet.
2: Başka diğer alçılarımız var. Mesela burada çukurumuz var. Üzerine süreceksiniz. Bakın. Göçme olmuş orada.
0: Tamam, problem. Onun problem
2: evet,
0: burada.
2: Evet, problem orası. Evet, problemi buldunuz.
0: Tabii yan tarafta da çalışan arkadaşlar var.
2: Evet.
0: Diyorlar ki bana böyle yapacaksın.
2: Tabii yani fobya çekmek yok.
0: Ay, çok teşekkür ediyoruz yani, onlara da.
2: Tabii bu işi öğrenmek önemli. Devam edin.
0: Devam ediyor muyuz ya?
2: Tabii tamiratlarımız bittikten sonra.
0: Nasıl gidiyor sence?
1: Bence gitmiyor Tuğba, başladığın yerdesin.
0: Gitmiyor mu? Nasıl ya? Bence güzel gidiyor ya. Burada bir sorun göremiyorum ama ben.
2: Tamam, sorunlu bölgelere
0: yani
2: bakalım.
0: Yani bakın o kadar ustalaştım ki sorun bile görmüyorum.
2: Bakın sorunlu bölge.
0: Evet, şurası. Evet. Oluyor mu?
2: Oluyor yani, olacak yani. Bu ilk başta çok bir şey beklemiyoruz. Yani olacak, zamanla olacak.
0: Olur.
2: El becerisi.
0: Bence olur ya, bir şeyler yapabilirim.
2: Olur. Belki ileride rakip olabilirsiniz.
0: Estağfurullah.
2: Bana rakip olabilirsiniz.
0: Estağfurullah, ben size...
2: Veya bünyemizde çalışırsınız.
0: Sizinle çalışabilir miyim yani?
2: Tabii, yani profesyonel olduktan sonra çalışırsınız.
1: Enver Usta, Tuğba'yı işe almak konusunda bir daha düşünün lütfen.
2: Bence en çok talep bu daireye olacak.
0: Olabilir vallahi. Olabilir, her şey olabilir.
1: Sen buna inanıyor musun Tuğba? Bence Enver Usta da senin bu işi yapamayacağının gayet farkında ama sırf seni üzmemek, şevkini kırmamak adına böyle söylüyor.
0: zaman şimdi?
2: Şimdi astar boya vuracağız.
0: Astar boya.
2: Evet.
0: Fırçalı işlemleri.
2: Evet, ruloyla çalışacaksın. Tuğba Hanım'ı boyaları almaya yolladım ama hala gelemedi. Bir saat oldu. Nerede kaldı acaba?
1: Kızımız tembeldir Enver Usta.
0: Geliyorum.
2: Geliyor. Evet,

0: Yan adadan buraya gelmek bir saat sürüyor. Olmaz
1: ya,
0: böyle.
1: Abartıyorsunuz ama.
0: Evet.
1: Şimdi 5 dakika olmuştur.
0: Şimdi astar boya uygulaması yapacağız.
1: Tamam.
0: Sopayla boyayı karıştıracaksınız, kıvamına getireceksiniz. Ondan sonra uygulama.
1: Tamam.
0: Yani bu işi kademe kademe öğreneceksiniz.
1: Şey, eldivenlerim var, takabilir miyim bunları?
0: Yani tabii kendiniz bilirsiniz. Yani bizim meslekte eldiven yok ama.
1: Hayır Tuğba, her yere git, illa bir şey bulur, giyer götürür.
0: Sanki ameliyata giriyor, boya yapacak sonuçta.
1: Yani ne yapayım ama şimdi ellerim kirleniyor sonra. Çıkmıyor boyalar, şeyler.
0: Bizim nasıl çıkıyor?
1: Lütfen tartışmayın.
0: Lütfen. Lütfen boyayı karıştırın.
2: Enver Usta, Tuğba şu süsüne püsüne verdiği önemi işine verebilse her şey daha farklı olacak eminiz.
1: Oluyor mu?
2: Daha çok çay karıştırır gibi oluyor. Yani tam olmuyor da olmaya çalışıyor.
1: Olmaya çalışıyor ne demek ya? Oluyor işte. Birazdan içerisine bir miktar süt ilave ettikten sonra...
0: Biz yemek programında değiliz. Bize anca su. Tamam, karışım yeterli. Tamam, güzel.
1: Peki bunun içinde bir fırça gerekiyor.
0: Evet, rulamızı, tamam, sırığımızı geçiyorum. Ve ızgaramızı getir.
1: Hemen getiriyorum.
0: Tuğba Hanım'ı bekliyoruz. Hala ruloyu getirecek. Uygulama yapacağız. Bekliyoruz.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bu mu rulo?
0: Evet. Rulomuzu aldık.
1: Tamam.
0: Duvara uygulama yapacağız. Boyumuza göre ayarlıyoruz kısalık, uzunluk mesafesini. Boya kovamıza daldırıyoruz. Yani biz ızgara kullanmıyoruz. Sen acemisin, yeni başladığın için bunu... Evet, bu şekilde aldık.
1: Tamam.
2: Tuğba, yine bildik Tuğba. Ne yaptı, ne etti, rolünü değiştirdi. Çıraklığını unuttu, ustaya ustalık yapıyor.
0: Fazla aşağıdan, fazla yukarıdan başlamıyoruz, yuvarlıyoruz. Sadece rulo dönecek.
1: Tamam, anladım.
0: Tamam, anladın. Evet, Tuğba Hanım'a veriyorum.
1: Tamam, anladım ben olayı. Evet. Size bir zarar vermek istemiyorum.
0: Bana zarar vermezsiniz, duvara zarar verirsiniz. Evet.
1: Ben fırçayı nasıl tutuyorum? Bir dakika, olmadı. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim.
0: Siz Tuğba Hanım böyle boyarsa bir kova boyayla bir duvara anca boyar. Evet.
1: Bir şey söyleyeceğim ya, niye öyle oldu? Neyse, yani küçük
0: siz iyi bir öğrenci değilsiniz, ustayı takip etmiyorsunuz.
1: Bir şey söyleyeceğim, bir saçmalık olmadı. Bir şey, evet. Yani niye öyle oldu, bir dakika. Fazla mı yaptım ben?
0: Evet.
1: Olur öyle şeyler ya.
0: Öyle şeyler olmaması lazım. Yoksa müşteri kovar bizi. Burada boyamız akıyor. Bunun üzerine parayı. Evet.
1: Rulo benden bağımsız hareket.
0: Sanki, evet. Sanki duvar boyanmıyor da. Siz duvarı yıkıyorsunuz sanki. Boya yapmıyorsunuz yani.
1: Niye?
0: Yani.
2: Niye mi Tuğba? Boya bitecek neredeyse ama duvar hala eski halinde.
1: Ya elim mi bol bilmiyorum yani, fazladan fazladan.
0: Elin bol, doğru. Yani bizi zarara sokuyorsun. Elin bol.
1: Hadi bismillah. Hadi şimdi bakalım. Şimdi olacak diye düşünüyorum ben ama.
0: Hadi.
2: Hadi bakalım, eli bol gönlü bol kızımız Tuğba. Bu denemede başarılı olacak mısın?
0: Ne oldu, yoruldun mu?
1: Şey, yok yorulmadım da biraz gerildim böyle, hani yapamıyorum falan gibi.
0: Yok yok.
1: Biraz da rahatsız.
0: Yorgunluk yok. İşin başında profesyonel gibi davranıyorsun. Ama çıraksın yani sonuçta.
1: Ya hani böyle yapayım yani da işi, fazla iş
0: yani
1: bitmesin.
0: Yani işi öğrenmek için ciddi olmak lazım.
1: Tamam, çok ciddi. Yani. Ama çok ciddi olursam sıkılırsınız bir süre sonra benden.
0: Ya siz biraz ciddi olun, görelim, ondan sonra sıkılırsak karar veririz duruma göre.
1: Peki. O zaman arkadaşlar ben biraz çalışayım.
0: Evet.
2: Bayan Kahkaha Tuğba Şen Şakrak kahkahaları, neşeli pozitif halleri, eğlencesi, dansı ve boya rulosundaki ustalığını harmanlayıp duvara ilk katastarı başarıyla çekti.
1: Efendim, astarı çektim bir güzel. Herhalde güzel dediğim kadar vardı. O bir saat kadar kurudu. Şimdi esas aşamaya geldik, boyamaya. Değil mi usta?
0: Evet. Boyamızı getir.
1: Ben yine getir götür işte. Başka ne işim var?
0: Bu işte öyle. İlk önce getir götür.

0: Yine Tuğba bir saatte getirir boyu herhalde.
1: Ya ustam ya, yine arkamdan konuşuyorsun. Ne bir saati? Bir dakika bile sürmedi yani.
0: Evet. Şimdi ilk
1: boyamız
0: önce boyamızı...
1: Boyamız beyaz mı?
0: Boyamız renkli. Biraz daha beyaza yakın.
1: Ama
0: boyamızı
1: şey...
0: güzel karıştırıyorsun, hazırlıyorsun yine.
2: Mimarımız ustamıza boyayı karıştırmasını söyledi diyeceğim ama dememem lazım, hatta karıştı.
1: Ustam yetmez mi?
0: Yeter, yeterli, tamam.
1: Aa,
0: tekrar...
1: Dizlerim çıtırladı, duydunuz mu?
0: Evet.
1: Yaşlılık işte.
2: Yaşlandın Tuğba.
1: Ne diyorsun?
0: Evet,
1: hemen,
0: sıyıralım.
1: Hemen buldun ya şeyi, hemen oradan yaşlı, yaşlı, evet. Yaşlı diyor. Duyuyor musun abi?
0: Evet. Şimdi ızgaramızı getir.
1: Izgarada evet. Birazdan tavuk pişireceğim. Aynı ızgara olsa olur mu?
0: Evet. Takalım onu kovamıza.
1: Izgaramızı da takıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Evet. İşte sevgili seyirciler. Evet.
0: Astarda öğrettiğim şekilde son kat boyamızı uyguluyoruz.
1: Aynı böyle
0: evet.
1: Az önceki yaptığımız
0: işlemde. Evet, ilk önce yuvarlıyoruz. Evet.
1: Biraz sanki iyi gidiyor. Hı? Ne diyorsun usta?
0: Olacak, olacak. Zor ama olacak.
1: Evet. Şey pardon, aşağıdan başlıyordun değil mi?
0: Evet.
2: Tuğba Hanım, bugün bize ızgara tavuk mu pişireceksiniz de demeyeceğim.
0: Tuğba bu işi bugün bitirebilecek mi acaba? Bekliyoruz.
1: Endişeli bekleyiş sürüyor.
0: Aynı yerleri tekrar geçmeyelim.
1: Şey yapıyorum ben, kapatmaya çalışıyorum. Çok zevkli ya, gerçekten ya. O kadar keyif alıyorum ki şu an yaptığım işten.
2: Bir de Enver Usta'ya sormak lazım Tuğba.
1: Çalışanlarınız aynı şey söylüyor mu usta?
0: Söylüyorlar, çok keyif aldıklarını söylüyorlar.
1: Evet. Şu an hiçbirimiz inanmadı. Hiç kimse inanmadı bence yani buna. Sadece Tuğba keyif alır çünkü devamlı yaptığı bir iş olmadığı
0: evet.
1: için.
0: Bence beceremiyor. Beceremiyor da işte dedik öğretiyoruz.
1: Ama şimdi herkes gülecek bana ya.
0: Bizim karar vermemiz lazım senin yapıp yapmadığını. Sen karar vermeyeceksin. Usta karar verecek.
1: Ya. Ha.
0: Yorumu biz yapabiliriz.
2: Evet Enver Usta, sabır da bir yere kadar çok haklısın.

0: Acemi olduğunuz için bizim usta olarak fırça atmamız lazım. Ama biz size bir fırça ediyoruz. Fırçaya hediye ediyoruz.
1: Ya Ender Usta'nın başta zaten programa başlarken çok tatlı olduğunu söylemiştim. Böyle bir espri yapmak istedi bana. Çok evet. Teşekkür ederim.
0: Bana ben teşekkür
1: bu işi
0: ederim.
1: Teslim ettiğiniz için. Evet. Belki beraber çalışırız bir gün bir yerde.
0: Çalışırız. Benim evimi boyamaya gelebilirsiniz.
1: Aa, çok iddialı olur bir ustanın evini boyamak.
0: Tuğba Hanım geldi bugün bize. Bu işi öğrenmek istediğini söyledi. Gerekli kısımları gösterdik, uygulamayı öğrettik. Becerebilir, yapabilir. Azmettikten sonra her şey olur. Memnun kaldık. İyi bir çırak. Yetişebilir. Bu işte başarılı olabilir.
1: Efendim, kolay mı sandınız? Değerli izleyicileri, sıkı takipçileri, bugün boya badana işine girdim ben. Neler yapabildiğimi, neler yapamadığımı sizlerle paylaştım. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: En büyük sermayemiz namus, fezilet ve doğruluktur canım evlatlarım. Yeter, yeter, yeter. Fazla şeyini sıkartmayınız. Biz bilhassiz ticari itibarımızı her şeyin üzerine tutarız. Şerefli müessesemiz hepinizin de bildiği gibi büyük bir aile şirketidir canım evlatlarım. Şu anda da dünyanın dört bir tarafına kol uzatmış bulunuyoruz.
1: Kısa kes be babalık. Damın tepesinde başım dönmeye başladı.
0: Ve sigara işlerimiz, silah ve mermi dümenlerimiz hepsi saat gibi işlemektedir. Yalnız bugün hesapları kontrol ederken 250 bin liralık bir alacak bakiyesi nazar dikkatimi çekti.
2: Gazinocu Apo'nun borcu o. Tam 5 aydır haracımızı ödemiyor.
0: Oo, ayıptır evladım. Haraç denmez ona. Sigorta primi diyeceksin. Oğlum Bayram, gazinocu Apo'yu ara bana. Ah, ayı Mehmet oğlum olsaydı bu para takılmazdı.
2: Kaç defa gittik atlattı. Siz sertlik istemediğiniz için oluyor bunlar.
0: Merak etme canım evladım. Ben şimdi hallederim o iş. Alo. Apo sen misin? Ha ben baba, baba da.
3: Buyur babacığım. Emret. Ben de seni arayacaktım bugün.
0: Sağ olasın canım evladım. Aa galiba dalgınlığına gelmiş. Bizim sigorta primini ödemeyi unutmuşsun. Yapma canım evladım. Başına bir kaza açılırsa üzülürüm. Ha şimdi sen parayı hazırla olur mu canım evladım? Bizim gelen adamımıza teslim edersin onu. Paralarımız da torik. Anlaşıldı mı? Torik.
4: 250 bin liracık. Eh, oltamıza yağlıca bir torik vurdu bugün.
0: Gündemimize başka bir şey var mıdır?
5: Yok baba.
0: Pekala. Bilal, Celal.
6: Buyur baba.
0: Parolamız torik.
6: Parola torik.

0: Parola bey kardeşim.
1: Parola Torik.
0: Geciktiğim için özür dilerim. Doğrusu bu para biraz fazla geliyor bizim dükkana.
1: Sen hiç merak etme, babaya söylerim Apo kardeş.
0: Sahi söyler misin?
1: Neden söylemeyeyim, tabii söylerim.
0: Sakın yanlış anlamasın.
1: Sen hiç merak etme Apo kardeş, baba benim sözümden çıkamaz.
0: Hey ahbap! Bu da senin. Şu işimi bir yaparsan, yok mu?
1: Oldu bil, ama sakın babaya söyleyeyim deme rüşvet aldığımı, canımı okur sonra.
0: Babaya selam, ellerinden öperim.
1: Ben de senin gözlerinden öperim.

0: Arabaya davet etmeyecek misin beni?
1: Dilsizim.
2: Hayat sigortası primunu neden ödemedin?
3: Ödedim baba. Yemin ederim ödedim.
2: Yalan yere yemin etme, sarpılırsın sonra.
3: Yalan değil baba. Torik deyince teslim ettim parayı. İki gözüm önüme aksın.
2: Gözlerine yazık değil mi zanım evladım?
3: Bu prim çok geliyor dedim. Babaya söylerim dedi. Baba sözümden çıkamaz dedi. 5000 de o aldı.
2: Ne? Ulan bakın sünnettin adı. Bir de adamlarımı rüşvete alıştırıyorsun ha. Demek sigorta primi sok geliyormuş. Ben onun sözünden sıkamazmışım ha. Benim payıma kimse el atmaya cesaret edemez. Çocuklar, Apo kardeşimiz yolculuğa çıkayı hazırlığa başlayın.
3: Beni nereye gönderiyorsun baba?
2: Öteki dünyaya canım evladım. Çabuk ol. Bitti mi canım evladım?
4: Tamam baba.
2: İyi, eline sağlık olsun. Ha o Apo kardeşimize parlak bir cenaze töreni tertip edeceksiniz.
4: Olur baba. Ha.
2: Apocuğum Allah taksiratını affeylesin.
0: Düş önüme.
2: Ya rahmetli anan tam 30 sene kan kusturdu bana canım evladım. Şimdi de sen be. Ya yeter artık bu çektiğim.
0: Edebinde oturursan çekmezsin. Tövbe edeceksin.
2: Tövbe edeceğim, edeceğim, edeceğim.
0: 5 vakit namaz kılacaksın.
2: 25 defa kaza kılacaksın.
0: Evden işe, işten eve,
2: i̇şten
0: tamam
2: eve,
0: mı?
2: İşten eve, eve, eden işe,
0: hadi bakalım yürü şimdi.

0: Mehmet evladım, içeri cırdı cır alı işlerimiz ters cider oldu da. Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım. Bilal, Celal, şimdi ikiniz de Arap Kadri'nin kumarhanesine tehsilata gideceksiniz.
1: Kendisinin bize tam 500.000 lira sigorta borcu var.
2: Ah ah, sen biraz babam olacaktın ki.
0: Parolayı biliyorsunuz. Babanın selamı var, gözlerinden öpey.
3: Babanın selamı var, gözlerinden öpüyor.
0: Aferin.
2: Gözlerinden öperim baba.
0: Gündemimize başka madde var mıdır?
4: Vardı baba, bizim hisseleri yeniden düzenleyecektik.
0: Hisse meselesini

0: gelecek toplantının cündemini alın. Ben biraz işim var, oraya hazırlıyorum.
1: Üç toplantıdır atlatıyor. Bu iş böyle yürümeyecek çocuklar. Hey!
2: Hey! Öküz gibi ne böğürüyorsun be, aptal herif?
1: Kaşınıyorsun ama seninle uğraşacak vaktim yok. Çek şu arabanı hadi.
2: Babanın at arabası sanki. Kaba herif. Hiç mi terbiye vermediler sana?
1: Lütfen şık, pahalı, çok lüks, son model spor otomobilinizi biraz öne alabilir misiniz? Görgüsüz sultan.
2: Akşama gel de biraz görgü dersi vereyim.
1: Aha bir dakika. Niyetin anlaşıldı. Beni çok beğendin. Akşama gelirim söz. 500 bin gidiyor. Ne olur çek şu arabanı. Ne olursun.
2: Terbiyesiz.
1: Terbiyeli. Dur biraz. Zorla başımı belaya sokacaksın. Dur. Dur diyorum. Bana ne be? Benden günah gitti.

0: Bir daha karşıma çıkarsın sen. Tüh!
1: Sevgili babamız afiyettedirler inşallah.
2: İyidir.
1: Hiçbir hastalığı filan yok değil mi?
2: Yok, hamdolsun.
1: Oh oh oh! Allah uzun ömürler versin. Hürmetler ederim. Ellerinden öperim efendim.

0: defa da çıksaydı hapı yutmuştuk.
1: Yazık oldu Apo'ya. Herif doğru söylüyordu galiba.
0: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
1: Bilal'le Celal değil miydi geçen?
3: Biri daha vardı arka tarafta.
4: Ben şüpheleniyordum zaten bunlardan. Takip edelim.
2: Önüne baksana kas kafa. Hadi çekin bakalım şimdi şöyle güzel manzaralı bir yere.
1: Sen ölümüne müsadın arkadaş. Babayı hiç duymadın galiba.
2: Boş ver, ben de abini sayılırım. Şu köşeden sağa dönelim bakalım. Sağa dön dedim.

0: Peşimizdeki enayileri atlatmak lazım. Sağa dön. Sağa dön. Sola dön. Sağdaki garaja gir. Yolumuza devam edebiliriz şimdi çocuklar.
1: Nereye kayboldu bunlar?
2: Bulmamız lazım mutlaka.
3: Devam et.
0: Hadi çıkın bakalım, şöyle temiz bir hava alın. Sen de geç şöyle. Geç geç, çantayı ver. Çantayı verin dedim. Siz bilin. Uslu uslu geri gidin bebekler.
4: Hayatımla oynuyorsun.
0: Eğlenceli bir oyundur, size de tavsiye ederim.

0: Yahu nerede bu herif?
1: Edinmemiş mi?
0: Dursana biraz.
1: Ne oldu bu adam?
0: Uçmadı ya.

0: Uçtu mu? Daha münasip bir yalan izah eyleyemediniz mi ulan canım evlatlarım?
1: Vallahi uçtu baba.
2: Oğlumun ölüsünü öpeyim.
3: İki gözüm önüme aksın.
1: Uçtu, hepimiz gördük.
0: Ulan sen de gördün mü?
4: Ben de gördüm baba.
0: Aa, böyle havalandı öyle mi?
3: Evet baba, öyle havalandı.
0: Ha, sizin de havalanmaya ihtiyacınız var canım evlatlarım. Tebdili havaya gönderiyorum sizi. Hazırlayın ulan.
2: Affet baba.
3: Bizim hiç bir yanımız yok. Elimizden uçtu gitti baba.
5: Alo. Evet. Parayı yürüten herif galiba.
0: Alo. Ben baba.
6: Ben de senin büyük oğlum babacığım. O iki enayi adamından 500 bini ben çarptım.
0: Olsun evladım. Ez bakalım evladım. Ben parayı niçin kazanıyorum? Senin için evladım.
6: Sağ ol babacığım, ömrüne bereket. Bak yanımda gelinlerim var, seninle konuşmak istiyorlar.
7: Babacığım ben gelinin Jale.
0: Öyle mi kızım? Çok memnun oldum evladım.
7: Biz burada bir böcek, üç çiçek, gül gibi geçiniyoruz babacığım.
8: Babacığım ben gelinin Hale. Ellerinden öperim.
0: Sağ ol yavrum. El öpenlerin sok olsun evladım.
8: Oğlunu çok mutlu ediyoruz babacığım.
0: Mutluluğunuz daim olsun evlatlarım.
8: Babacığım ben gelininiz Lale. Nasılsınız?
0: İyiyim Lalezum. Çok iyiyim. Ya sizler nasılsınız?
8: Biz de iyiyiz babacığım.
0: Alırsın evladım, alırsın. Elbette. İftar ediyorum seninle. Ah ulan Ayı Mehmet evladım. Cezaevine düşmenin sırası mıydı da?

0: Hırsız bir yere kaçamazsın. Polise teslim edeceğim seni.
1: Ziyanlı çıkarsın güzelim. Senin altındaki kimin arabası?
0: Ay sen bu öküze araba mı diyorsun?
1: Bana bak, hakaret etme bizim böceğe, bozuşuruz sonra. Hı. Araba kullanırken sağına soluna baksan iyi olur.
2: Ne oluyor burada?
1: Görmüyor musunuz memur bey? Bam diye arabama çarptı arabasıyla.
0: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
2: Hanımın mı bu araba?
1: Küçük hanıma lütfen sorar mısınız? Acaba bindiği araba kimin arabası?
2: Kimin bu araba?
0: Onun.
1: Gördünüz mü? Asıl araba hırsızı kendileri.
0: Bana hırsız diyemezsin.
1: Asıl sen bana hırsız diyemezsin.
0: Haddini bil, haddini bil yoksa sen...
1: Kadınlığını bil, fena yaparım sonra.
2: Durun bakayım. Bu araba senin öyle mi?
0: Benim, o çaldı. Hı.
2: Bu araba da senin.
1: Evet, benim, o çaldı.
2: Terbiyesiz. Yürüyün bakalım, derdinizi evet. Karakolda aratın.
1: Benim suçum yok ki.
0: Kim senin
1: atalarını, onu götürseniz
0: karakola. Neyse.
3: Bu saçmalıkları tekrarlamakta ısrar ederseniz sabah ikinizi de tımarhaneye sevk ederim, haberiniz olsun.
4: Duydun mu?
0: Deli olan sensin, sen dinle.

0: Hey, çakmağı da yürütmeye kalkma.
1: Yapma. İşte

0: Nasıl? Aklınız başınıza geldi mi? Hala birbirinizden davacı mısınız? Telefon edeyim mi tımarhaneye?
1: Yok, ben değilim.
2: Ben de değilim.
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
1: Ah!
2: Çüş öküz! Kadına yol verilir adab-ı muaşerette.
1: Kadına yol verilir, doğru.
2: Hey! Kendi öküz arabana!
1: Affedersin, 3-5 gün kullanınca alışıyor insan. Her şeye alışıyor. Belki sana bile alışabilirim bir gün.
2: Şeytan görsün suratını. Kaba herif!
1: Doğru söyle, kimden aşırdın bu arabayı? Görgüsüz sultan.
2: Koca öküz, ne olacak?

0: Aramıza bir hain vardır canım evlatlarım. Ve bu hain bilatsiz dışarıya haber sızdırmaktadır. Söyleyin bana hanginizsiniz?
1: Aa, iftira ediyorsun baba.
2: Bizi harcamaktan vazgeç baba.
0: Onu bulacaksınız bana.
3: Siz parolayı verdiğiniz anda çocuklar fırlıyorlar. Gidilebilecek en büyük hızla parayı alacakları yere gittiklerinde... ...o hergelenin 5 dakika önce parayı alıp tüydüğünü öğreniyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Baba, ihanetle, casuslukla ilgisi yok. Başka bir iş var bu işin içinde. Beni dinle. Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Temel reisi görmeye geldim, burada var mı?
1: Benim, bir şey mi istiyorsun?
0: Çok değil, 1 milyon liracık. Parolamız Palamut, babam söyledi.
1: Onlar da buradalar zaten.
2: Baba seni bekliyor. Güçlük çıkartma da canını acıtmayalım.
0: Yok canım, ben buraya sizi görmeye geldim zaten. Buyurun çantanızı.

0: Frankenstein!
1: Sen ha?
0: Kızma kızma, şaka yaptım sana. Niye tıraş olmadın bakayım sen?

0: Hadi buyur canım evladım, hadi. İçsene be canım evladım. Adı şerefine. Ye canım evladım ye. Sen yedikçe bana kan olay. Hadi.
1: Sevgili babacığım, nefis yemeği hazmetsem de seyahate öyle çıksam olmaz mı?
0: Vaktimiz yok sanım evladım. Hem yolcu yoluna gerek.
1: Doğrusunu istersen bu yolculuk hoşuma gitmedi benim. Başka bir şekli yok mu bunun?
0: Olmaz olur mu canım evladım? Yeter ki sen iste. Karadan zıtmak istemeysen havadan zıdırsın.
1: Havadan olsun bari.
0: Ben hiç sevgili canım evladımı kırar mıyım canım? Cel benim de cel. İşte buradan uçacaksın.
1: Şaka ediyorsun babacığım.
0: Şaka olur mu canım evladım? Ya havadan ya karadan.
1: Havadan gitmeyi tercih ederim doğrusu.
0: Peki canım evladım, sen bilirsin. Paşa cumhur nasıl isterse öyle et. Helallaşalım canım evladım.
1: Helallaşalım sevgili babacığım.
0: Seni çok özleyeceğim be canım evladım.
1: Ya ben de baba, ben de seni çok özleyeceğim.
0: Bak ya, ağlama, beni de ağlatacaksın be. Allah. Hayırlı yolculuklar canım evladım.
1: Elveda babacığım.
0: Elveda sevgili evladım. Allah teksiratın affeylesin.
1: Eyvallah baba!
0: Canım evladım.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı toz peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
7: İşte Çetmen, işte hayat.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Pritt Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım. Sen de durular.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sadece
5: durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
8: Doğrusu Carrefour'sa.
9: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
10: Hala bitiremedin mi mektubu abla?
11: Yazamıyorum bir türlü. Zorla değil ya. Babamın saçmalığı işte. İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya götürüyorum.
12: Ben de bir göz atayım.
11: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
12: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
13: Allah hayır versin.
11: Teşekkürler Ferhat amca.
14: Evleniyor musun? Osman benim.
12: Osman Bey seni oğluna istedi.
11: Benim mi? Arzu ablam. O daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
15: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
16: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
15: Vazgeçmiş evlilikten.
11: Ama daha dün...
15: Biliyorum Alev. Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
11: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
17: Boş Çerçeve bugün 18'de TV4'te.
18: Benden bu kadar. Kusura bakmayın.
19: Teşekkür ederim.
18: Deminden beri burada mıydı bu adam?
20: Rıza Bey mi?
18: Hı
20: hı. Sizden önce geldi.
19: Rest.
20: Pas.
19: Kabul.
20: Pas.
19: Fulva. Fulas. Ben bırakıyorum.
21: Dördüncü oyuncu olmadığına göre bu iş burada biter.
18: Dördüncü var.
21: Vay nezarethane arkadaşlar.

0: Arkadaşım hoş geldin. Şeytan seni gene çıkardı karşıma.
1: Çeneni kes de oyununa bak.
0: Pot. Peki.
1: 1000 lira.
2: Pas.
0: 5000.
3: Pas.
1: 10.000.
0: Evet. Servi.
1: Çift kart.

0: 10.000 daha.
1: 50.000 daha.
0: Rest?
1: Evet. Kare as.
0: Benimki de kare as.
1: As tarlasına düştük galiba.
2: Şimdi şapa oturdun ahbap.
3: Foyan meydana çıktı.
4: Demek hile yaparak kazıklıyordun bizi.
0: Hapı yuttun mu öküz arabacısı?
1: İyi yanılıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda hile yapmam ben.
2: Bu adam.
5: Sen misin hile yapan? Getirin şunu.
1: Ben şaka yaptım, çek elini. Vaziyet nasıl?
0: Kötü.
1: Ah, devam et sen. Hadi. Eyvallah.
0: Falı mı bozdun?
1: Kusura bakma.
5: Ulan haklasanız da şu herifi.
1: Fal nasıl çıktı?
0: İyi.
1: Ya güzel. Şimdi izin ver bir de ben senin falına bakayım. Seninki de çok iyi. Büyük bir aşk görünüyor.

0: Uf, hayırdır inşallah, cana kulağımsın naybe. Birisi birisine beni meteleye amartsın.
1: Ayı Mehmet'tir baba, yarın tahliye ediliyor.
0: Aa, bak buna çok sevindim işte. Bilhassiz bundan sonra işlerimiz yoluna zıracak demektir.
2: Asılın, asılın be!
3: Adayı, defter kenarı!
2: Adayı, asılın be! Asılın, genç adamsınız be! Adayı,
1: ayıyı gözünde fazla büyütüyorsun baba.
0: Ayıya laf yok Vesir. Ondaki sadakat köpekte bile yoktur da. Ha bana bakın. Muhteşem bir karşılama töreni icat edeceğiz ayı Mehmet evladımıza.
4: Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun. Seni çok özledik abi.
0: Eyvallah.
4: Geçmiş olsun abicim. Geçmiş
5: olsun.
4: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun canım evladım. Yahu sen tatile gidil, işler hepten bozuldu be. Tam zamanına yetiştin imdadımıza. Atla atla. Hadi ulan şamatayı kesin atlayın ha. Bu herif başımıza bela oldu canım evladım.

0: Tam yakaladık derken kuş gibi uçtu, balık gibi daldı, tazı gibi kaçtı.
1: Ne biçim adam bu?
0: Valla ben de şaşırdım kaldım canım evladım.
1: Nasıl olsa ele geçiririm onu. Sen üzülme baba. Kanatlarını kırarım uçamaz. Kafasını koparırım dalamaz. Ayaklarını kırarım kaçamaz.
0: Oy senin o tatlı dilini seveyim canım evladım. Alo.
2: Rıza'yı buldum baba. Hemen peşine takıldım. Biraz önce bir kadınla Yeşilköy motele girdi.
0: Aman evladım sakın oradan ayrılma. Bilakis moteli tarasut altına tut, biz de hemen zalayırız. İzini bulduk Rıza'nın da.
1: Gerisini bana bırak.
0: Bıraktım canım evladım, bıraktım. Azılıydım.
2: On üç numaralı odada.
0: Hadi benim canım evladım, kanadını kopar, kafasını kes, bacağını da kır, geriye kalanını da...
1: Merak etme, çiğ çiğ yerim baba.
0: Afiyet şeker olsun canım evladım. Kazan mübarek olsun.
3: Ay Mehmet!
1: Benim çocukluk arkadaşım.
3: Okul arkadaşım benim.
1: Asker arkadaşım.
3: Kan kardeşim.
0: Hey yavrum hey, şimdi Ayı Mehmet oğlum düşmanımın kemiklerini satır satır kıraydır.
4: Doğru.
1: Yıllar sonra tekrar bir araya gelmemizin şerefine. Şerefe yenge hanım.
3: Şerefe arkadaş.
1: İyi ama ben buraya içmeye gelmedim ki.
3: Sahi niye gelmiştin?
1: Ben buraya seni öldürmeye geldim arkadaş. Mecburum buna.
0: Ya Ayı Mehmet hiçbir işi bu kadar uzatmazdı. Neden gezikti acaba?
4: İstersen yardıma gidelim baba.
0: İstemez canım evladım, istemez.
4: Al bakayım şunu.
1: Ne yapacağım?
4: Beni öldüreceksin. İki kurşun at yeter. Ay yok yok, benim derim biraz kalındır. Onun için üç kurşun at yeter.

0: Haklılar ne? Zahmilesin artık.
1: Yutar mı dersin?
0: Ayıp ettin arkadaş. Baba hiç bu kadar fiyakalı ölen adam görmemiştir hayatında.
1: Cesedi ne yaptın peki?
0: Yedim dersin.
1: Bak ona inanır. Şimdilik hoşça kal arkadaş.
0: Güle güle kan kardeşim.
1: Rahatınızı kaçırdığım için özür dilerim yenge.
2: Tanıştığınıza memnun oldum efendim.
1: Hadi eyvallah.
3: Eşsiz kahraman Ayı Mehmet bizi çok büyük bir beladan kurtarmış, feragat ve fedakarlığın en güzel örneğini vermiştir. Yeter, yeter, yeter. Bu muazzam hizmetinden dolayı tescilatımız kendisine minnettardır arkadaşlar. Yetti, yetti, yetti. Kadehimi Ayı Mehmet evladımın şerefine kaldırıyorum.
4: Sevgili babamızın hak etmediğim iltifatları gözler mi yaşarttı? Ben sadece görevimi yaptım. O çöp gibi oğlanın yerine 5-10 tane doğru dürüst adamla karşılaşsaydım daha da mutlu olacaktım. Öyle değil mi arkadaşlar? Kadehimi sevgili babamızın saatine kaldırıyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin.

0: Ben adama kolay kolay kız vermem. Benim kızımla evlenecek adam her şeyden önce namuslu, faziletli ve şereflı bir insan olmalı.
1: O da öyle babacığım, tam sizin istediğiniz gibi.
0: Peki ya esaleti?
1: Asaleti babadan, sülaleden.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Üstelik çok zengin. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor.
0: Çok iyi, çok iyi.
1: Sonra kendini çok iyi yetiştirmiş. Amerika'da tahsil etmiş, elektronik mühendisi.
0: Bak buna çok memnun oldum işte.
1: Üstelik yakışıklı, şık, kibar, dünyanın en tatlı erkeği. Onunla evlenmeme izin vereceksin değil mi babacığım?
0: Ya bu işler böyle ayak üzerine konuşulur mu ya?
1: Ne olur, izin vereceksin değil mi?
0: Hadi pekala canım evladım.
1: Sen dünyadaki babaların
0: uzatma,
1: en tatlısısın.
0: Yeter uzatma, hadi kısa kes. Bak sevgili damadımı bir an evvel tanımak isterim. İnşallah da bizim ailenin şerefine layık bir delikanlıdır. Hayırdır inşallah, gene kulağım çınlay. Biri beni anayamak kim? Ayı Mehmet oğlum gelmedi mi?
2: Verdiğiniz paraları eziyordur herhalde.
0: Onun sayesine kurtulduk ceza belasından. Helal hoş olsun, ne var yani? Çok önemli bir ve sigara işi programladım arkadaşlar. Mal bir tır kamyonuyla beraber yüklenmiş olarak yola çıkmış bulunay. Malı Edirne'de teslim alıp sahibine teslim edeceğiz. Karşılığında da 2 milyon Türk lirası alacağız.
3: 2 milyon mu?
4: Evet, tam 2 milyon.
3: Yaşadık desene. Bana bak, 1 milyonu senin, 1 milyonu benim ha?
4: Önce parayı nasıl söğüşleyeceğimizi planlayalım. Akıl senden, kuvvet benden.

0: Kımıldayanı bozarım.
1: Portladı.
0: Sağa dön hadi. İnin aşağı. Çabuk.
2: Sen ölmedin mi? Ayı Mehmet öldürmedi mi seni?
0: Rahmetli Rıza'nın kardeşi Fırlama Necmi'yim ben. Kardeşimin kanını ödeteceğim hepinize. Kaldırın ellerinizi. Düşün önüme, hadi yürüyün. Yürüyün dedim, yürü yürü. Yürüsene. Anlaşıldı, kaşındınız.

0: Eh, bana müsaade.
1: Güle güle. Babaya selam.
0: Tabii, söyle.
2: Hey, kamyon almıyor musun?
0: Size hediyem olsun. Peki bu nasıl iştir be canım evladım? Rıza mort olmadım.
3: Olmaz mı babacığım? Bir kalbine, bir beynine, bir de orasına o dakika kanalları dikti. Duymadınız mı silah seslerini?
0: Peki kamyonu yola geçiren kimdi öyleyse?
4: Fırlama Necmi'ymiş. Rıza'nın ikiz kardeşiymiş.
0: Vay soyu sopu kuryasıza. Şimdi de başımıza bu fırlama Necmi mi sıktı?
3: Çıksın babacığım, ayı Mehmet evladın onu da harcar.
0: Aferin canım evladım.
3: Hemen gidip bulayım o namussuzu.
0: İster Rıza, ister fırlama Necmi olsun. Bir mala sahip olamadınız. Malına sahip olamayan canına da sahip olamaz. Hadi hazırlanın yolculuğa.
4: Etme, ehleme baba.
5: Kıyma canımıza.
0: Hayırlı yolculuklar.
6: Bitti mi?
7: Tamam baba.
0: Eline sağlık canım evladım. Arkadaşlara birinci sınıf bir cenaze merasimi hazırlatın. Çelenkler...

0: ve kırmızı cüllerden seçilsin, tamam mı? Hadi sözüm. Alo! Buyur kızım! Söyle canım evladım!
1: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun? Sevgili müstakbel damadınız!
0: Öyle mi? Buna bilhassız çok memnun oldum! Merak etme canım evladım, hiç geç kalır mıyım? Sevgili damadıma kendi ellerimle mezeler hazırlayacağım he! Hadi cüle cüle canım evladım, cüle cüle, selametle, güle güle! Uy damat!

0: Dederim ya, leda yalı dederim ya.
1: Şu çıtırkları kaldırın ulan, temizleyin orayı. Açın bana, yaratın yer. Ha, şimdi çekilin, çekilin. Ya bırakın, karışmayın. Ben kendi ılımla ne de zoom be. Ya karışmayın dedim işime. Bu üsken adı zoom bunu. Üsken, üsken.
2: Odur, geliyorum
0: aman,
2: baba.
0: Aman, aman, ceketi. Ceketi, öbür koluna geçirin. Ulan, onunu kimi çıkarın be, çıkarın da ondan sonra gidin. Şşt, telaşa vermeyin ulan, telaşa vermeyin.
3: Yakanızı
0: düzeltin, düzeltin, bir biçimleyin beni de.
4: Tamam, hadi beyefendi.
0: Ulan yakamı makamı.
2: Babacığım, misafirimiz geldi.
0: Geldi mi?
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Babacığım, misafirimize hoş geldin demeyecek misin?
5: Hoş. Hoş, hoş geldiniz, şerefler getirdiniz, canım evladım.
3: O şeref bana ait.
2: Birer alırız değil
3: mi? Siz bilirsiniz.
5: Siz daha iyi bilirsiniz onu.
2: Ben içkileri hazırlayıncaya kadar baş başa konuşursunuz.
3: Hem olabilir, hem olmayabilir.
5: Çok iyi olur, çok iyi olur, hadi. Ulan ne ayet seni elime geçirdim size.
3: Ağzını topla kayınpeder, ben fırlama necmiyim.
1: Yavaş, yavaş.
5: Sahtekar herif. Adi, alçak, rezil!
3: Ya sen benden aşağı mı kalırsın
1: ya,
3: sanki?
1: Yavaş!
3: Üstelik zavallı yavaş. Masum kardeşim, Rıza'yı öldürttün Ayı Mehmet'e!
5: Şimdi sıra sende fırlama Nezmi! Ayı Mehmet evladım seni arayın,
3: ha? Arayan belasını da bulur, Mevlasını da!
5: Yavaş, yavaş! Lan bana attığın kazıklar yetmedim de, kızımdan ne istiyorsun be?
3: Evlenmek istiyorum sevgili babacığım ya!
5: Ulan ben senin gibi ehlaksız bir köpeğe kız değil, bilaçiz eşek bile vermem be!
3: Eğer kızını vermezsen her şeyi anlatırım. Yavaş. Çevirdiğin dümenleri, kaçakçılığını, gangesterliğini, öldürttüğün zavallıların listesini yavaş. Vereyim mi Ayşe'ye?
5: Ulan! Canım evladım! Kızımın peşini bırak! Yoksa yaşatmam seni de!
3: Benden günah gitti sevgili babacığım! Ayşe, bak bir şey diyeceğim sana. Biz babanla daha evvel tanışıyorduk, biliyor musun?
5: Evet canım evladım, evet. Yani ismen birbirimizi daha evvelden tanıyaymışız ama şimdi daha çok kaynaştık. Sayende bir evlat sahibi daha oldum. Celallı adam öpeyim.
3: Ben de sizin gibi eşsiz bir baba kazandığım için çok sevinçliyim.
2: Anlaşamazsınız diye çok korkuyordum. Bilseniz ne kadar mutluyum babacığım.
5: Bilakis bu mutlu günümüzü kutlamalıyız.
3: Sıhhatinize.
2: Ben ikinizin dostluğuna içiyorum.

0: Öldürülmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman öldüreceksin kardeşini?
1: Bırak gırgırı, sonunda baba dümeni çekip ikimizi de zımbalayacak.
0: Öz be öz damadına. Deli misin sen? Olur mu öyle şey? ver bakalım biraz da bana. O keriz kolay kolay uyanamaz. Keyfine bak sen.
2: Hayırdır inşallah, gene kulağım sınamaya başladı canım evladım.
3: Dayı, fırlama rejimi yakalamıştır. Affetmen için yalvarıyordur.
2: Affetmek mi dedin? Aha. Bir yakalasam bilhassız kendi ellerimle boğarım canım evladım.
3: Sizi bilmem ama benim sabrım tükendi arkadaşlar.

0: Ayı Mehmet değil mi o?
1: Fırlamayla sarmaş dolaş. Babaya haber verelim.
2: Hadi alsın kürekleri.
1: Kol kolalar abi, sanki 40 yıllık dost. Yanlarında da 4 tane fıstık. Şimdi kayıkla Kotra'ya yanaşmak üzereler.
3: Ulan rüya mı görüyorsunuz öyle vakti? Sarhoş musunuz?
1: Şaban, sen de görüyor musun?
4: Ben de görüyorum Bekir abi.
1: Şimdi Kotra'ya çıktılar. Tamam abi. Hadi yürü.
4: geç bakalım geç. Sen de geç. Geç ayı. Geç.
5: Aman kaptan çabuk, enselenmeden çüyelim buradan.
6: Bir yanlışlık yaptınız. Mayonuzu giymeliydiniz.
7: Hayırsız. Nantör. Ayı. Onu bir evlat gibi bağrıma basmıştım be. Yapılır mı canım evlatlarım? Benim gibi müşfik bir babaya bu yapılır mı? Bu ayının burnundan bunu fıtıl fıtıl getireceğim yaptıklarını. Yarın akşama kadar muhlet size. İkisini de yakalayıp diri diri getireceksiniz. Gelmedi mi sizden alırım acısını, haberiniz olsun. Hadi. Bu Bekir bir hatlar karıştırayım peşimden ama. Servis kapısından orayı dikizle de bir bak bakayım.
3: Bizden çıkaracakmış acısını. Suçsuzlar öldürülecek, hainlerin cezasını biz çekeceğiz. Paraları babamız alacak. Bu nasıl babalık? Emekliliğimiz yok. Hiçbir sosyal garantimiz yok.
1: İkramiyemiz var abi. Cenaze marşıyla beynimize sıkılacak bir kurşun.
8: Şaban doğru söyledi. Bu gidişle hepimiz pisi pisine gebereceğiz. Babayı aradan çıkarıp daha demokratik bir çete kurmalıyız arkadaşlar.

0: Hadi şekerim, birini beğen de bir an önce evlenelim ha.
1: Sabırlı ol sevgilim, nasıl olsa senin.
0: Biliyorum, biliyorum da babana karşı da görevlerimiz var sevgilim. Onu torunlarını sevmek zevkinden uzun süre mahrum edemeyiz.

0: Oo, benim sevgili müstakbel damadım. Hoşlar geldin, safalar getirdin.
1: Hoş bulduk sevgili kayınpederim. Beni böyle mevcutlu getirttiğinize göre çok özlemiş olmalısınız.
0: Oo, özlemez olur muyum da? Gel seni bir kere yanağından öpeyim.
2: Baba acele sizi beklediğini söyledi.
3: Ne var acaba?
2: Bilmiyorum, nişanlınız Rıza Bey oradaydı.
0: Esir, bak bakalım bizim kara kaplı kitap ne yazar.
4: Denizaltı yolculuğu tavsiye ediyor baba.
1: Babacığım bir şey rica edeceğim. Acaba gene havadan olmaz mı, ne dersin? Peki yüzme bilmem de.
0: Merak etme canım evladım. Beline kurşundan bir can kurtaran simidi takarız, anıza gidersin. Hadi hazırlıklara başlayın yolculuğun.
1: Ben bu havayı sevmedim baba. Mümkünse daha neşeli bir hava çalsınlar böyle.
0: Tabii. Bayram nereye dur?
4: Sizinle çıkmıştı, bir daha görmedim.
0: Öyle mi? İş başa düştü demektir. Hayatımda ilk defa bir cana kıyacağım canım evladım. Bilakis bunu da büyük bir keyifle yapacağım.
2: Hadi hadi çabuk.
3: Niye koşuyoruz peki?
2: Canım işimiz acele de ondan.
1: Babacığım dur biraz. Bak ben ölürsem Ayşe de intihar eder. Yazık değil mi? Hadi beni boş ver ama bir tanecik kızın bensiz ne yapar sonra? Yaşayamaz. O ölürse ben de yaşayamam.
0: Daha çok gençtir. Unutur canım evladım. Unutur.
1: Ayşe'yi son bir kez dünya gözüyle görmek istesem bir idam mahkumunun son arzusudur bu.
0: Vaktimiz kalmadı. Veda edeceksin. Buna et.
1: Elveda Ayşe. Sevgilim, aşkım benim, her şeyim elveda sana.
0: Elveda benim sevgili müstakbel damadım.
3: Nasılsın canım?
1: Çok iyiyim şekerim, çok iyiyim hayatım.
3: Ne oldu babacığım, niçin çağırttınız beni?
0: Şeysin çağırttım, bilakis şeysin yani.
1: Düğün gününü tespit etmek için Ayşeciğim, baban biraz acele ediyor da.
3: Gelinliği ayın 17'sinde veriyorlar.
1: Biz de 18'inde evleniriz.
3: Sen ne dersin baba?
0: Bana edecek bu laf komadınız ki de.
3: Babacığım.
0: Siz münasip sorduktan sonra bilatsız.
1: Bunu kutlamalıyız sevgili babacığım. Sizi yemeğe davet ediyorum hepinizi.
0: Yok, beni bugün mazur göreceksiniz.
3: Olur mu babacığım? Sevgili damadın kırılır sonra sana.
0: Pekala, sevgili damadım kırılmasın madem tıdalım.
1: Sen de yemeğe davetlisin arkadaşım.
2: Hoşça kalın kuçu kuçular.
4: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar. Benim gibi düşünenler ellerini kaldırsın. Güveninize teşekkür ederim. Babayı devireceğiz.
5: Nasıl yapacağız bu işi?
4: Onu en zayıf yerinden vuracağız. Sevgili kızını kaçıracağız.

0: Fellas.
1: Lütfen iner misiniz?
2: Neden inecekmişim? Ne söyleyecekseniz söyleyin, acele işim var.
1: Bizim işimiz daha acele.
2: Bırakın, bırakın! Babama söyleyeceğim.
1: Selamımızı da söylemeyi unutma.
3: Bekir! Recep! Şaban! Ramazan! Ulan nereye acıttınız canım evlatlarım? Allah Allah, nereye kayboldunuz da? Ulan cehennemin dibine mi acıttınız? Alo! Ben baba!
1: Ben de Bekir! Yeni baba benim artık!
3: Sen çıldırdın mı canım evladım? Bu ne biçim şaka? Bu çotu şakadı ha! Çocuklar nereye dur? Buraya hiç kimse yok!
1: Birleşip devirdiler seni! Teşkilatımızın başına beni seçtiler! İlk işimiz de sevgili kızını kaçırmak oldu!
3: Olmaz böyle şey! Nasıl edersiniz bunu? Yalan söylüyorsun, delirmişsiniz hepiniz!
1: Asıl şimdi akıllandık babacığım! Kızım burada! Kendisiyle konuşmak istedim.

0: İster misin? Baban seninle konuşmak istiyor.
1: Babacığım, merak etme. Bir şeyim yok, iyiyim.
2: O benim canım evladım. Merak etme, hemen kurtaracağım seni. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Ama sakın sen korkma.
1: Bu köpeklerden mi korkacakmışım?
2: Oh! Ne olayı canım evladım?
1: Bekir köpeğine iyi bir tekme attım.
2: Ayağına sağlık canım evladım. Ayşe!
1: Bırakın! Bırakın beni!
0: Bağlayın!
2: Ulan sensin!
0: Bana bak! Kızını tekrar görmek istiyorsan 20 milyon lira hazırla. Parayı bu akşam 5'e kadar gemiye getirmezsen kızını ölmüş bil.
1: Pişman olacaksın yaptıklarına.
3: Bana bak, sahiden seviyor musun Ayşe'yi?
0: Mesleğimizin şerefine pek yakışmaz ama maalesef seviyorum arkadaş. Galiba namuslu bir iş bulmamız gerekecek kendimize.
3: Boşuna uğraşma arkadaş, namuslu olmamıza müsaade etmezler.
2: Ateş etme. Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
0: Buyurmaz mısınız?

0: Anlatsana baba, anlat.
1: Ne oldu baba?
2: Kızım. Kızımı kaçırdılar canım evlatlarım.
1: Ayşe'yi mi kaçırdılar? Ayşe. Senin kızını kim kaçırabilir?
2: Bizim tescilat canım evladım.
1: Senin adamların mı?
2: Onlar artık benim adamlarım değil. İsyan ettiler bana, ihanet ettiler. 20 milyon lira fidye isteyler. 120 milyon lira vermeye razıyım ama... biliyorum ki kızımı öldürecekler. Başka türlü öz alamazlardı benden. Öldürecekler onu. Bütün umudum sizde canım evlatlarım. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz. Sen ne kadar olsan, firlama olsan... sen her ne kadar ayı olsan... gene de iyi insansınız, iyi yüreklisiniz de.
0: Öpeyim babacığım, affet bizi. Öpeyim baba.
2: Sağ ol.
1: Yahu ağlaşıp duracağınıza gidip Ayşe'yi kurtarsak ya, ne duruyoruz?
2: Bana yardım edeceksiniz değil mi? Sen kurtar kızımı, bütün servetim senin olsun da.
1: Şimdi ayıp ettin kayınpeder. Paran senin olsun. Ayşe'yi seviyorum ben.
2: Bağışla canım evladım. Ben seni yanlış tanımışım.
0: Yeni çeteyi kurduk baba. Artık bizde kimse baş edemez. Elden gel.

0: Geliyor, babaya haber ver. Baba geliyor, baba.
1: Getirin.
2: Babacığım.
3: Canım evladım, incitme diler ya seni.
2: Merak etme baba, iyiyim.
1: Tamam mı?
3: Sayabilirsin.
1: Sonra sayarız. Önce kara kaplı kitaba bakalım, ne diyor sizin için?
3: Kara kaplı kitaba kaldıysak yandık sıra gibi.
1: Kestirmeden cennete yolculuk. Duydunuz mu? Cennete gideceksiniz. Orada huriler bekliyor sizi. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak.
3: Beni nereye gönderirsen gönder canım evladım. Ama kızımı bırak.
1: Yok. Ben bir babayı kızından ayıracak kadar zalim değilim.
2: Bırak baba. Yalvarmaya değmez. Ben ölümden korkmuyorum.
1: Yolculuk hazırlıklarına başlayın. Tabutları getirin.

0: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
2: Ayşe'ye bak baba. İyi uykular.

0: İyi. 4 de buraya var etti 5. Ulan sıçratmadın atı. Ulan tutun onu, tutun, yüzme bilmez bu olacak. Oy benim canım evladım, nasıl da babana çekmişsin. Eline sağlık canım evladım benim.
1: Al sana.
0: Ben de seni adam bilirdim, ne?
2: Ay yapma, ne olur, yapma.
0: Ulan kalıbından utan be! Ha ha ha ha.

Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla

0: Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bugün anneme onu gösterdim.
2: Şaka.
1: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
3: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
4: Beğendim.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Sadece durula.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Plus 1'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: Harika.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
5: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
5: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
5: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
5: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
9: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
10: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
8: Ben Ömer Necati Albayrak.
9: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
8: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
9: Gün ilk dakikada başlar.
10: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: karamel ve kahve. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
9: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
10: Hala bitiremedin mi mektubu abla?
11: Yazamıyorum bir türlü. Zorla değil ya. Babamın saçmalığı işte. İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya götürüyorum.
12: Ben de bir göz atayım.
11: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
12: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
13: Allah hayırlısı, sağ ol.
11: Teşekkürler Ferhat amca.
14: Evleniyor musun? Osman benim.
12: Osman Bey seni oğluna istedi.
11: Benim mi? Arzu ablam, o daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
15: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
16: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
15: Vazgeçmiş evlilikten.
11: Ama daha dün...
15: Biliyorum Alev. Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
11: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
17: Boş Çerçeve birazdan TV4'te.
18: Ulan bu ayıya odun söser mi deve?
19: Tamam, tamam canım evlatlarım. Siz sağ ben selamet.
20: Baba kurtar bizi. Oğuzhan baba kurtar. Kurtar baba affetsin.
18: Ulan sizi bilakis Allah affetsin canım evlatlarım.

0: Nişan al. Bir. İki. İki buçuk.
1: Yeter bu işkence. Ateş edecekseniz edin. Öldürecekseniz öldürün bizi. Yeter.
0: Sizi öldürmeyeceğim canım evlatlarım. Bilhassiz sizin için başka bir şey düşündüm. Dönün bakayım. İndirin ellerinizi. Aslında suçunuz bağışlanacak bir suç değildir hoş. Fakat yakına kızımı evlendireyim. Bu mutlu olayın şerefine kızımın düğünün arifesinden evvel bir defaya mahsus olmak üzere bilhassiz umumi af ilan ediyorum. Ulan yavaş yavaş yavaş. Bırakın oramı buramı. Babalıktan istifa ettim da.
2: En büyük sermayemiz namus, fazilet, ahlak ve doğruluktur. Bu ana prensibi unutmayalım canım evlatlarım. Sevcili müessesemiz hepinizin de bildiği gibi bir aile şirketidir. Şu anda dünyanın dört bir yanına el atmış bulunuyoruz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi candan kutlarım canım evlatlarım.
0: Dandini dandini dostana, danalar cırmış bostana, kovbostancı danayı, yemesin lahanayı. Uy canına kurban olduğum velatı, dedene çektin ulan, bu yaşta dikileysin.

0: gelin kayası derler bu pınara. Buradan su içen sevgililer ömür boyu birbirlerinden ayrılmazlarmış.
1: Sahi mi? Ne güzel. Anlatsana.
0: Ben de pek aslını bilmiyorum ama Ferhat Baba derler bir ihtiyar var. O bilirmiş. Gel istersen bulalım onu.
2: Aşkları öylesine büyüktü ki Pınara ismini verdi. Oradan su içen sevdalılara da yıllardır ümit veriyor. Leyla ile Mecnun gibiydiler. Birbirlerini öyle severlerdi. Biri öz oğlum gibiydi. Hatta öz oğlumdan da öte. Elimde doğup büyümüştü. Yıllar bazı hatıraları hiç eskitemiyor. Her şey dün gibi aklımda, gözlerimin önünde. Hatta bu acı hikayenin başladığı gün bile. Böyle güneşli bir yaz sabahıydı.
3: Hoş geldiniz beyim!
4: Hoş bulduk Ferhat!
0: Hoş geldin doktor bey!
4: Hoş bulduk! Nerede bizimki?
3: Nerede olacak beyim? Sabahın köründe baraja koştum. Sanki mühendis değil de amele.
4: Çalışmandan memnunum ama bu dağ başında da yaşamayı unuttun. Arada sırada şehre inmen lazım.
5: Ama babacığım baraj...
4: Hiç değilse cumartesi pazarını İstanbul'da geçirebilirsin. Neyse fazla uzatmadan buraya gelişimin sebebine gireyim. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
5: Evlilik mi? Kim? Ben mi?
4: Rahmetli annen sen küçükken bir kızla evlenmen için söz kesmişti.
5: Fakat babacığım, bu nasıl olur?
4: Bal gibi olur işte. İstersen resmini gönderirim sana.
5: Resmi ne yapayım ben?
4: Nesini istiyorsun?
5: Huyunu, suyunu, tabiatını bilmek isterim.
4: Adresini vereceğim sana, mektuplaşır anlaşırsınız.
5: Fakat bu devirde mektupla...
4: Böyle... Ne varmış bu devirde?
5: Birbirini tanımayan iki insanın mektuplaşarak evlenmesi. Hem ben bu işe evet desem bile, bakalım kız beni beğenir, bu dağlarda yaşamaya katlanır mı? Ya çok nazlı ve şımarıksa?
4: Aa, uzattın ama, hem unutma, rahmetli annenin vasiyetidir bu. Yolcu yolunda gerek. Hadi doktor, davran bakalım.
6: Amca, müsaade ederseniz ben bu akşam burada kalmak istiyorum.
4: Ha, sen bilirsin. Hadi, eyvallah.
3: Güle güle beyim.
4: Eyvallah. Az daha unutuyordum. Al kızın adresini.
5: Bayan Arzu, posta kutusu 23 bebek. Peki bu kızın evi falan yok mu baba?
4: Fazla sual sorma, ailesiyle öyle anlaştık. İşi bozmak için sakın saçma sapan şeyler yazma. Hadi eyvallah.
5: Güle güle baba. Posta kutusu 23 bebek. Güle güle.
7: Ferit. Yatsak artık.
5: Ya benim kulağıma kar suyu kaçmış, sen uykudan bahsediyorsun. Niye? Ne olacak? Küçükken söz kesmeler, posta kutuları, lavanta kokulu mektuplar...
6: Ne alay ediyorsun amcamla be? Adamcağız mürvetini görmek istiyor.
5: Amcanı o kadar sevindirmek istersen sen evlen. Üstelik gelin hanım da hazır. Ha sahi ya, ne oldu senin o iş? Açılabildin mi kıza?
6: Nerede bende o cesaret? Aile doktorları olarak evlerine girip çıkmakla yetiniyorum.
5: Bana bak Necdet, kafamı kızdıracaksın, gideceğim kıza... Bak kızım diyeceğim, ben...
6: Ben de onun için saklıyorum ya onun kim olduğunu. Hem madem o kadar heveslisin, evleneceğin kıza saklasana o parlak sözlerini bakalım.
1: Size olan... sonsuz... Ne yazayım? Beceremiyorum!
8: Ha? Hala bitiremedin mi mektubu abla?
1: Yazamıyorum bir türlü, zorla değil ya! Babamın saçmalığı işte! İnsan tanımadığı birine ne yazar? Hem kör müdür, topal mıdır, eciş bücüş bir şey mi, ne bileyim ben! Vakit geç olmuş, 4'te tenise gidecektim ben!
8: Ama yazmazsan babam kızacak ha!
1: Ne yapayım, beceremiyorum işte! Bana bak! Sen yazsana benim yerime!
8: Ben mi?
1: Tabii, şair geçinirsin! Ablan için 200 satır karalasan eline mi yapışır kalem?
8: İyi ama...
1: Aması falan yok, yazacaksın! Ha? Hadi, çekiver şunu bakayım!
8: Bir şeyler söyle de yazayım!
1: Aklına ne gelirse uyduruver!
8: Ne uydurayım be?
1: Öyle şeyler düşün ki haddini bilsin!
8: Ya babam duyarsa?
1: İkimiz arasında sır! Nereden öğrenecek?
8: Ne yazacağımı söylemedin daha.
1: Mesela yüzümün çiçek bozuğu olduğunu yazarsın.
8: Çiçek bozuğu mu?
1: Evet. İstersen şaşı. Yok yok, en iyisi bir gözüm kör dersin.
8: Kör mü?
1: Topal olduğumu da unutma.
8: Topal mı?
1: Hele horladığımı bilhassa yaz. Aa, erkekler öksürükten nefret ederler. Öksürüklüyüm, tıksırıklıyım da dersin.
4: Alev mi öksürüyor?
8: Galiba.
4: Çağırıver Doktor Necdet'i de bir baksın.
1: Babacığım, anneciğim ben gidiyorum.
4: Mektubu yazdın mı?
1: Mektup mu? Mektup! Yazdım, çantamda. Postaya götürüyorum.
4: Ver de bir göz atayım.
1: Ama baba...
8: İlahi bey, hadi sen git kızım.
1: Bay bay.
4: Ne oldu yahu, gene ne yaptık?
8: Hiç kızın yazdığı mektup okunur mu kuzum?
9: Birbirini merak eden iki ayrı dünya gibiyiz. Mektuplarla tanışacağız. Siz bir şehir çiçeğisiniz, ben dağlara alışık bir karaçalı. Siz nazlı bir kızsınız, ben sert rüzgarların kabalaştırdığı bir garip adam. Siz kalabalıkların insanısınız, ben yalnızlığın. Tek dostum vahşi tabiat benim. Gerçeği söylemek zorundayım size. Ben sevmeyi, sevilmeyi bilmeyen bir insanım. Ve hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum. Hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum.
8: Sayın Bay. Ferit Bey. Hayır, size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum. Görünüşleriniz gibi birbirini tanımayan ayrı dünyaların iki insanıyız. Aramızdaki yaşayış uçurumunu belirtmek için karaladığınız samimi satırlar... ...bana yepyeni bir dünyanın perdelerini açtı. Öylesine bir manzara çizdiniz ki yalnızlığı aradım, sessizliği aradım. Sessizliği özlettiniz satırlarınızla. Dertleştiğiniz vahşi tabiatı elimle tutar gibi oldum. Dağ rüzgarlarının sertleştirdiği o yalnız adamı merak ettim.

0: yorgunluk kahvesi getirdim sana.
1: Sağ ol Ferhat baba.
0: Ha? Ha, gene gelin hanıma mı?
1: Aha. Allah, ne oldu? Geç kaldım.
2: Nereye?
1: Bana bak, ben İstanbul'a gidiyorum. Şirketin senelik toplantısı var bugün, oraya gideceğim.
2: Hadi geçme.
1: Ay Allah, ne cehenneme koydum şu zarfları. Bir türlü bulamıyorum, nerede acaba?
2: Bu mu? İşte gözünün önünde burada, bu mu? Ateş bacayı sardı desene, göremiyorsun.
1: Aklımı büsbütün karıştırma. Kıza raporları yollatacaksın neredeyse.
2: Peki, hadi. Bırakayım bizi, al.
1: Sen şu gelin hanımın mektubunu postaya atarsın, olur mu ha? Hadi bakayım, göreyim seni. Bana bak, orada günlük raporlar var, onlar çavuşa verilecek, inşaat çavuşuna. Tamam mı?
2: Raporları,
1: hadi bakalım.
2: Sen raporu mu sana verecektim?
1: Evet, ver şu raporları. Bu değil canım, bu değil. Yanlışlıkla bana başka şeyler veriyorsun. Aklımı tepeye karıştırdın benim be. Aman Ferhat baba, işte bu, tamam.
2: Hadi. Fincanı da götür, dur.
1: Mektubu atmayı unutma.
2: Peki, unutmam.
0: Faydalı olan,
3: İnşaat raporları, baraj raporu, demir, çimento.
4: Duruma el koymalısınız Osman Bey.
5: Ferit Bey, nedense işleri tavsattı son zamanlarda.
6: Oğlum gece gündüz iş başında. Ama gene de ikazınızı dikkate alacağım.
1: Selamlar. Emrettiğiniz raporu getirdim babacığım.
6: Hele şükür gelebildin. Oku şunu!
7: Arzu, şu anda yıldızlar gökyüzünde ışıldıyorlar. Ama eskisi gibi parlak değiller. Mehtap bile eski büyüsünü kaybetmiş. Çünkü sen varsın artık. Sen hayatıma gireli işleri bile serdim. Ne baraj umurumda artık, ne de başka şey. Yalnızca bir...
4: Kâfi Osman Bey, baraj raporu hakkında yeteri kadar bilgi edindik.
6: Ferit!
8: Mektuplarınız öylesine sarhoş etti ki beni, barajın raporlarını size, mektubunuzu da babama postaladım yanlışlıkla. Kendimde değilim artık, kalbimde tek şey var, sen. Soluğumda sen, beynimde sen.
3: Kalbimde tek şey var, sen. Soluğumda sen, beynimde sen. Benim de, seni öylesine merak ediyorum ki. Bir kere uzaktan olsun seni görebilsem.
9: Ne okuyorsun bakayım sen?
10: Allah!
9: Şöyle biz de bir görelim.
10: Ben
9: okuyacağım.
10: Ben diyorum seni, evliliksiz benden
3: sakın. Ablacığım, ablacığım, yalvarırım, yalvarırım okuma. Elimi hep okuma abla, ne olur okuma.
9: Ağlama, ağlama, peki al. Ama bir şeyler saklıyorsun benden. Ablan değil miyim? Niye söylemiyorsun? Peki, peki. Bırak ağlamayı da anlat. Gel yanıma.
3: Abla! Sırrımı saklarsın değil mi?
9: Ha, deli misin elbet?
3: Aşığım birine.
9: Ne?
3: Ama kim olduğunu sorma.
9: Yakışıklı mı bari?
3: Bilmem. Daha görmedim kendisini. Ama görmek istiyorum.
9: Bu gözyaşları görmeden aşık olduğum biri için ha?
3: Abla!
9: Peki, peki, deli kız. Madem bu kadar seviyorsun, gider görürsün.
3: Ama annem, babam, onlara ne söyleyeceğiz?
9: Sen merak etme, bana bırak. Ben idare ederim.
3: Sen! Ablacığım, ablalarım bir tanesi benim canım ablacığım.

0: Günaydın anneciğim.
1: Günaydın yavrum.
0: Günaydın babacığım.
2: Günaydın. Alev kalkmadı mı hala?
0: Alev mi? Şeye gitti.
2: Ne?
0: Pikniğe! Leyla'larla pikniğe çıkacaklardı, erkenden gitti.
1: Ya. Aman iyi etmiş, evden pek çıktığı yoktu.
2: Arzu ikisinin hesabına da dolaşıyor zaten.
0: Günaydın! Alev yok mu?
2: Leyla! Alev'le pikniğe gitmeyecek miydiniz?
1: Ne pikniği?
2: Arzu!
0: Anne! Anneciğim! Dün akşam onunla...
1: Ne oldu dün akşam?
0: Onunla kavga etmiştik! Ya!
1: Kavga mı?
0: Hem de müthiş bir kavga! Kaçtı evden!
2: Ne? Kaçtı mı?
1: Allah'ım! Allah'ım ne olacak şimdi? Ya dönmezse, ya başına bir felaket gelirse, ya intihar ederse!
0: Yok canım, o kadar da değil!
2: Ağlayarak büsbütün sinirlerimi alt üst etme hanım! Polis müdürü arkadaşım, telefon eder şimdi bütün zabıtayı ayaklandırırım!
0: Polisi karıştırmasanıza bu işe, döner nasıl olsa!
2: Karışma işime!

0: Emre tabisi.
1: Otobüsü arayacağız.
0: Hayrola, katil falan mı var?
1: Yo, Alev adında bir kız, evinden kaçmış.
0: Ya, buyurun.
2: Adınız ne küçük hanım?
3: Benim mi? Benim adım mı? Leyla benim adım.
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Nereye mi? Şuradaki bakın, bakın şuradaki arabaya. Arkadaşım bekleyecekti de.
2: Peki, peki.

0: Arabamda ne aradığınızı öğrenebilir miyim? Gökten mi indiniz yoksa yerden mi bittiniz?
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ne şeyi? Demek bilmiyorsun. Ya çok komik. Eğlenceniz değilim ben küçük hanım. Böyle şakalardan da hoşlanmam.
1: Ben de hoşlanmam. Hem sizden eğlenen kim?
0: Peki ama arabama binmek için kimden izin aldınız? Buyurun lütfen.
1: Kaba adam.
0: Hey! Şapkanızı bana hatıra olarak mı bırakıyorsunuz? Alın!

0: Allah!
1: Şimdi de lastik mi değiştireceksiniz?
0: Maalesef değiştiremeyeceğiz küçük hanım. Çünkü yedek lastik yok.
1: Aa, bir bu eksikti.
0: Şu dağın arkasında bir köy var. Bir zahmet yürüyeceğiz oraya kadar.
1: Ne? O kadar yol yürünür mü?
0: Hem de tıpış tıpış.

0: Biliyorum, çok yoruldunuz ama yaklaştık. Bakın, şu tepeyi açtık mı tamam.
1: O tepeyi mi?
0: Hı hı.
1: Aa.

0: Bazı insanların uğursuzluklarına inanmak lazım.
1: Neden?
0: Kıymetli varlığınıza rastlayalı bir lastik patladığı yetmiyormuş gibi 40 yıllık köprü de yıkılmış.
1: Aa, köprüyü de ben yıkmadım ya. Uğursuzluğu biraz da kendiniz de arayın.
0: Hey, durun, nereye?
1: Karşıya geçeceğim.
0: Yüzme biliyor musunuz, yüzme?
1: Size ne? Hem madem ki uğursuzum biriyim, boğulurum da kurtulursunuz benden.
0: Sevgilinizin adı neydi?
1: Ne yapacaksınız?
0: Boğulursanız sizi boşu boşuna beklememesi için haber vereceğim de.

Oh,

0: Yaptığınızı beğendiniz değil mi?
1: Affedersiniz!
0: İnsan hiç merhametli olmamalı!
1: Ay, niye?
0: Hemen istifadeye kalkarlardı ondan!
2: Bütün zabıtayı ayaklandırdım, her tarafı didik didik arattım, halen de arıyorlar!
3: Yavrum bir dönsün, 10 tane kurban keseceğim!
2: Abla olacaksın, kızın başına felaket getirecek kadar ne biçim kavga bu!
3: Bey, bey! Ya intihar ederse ölürüm!
4: Yapmaz öyle şey, üzmeyin kendinizi! İçin şunu!
0: Bana bak, susacak mısın sen? Zaten senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı be! Şu halime bak! Panayır maskaralarına döndüm be! Hapşu! Hapşu! Zatürre olmazsam iyi!
1: Ama gecenin bu vakti... Annem, babam çılgına dönmüşlerdir şimdi!
0: Bunu önceden düşünseydin!
1: Ben eve gitmek istiyorum!
0: Bana bak kızım! Ben de evime gitmek istiyorum! Gitmek istiyorum! İstiyorum ama gidemiyorum! Gecenin bu saatinde, bu yağmurda, şuradan şuraya adım atmam! Canın isterse seni tutan yok be!
1: Ama ben korkarım!
0: Ey Allah'ım, ey Allah'ım! Nedir başıma gelenler? Kurtardığıma pişman ettin beni be!
1: Kurtarmasaydınız!
0: Ne yapalım, ne yapalım? Sevgilinizin dul kalmasına gönlüm razı olmadı!
1: Siz benden alay edeceksiniz, kendi gülünçlüğünüze bakın!
0: Kıyafetimden hoşlanmadınsa soyunur!
1: Hayır, hayır! Ne bakıyorsunuz öyle?
0: Sizi daha önceden görmüşüm gibi geldi de!
1: Rüyanızda olmasın?
0: Belki de... Çok rüya görürüm ben! Hadi hadi, Allah rahatlık versin!

0: Adınız Alev mi?
1: Evet, ne olacak?
2: Merkezden hakkınızı arama kararı var. Burada olduğunuzu bir genç haber verdi.
1: O benim işime ne karışıyor, ben tanımıyorum bile onu.
2: O da öyle bir şey söylemedi zaten. Sizinle bir alakası olsa tutar kulağınızdan götürürdü. Hadi giyin.
3: Beyefendi, hanımefendi, gözünüz aydın, küçük hanım geldi!
4: Oh canım evladım!
5: Evladım, yavrum benim! Çıldırttın bizi!
1: Ah benim deli kızım, neden yaptın?
5: Babacığım!
4: İki kardeş arasında her zaman kavga olur ama bunu o kadar ileri götürüp de evden kaçılır mı? Önce sarıl ablana, barışın bakayım!
1: Ne kavgası be?
5: Sus konuşma! Affet şekerim, bir daha kırmam kalbini! Bir tanem!
1: Öldük, öldük de dirildik üzüldüm!
4: Bunları sonra konuşuruz hanım, önce kendine gelsin kız! Hadi, hadi odanıza bakayım, hadi! Size de zahmet oldu!
1: Nedir bu kavga yalanı?
5: Aksilik işte! Tam senin Leyla'larla pikniğe gittiğini söylerken... ...küt diye Leyla gelmesin mi? Kavga ettik, evden kaçtı dedim.
1: Onlar da deliye döndüler.
5: Asıl ben meraktan öldüm, başına bir hal geldi diye. Nerelerdeydin bütün gece?
1: Nerede olacağım, hiç!
5: Vallahi
1: görmedim bile onu!
5: Peki neredeydin?
1: Yolda otobüsü polisler çevirdi, kaçtım. Sonra da bin türlü aksilik geldi başıma.

0: Şu! Elin tanımadığı kızı için soğuk sulara girersen böyle olur işte.
1: Öf, uzatma ya!
0: Maşallah aslan gibisin, aslan gibisin ama çocukluğunda geçirdiğin zafiyeti unutma.
1: Bir suya girmekle ölmedik ya!
2: Doktor haklı, hastalığın hiç şakası yoktur. Kendine dikkat etmelisin. Allah muhafaza!
1: Yeter yahu! Karartmayın içimi be!
3: Oo!
0: Ateşin 39,5! Hadi bakalım, sen şimdi doğru yatağa!
1: Peki, peki, peki! Raporları imzalar yatarım.
2: Ben de sana taze bir ıhlamur kaynatayım, soğudu bu çünkü.
0: Ferit'e dikkat et Ferhat baba! Hafife alıyor ama hastalığı bir nüksederse...
2: Allah korusun! Ağzından yel alsın!
4: Hayrola Necdet? Nesi var?
0: Telaşlanmayın amcacığım, biraz üşütmüş.
4: Ya.
0: Ama biliyorsunuz, ihmale gelmez.

0: Hoş geldin babacığım.
1: Geçmiş olsun delikanlı. Geçen gün kaçarken öyle koştun ki herhalde terleyip üşüttün.
0: Şey babacığım, bir yanlışlık işte.
1: Püf, doğru seni. Fakat memnun oldum. Başta direndin ama sonra rapor yerine aşk mektuplarını bana yollayacak kadar ateş bacıyı sarmış bakıyorum.
0: Şey, bak babacığım...
1: Aa, biraz da ciddi konuşalım. Kızı ne zaman istiyoruz?
0: Ama baba...
1: Ne babası? Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
0: Kızı görmedim bile daha.
1: Görmeden de fazlasıyla anlaşmışsınız. Onu bunu bilmem. Hele iyileş, ayağa kalk, derhal gidip kızı isteyeceğim. Hadi geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
1: Kendine iyi bak.
0: Peki. Kuzum Necdet, babamın senden gizlisi yoktur. Sahi tanıyor musun sen bu kızı?
2: İnan ki bilmiyorum.
0: Mektuplardan anlaşıyoruz ama bir korku sardı içimi benim. Kız ya çirkin bir şeyse?
2: Bana bak! Ateşin düşünce git postanede nöbet bekle, mektubu alırken görürsün neyin nesi olduğunu, tamam mı?
0: Yaşa be! Sen bir dahisin! Vallahi iyi akıl! Ha? Neden olmasın?

0: anlaşılan kader yollarımızı birleştiriyor.
1: Konuşmuyorum sizle.
0: Neden?
1: Jandarmaya haber vermeniz şart mıydı?
2: Hey, sarkıntılık etme kıza!
0: Ne sarkıntılığı? Küçük hanım tanıdığımdır.
1: Yalan! Sataştı bana!
0: Dur! Bir dakika anlatayım bak!
2: Aynam sizi!
0: Ben sana gösteririm!
3: Savaştan çıkmış gibisin.
0: Verdiğiniz akıl sayesinde beyefendi.
3: Biz sana postanede nöbet tut dedik. Kavga çıkar demedik.
0: Dayağımı yanarsın. Derdini anlatıncaya kadar karakolda sabahladığın ama.
4: Bir bakalım elimde ne var. Müjdemi isterim.
0: Ver şu mektubu.
4: Senden de bir şey saklanmıyor ki. Kız randevu veriyor. Halkalı istasyonunda buluşacaklar nihayet. Bizimki yakasına kırmızı karanfil takacakmış, kız tanısın diye.
0: Sen nereden biliyorsun bunları? Ha? Gel. Yoksa mektuplarımı her seferinde,
4: ha? Vallahi okumadım. Yok, okumam ben. Ay, çok sıcak.
0: Gel, yaklaş. Bak.
4: Okudumsa okudum, ne olacak?

0: Şey, affedersiniz. Gene mi siz?
1: Ya, evet, gene ben. Dünya ne kadar küçük değil mi? Beni görmek için bunca zahmete katlanacağınızı hiç ummazdım.
0: Sizin için gelen kim?
1: Ne saklıyorsunuz canım? Bütün kızlar beni yakışıklı bulurlar.
0: Beni rahat bırakın lütfen.
1: Peki öyleyse, ne arıyorsunuz burada bakalım?
0: Size ne? Kimseyi aradığım falan yok. Hele şimdi asla!
1: Mesele anlaşıldı. Sevgilinizle burada buluşacaktınız. Beni görünce kıskanıp gitti. Vah vah! Ne akılsız erkekler var şu dünyada!
0: Siz!
1: Evet ben!
0: Suratınızı parçalamak istiyorum, nefret ediyorum! Sizden anladınız mı?
1: Peki hastanelik olmaktansa kaçarım daha iyi!
2: Allah! Allah! Hayrola, nerede gelin hanım?
1: Ferhat baba! Az sonra gelecek buraya, beni soracak. Şelalenin yanındaki tepede olduğumu söylersin.

0: seyretme. Gene mi siz? Kurtulamayacak mıyım ben sizden? İşiniz gücünüz yok mu sizin kuzum? El olmayacak yerlerde karşıma çıkıp asabımı bozmayı vazifem ettiniz kendinize.
1: Aynı şeyi ben sormalıyım. Bana? Sanki beni takip ediyormuşçasına hep peşimden geliyorsunuz.
0: Susun, rica ederim susun da sinirlerim büsbütün bozulmasın.
1: Ben sevmeyi, sevilmeyi bilmeyen bir insanım. Hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum. Siz nazlı bir kır çiçeğisiniz.
0: Siz de dağların kabalaştırdığı vahşi bir adam.
1: Affet beni Arzu!
0: Sendin demek!

0: bu pınardan su içen sevgililer birbirinden hiç ayrılmazlarmış.
1: Ne güzel! Sanki buraya ilk gelişim değil. Yıllardır buralarda yaşamış gibiyim.
0: Ben de ömrüm boyu seninleymiş gibiyim. Gözlerin, saçların, büyüleyici güzelliğin.
1: Mektuplarından öylesine tanımışım ki seni. Sanki resmini çizmişim kalbime. Nasıl oldu da seni ilk gördüğümde anlayamadım bunu? Asla affetmeyeceğim kendimi. Seni de. İstasyonda gerçeği anladığın halde üzdün beni buraya kadar.
0: Ben de affetmeyeceğim seni.
1: Neyi?
0: İlk karşılaştığımızda bana neler söylediğini unuttun mu? Hı. Nefret etmiş, beni baş belası olarak görmüştün. Hı.
1: Ama senin sen olduğunu bilmiyordum ki.
0: Sevdin mi buraları?
1: Hı hı, çok! Hadi gidelim, senin yaşadığın yerleri görmek istiyorum.

0: Maşallah! Ne de yakışmışsınız birbirinize!
1: Beğendin mi ha?
0: Oo, güzel olduğunu umuyordum ama bu kadarına değil. Allah ayırmasın, sağ ol!
2: Teşekkürler Ferhat amca!
0: Ne? Demek adımı da biliyorsun.
2: Ferit'in sevdiği her şeyi biliyorum.
0: Ben de onu öyle severim ki!
3: Aa, ben size taze çay demledim, getireyim, durun!
1: Buyur şöyle!
2: Küçük kulübem dediğin yer burası mı?
1: Evet!
2: İçini gezmek istiyorum.
1: Tabii, buyur!
2: Ama yalnız!

0: Aslan gibidir evladım, yakışıklıların yakışıklısıdır.
1: Ferhat amca, bu resmi alabilir miyim?
0: Tabii!
1: Çok teşekkür ederim, bana dünyanın en güzel hediyesini verdiniz.
0: Tanrı da bana dünya güzeli bir gelin gönderdi.

0: İçmediğim halde sarhoş gibiyim. Öylesine mutluyum ki.
1: Ben de. Bak, isimlerimizin baş harflerini yazdım. Biliyor musun? Kendin kadar güzel bir adın var. Arzu.
0: Şey, ya ben değilsem?
1: Sen değil misin? Anlaşılan güreş başına vurdu.
0: Dinle Ferit.
1: Benim de sana çok söyleyeceğim var. Ama geç oldu, güneş batacak neredeyse, hemen gitmemiz lazım.
0: Sahi, geç kaldım. Yanında zaman uçuyor sanki, saati filan unutuverdim.
2: Rezalet, rezalet! Bugün işte 40 yıllık şirketimiz iflas edecek. 3 ay evvel bitmesi gereken baraj gelecek yıla biterse iyi. El birliğiyle beni mahvetmek mi istiyorsunuz?
3: Hayır!
2: Sen sus! Sana kim sordu?
3: Siz sordunuz.
2: Bak daha konuşuyor, hala konuşuyor. Cevap verin, susmayın, konuşun. Bu işin sorumlusu kim? Kim?
3: Oğlunuz!
2: Başlattın şimdi oğluma da. Değil oğlum, mezardan babam gelse...
4: Babacım, öpeyim.
2: İyi ki geldin.
4: Evet baba, ama bir şey söyleyeceğim baba.
2: Ben de sana çok şey söyleyeceğim.
4: Benimki bir tek kelime, evleniyorum.
2: Evlenmenin de... Ne? Evleniyor musun? Arslan oğlum benim! Beyler! Silver! Toplantı bitmiştir.
5: Fakat raporların okunması...
2: Bitti dedim ya! Çıkabilirsiniz! Hadi! İşleri çok ettin ama neyse, çok sevindim. Nasıl karar verdin? Anlat bakalım.
4: Anlatayım babacığım, bak...
6: Ne yalan söyleyeyim, bu işin olacağını hiç ummuyordum.
2: Allah hepimizin gönlüne göre verdi.
0: Saadetten öleceğim neredeyse.
6: Üzüntüden öl, saadetten öl, ölümden başka laf bilmez misin sen hanım?
2: Aha, nerede benim güzel gelinim bakayım?
6: Ah, işte geldi! Gel bakalım küçük hanım, öp bakayım Osman amcanın elini. Nasıl, beğendin mi gelinini?
0: Ne? Ne gelini?
6: Allah'ın emriyle Osman bey seni oğluna istedi.
0: Beni mi?
6: Yok, beni olacak diye tabii seni.
0: Ama şey...
6: Ne şeyi?
7: Böyle pat diye söylenir mi bey? Kızcağız sevincinden şaşırdı.
0: Şey, çok acele değil mi baba?
6: Ne acelesi? Hadi teşekkür et.
0: Anneciğim, seninle konuşmak istiyorum.
6: Osman bey artık yabancımız mı? Ne söyleyeceksen burada söylesene. Yavrum, nedir bu yaptığın?
0: Ne yapmışım? Ben insan değil miyim? Benim de fikrim sorulmaz mı?
6: Kızım, onunla mektuplaşıp anlaşan sen değil.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
7: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
6: Bir de soruyorsunuz.
7: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
6: Bana geldi bu çiçekler.
8: Tijan ablan da kim?
6: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
7: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
9: Bir zamanlar sevginle...
6: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
8: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
6: Hemen evleniyorum.
10: Neşe... Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
6: Kocam mı?
7: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
11: Bak yeşil yeşil, yarın 16.15'te TV4'te.
12: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
13: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
12: Anlıyor, yapamıyor.
13: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
14: Bari kötü ayrılmayalım.
13: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
15: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
16: Probis, Probis.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı don. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
18: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
3: Bilmem mi?
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
1: Şak diye.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü.
1: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
9: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel, cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati Albayrak.
4: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşeti.

0: mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Bakın.
6: Tam da leslik.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
11: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: şu telefonu. Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Osmancığım.
1: Bu gençlerin işine akıl sır ermiyor. Hayır diye tutturdu.
2: Anlıyorum, anlıyorum. Yalnız kızınıza bazı konularda şaka yapılmayacağını söylersiniz.
3: Ne haber abla? Ne bu hal?

0: bıraktım vallahi. Hep şu dağ yabanisi yüzünden.
1: Ne yabanisi?
0: Hani şu mektup hikayesi yok muydu?
1: Sersem.
0: Kendi kendine gelin güvey olmuş. Beni istemeye babasını yollamış.
1: Babasını mı göndermiş? Peki sen ne dedin?
0: Ne diyeceğim? Ölürüm de gene evlenmem dedim. Kala kala o budalaya mı kaldım?

0: Sevgilim, bir tanem. Budalalığım yüzünden işleri berbat ettim. Allah'ım, bana bir akıl öğret. Nasıl çıkacağım ben bu yalanın içinden?
1: Yo, şaka yapıyorsunuz.
2: Böyle mevzularda şaka yapmayacak kadar ciddi olduğumu bilirsin.
1: Olamaz, inanmıyorum baba! Gidip kendim konuşmalıyım onunla.

0: Evet.
1: Avni Bey'le görüşmek istiyordum.
0: Evde yoklar efendim.
1: Ya hanımefendi?
0: Bey'le birlikte çıktılar.
1: Acaba Arzu Hanım evdeler mi?
0: Evet. Kim diyeyim efendim?
1: Ferit dersiniz.
0: Bir dakika lütfen. Kim o Zeynep? Ferit Bey diye biri sizi görmek istiyor.
2: Evde yok de.
0: Fakat evde olduğunuzu söylemiştim.
2: İşine uydum işte. Atlat, atlat!
3: Arzu, Arzu! Seninle mutlaka konuşmam lazım.
2: Ben cevabımı verdim babanıza. Sizinle konuşacak bir lafım yok benim. Zeynep, kapat şu kapıyı.
0: Peki efendim.

benim yüzümden. Bu hakarete uğramasına ben sebep oldum. Ama gidip her şeyi anlatacağım. Onu kaybetmek pahasına da olsa.

Bak Ferit, böyle davranırsan külahları değişeceğiz. Aşk uğruna kaçıncı ıslanışın bu? Çocuk olsa bütün gece yağmur altında sokaklarda dolaşmaz. Pes vallahi. Şaka bir yana Ferit, yataktan çıkmaman lazım. Gene Uğur için. İlaçlarını da ihmal etme.

0: Nesi var Necdet?
1: Ateşi yüksek değil. Fakat öksürüğü beni biraz düşündürüyor. Röntgenini almadan bir şey söyleyemem. Ama...
0: Ama?
1: Feride bir şeyler olmuş amca. Bir gecede o hayat dolu çocuk gitmiş. Bilmem nasıl anlatayım.
0: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum.
1: Müsaadenizle hastaneye gidiyorum. Öğleyin röntgen için geleceğim. Yalnız amca, baraja gitmekten falan bahsetti. Lütfen mani olun.

0: buraya halimi görmeye mi geldin?
1: Sana anlatmaya, özür dilemeye geldim.
0: Evden kovduğun gün anladım yeteri kadar Arzu Hanım.
1: Ben Arzu değilim Ferit, onun kardeşiyim.
0: Kardeşi mi?
1: Evet, Arzu ablam. O daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana. Beni affedebilecek misin sevgilim?
2: Sus! Konuşma!
3: Ferit nerede?
0: Bilmem. Kuyruğu yanmış it gibi sabahtan beri şelalenin oralarda dolanıp duruyor.
3: Hay Allah! Deli mi bu çocuk? Neden yapıyor böyle?
1: Bana her Arzu deyişinde utancımdan ölüyordum. O gün tam itiraf edecekken susturdun.
0: Unutalım geçmişi. Artık yalnız aşkımız olsun. Güzel şeyler, mutluluk olsun hayatımızda.

0: Bu ne siz böyle? Herhalde bütün hayatın boyunca bugünkü kadar ayna karşısında kalmamışsındır. Pek de güzel oldun.
1: Aman abla!
0: Gelecek misafiri bayağı merak etmeye başladım.
1: Sabret, görürsün.
0: Devlet sırrına döndürdüm bu işi. Resmen evlenme teklifi mi yapacak?
1: Elbette!
2: Alev Hanım, sizi biri görmek istiyor.
0: Geldi, geldi, geldi!

0: misiniz?
1: Alev Hanım mı?
0: Evet.
1: Size gönderdiler efendim, Ferit Bey'den.
0: Çok teşekkür ederim. Aman baba, ne biçim kravat takmışsınız öyle?
2: Nesi var?
0: Aa, anne, böyle bir günde giyecek başka elbisen yok muydu? Değiştir ne olursun, lacivertini giysene, hadi. Sonra saçlarını yana tarasan daha çok yakışıyor sana.
2: Ve Sübhanallah!
3: Ayol görücü bana mı geliyor?
0: Ha, olsun!
1: Üzülmeyin amca, Feride kurtarmak için elimden geleni yapacağım.
4: Ben de annesini kurtarmak için elimden geleni yapmıştım ama... ...ne çare ki ölüme karşı gelinmiyor. Üstelik bugün onun en mutlu günü. Sevdiği kıza evlenme teklif etmeye gidecekti. Ne yapacağız şimdi?
1: Bana kalırsa her şeyi açıkça söylemeliyiz.
5: Neymiş o söyleyeceğiniz şey? Ne haber doktor? Nasılım? Bu haliniz de böyle, ne var Allah aşkına? Ha, benim mi bu?
1: Evet Ferit.
5: Yahu Necdet, Allah aşkına göster doktorluğunda esaslı bir öksürük ilacı yaz. Yoksa kızcağız öksürüklü tıksırıklı bir ihtiyarla evleniyorum zannedecek.

0: Bir şey var sizde.
1: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
2: Sen ne söylediğinin farkında mısın?

0: Şöyle gel.
1: Müsaadenizle Alev'le biraz konuşmak istiyorum.
0: Tabii, tabii.
2: Elbette konuşabilirsin.
3: Beni Ferit yolladı.
4: Hasta mı yoksa?
3: Hayır. Sadece senden özür dilememi söyledim. Vazgeçmiş evlilikten.
4: Ama daha dün...
3: Biliyorum Alev.
4: Nasıl olur?
3: Haklısın üzülmekte. Zor bir durum.
4: Hayır, inanamıyorum. Ferit bu kadar kötü olamaz.
3: İnan ki ben de çok üzgünüm. Fakat gerçek bu ki... Ferit bir daha gelmeyecek.
4: Hayır!

En mutlu olduğum, senden en dopdol olduğum bir anda bunu bana nasıl yaparsın Ferit? Birden bu açı boşluğa nasıl bırakabilirsin beni? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Sensizliğe dayanamayacağımı bilmiyor muydun? Cevap ver! Söyle! Yalan, yalan değil mi gelmeyeceğin? Seni ömür boyunca bekleyeceğim. Son nefesime kadar bekleyeceğim. Son nefesime kadar.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
2: Buyurun.
1: Rica ederim.
0: Buyurun efendim, buyurun. Şansınız var. Sanatoryumun en güzel odasını size tahsis ettik. Cidden talihlisiniz delikanlı.
3: Evet, çok talihliyimdir.
1: Ferit oğlum, göreceksin bak, kısa zamanda hiçbir şeyin kalmayacak. Merak etme.
4: Böyle durmak yakışmıyor sana. Kendini koyvermemelisin Ferit.
5: Maksadın bizi üzmek mi? Şu aslan gibi vücuda hangi hastalık dayanır?
3: Üzmeyin kendinizi benim için. Kuvvetim hastalıkla savaşmaya yeterim bilmem ama... merak etmeyin. Kaderime boyun eğecek kadar gücüm var.

0: Bu kadar üzülmemelisin amca.
1: Elde mi?
0: Ama kendinizi hasta ettiniz. Şimdi de kımıldamamanız gerekirken sanatoryuma gitmeye kalkıyorsunuz.
1: Ne yapayım? Aklım orada.
0: Evet, aslında mühim bir gün. Tedavilerimizin neticesini bugün öğreneceğiz. Ama ben nasıl olsa oradayım. İnşallah size de müjdeyle döneceğim.
1: Ay, inşallah. Çabuk gel evladım.
2: Teşhisiniz nedir üstadım?
3: Sizlerle aynı fikirdeyim. Maalesef hastalık öbür ciğere de sirayet etmiş.
2: İnanın elimizden geleni yaptık. Ama bizlere hiç yardımcı olmadı. Adeta iyi olmak istemiyor.
3: Bilhassa bu hastalık, bilirsiniz.
0: Emin misiniz doktor? Hiç ümit yok mu?
3: Maalesef. Siz de doktorsunuz. Mikrop iki ciğeri de tamamen sarmış.
4: Anlıyorum.

0: Daha ne kadar ömrü kaldı dersiniz?
1: Çok çok 5-6 ay.
0: 5-6 ay mı?
1: O da kendine iyi bakarsa.
0: En yakın arkadaşımı, en sevdiğim insanı kurtaramadıktan sonra ne faydası var doktorluğumuzun?
1: İsyanınızı anlıyorum ama metin olmalısınız. Kader, elden ne gelir?
0: Şimdi nasıl vereceğiz bu acı haberi Feride? Hayrola?
2: Gidiyorum.
3: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
2: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
0: Ferit!
2: Kendini üzme, duydum konuştuklarınızı.
1: Duydunuzsa daha iyi ya, çok dikkatli davranmanız lazım.
2: İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama... nerede öleceğini verebilir.

0: Tanıştığımızı da hiç hatırlamıyorum.
1: Bense çok iyi hatırlıyorum. Avni Bey'in kızı Arzu Hanım'sınız.
0: Hmm, peki siz kimsiniz?
1: Ben mi? Peri Padişah'ın oğlu.

0: kısa zamanda öylesine döndürdün ki başımı. Aşık oldum galiba sana. Çok yakışıklısın. Masal kahramanı gibisin.
1: Dedim ya, peri padişahının oğluyum.
0: Yarın bize gelir misin akşam yemeğine? Ailemle tanışmanı istiyorum.
1: Memnuniyetle.
0: Peki seni peri padişahının oğlu diye mi tanıştıracağım?
1: Ferit dersin. Bir vakitler kapından hizmetçiyle kovdurduğun Ferit.
0: Sen o muydun? Ama nereden bilebilirdim ki?
1: Üzülme, hiç önem yok. Yalnız senden ricam, bırak da ailene kendimi ben tanıtayım.
0: O buraya oturur, Alev'in yanına, ben de şuraya. Tam karşısına oturayım ki onu iyice görebileyim.
2: Bilmece gibi şaşırtıyorsunuz insanı. Bir telaştır gidiyor. Kim bu peri padişahının oğlu?
0: Görünce çok seveceğiniz biri. Sürpriz yapmak istiyorum size. Misafiriniz geldi Arzu Hanım. Hoş geldin Ferit.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Buyur. İşte peri padişahının oğlu Ferit, Osman Bey'in oğlu.
2: Hoş geldiniz. Gerçekten sürpriz oldu.
3: Hele benim için. Hoş geldin oğlum.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Alev, gel bak tanıştırayım. Ferit Bey, kardeşim Alev.
1: Memnun oldum küçük hanım. Sizi bir yerde görmüş gibiyim.
0: Rüyanızda olmasın.
1: Olabilir. Çünkü ben çok bol rüya görürüm.
0: Kardeşimin kusuruna bakmayın. Birine aşıktı. Sevgilisi terk etti onu.
2: Yavrucuğum o günden beri hasta oldu.
1: Alev Hanım'a acısını hatırlattığım için çok özür dilerim.
2: Afiyet şeker olsun evladım.
1: Teşekkürler efendim. Çoktandır böyle bir aile sofrasında bulunmamıştım.
0: Ferit, fala inanır mısın?
1: Tabii.

0: Hatta falcılığım bile vardır. Ama kahve falından anlamam. Ellerdense istikbali bile okuyabilirim. Müsaade eder misiniz?
1: Bırak baksın Ali!
0: Bakın, bu hayat çizgisidir. Uzun bir ömür görüyorum. Bugünlerde canınız çok sıkılıyor. Galiba işe yaramaz bir genci seviyorsunuz.
1: Tam üstüne bastın Ferit!
0: Hakikaten doğru mu?
1: Doğru ama eksik. Sadece işe yaramaz bir adam değil, alçağın biri.
0: Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama kalbinizi kırmamak için öyle söyledim. Aslında alçağın bile ötesinde bir insan. Belki bir şeytan. Şeytanların en adisi. Bütün bunları bildiğiniz halde hala onun için üzülmenin saçmalığını anlamıyor musunuz? Çıkarıp atın şu vefasızı hemen aklınızdan.
1: Elimde olsaydı, aklımdan çıkarmak değil, öldürebilirdim bile. Yaşadığın yerleri öyle güzel anlattın ki Ferit, görmek isterdim.
0: Müsaade ederlerse götüreyim seni, gezdiririm. Küçük hanım gelmezler mi? Dinlenmiş olur. Sinirlerine de iyi gelir.
1: Hayır.
0: Ama neden? Bakın, titriyorsunuz. Oo, gözleriniz de nemlenmiş.
2: Ne o Alev? Ağlıyor musun yavrum? Yoksa ablandan ayrılacağın için mi?
1: Bak, beni kırıyorsun ama! En mutlu günümde bu gözyaşlarına sebep ne?
2: Tabii ya, neşelen biraz! Hadi ablan için bir şarkı söyle bize!
1: Anne! Benim hatırım için Alev!
0: Demek küçük hanımın yüzü gibi sesi de güzel. Ben rica etsem?

aşağıdaki o iğrenç mahluk sen misin? Bunu bana nasıl yaparsın? Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim. Hiç! Hiç kimseye inanmayacağım! Bundan sonra hayatım bomboş geçecek! Kalbim bomboş olacak! Tıpkı bu çerçeve gibi! Tıpkı bu boş çerçeve gibi!

0: güzel yerlermiş buraları.
1: Seni daha görmeden seveceğimden öylesine emindim ki... Bak, aşkımızı ebedileştirmek için isimlerimizin baş harflerini kazdım ağaca.
0: Ne güzel! Tam peri padişahın oğluna yakışacak romantik bir şey. Hiçbir kıza bu kadar tatlı sözler söylenmemiştir.
1: Hiçbir kız senin kadar güzel değil ki söylensin.

0: Kuzo'nun yarasını kanattı. Ah, onu bu hale getiren adamı bir elime geçirsem!
1: Oh, siz misiniz? Gecenin bu saatinde buraya gelmeniz doğru mu ya?
0: Ya sizin? Sizin yaptıklarınız doğru mu?
1: Ben ne yaptım ki?
0: Beni aldattınız.
1: Önce siz başladınız. Arzu'nun ismini kullandınız.
0: Evet.

0: Ablamın ismini kullandım. Fakat o kelimeler, o cümleler benimdi. Onlar benim hakiki hislerimin ifadesiydi. Ne olur, ne olur saklama benden. Neden böyle değiştin? Nedir bu muamma?
1: Anlamadım, ne muamması?
0: Yalvarırım, çıkar artık yüzünden maskeni.
1: Maske mi? Ne maskesi? Seni hiçbir zaman sevmedim ben.
0: Hayır, yalan söylüyorsun. Gözlerimin içine bakarak beni sevmediğini söyleyebilir misin?
1: Rica ederim Alev, gidin. Bu saçmaları başkasına anlatın. Benim kitabımda ne hakikatin ne de sevginin yeri var.
0: Alev! Alev!
1: Gidin artık!
0: Gelsin. Abla, buradayım.
2: Ne oluyor Alev? Ne işin var burada?
0: Ferit Bey'le halledilecek bir meselemiz vardı da.
2: Ne meselesi?
0: Beni sevip sevmediğini sordum.
2: Ne dediğinin farkında mısın Alev?
0: Evet abla.
2: Delirmişsin sen!
0: O gece fala bakarken bahsettiği alçak kendisiydi.
2: Doğru mu söyledikleri?
1: Doğru. Ama sor bakalım bana yazdığı o mektupları kimin ismiyle yazmış? Hadi bunlar bir yana. Benim sana bağlı olduğumu, nişanlı sayıldığımızı bilmiyor mu? Neden hala peşimi bırakmıyor? Ne istiyor? Yoksa ismini çaldığı ablasının saadetini de mi çalmak istiyor?
2: Utanmıyor musun Alev? Ayıp değil mi sana?
0: Yalan! Abla yalan!

0: Bu sefer kavga etmeye geldim seninle Ferit. Alev intihar etti.
1: İntihar mı etti?
0: Allah'tan zamanında yetiştik de kurtuldu.
1: Onun beni bu kadar sevdiğini bilemezdim ki.
0: Sen de, Alev de, hayatta sevdiğim iki varlıksınız. Beni dinle. Birkaç günlük mutluluğu olsun, kızdan esirgeme. Ne olursun Ferit, onu da ölüme sürükleme. İkinizi birden kaybetmeyeyim.
1: Hayır. Beni tamamıyla unutması lazım. Bunun için de evlenmesi gerek. Dinle beni. Sen evlenmelisin onunla.
0: Benden ne istediğinin farkında mısın?
1: Evet. Alev'i ancak sen anlayabilirsin. Onu ancak sen mesut edebilirsin. Bu benim son saadetim olacak. Bak, bak yalvarıyorum. Ne olur kabul et.

0: Kız babası olmak kolay değil tabii. Bunca emek verirsin, sonra el oğlu alır gider kızı.
1: Doğru. Avni Bey'in durumu çifte kavrulmuş. Büyük kuzu da uçacak yakında elinden.
0: Öyle mi? Peki o damat nerelerde? Arzucuğum, nişanlını tanıştırmadın bize. Gelmedi henüz. Ama gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Babacığım merak etmeye başladı.
2: Merak etme, gelir yavrum.
0: Postacı Arzu Hanım, taahhütlü mektup varmış. Çok mersi.
3: Arzu Hanım?
0: Benim.

0: Buyurun size.
1: Merci. Güle güle.
0: Bu mektubu sana özür dilemek için yazıyorum. Bilmem beni affedebilecek misin? Seni aldattım, senin hislerinle oynadım. Biliyorum dürüst bir davranış değil bu. Gerçek sevdiğim Alev'di. Çok sevdim onu. Ama yakama yapışan hastalığı öğrenince ardımda gözü yaşlı bir sevgili bırakmamak için sana yaklaştım. Benden nefret etsin, beni unutsun diye. Muvaffak oldum sanırım. Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum. Sana bu kötülüğü ikimizin de çok sevdiği bir insanı mesut etmek için yapmış olmam tek tesellimdir.

Alev, o seni seviyormuş. Al bak oku. Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.

0: yavrum.
1: Nerede? Nerede o?
0: Gel beni. Ona götüreyim. Seni bekliyor.

Seni asla affetmeyeceğim. Sevgimin büyüklüğünü anlamadın. Senin yanında geçireceğim 3-5 mutlu güne bile çok gördüm. Halbuki bu kısacık saadet bile bana bir ömür boyu yeterdi. Seni bu kadar sevdiğimi bildiğin halde beni nasıl bırakırsın? Allah'ım! Bana bu kötülüğü neden yaptın? Niçin aldın onu benden? Sen bensiz ölebildin ama... ben sensiz yaşayamam! Yaşayamam!

0: yapma yavrum! Yapma! Üzme kendimizi! Yapma!
1: Ferhat baba! Beni seversin değil mi?
0: Sevmez olur muyum? Hele bundan sonra! Onun yadigarısın sen bana!
1: Senden bir ricam var! Beni de onun yanına gömün!
2: Bu sefer de işler ters giderse, merasimi sizler için hazırlatacağız.

0: Canım evlatlarım.
1: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordum. Yakalamak istedim.
5: Hanımın mı bu araba?
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
2: Söyle canım evladım.
4: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
2: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
6: O şeref bana ait.
7: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
2: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
8: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
2: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
9: Baş belası birazdan TV4'te.

0: takvimimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 bin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Herkes ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
15: Sadece dururlar.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo vallahi.
19: Sen de sadece Duru'la.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten...

0: evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper ve...

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bir, iki, üç...
3: Bir niyet çek bakayım.
4: Başsın hanım abla.
2: Parlatalım abiler.
5: Çengelli iğneler, firketeler.
4: Gözlerin...
5: Evet, körüm.
4: Koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
5: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
4: Gitmem lazım Gül.
6: Hayatımı bağışla.
4: Biz canın senin olsun.
5: Görüyorum. Vesaatin.
2: Kendimi tanıtamadım.
4: O eşi bulunmaz bir insandır.
7: Nasıl geçti habersiz?
5: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
2: İktibanın evladı!
5: Kimdi konuşan söylesenize?
8: Üç arkadaş yarın 18'de TV4'te.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win,
6: win. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
6: Her şeyine baktım. 20 kalori.
7: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy,
12: Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
12: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
12: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
12: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
13: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Okula dönüş heyecanı başladı. Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem bizim toptan hem bizim groslarda.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.
19: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
5: Dede ne yapıyorsun?
12: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
12: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
12: He.
6: Okul alışverişlerine

İşte böyle çocuklar. Ölümde bile ayrılmadılar birbirlerinden. Yıllardır burada yan yana, koyun koyuna yatıyorlar. Ben de onları kimse rahatsız etmesin diye böyle başlarında bekliyorum. Allah sizi ayırmasın.

0: En büyük sermayemiz namus, fezilet ve doğruluktur canım evlatlarım. Yeter, yeter, yeter. Fazla şeyini çıkartmayınız. Biz bilhassiz ticari itibarımızı her şeyin üzerine tutarız. Şerefli müessesemiz hepinizin de bildiği gibi büyük bir aile şirketidir canım evlatlarım. Şu anda da dünyanın dört bir tarafına kol uzatmış bulunuyoruz.
1: Kısa kes be babalık. Damın tepesinde başım dönmeye başladı.
0: Ve sigara işlerimiz, silah ve mermi dümenlerimiz hepsi saat gibi işlemektedir. Yalnız bugün hesapları kontrol ederken 250 bin liralık bir alacak bakiyesi nazarı dikkatimi çekti.
2: Gazinocu Apo'nun borcu o. Tam 5 aydır haracımızı ödemiyor.
0: Oo, ayıptır evladım. Haraç denmez ona. Sigorta primi diyeceksin. Oğlum Bayram, gazinocu Apo'yu ara bana. Ah, ah, ayı Mehmet oğlum olsaydı bu para takılmazdı.
2: Kaç defa gittik atlattı. Siz sertlik istemediğiniz için oluyor bunlar.
0: Merak etme canım evladım. Ben şimdi hallederim o işi. Alo. Apo sen misin? Ha ben baba.

0: Ha, buyur babacığım. Emret. Ben de seni arayacaktım bugün.
1: Sağ olasın canım evladım. Aa, galiba dalgınlığına gelmiş. Bizim sigorta primini ödemeyi unutmuşsun. Yapma canım evladım. Başına bir kaza açılırsa üzülürüm. Ha, şimdi sen parayı hazırla, olur mu canım evladım? Bizim gelen adamımıza teslim edersin onu. Paralamız da torik. Anlaşıldı mı? Torik.
2: 250 bin liracık. Eh, oltamıza yağlıca bir torik vurdu bugün.
1: Gündemimize başka bir şey var mıydı?
3: Yok baba.
1: Pekala. Bilal, Celal.
4: Buyur baba.
1: Parolamız torik.
4: Parola torik.

0: Parola bey kardeşim.
1: Parola Torik.
0: Geciktiğim için özür dilerim. Doğrusu bu para biraz fazla geliyor bizim dükkana.
1: Sen hiç merak etme, babaya söylerim Apo kardeş.
0: Sahi söyler misin?
1: Neden söylemeyeyim, tabii söylerim.
0: Sakın yanlış anlamasın.
1: Sen hiç merak etme Apo kardeş, baba benim sözümden çıkamaz.
0: Hey ahbap! Bu da senin. Şu işimi bir yaparsan, yok mu?
1: Oldu bil, ama sakın babaya söyleyeyim deme rüşvet aldığımı, canımı okur sonra.
0: Babaya selam, ellerinden öperim.
1: Ben de senin gözlerinden öperim.

0: Arabaya davet etmeyecek misin beni?
1: Dilsizim.
2: Hayat sigortası primunu neden ödemedin?
3: Ödedim baba. Yemin ederim ödedim.
2: Yalan yere yemin etme, sarpılırsın sonra.
3: Yalan değil baba. Torik deyince teslim ettim parayı. İki gözüm önüme aksın.
2: Sözlerine yazık değil mi zanım evladım?
3: Bu prim çok geliyor dedim. Babaya söylerim dedi. Baba sözümden çıkamaz dedi. 5000 de o aldı.
2: Ne? Ulan bakın sünnetine de. Bir de adamlarımı rüşvete alıştırıyorsun ha. Demek sigorta primi sok geliyormuş. Ben onun sözünden çıkamazmışım ha. Benim payıma kimse el atmaya cesaret edemez. Çocuklar, Apo kardeşimiz yolculuğa çıkayı hazırlığa başlayın.
3: Beni nereye gönderiyorsun baba?
2: Öteki dünyaya canım evladım. Çabuk ol. Bitti mi canım evladım?
4: Tamam baba.
2: İyi, eline sağlık olsun. O Apo kardeşimize parlak bir cenaze töreni tertip edeceksiniz.
4: Olur baba. Ha.
2: Apocuğum, Allah taksiratını affeylesin.
0: Düş önüme.
2: Ya rahmetli anan tam 30 sene kan kusturdu bana canım evladım. Şimdi de sen be. Ya yeter artık bu çektiğim.
0: Evde oturursan çekmezsin. Tövbe edeceksin.
2: Tövbe edeceğim, edeceğim.
0: 5 vakit namaz kılacaksın.
2: 25 defa kaza kılacaksın.
0: Evden işe, işten eve,
2: i̇şten
0: tamam
2: eve,
0: mı?
2: İşten eve, eve, eden işe,
0: hadi bakalım yürü şimdi.

0: Mehmet evladım, içeri cırdı cıralı işlerimiz ters cider oldu da. Bu sefer de işler ters ciderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım. Bilal, Celal, şimdi ikiniz de Arap Kadri'nin kumarhanesine tehsilata gideceksiniz.
1: Sendisinin bize tam 500.000 lira sigorta borcu var.
2: Ah ah, sen biraz babam olacaktın ki.
0: Parolayı biliyorsunuz, babanın selamı var, gözlerinden öpeyim.
3: Babanın selamı var, gözlerinden öpüyorum.
0: Aferin.
2: Gözlerinden öperim baba.
0: Gündemimize başka madde var mıdır?
4: Vardı baba, bizim hisseleri yeniden düzenleyecektik.
0: O... hisse meselesini gelecek toplantının gündemine alın, ben biraz işim var, oraya ziyaret.
4: 3 toplantıdır atlatıyor. Bu iş böyle yürümeyecek çocuklar. Hey!
5: Hey! Öküz gibi ne böğürüyorsun be, aptal herif?
4: Kaşınıyorsun ama seninle uğraşacak vaktim yok. Çek şu arabanı hadi.
5: Babanın at arabası sanki, kaba herif. Hiç mi terbiye vermediler sana?
4: Lütfen şık, pahalı, çok lüks, son model spor otomobilinizi biraz öne alabilir misiniz? Görgüsüz sultan!
5: Akşama gel de biraz görgü dersi vereyim.
4: Aha, bir dakika. Niyetin anlaşıldı, beni çok beğendin. Akşama gelirim, söz. 500.000 gidiyor, ne olur çek şu arabanı, ne olursun.
5: Terbiyesiz.
4: Terbiyeli, dur biraz. Zorla başımı belaya sokacaksın, dur. Dur diyorum. Bana ne be, benden günah gitti.

0: Bir daha karşıma çıkarsın sen. Tuh!
1: Sevgili babamız afiyetlidirler inşallah.
2: İyidir.
1: Hiçbir hastalığı falan yok değil mi?
2: Yok, hamdolsun.
1: Oh oh oh! Allah uzun ömürler versin. Hürmetler ederim. Ellerinden öperim efendim.

0: O defada çıksaydı hapı yutmuştuk.
1: Yazık oldu Apo'ya. Herif doğru söylüyordu galiba.
0: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
1: Bilal'le Celal değil miydi geçen?
3: Biri daha vardı arka tarafta.
4: Ben şüpheleniyordum zaten bunlardan. Takip edelim.
2: Önüne baksana kas kafa. Hadi çekin bakalım şimdi şöyle güzel manzaralı bir yere.
1: Sen ölümüne mi susadın arkadaş? Babayı hiç duymadın galiba.
2: Boşver, ben de abiniz sayılırım. Şu köşeden sağa dönelim bakalım. Sağa dön dedim.

0: Peşimizdeki enayileri atlatmak lazım. Sağa dön. Sağa dön. Sola dön. Sağdaki garaja gir. Yolumuza devam edebiliriz şimdi çocuklar.
1: Nereye kayboldu bunlar?
2: Bulmamız lazım mutlaka.
3: Devam et.
0: Hadi çıkın bakalım, şöyle temiz bir hava alın. Sen de geç şöyle. Geç geç, çantayı ver. Çantayı verin dedim. Siz bilin. Uslu uslu geri gidin bebekler.
4: Hayatımla oynuyorsun.
0: Eğlenceli bir oyundur, size de tavsiye ederim.

0: Yahu nerede bu herif?
1: Ezilmemiş mi?
0: Dursana biraz.
2: Ne oldu bu adam?
0: Uçmadı ya.

0: Uçtu mu? Daha münasip bir yalan icat eyleyemediniz mi ulan canım evlatlarım?
1: Vallahi uçtu baba.
2: Oğlum da üstünü öpeyim.
3: İki gözüm önüme aksın.
1: Uçtu, hepimiz gördük.
0: Ulan sen...

0: Gördün mü, gördün mü?
1: Ben de gördüm baba.
0: Aa, böyle havalandı öyle mi?
2: Evet baba, öyle havalandı.
0: Sizin de havalanmaya ihtiyacınız var canım evlatlarım. Tebdili havaya gönderiyorum sizi. Hazırlayın ulan.
3: Affet baba.
2: Bizim hiçbir yanımız yok. Elimizden uçtu gitti baba.
4: Alo. Evet. Parayı yürüten herif galiba.
0: Alo. Ben baba.
5: Ben de senin büyük oğlum babacığım. O iki enayi adamından 500 bini ben çarptım.
0: Olsun evladım. Ez bakalım evladım. Ben parayı niçin kazanıyorum? Senin için evladım.
5: Sağ ol babacığım, ömrüne bereket. Bak yanımda gelinlerim var, seninle konuşmak istiyorlar.
6: Babacığım, ben gelinin Jale.
0: Öyle mi kızım? Çok memnun oldum evladım.
6: Biz burada bir böcek, üç çiçek, gül gibi geçiniyoruz babacığım.
7: Babacığım, ben gelinin Hale. Ellerinden öperim.
0: Sağ ol yavrum. El öpenlerin sok olsun evladım.
7: Oğlunu çok mutlu ediyoruz babacığım.
0: Mutluluğunuz daim olsun evlatlarım.
6: Babacığım, ben gelininiz Lale. Nasılsınız?
0: İyiyim Lalezum. Çok iyiyim. Ya sizler nasılsınız?
6: Biz de iyiyiz babacığım.
0: Alırsın evladım, alırsın. Elbette, iftar ediyorum seninle. Ah ulan Ayı Mehmet evladım. Cezaevine düşmenin sırası mıydı da?

0: hırsız bir yere kaçamazsın. Polise teslim edeceğim seni.
1: Ziyanlı çıkarsın güzelim. Senin altındaki kimin arabası?
0: Ay sen bu öküze araba mı diyorsun?
1: Bana bak, hakaret etme, bizim böceğe bozuşuruz sonra. Hı. Araba kullanırken bozuşursak sağına soluna batsan iyi olur. Bak.
2: Ne oluyor burada?
1: Görmüyor musunuz memur bey? Bam diye arabama çarptı arabasıyla.
0: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
2: Hanımın mı bu araba?
1: Küçük hanıma lütfen sorar mısınız? Acaba bindiği araba kimin arabası?
2: Kimin bu araba?
0: Onun.
1: Gördünüz mü? Asıl araba hırsızı kendileri.
0: Bana hırsız diyemezsin.
1: Asıl sen bana hırsız diyemezsin.
0: Haddini bil, haddini bil yoksa sen...
1: Kadınlarını bil, fena yaparım sonra.
2: Durun bakayım. Bu araba senin öyle mi?
0: Benim, o çaldı.
2: Bu araba da senin.
1: Evet, benim, o çaldı.
2: Yürüyün bakalım, derdinizi evet. Karakolda
0: sen
2: aratın.
0: Karakolda
1: benim suçum yok ki.
2: Asıl senin atalarını onu götürseniz karakolda. Neyse.
3: Bu saçmalıkları tekrarlamakta ısrar ederseniz sabah ikinizi de tımarhaneye sevk ederim, haberiniz olsun.
4: Duydun mu?
0: Deli olan sensin, sen dinle.

0: Hey, çakmağı da yürütmeye kalkma.
1: Yapma. İşte

0: Nasıl? Aklınız başınıza geldi mi? Hala birbirinizden davacı mısınız? Telefon edeyim mi tımarhaneye?
1: Yok, ben değilim.
2: Ben de değilim.
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
2: Çüş öküz, kadına yol verilir adab-ı muaşerette.
1: Kadına yol verilir, doğru.
2: Hey! Kendi öküz arabana.
1: Affedersin, 3-5 gün kullanınca alışıyor insan. Her şeye alışıyor. Belki sana bile alışabilirim bir gün.
2: Şeytan görsün suratını. Kaba herif!
1: Doğru söyle, kimden aşırdın bu arabayı? Görgüsüz sultan.
2: Koca öküz, ne olacak?

0: Aramıza bir hain vardır canım evlatlarım. Ve bu hain bilatsiz dışarıya haber sızdırmaktadır. Söyleyin bana hanginizsiniz?
1: Aa, iftira ediyorsun baba.
2: Bizi harcamaktan vazgeç baba.
0: Onu bulacaksınız bana.
3: Siz parolayı verdiğiniz anda çocuklar fırlıyorlar. Gidilebilecek en büyük hızla parayı alacakları yere gittiklerinde... ...o her gelenin 5 dakika önce parayı alıp tüydüğünü öğreniyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Baba, ihanetle, casuslukla ilgisi yok. Başka bir iş var bu işin içinde. Beni dinle. Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?

0: sıkı tedbir alacaksınız. Herkesi tanımadığı bir başka kişi kontrol edecek bundan sonra.
1: Çok akıllısın babacığım.
2: Silah ve mermi işinden komisyonumuz olan o 1 milyon lirayı... bilahat siz Temel Reis'in deposundan alacaksınız. Parolamız da palamuttur, palamut. Ölüsünü istemem, dirisini getirin de.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Temel reisi görmeye geldim, burada var mı?
1: Benim, bir şey mi istiyorsun?
0: Çok değil, 1 milyon liracık. Paralamız Palamut, babam söyledi.
1: Onlar da buradalar zaten. Ha?
2: Baba seni bekliyor. Güçlük çıkartma da canını acıtmayalım.
0: Yok canım, ben buraya sizi görmeye geldim zaten. Buyurun çantanızı.

0: Eyvah Frankenstein!
1: Sen ha?
0: Kızma kızma, şaka yaptım sana. Niye tıraş olmadın bakayım sen?

0: Canım evladım, hadi. İçsene be canım evladım. Adı şerefine. Ye canım evladım, ye. Sen yedikçe bana kan olay. Hadi.
1: Sevgili babacığım, nefis yemeği hazmetsem de seyahate öyle çıksam olmaz mı?
0: Vaktimiz yok canım evladım. Hem yolcu yoluna gerek.
1: Doğrusunu istersen bu yolculuk hoşuma gitmedi benim. Başka bir şekli yok mu bunun?
0: Olmaz olur mu canım evladım? Yeter ki sen iste. Karadan zıtmak istemeysen havadan zıdırsın.
1: Havadan olsun bari.
0: Ben hiç sevgili canım evladımı kırar mıyım canım? Cel benim de cel. İşte buradan uçacaksın.
1: Şaka ediyorsun babacığım.
0: Şaka olur mu canım evladım? Ya havadan ya karadan.
1: Havadan gitmeyi tercih ederim doğrusu.
0: Peki canım evladım, sen bilirsin. Paşa canlı nasıl isterse öyle et. Helallaşalım canım evladım.
1: Helallaşalım sevgili babacığım.
0: Seni çok özleyeceğim be canım evladım.
1: Ya ben de baba, ben de seni çok özleyeceğim.
0: Bak ya, ağlama, beni de ağlatacaksın be. Allah. Hayırlı yolculuklar canım evladım.
1: Elveda babacığım.
0: Elveda sevgili evladım. Allah teksiratın affeylesin.
1: Eyvallah baba!
0: Canım evladım.
2: Benden bu kadar. Kusura bakmayın.
3: Teşekkür ederim.
2: Deminden beri burada mıydı bu adam?
4: Rıza Bey mi?
2: Hı-hı.
4: Sizden önce geldi.
5: Rest.
4: Pas.
5: Kabul.
4: Pas.
5: Fulva.
6: Fulas.
4: Ben bırakıyorum.
6: Dördüncü oyuncu olmadığına göre bu iş burada biter.
2: Dördüncü var.
6: Vay nezarethane arkadaşım, hoş geldin. Şeytan seni gene çıkardı karşıma.
2: Çeneni kes de oyununa bak.
5: Pot.
4: Peki.
2: 1000 lira.
4: Pas.
6: 5000.
4: Pas.
2: 10.000.
6: Evet. Servi.
2: Çift kart.

0: 10.000 daha.
1: 50.000 daha.
0: Rest?
1: Evet. Kare as.
0: Benimki de kare as.
1: As tarlasına düştük galiba.
2: Şimdi şapa oturdun ahbap. Foyan meydana çıktı.
3: Demek hile yaparak kazıklıyordun bizi.
0: Hapı yuttun mu öküz arabacısı?
1: İyi yanılıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda hile yapmam ben.
2: Bu adam.
4: Sen misin hile yapan? Getirin şunu.
1: Ben şaka yaptım, çek elini. Vaziyet nasıl?
0: Kötü.
1: Ah, devam et sen. Hadi. Eyvallah.
0: Falımı bozdun.
1: Kusura bakma.
4: Ulan haklasanıza şu herifi.
1: Fal nasıl çıktı?
0: İyi.
1: Ya güzel. Şimdi izin ver bir de ben senin falına bakayım. Seninki de çok iyi. Büyük bir aşk görünüyor. Hmm.

0: Uf, hayırdır inşallah, gene kulağım sınlay be. Birisi birisine beni meteleye amartsın.
1: Ayı Mehmet'tir baba, yarın tahliye ediliyor.
0: Aa, bak buna çok sevindim işte. Bilhassiz bundan sonra işlerimiz yoluna ziracık demektir.
2: Asılın! Asılın be!
3: Adayı! Defter kenarı!
2: Asılın be! Asılın, genç adamsınız be! Adayı!
1: Ayıyı gözünde fazla büyütüyorsun baba.
0: Ayıya laf yok Vesir. Ondaki sadakat köpekte bile yoktur ha. Ha bana bakın. Muhteşem bir karşılama töreni icat edeceğiz Ayı Mehmet evladımıza.
4: Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun. Seni çok izledik abi.
2: Geçmiş olsun abicim. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun canım evladım. Ya sen tatile gidelim, işler hepten bozuldu be. Tam zamanına yetiştin imdadımıza. Atla atla. Hadi lan şamatayı kesin atlayın ha. Bu herif başımıza bela oldu canım evladım. Tam yakaladık derken kuş gibi uçtu, balık gibi daldı, tazı gibi kaçtı.
5: Ne biçim adam bu?
0: Valla ben de şaşırdım kaldım canım evladım.
5: Nasıl olsa ele geçiririm onu. Sen üzülme baba. Kanatlarını kırarım uçamaz. Kafasını koparırım dalamaz. Ayaklarını kırarım kaçamaz.
0: Uy senin o tatlı dilini seveyim canım evladım. Alo.
6: Rıza'yı buldum baba. Hemen peşine takıldım. Biraz önce bir kadınla Yeşilköy motele girdi.
0: Aman evladım sakın oradan ayrılma. Bilhassiz moteli tarasut altına tut. Biz de hemen zalayırız. İzini bulduk Rıza'nın da.
5: Gerisini bana bırak.
0: Bıraktım canım evladım, bıraktım. Azılıydım.
6: On üç numaralı odada.
0: Hadi benim canım evladım, kanadını kopar, kafasını kes, bacağını da kır, geriye kalanını da...
5: Merak etme, çiğ çiğ yerim baba.
0: Afiyet şeker olsun canım evladım. Kazan mübarek olsun.
7: Ayı Mehmet!
5: Benim çocukluk arkadaşım.
7: Okul arkadaşım benim.
5: Asker arkadaşım.
7: Kan kardeşim.
0: Ey yavrum ey, şimdi Ayı Mehmet oğlum düşmanımın kemiklerini satır satır kıraydır.
1: Doğru.
5: Yıllar sonra tekrar bir araya gelmemizin şerefine. Şerefe yenge hanım.
7: Şerefe arkadaş.
5: İyi ama ben buraya içmeye gelmedim ki.
7: Sahi niye gelmiştin?
5: Ben buraya seni öldürmeye geldim arkadaş. Mecburum buna.
0: Ya Ayı Mehmet hiçbir işi bu kadar uzatmazdı. Neden gezikti acaba?
1: İstersen yardıma gidelim baba.
0: İstemez canım evladım. İstemez.
6: Al bakayım şunu.
5: Ne yapacağım?
6: Beni öldüreceksin. İki kurşun at yeter. Ay yok yok, benim derim biraz kalındır. Onun için üç kurşun at yeter.

0: Haklılardı. Zahmilesin artık.
1: Yutar mı dersin?
0: Ayıp ettin arkadaş. Baba hiç bu kadar fiyakalı ölen adam görmemiştir hayatında.
1: Cesedi ne yaptın peki?
0: Yedim dersin.
1: Bak ona inanır. Şimdilik hoşça kal arkadaş.
0: Güle güle kan kardeşim.
1: Rahatınızı kaçırdığım için özür dilerim yenge.
2: Tanıştığınıza memnun oldum efendim.
1: Hadi eyvallah.
3: Essüz kahraman Ayı Mehmet bizi çok büyük bir beladan kurtarmış, feragat ve fedakarlığın en güzel örneğini vermiştir. Yeter, yeter, yeter. Bu muazzam hizmetinden dolayı tescilatımız kendisine minnettardır arkadaşlar. Yeter, yeter, yeter. Kadehimi Ayı Mehmet evladımın şerefine kaldırıyorum.
4: Sevgili babamızın hak etmediğim iltifatları gözler mi yaşarttı? Ben sadece görevimi yaptım. O çöp gibi, o çöp gibi oğlanın yerine 5-10 tane doğru dürüst adamla karşılaşsaydım daha da mutlu olacaktım. Öyle değil mi arkadaşlar? Kadehimi sevgili babamızın saatine kaldırıyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin.

0: dili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşayacaksın.

0: Çatan yenilik, yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Siz görmeseniz de kir ve küf, buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
8: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
9: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
8: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Şoka gidelim.
1: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
1: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
0: Bir de soruyorsunuz.
1: 589 Neşe Hanım.
2: Hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
1: Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
0: Bana geldi bu çiçekler.
3: Tijan ablan da kim?
0: Ablamın arkadaşı.

0: Fena alıyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyorum.
1: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
0: Kocam mı?
2: Tişen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
3: Bak Yeşil Yeşil, yarın 16.15'te TV4'te.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira. Ucuz,
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu.

0: suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
5: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Sadece durulan.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.

0: Ben adama kolay kolay kız vermem. Benim kızımla evlenecek adam her şeyden önce namuslu, feziletli ve şerefli bir insan olmalı.
1: O da öyle babacığım, tam sizin istediğiniz gibi.
0: Peki ya esaleti?
1: Asaleti babadan, sülaleden.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Üstelik çok zengin. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor.
0: Çok iyi, çok iyi.
1: Sonra kendini çok iyi yetiştirmiş, Amerika'da tahsil etmiş, elektronik mühendisi.
0: Bak buna çok memnun oldum işte.
1: Delik yakışıklı, şık, kibar, dünyanın en tatlı erkeği. Onunla evlenmeme izin vereceksin değil mi babacığım?
0: Ya bu işler böyle ayak üzerine konuşulur mu ya?
1: Ne olur, izin vereceksin değil mi?
0: Hadi pekala canım evladım.
1: Sen dünyadaki babaların
0: uzatma,
1: en tatlısısın.
0: Yeter, uzatma, hadi kısa kes. Bak sevgili damadımı bir an evvel tanımak isterim. İnşallah da bizim ailenin şerefine layık bir delikanlıdır. Hayırdır inşallah, gene kulağım çınlay. Biri beni anayamak kim? Ayı Mehmet oğlum gelmedi mi?
2: Verdiğiniz paraları eziyordur herhalde.
0: Onun sayesine kurtulduk rıza belasından. Hele alış olsun, ne var yani? Çok önemli bir ve sigara işi programladım arkadaşlar. Mal bir tır kamyonuyla beraber yüklenmiş olarak yola çıkmış bulunay. Malı Edirne'de teslim alıp sahibine teslim edeceğiz. Karşılığında da 2 milyon Türk lirası alacağız.
3: 2 milyon mu?
4: Evet, tam 2 milyon.
3: Yaşadık desene. Bana bak, 1 milyonu senin, 1 milyonu benim ha?
4: Önce parayı nasıl söğüşleyeceğimizi planlayalım. Akıl senden, kuvvet benden.

0: Kımıldayanı bozarım.
1: Portladı.
0: Sağa dön hadi. İnin aşağı. Çabuk.
2: Sen ölmedin mi? Ayı Mehmet öldürmedi mi seni?
0: Rahmetli Rıza'nın kardeşi Fırlama Necmi'yim ben. Kardeşimin kanını ödeteceğim hepinize. Kaldırın ellerinizi. Düşünün hemen, hadi yürüyün. Yürüyün dedim, yürü yürü. Yürüsene.

0: Eh, bana müsaade.
1: Güle güle. Babaya selam.
0: Tabii, söyle.
2: Hey, kamyon almıyor musun?
0: Size hediyem olsun. Peki, bu nasıl iştir be canım evladım? Rıza mort olmadı mı?
3: Olmaz mı babacığım? Bir kalbine, bir beynine, bir de orasına o dakika nalları dikti. Duymadınız mı silah seslerini?
0: Peki, kamyonu yola getiren kimdi öyleyse?
4: Fırlama Necmi'ymiş. Rıza'nın ikiz kardeşiymiş.
0: Vay, soyu sopu kuryasıza. Şimdi de başımıza bu fırlama Necmi mi sıktı?
3: Çıksın babacığım, ayı Mehmet evladın onu da harcar.
0: Aferin canım evladım.
3: Heh, hemen gidip bulayım o namussuzu.
0: İster Rıza, ister fırlama Necmi olsun. Bir mala sahip olamadınız. Malına sahip olamayan canına da sahip olamaz. Hadi hazırlanın yolculuğa.
4: Etme, eyleme baba.
5: Kıyma canımıza.
0: Hayırlı yolculukla. Bitti mi?
6: Tamam baba.
0: Eline sağlık canım evladım. Arkadaşlara birinci sınıf bir cenaze merasimi hazırlatın. Çelenkler de kırmızı güllerden seçilsin. Tamam mı? Hadi sözüm. Alo. Buyur kızım. Söyle canım evladım.
7: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun? Sevgili müstakbel damadınız.
0: Öyle mi? Buna bilhassız çok memnun oldum. Merak etme canım evladım, hiç geç kalır mıyım? Sevgili damadıma kendi ellerimle mezeler hazırlıyorsun he? Hadi cüle cüle canım evladım, cüle cüle selametle, güle güle. Uy damat!

0: giderim ya, Leda, yalnız giderim ya.
1: Şu çıçakları kaldırın ulan, temizleyin orayı, açın bana, yarasın yer. Ha, şimdi çekilin, çekilin. Ya bırakın, karışmayın, ben kendi oğlumla ne de zoom be. Ya karışmayın dedim işime, bu üsken adı zoom bunu, üsken, üsken.
2: Odur, geliyor baba.
1: Aman, aman, ceketi. Buyurun efendim, ceketi. Ulan onunu kimi çıkarın be, çıkarın da bundan sonra gidin. Şşt, telaşa vermeyin ulan, telaşa vermeyin. Düzeltin, bir biçimleyin beni daha.

0: Hadi beyefendiciğim.
1: Ulan yakamı makamı.
2: Babacığım, misafirimiz geldi.
1: Geldi mi?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Babacığım, misafirimize hoş geldin demeyecek misin?
3: Hoş. Hoş. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
1: O şeref bana ait.
2: Birer alırız değil mi?
1: Siz bilirsiniz.
3: Siz daha iyi bilirsiniz onu.
2: Ben içkileri hazırlayıncaya kadar baş başa konuşuruz.
1: Hem olabilir, hem olmayabilir.
3: Çok iyi olur, çok iyi olur, hadi. Ulan nihayet seni elime geçirdim size.
1: Ağzını topla kayınpeder, ben fırlama Necmi'yim.
4: Yavaş, yavaş.
3: Sahtekar herif. Adi, alçak, rezil.
1: Ya sen benden aşağı mı kalırsın sanki?
4: Yavaş.
1: Üstelik zavallı masum kardeşim Rıza'yı öldürttün Ayı Mehmet'e.
3: Şimdi sıra sende fırlama Nezmi. Ayı Mehmet evladım seni arayayım.
1: Arayan belasını da bulur mevlasını da.
3: Yavaş yavaş. Lan bana attığın kazıklar yetmedim de kızımdan ne istiyorsun da?
1: Evlenmek istiyorum sevgili babacığım ya.
3: Ulan ben senin gibi ehlaksız bir köpeğe kız değil, bilaçiz eşek bile vermem be.
1: Eğer kızını vermezsen her şeyi anlatırım. Yavaş. Çevirdiğin dümenleri, kaçakçılığını, gangesterliğini, öldürttüğün zavallıların listesini vereyim mi Ayşe'ye?
3: Ulan! Canım evladım! Kızımın peşini bırak! Yoksa yaşatmam seni de!
1: Benden günah gitti sevgili babacığım! Ayşe, bak bir şey diyeceğim sana. Biz babanla daha evvel tanışıyorduk, biliyor musun?
3: Evet canım evladım, evet. Yani ismen birbirimizi daha evvelden tanıyaymışız ama şimdi daha çok kaynaştık. Sayende bir evlat sahibi daha oldum. Celallı adım öpeyim.
1: Ben de sizin gibi eşsiz bir baba kazandığım için çok sevinçliyim.
2: Anlaşamazsınız diye çok korkuyordum. Bilseniz ne kadar mutluyum babacığım.
3: Bilakis bu mutlu günümüzü kutlamalıyız.
1: Sıhhatinize.
2: Ben ikinizin dostluğuna içiyorum.

0: Öldürülmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman öldüreceksin kardeşini?
1: Bırak gırgırı, sonunda baba dümeni çekip ikimizi de zımbalayacak.
0: Öz be öz damadına. Deli misin sen? Olur mu öyle şey? ver bakalım biraz da bana. O keriz kolay kolay uyanamaz. Keyfine bak sen.
2: Hayırdır inşallah, gene kulağım sınamaya başladı canım evladım.
3: Ayı fırlama rejmiyi yakalamıştır. Affetmen için yalvarıyordur.
2: Affetmek mi dedin? Aha. Bir yakalasam bilhassız kendi ellerimle boğarım canım evladım.
3: Sizi bilmem ama benim sabrım tükendi arkadaşlar.

0: Ali Mehmet değil mi o?
1: Fırlamayla sarmaş dolaş. Babaya haber verelim.
2: Hadi alsın kürekleri.
1: Kol kolalar abi, sanki 40 yıllık dost. Yanlarında da 4 tane fıstık. Şimdi kayıkla Kotra'ya yanaşmak üzereler.
3: Ulan rüya mı görüyorsunuz öyle vakti? Sarhoş musunuz?
1: Şaban, sen de görüyor musun?
4: Ben de görüyorum Bekir abi.
1: Şimdi Kotra'ya çıktılar. Tamam abi. Hadi yürü.
4: geç bakalım geç. Sen de geç. Geç ayı. Geç.
5: Aman kaptan çabuk, enselenmeden tüyelim buradan.
6: Bir yanlışlık yaptınız. Mayonuzu giymeliydiniz.
7: Hayırsız. Nantör. Ayı. Onu bir evlat gibi bağrıma basmıştım be. Yapılır mı canım evlatlarım? Benim gibi müşfik bir babaya bu yapılır mı? Bu ayının burnundan bunu fıtıl fıtıl getireceğim yaptıklarını. Yarın akşama kadar muhlet size. İkisini de yakalayıp diri diri getireceksiniz. Gelmedi mi sizden alırım acısını, haberiniz olsun. Hadi.

0: Bu Bekir bir hatlar karıştırayım peşimden ama. Servis kapısından orayı dikizle de bir bak bakayım.
1: Bizden çıkaracakmış acısını. Suçsuzlar öldürülecek, hainlerin cezasını biz çekeceğiz. Paraları babamız alacak. Bu nasıl babalık? Emekliliğimiz yok. Hiçbir sosyal garantimiz yok.
2: İkramiyemiz var abi. Cenaze marşıyla beynimize sıkılacak bir kurşun.
3: Şaban doğru söyledi. Bu gidişle hepimiz pisi pisine gebereceğiz. Babayı aradan çıkarıp daha demokratik bir çete kurmalıyız arkadaşlar.

0: Hadi şekerim, birini beğen de bir an önce evlenelim ha.
1: Sabırlı ol sevgilim, nasıl olsa senin.
0: Biliyorum, biliyorum da babana karşı da görevlerimiz var sevgilim. Onu torunlarını sevmek zevkinden uzun süre mahrum edemeyiz.

0: Ooo, benim sevgili müstakbel damadım. Hoşlar geldin, safalar getirdin.
1: Hoş bulduk sevgili kayınpederim. Beni böyle mevcutlu getirttiğinize göre çok özlemiş olmalısınız.
0: Ooo, özlemez olur muyum da? Gel seni bir kere yanağından öpeyim.
2: Baba acele sizi beklediğini söyledi.
3: Ne var acaba?
2: Bilmiyorum, nişanlınız Rıza Bey oradaydı.
0: Besir, bak bakalım bizim kara kaplı kitap ne yazay.
4: Denizaltı yolculuğu tavsiye ediyor baba.
1: Babacığım, bir şey rica edeceğim. Acaba gene havadan olmaz mı, ne dersin? Peki yüzme bilmem de.
0: Merak etme canım evladım. Beline kurşundan bir can kurtaran simidi takarız, anza gidersin. Hadi hazırlıklara başlayın yolculuğun.
1: Ben bu havayı sevmedim baba. Mümkünse daha neşeli bir hava çalsınlar, böyle etenelerler.
0: Tabii. Bayram nereye dur?
4: Sizinle çıkmıştı, bir daha görmedim.
0: Öyle mi? İş başa düştü demektir. Hayatımda ilk defa bir cana kıyacağım canım evladım. Bilakis bunu da büyük bir keyifle yapacağım.
2: Hadi çabuk.
3: Niye koşuyoruz peki?
2: Canım, işimiz acele de ondan.
1: Babacığım dur biraz. Bak, ben ölürsem Ayşe de intihar eder. Yazık değil mi? Hadi beni boş ver ama bir tanecik kızın bensiz ne yapar sonra? Yaşayamaz. O ölürse ben de yaşayamam.
0: Daha çok gençtir. Unutur canım evladım. Unutur.
1: Ayşe'yi son bir kez dünya gözüyle görmek istesem, bir idam mahkumunun son arzusudur bu.
0: Vaktimiz kalmadı. Veda edeceksin. Buna et.
1: Elveda Ayşe. Sevgilim, aşkım benim, her şeyim elveda sana.
0: Elveda benim sevgilim.

0: Nasılsın canım?
1: Çok iyiyim şekerim, çok iyiyim hayatım.
0: Ne oldu babacığım, niçin çağırttınız beni?
2: Şeysin çağırttım, bilaçiz şeysin yani.
1: Düğün gününü tespit etmek için Ayşeciğim, baban biraz acele ediyor da.
0: Gelinliği ayın 17'sinde veriyorlar.
1: Biz de 18'inde evleniriz.
0: Sen ne dersin baba?
2: Bana edecek bu laf komadınız ki de.
0: Babacığım.
2: Siz münasip gördükten sonra bilaçiz...
1: Bunu kutlamalıyız sevgili babacığım. Sizi yemeğe davet ediyorum hepinizi.
2: Yok, beni bugün mazur göreceksiniz.
0: Olur mu babacığım? Sevgili damadın kırılır sonra sana.
2: Pekala, sevgili damadım kırılmasın madem Tıdalım.
1: Sen de yemeğe davetlisin arkadaşım.
3: Hoşça kalın kuçu kuçular.
4: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar. Benim gibi düşünenler ellerini kaldırsın. Güveninize teşekkür ederim. Babayı devireceğiz.
5: Nasıl yapacağız bu işi?
4: Onu en zayıf yerinden vuracağız. Sevgili kızını kaçıracağız.

0: Biraz durur musunuz? Al sağa, yavaş.
1: Lütfen iner misiniz?
2: Neden inecekmişim? Ne söyleyecekseniz söyleyin, acele işim var.
1: Bizim işimiz daha acele.
2: Bırakın, bırakın! Babama söyleyeceğim.
1: Selamımızı da söylemeyi unutma.
3: Bekir! Recep! Şaban! Ramazan! Ulan nereye acıttınız canım evlatlarım? Allah Allah, nereye kayboldunuz da? Ulan cehennemin dibine mi acıttınız? Alo! Ben baba!
1: Ben de Bekir! Yeni baba benim artık!
3: Sen çıldırdın mı canım evladım? Bu ne biçim şaka? Bu çotu şakadı ha? Çocuklar nereye dur? Buraya hiç kimse yok.
1: Birleşip devirdiler seni. Teşkilatımızın başına beni seçtiler. İlk işimiz de sevgili kızını kaçırmak oldu.
3: Olmaz böyle şey! Nasıl edersiniz bunu? Yalan söylüyorsun, delirmişsiniz hepiniz!
1: Asıl şimdi akıllandık babacığım. Kızım burada. Kendisiyle konuşmak ister misin? Baban seninle konuşmak istiyor.
2: Babacığım, merak etme. Bir şeyim yok, iyiyim.
3: O benim canım evladım. Merak etme, hemen kurtaracağım seni. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Ama sakın sen korkma.
2: Bu köpeklerden mi korkacakmışım?
3: Oh! Ne olayım canım evladım?
2: Bekir köpeğine iyi bir tekme attım.
3: Ayağına sağlık canım evladım. Ayşe!
2: Bırakın! Bırakın beni!
1: Bağlayın!
3: Ulan sensin!
1: Bana bak! Kızını tekrar görmek istiyorsan 20 milyon lira hazırla. Parayı bu akşam 5'e kadar gemiye getirmezsen kızını ölmüş bil.
2: Pişman olacaksın yaptıklarına.
4: Bana bak, sahiden seviyor musun Ayşe'yi?
1: Mesleğimizin şerefine pek yakışmaz ama maalesef seviyorum arkadaş. Galiba namuslu bir iş bulmamız gerekecek kendimize.
4: Boşuna uğraşma arkadaş, namuslu olmamıza müsaade etmezler.
3: Ateş etme. Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
1: Buyurmaz mısınız?

0: Anlatsana baba, anlat.
1: Ne oldu baba?
2: Kızım. Kızımı kaçırdılar canım evlatlarım.
1: Ayşe'yi mi kaçırdılar? Ayşe. Senin kızını kim kaçırabilir?
2: Bizim tescillat canım evladım.
1: Senin adamların mı?
2: Onlar artık benim adamlarım değil. İsyan ettiler bana, ihanet ettiler. 20 milyon lira fidye istediler. 120 milyon lira vermeye razıyım ama... biliyorum ki kızımı öldürecekler. Başka türlü öz alamazlardı benden. Öldürecekler onu. Bütün umudum sizde canım evlatlarım. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz. Sen ne kadar olsan, firlama olsan, sen her ne kadar ayı olsan, gene de iyi insansınız, iyi yüreklisiniz de.
0: Öpeyim babacığım, affet bizi. Öpeyim baba.
2: Sağ ol.
1: Yahu ağlaşıp duracağınıza gidip Ayşe'yi kurtarsak ya, ne duruyoruz?
2: Bana yardım edeceksiniz değil mi? Sen kurtar kızımı, bütün servetim senin olsun da.
1: Şimdi ayıp ettin kayınpeder. Paran senin olsun. Ayşe'yi seviyorum ben.
2: Bağışla canım evladım. Ben seni yanlış tanımışım.
0: Yeni çeteyi kurduk baba. Artık bizle kimse baş edemez. Elden gel.

0: Geliyor, babaya haber ver.
1: Baba geliyor, baba.
0: Getirin.
2: Babacığım.
3: Canım evladım, incitmediler ya seni.
2: Merak etme baba, iyiyim.
1: Tamam mı?
3: Sayabilirsin.
1: Sonra sayarız. Önce kara kaplı kitaba bakalım, ne diyor sizin için?
3: Kara kaplı kitaba kaldıysak yandık sıra gibi.
1: Kestirmeden cennete yolculuk. Duydunuz mu? Cennete gideceksiniz. Orada huriler bekliyor sizi. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak.
3: Beni nereye gönderirsen gönder canım evladım. Ama kızımı bırak.
1: Yo, ben bir babayı kızından ayıracak kadar zalim değilim.
2: Bırak baba, yalvarmaya değmez. Ben ölümden korkmuyorum.
1: Yolculuk hazırlıklarına başlayın. Tabutları getirin.

0: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.

0: Sen Ayşe'ye bak baba. İyi uykular.
1: Ha, ha, ha, ha.

0: İyi. 4 de buraya var etti 5. Ulan sıçratmadan atı! Ulan tutun onu, tutun! Yüzme bilmez, bu olacak! Tuy benim canım evladım! Nasıl da babana sekmişsin! Eline sağlık canım evladım benim! Ben de seni adam bilirdim, değil
1: mi? Ay, yapma, ne olur, yapma.

0: Ulan kalıbından uçan be! Ulan bu ayıya odun söser mi deve? Tamam, tamam canım evlatlarım! Siz sağ, ben selamet!
1: Baba kurtar bizi! Oğuzhan baba kurtar! Kurtar baba, affetsin!
0: Ulan sizi bilakis Allah affetsin canım evlatlarım!
1: Affet babacığım, kurtar!
2: Hala bitiremedin mi mektubu abla? Yazamıyorum bir türlü, zorla değil ya! Babamın saçmalığı işte! İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya götürüyorum.
3: Ben de bir göz atayım.
2: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
3: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
4: Allah hayırlısı, sağ ol.
2: Teşekkürler Ferhat amca.
5: Evleniyor musun? Arslan oğlum benim.
3: Osman Bey seni oğluna istedi.
2: Benim mi? Arzu ablam, o daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
6: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
7: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
6: Vazgeçmiş evlilikten.
2: Ama daha dün...
6: Biliyorum Alev.
7: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
2: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona!
8: Boş Çerçeve birazdan TV4'te.

0: ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Bugün anneme onu gösterdim.
5: Şaka.
4: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
6: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
7: Beğendim.
8: Çocuklar,
9: şoka gidelim.
8: Diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
16: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Vay!
1: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bakın.
5: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50.000 para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
8: Win, win, win.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Adriana duşta da sadece duruluyor.
12: Sadece duruladım, sen de durula.
11: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
13: Bir, iki, üç...
14: Bir niyet çek bakayım.
15: Başsın hanım abla.
16: Parlatalım abiler.
17: Çengelli iğneler, firketeler.
15: Gözlerin...
17: Evet, körüm.
15: Koskoca konakta oturuyoruz.
18: Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
19: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
15: Gitmem lazım Gül.
20: Hayatımı bağışla.
18: Biz canın senin olsun.
17: Görüyorum. Mesih Artil.
18: Kendimi tanıtamadım.
15: O eşi bulunmaz bir insandır.
21: Nasıl geçti habersiz?
19: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
16: İktibanın evladı.
17: Kimdi konuşan söylesenize.
22: Üç arkadaş yarın 18'de TV4'te.
23: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
24: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
25: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
26: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
27: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
28: İkisi birlikte çok iyi.
26: Tıpkı bizim gibi.
29: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bakın,

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.

0: Nişan al. Bir, iki, iki buçuk.
1: Yeter bu işkence. Ateş edecekseniz edin. Öldürecekseniz öldürün bizi. Yeter.
0: Sizi öldürmeyeceğim canım evlatlarım. Bilhassiz sizin için başka bir şey düşündüm. Dönün bakayım. İndirin ellerinizi. Aslında suçunuz bağışlanacak bir suç değildir hoş. Fakat yakına kızımı evlendireyim. Bu mutlu olayın şerefine kızımın düğünün arifesinden evvel bir defaya mahsus olmak üzere bilhassiz umumi af ilan ediyorum. Ulan yavaş yavaş yavaş. Bırakın oramı buramı. Babalıktan istifa ettim da.
2: En büyük sermayemiz namus, fazilet, ahlak ve doğruluktur. Bu ana prensibi unutmayalım canım evlatlarım. Sevgili müessesemiz hepinizin de bildiği gibi bir aile şirketidir. Şu anda dünyanın dört bir yanına el atmış bulunuyoruz. Bu başarımızdan dolayı hepinizi candan kutlarım canım evlatlarım.
0: Dandini dandini dostana, danalar cırmış bostana, kovbostancı danayı, yemesin lahanayı. Uy canına kurban olduğum Vedat'ı, dedene çektin ulan, bu yaşta dikileysin.

0: Gelin kayası derler bu pınara. Buradan su içen sevgililer ömür boyu birbirlerinden ayrılmazlarmış.
1: Sahi mi? Ne güzel. Anlatsana.
0: Ben de pek aslını bilmiyorum ama Ferhat Baba derler bir ihtiyar var. O bilirmiş. Gel istersen.

0: bulalım onu.
1: Aşkları öylesine büyüktü ki Pınar'a ismini verdi. Oradan su içen sevdalılara da yıllardır ümit veriyor. Leyla ile Mecnun gibiydiler.

0: başladığı gün bile. Böyle güneşli bir yaz sabahıydı.
1: Hoş geldiniz beyim!
2: Hoş bulduk Ferhat!
0: Hoş geldin doktor bey!
1: Hoş bulduk!
2: Nerede bizimki?
0: Nerede olacak beyim? Sabahın köründe baraja koştular. Sanki mühendis değil de amele.
2: Çalışmandan memnunum ama bu dağ başında da yaşamayı unuttun. Arada sırada şehre inmen lazım.
3: Ama babacığım baraj...
2: Hiç değilse cumartesi pazarını İstanbul'da geçirebilirsin. Neyse fazla uzatmadan buraya gelişimin sebebine gireyim. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
3: Evlilik mi? Kim? Ben mi?
2: Rahmetli annen sen küçükken bir kızla evlenmen için söz kesmişti.
3: Fakat babacığım, bu nasıl olur?
2: Bal gibi olur işte. İstersen resmini gönderirim sana.
3: Resmi ne yapayım ben?
2: Nesini istiyorsun?
3: Huyunu, suyunu, tabiatını bilmek isterim.
2: Adresini vereceğim sana, mektuplaşır anlaşırsınız.
3: Fakat bu devirde mektupla...
2: Ne varmış bu devirde?
3: Birbirini tanımayan iki insanın mektuplaşarak evlenmesi. Hem ben bu işe evet desem bile, bakalım kız beni beğenir, bu dağlarda yaşamaya katlanır mı? Ya çok nazlı ve şımarıksa?
2: Aa, uzattın ama, hem unutma, rahmetli annenin vasiyetidir bu. Yolcu yolunda gerek. Hadi doktor, davran bakalım.
4: Amca, müsaade ederseniz ben bu akşam burada kalmak istiyorum.
2: Aa, sen bilirsin. Hadi, eyvallah.
0: Güle güle beyim.
2: Eyvallah. Az daha unutuyordum, al kızın adresini.
3: Bayan Arzu, posta kutusu 23 bebek. Peki bu kızın evi falan yok mu baba?
2: Fazla sual sorma, ailesiyle öyle anlaştık. İşi bozmak için sakın saçma sapan şeyler yazma. Hadi eyvallah.
3: Güle güle baba. Posta kutusu 23 bebek. Güle güle.
4: Ferit, yatsak artık.
3: Ya benim kulağıma kar suyu kaçmış, sen uykudan bahsediyorsun. Niye? Ne olacak? Küçükken söz kesmeler, posta kutuları, lavanta kokulu mektuplar...
4: Ne alay ediyorsun amcamla be? Adamcağız mürvetini görmek istiyor.
3: Amcanı o kadar sevindirmek istersen sen evlen. Üstelik gelin hanım da hazır. Ha sahi ya, ne oldu senin o iş? Açılabildin mi kıza?
4: Nerede bende o cesaret? Aile doktorları olarak evlerine girip çıkmakla yetiniyorum.
3: Bana bak Necdet, kafamı kızdıracaksın, gideceğim kıza... Bak kızım diyeceğim, ben...
4: Ben de onun için saklıyorum ya onun kim olduğunu. Hem madem o kadar heveslisin, evleneceğin kıza saklasana o parlak sözlerini bakalım.
5: Size olan sonsuz... Ne yazayım? Beceremiyorum!
6: Ha? Hala bitiremedin mi mektubu abla?
5: Yazamıyorum bir türlü, zorla değil ya! Babamın saçmalığı işte! İnsan tanımadığı birine ne yazar? Hem kör müdür, topal mıdır, eciş bücüş bir şey mi, ne bileyim ben? Vakit geç olmuş, 4'te tenise gidecektim ben!
6: Ama yazmazsan babam kızacak ha!
5: Ne yapayım, beceremiyorum işte! Bana bak! Sen yazsana benim yerime!
6: Ben mi?
5: Tabii, şair geçinirsin! Ablan için 200 satır karalasan eline mi yapışır kalem?
6: İyi ama...
5: Aması falan yok, yazacaksın! Ha? Hadi, çekiver şunu bakayım!
6: Bir şeyler söyle de yazayım!
5: Aklına ne gelirse uyduruver!
6: Ne uydurayım be?
5: Öyle şeyler düşün ki haddini bilsin!
6: Ya babam duyarsa?
5: İkimiz arasında sır! Nereden öğrenecek?
6: Ne yazacağımı söylemedin daha?
5: Mesela yüzümün çiçek bozuğu olduğunu yazarsın.
6: Çiçek bozuğu mu?
5: Evet. İstersen şaşı. Yok yok, en iyisi bir gözüm kör dersin.
6: Kör mü?
5: Topal olduğumu da unutma.

0: gelmeyecek.
1: Ne yazacağımı söylemedin daha?
0: Mesela yüzümün çiçek bozuğu olduğunu yazarsın.
1: Çiçek bozuğu mu?
0: Evet. İstersen şaşı. Yok yok, en iyisi bir gözüm kör dersin.
1: Kör mü?
0: Topal olduğumu da unutma.
1: Topal?

0: benden nefret ederler.
1: İnsanım.
2: Hatırladığınız samimi satırlar bana yepyeni bir dünyanın perdelerini açtı. Öylesine bir manzara çizdiniz ki yalnızlığı aradım, sessizliği aradım. Sessizliği özlettiniz satırlarınızla. Dertleştiğiniz vahşi tabiatı elimle tutar gibi oldum. Dağ rüzgarlarının sertleştirdiği o yalnız adamı merak ettim.

0: Yorgunluk kahvesi getirdim sana.
1: Sağ ol Ferhat baba.
0: Ha? Gene gelin hanıma mı?
1: Aha. Allah,
2: ne oldu?
1: Geç kaldım. Bana bak, ben İstanbul'a gidiyorum. Şirketin senelik toplantısı var bugün, oraya gideceğim.
2: Hadi geçme.
1: Ay Allah, ne cehenneme koydum şu zarfları. Bir türlü bulamıyorum, nerede acaba?
2: Bu mu? İşte gözünün önünde burada, bu mu? Al, ateş bacayı sardı desene, göremiyorsun.
1: Aklımı büsbütün karıştırma. Kıza raporları yollatacaksın neredeyse.
2: Peki, hadi. Bırakayım.
1: Sen şu gelin hanımın mektubunu postaya atarsın, olur mu? Mektubu
2: gönderim.
1: Hadi bakayım, göreyim seni. Bana bak, orada günlük raporlar var, onlar çavuşa verilecek, inşaat çavuşuna. Tamam mı?
2: Raporları,
1: hadi bakalım.
2: Al, sen raporu mu sana verecektim?
1: Evet, ver şu raporları. Bu değil canım, bu değil, yanlışlıkla bana başka şeyler veriyorsun. Aklımı temelli karıştırdın benim be. Aman Ferhat baba, işte bu, tamam.
2: Hadi. Fincanı da götür, dur.
1: Mektubu atmayı unutma.
2: Peki, unutmam.
0: Haydili oğlan,
3: İnşaat raporları, baraj raporu, demir, çimento.
4: Duruma el koymalısınız Osman Bey.
5: Ferit Bey, nedense işleri tavsattı son zamanlarda.
6: Oğlum gece gündüz iş başında. Ama gene de ikazınızı dikkate alacağım.
1: Selamlar. Emrettiğiniz raporu getirdim babacığım.
6: Hele şükür gelebildin. Oku şunu!
7: Arzu, şu anda yıldızlar gökyüzünde ışıldıyorlar. Ama eskisi gibi parlak değiller. Mehtap bile eski büyüsünü kaybetmiş. Çünkü sen varsın artık. Sen hayatıma gireli işleri bile serdim. Ne baraj umurumda artık, ne de başka şey. Yalnızca bir...
4: Kâfi Osman Bey, baraj raporu hakkında yeteri kadar bilgi edindik.
6: Ferit!
8: Mektuplarınız öylesine sarhoş etti ki beni, barajın raporlarını size, mektubunuzu da babama postaladım yanlışlıkla. Kendimle değilim artık. Kalbimde tek şey var, sen. Soluğumda sen, beynimde sen.
3: Kalbimde tek şey var, sen. Soluğumda sen, beynimde sen. Benim de, seni öylesine merak ediyorum ki. Bir kere uzaktan olsun seni görebilsem.
9: Ne okuyorsun bakayım sen?
10: Abla!
9: Şöyle şimdi biz de bir görelim.
10: Ver!
9: Ben okuyacağım.
10: Ben diyorum seni, evlisiz benden
3: sakın. Ablacığım, ablacığım, yalvarırım, yalvarırım okuma. Elimi hep okuma abla, ne olur okuma.
9: Ağlama, ağlama, peki ağlama. Ama bir şeyler saklıyorsun benden. Ablan değil miyim? Niye söylemiyorsun? Peki, peki. Bırak ağlamayı da anlat. Gel yanıma.
3: Abla! Sırrımı saklarsın değil mi?
9: Aa, deli misin elbet?
3: Aşığım birine.
9: Ne?
3: Ama kim olduğunu sorma.
9: Yakışıklı mı bari?
3: Bilmem. Daha görmedim kendisini. Ama görmek istiyorum.
9: Bu gözyaşları görmeden aşık olduğum biri için ha?
3: Abla!
9: Peki, peki, deli kız. Madem bu kadar seviyorsun, gider görürsün.
3: Ama annem, babam, onlara ne söyleyeceğiz?
9: Sen merak etme, bana bırak. Ben idare ederim.
3: Sen! Ablacığım, abla!

0: anneciğim.
1: Günaydın yavrum.
0: Günaydın babacığım.
2: Günaydın. Alev kalkmadı mı hala?
0: Alev mi? Şeye gitti.
2: Ne?
0: Pikniğe! Leyla'larla pikniğe çıkacaklardı, erkenden gitti.
1: Aman iyi etmiş, evden pek çıktığı yoktu.
2: Arzu ikisinin hesabına da dolaşıyor zaten.
0: Günaydın! Alev yok mu?
2: Leyla! Alev'le pikniğe gitmeyecek miydiniz?
1: Ne pikniği?
2: Arzu!
0: Anne! Anneciğim! Dün akşam onunla...
1: Ne oldu dün akşam?
0: Onunla kavga etmiştik! Ya!
1: Kavga mı?
0: Hem de müthiş bir kavga! Kaçtı evden!
2: Ne? Kaçtı mı?
0: Allah'ım! Allah'ım ne olacak şimdi? Ya dönmezse, ya başına bir felaket gelirse, ya intihar ederse!
3: Yok canım, o kadar da değil!
2: Ağlayarak büsbütün sinirlerimi alt üst etme hanım! Polis müdürü arkadaşım, telefon eder şimdi bütün zabıtayı ayaklandırır!
0: Polisi karıştırmasanıza bu işe, döner nasıl olsa!
2: Karışmayın işime!

0: Emre tabisi, otobüsü arayacağız.
1: Hayrola, katil falan mı var?
0: Yo, Alev adında bir kız, evinden kaçmış.
1: Ya, buyurun.
2: Adınız ne küçük hanım?
3: Benim mi? Benim adım mı? Leyla benim adım.
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Nereye mi? Şuradaki bakın, şuradaki arabaya. Arkadaşım bekleyecekti de.
2: Peki, peki.

0: Arabamda ne aradığınızı öğrenebilir miyim? Gökten mi ineriz yoksa yerden mi bittiniz?
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ne şeyi? Demek bilmiyorsun. Ya çok komik. Eğleneceğiniz değilim ben küçük hanım. Böyle şakalardan da hoşlanmam.
1: Ben de hoşlanmam. Hem sizden eğlenen kim?
0: Peki ama arabama binmek için kimden izin aldınız? Buyurun lütfen.
1: Kaba adam.
0: Hey! Şapkanızı bana hatıra olarak mı bırakıyorsunuz? Alın!

0: Allah!
1: Şimdi de lastik mi değiştireceksiniz?
0: Maalesef değiştiremeyeceğiz küçük hanım. Çünkü yedek lastik yok.
1: Bir bu eksikti.
0: Şu dağın arkasında bir köy var. Bir zahmet yürüyeceğiz oraya kadar.
1: Ne? O kadar yol yürünür mü?
0: Hem de tıpış.

0: biliyorum çok yoruldunuz ama yaklaştık. Bakın, şu tepeyi açtık mı tamam.
1: O tepeyi mi?
0: Hı hı.
1: Aa.

0: Bazı insanların uğursuzluklarına inanmak lazım.
1: Neden?
0: Kıymetli varlığınıza rastlayalı bir lastik patladığı yetmiyormuş gibi 40 yıllık köprü de yıkılmış.
1: Aa, köprüyü de ben yıkmadım ya. Uğursuzluğu biraz da kendiniz de arayın.
0: Hey, durun, nereye?
1: Karşıya geçeceğim.
0: Yüzme biliyor musunuz, yüzme?
1: Size ne? Hem madem ki uğursuzum biriyim, boğulurum da kurtulursunuz benden.
0: Sevgilinizin adı neydi?
1: Ne yapacaksınız?
0: Boğulursanız sizi boşu boşuna beklememesi için haber vereceğim de.

0: yaptığınızı beğendiniz, değil mi?
1: Affedersiniz!
0: İnsan hiç merhametli olmamalı!
1: Ay, niye?
0: Hemen istifadeye kalkarlar da ondan!
2: Bütün zabıtayı ayaklandırdım, her tarafı didik didik arattım, halen de arıyorlar!
3: Yavrum bir dönsün, 10 tane kurban keseceğim!
2: Abla olacaksın, kızın başına felaket getirecek kadar ne biçim kavga bu!
3: Bey! Bey! Ya intihar ederse ölürüm!
4: Yapmaz öyle şey, üzmeyin kendinizi, için şunu!
0: Bana bak, susacak mısın sen? Zaten senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı be! Şu halime bak! Panayır maskaralarına döndüm be! Zatürre olmazsam iyi!
1: Ama gecenin bu vakti... Annem, babam çılgına dönmüşlerdir şimdi!
0: Bunu önceden düşünseydin!
1: Ben eve gitmek istiyorum!
0: Bana bak kızım! Ben de evime gitmek istiyorum! Gitmek istiyorum! İstiyorum ama gidemiyorum! Gecenin bu saatinde, bu yağmurda, şuradan şuraya adım atmam! Canın isterse seni tutan yok be!
1: Ama ben korkarım!
0: Ey Allah'ım, ey Allah'ım! Nedir başıma gelenler? Kurtardığıma pişman ettin beni be!
1: Kurtarmasaydınız!
0: Ne yapalım, ne yapalım? Sevgilinizin dul kalmasına gönlüm razı olmadı!
1: Siz benden alay edeceğinizin kendi gülünçlüğünüze bakın!
0: Kıyafetimden hoşlanmadınsa soyunur!
1: Hayır, hayır! Ne bakıyorsunuz öyle?
0: Sizi daha önceden görmüşüm gibi geldi de!
1: Rüyanızda olmasın!
0: Belki de... Çok rüya görürüm ben! Hadi hadi, Allah rahatlık versin!

0: Adınız Alev mi?
1: Evet, ne olacak?
2: Merkezden hakkınızı arama kararı var. Burada olduğunuzu bir genç haber verdi.
1: O benim işime ne karışıyor, ben tanımıyorum bile onu.
2: O da öyle bir şey söylemedi zaten. Sizinle bir alakası olsa tutar kulağınızdan götürürdü. Hadi giyin.
3: Beyefendi, hanımefendi, gözünüz aydın, küçük hanım geldi!
4: Oh canım evladım!
5: Evladım, yavrum benim! Çıldırttın bizi!
1: Ah benim deli kızım, neden yaptın?
5: Babacığım!
4: İki kardeş arasında her zaman kavga olur ama bunu o kadar ileri götürüp de evden kaçılır mı? Önce sarıl ablana, barışın bakayım!
1: Ne kavgası be?
5: Sus konuşma! Affet şekerim, bir daha kırmam kalbini! Bir tanem!
1: Öldük, öldük de dirildik üzüldüler!
4: Bunları sonra konuşuruz hanım, önce kendine gelsin kız! Hadi, hadi odanıza bakayım, hadi! Size de zahmet oldu!
1: Nedir bu kavga yalanı?
5: Aksilik işte! Tam senin Leyla'larla pikniğe gittiğini söylerken... ...küüt diye Leyla gelmesin mi? Kavga ettik, evden kaçtı dedim.
1: Onlar da deliye döndüler.
5: Asıl ben meraktan öldüm, başına bir hal geldi diye. Nerelerdeydin bütün gece?
1: Nerede olacağım, hiç!
5: Vallahi
1: görmedim bile onu!
5: Peki neredeydin?
1: Yolda otobüsü polisler çevirdi, kaçtım. ...Sonra da bin türlü aksilik geldi başıma!
6: Elim tanımadığı kızı için soğuk sulara girersen böyle olur işte!
7: Uzatma ya!
6: Maşallah aslan gibisin, aslan gibisin ama çocukluğunda geçirdiğin zafiyeti unutma!
7: Bir suya girmekle ölmedik ya!
8: Doktor haklı, hastalığın hiç şakası yoktur! Kendine dikkat etmelisin! Allah muhafaza!
7: Yeter yahu! Karartmayın işimi be!
6: Ateşin 39.5. Hadi bakalım, sen şimdi doğru yatağa!
7: Peki, peki, peki! Raporları imzalar yatarım!
8: Ben de sana taze bir ıhlamur kaynatayım, soğudu bu çünkü!
6: Ferit'e dikkat et Ferhat baba! Hafife ağlıyor ama... ...Hastalığı bir nüksederse...
8: Allah korusun! Ağzından yel alsın!
9: Hayrola Necdet? Nesi var?
6: Telaşlanmayın amcacığım, biraz üşütmüş.
9: Ya.
6: Ama biliyorsunuz, ihmale gelmez.

0: Hoş geldin babacığım.
1: Geçmiş olsun delikanlı. Geçen gün kaçarken öyle koştun ki herhalde terleyip üşüttün.
0: Şey babacığım, bir yanlışlık işte.
1: Püf, doğru seni. Fakat memnun oldum. Başta direndin ama sonra rapor yerine aşk mektuplarını bana yollayacak kadar ateş bacıyı sarmış bakıyorum.
0: Şey, bak babacığım...
1: Aa, biraz da ciddi konuşalım. Kızı ne zaman istiyoruz?
0: Ama baba...
1: Ne babası? Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
0: Kızı görmedim bile daha.
1: Görmeden de fazlasıyla...

0: Baba!
1: Ne babası? Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
0: Kızı görmedim bile daha!
1: Görmeden de fazlasıyla anla...
0: Neden olmasın?

0: ulaşılan kader yollarımızı birleştiriyor.
1: Konuşmuyorum sizle!
0: Neden?
1: Jandarmaya haber vermeniz şart mıydı?
2: Hey, sarkıntılık etme kıza!
0: Ne sarkıntılığı? Küçük hanım tanıdığımdır.
1: Yalan! Sataştı bana!
0: Aha! Dur! Bir dakika anlatayım bak!
2: Bayram
0: bir dakika!
2: Sizi. Vay!
0: Ben sana gösteririm!
3: Savaştan çıkmış gibisin.
0: Verdiğiniz akıl sayesinde beyefendi.
3: Biz sana postanede nöbet tut dedik. Kavga çıkar demedik.
0: Dayağımı yanarsın. Derdini anlatıncaya kadar karakolda sabahladığın ama.
2: Bir bakalım elimde ne var. Müjdemi isterim.
0: Ver şu mektubu.
2: Senden de bir şey saklanmıyor ki. Kız randevu veriyor. Halkalı istasyonunda buluşacaklar nihayet. Bizimki yakasına kırmızı karanfil takacakmış, kız tanısın diye.
0: Sen nereden biliyorsun bunları? He? Gel. Yoksa mektuplarımı her seferinde?
2: Vallahi okumadım. Yok, okumam ben. Ay çok sıcak.
0: Gel, yaklaş. Bak.
2: Okudumsa okudum, ne olacak?

0: Şey, affedersiniz. Gene mi siz?
1: Ya, evet, gene ben. Dünya ne kadar küçük değil mi? Beni görmek için bunca zahmete katlanacağınızı hiç ummazdım.
0: Sizin için gelen kim?
1: Ne saklıyorsunuz canım? Bütün kızlar beni yakışıklı bulurlar.
0: Beni rahat bırakın lütfen.
1: Peki öyleyse, ne arıyorsunuz burada bakalım?
0: Size ne? Kimseyi aradığım falan yok. Hele şimdi asla!
1: Mesele anlaşıldı. Sevgilinizle burada buluşacaktınız. Beni görünce kıskanıp gitti. Vah vah! Ne akılsız erkekler var şu dünyada!
0: Siz!
1: Evet ben!
0: Suratınızı parçalamak istiyorum, nefret ediyorum! Sizden anladınız mı?
1: Peki hastanelik olmaktansa kaçarım daha iyi!
2: Allah! Allah! Hayrola, nerede gelin hanım?
1: Ferhat baba! Az sonra gelecek buraya, beni soracak. Şelalenin yanındaki tepede olduğumu söylersin.

0: Ferit Bey. Gene mi siz? Kurtulamayacak mıyım ben sizden? İşiniz gücünüz yok mu sizin kuzum? El olmayacak yerlerde karşıma çıkıp asabımı bozmayı vazifem ettiniz kendinize.
1: Aynı şeyi ben sormalıyım. Bana? Sanki beni takip ediyormuşçasına hep peşimden geliyorsunuz.
0: Susun, rica ederim susun da sinirlerim büsbütün bozulmasın.
1: Ben sevmeyi, sevilmeyi bilmeyen bir insanım. Hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum. Siz nazlı bir kır çiçeğisiniz.
0: Siz de dağların kabalaştırdığı vahşi bir adam.
1: Affet beni Arzu!
0: Sendin demek!

0: bu pınardan su içen sevgililer birbirinden hiç ayrılmazlarmış.
1: Ne güzel! Sanki buraya ilk gelişim değil. Yıllardır buralarda yaşamış gibiyim.
0: Ben de ömrüm boyu seninleymiş gibiyim. Gözlerin, saçların, büyüleyici güzelliğin.
1: Mektuplarından öylesine tanımışım ki seni. Sanki resmini çizmişim kalbime. Nasıl oldu da seni ilk gördüğümde anlayamadım bunu? Asla affetmeyeceğim kendimi. Seni de. İstasyonda gerçeği anladığın halde üzdün beni buraya kadar.
0: Ben de affetmeyeceğim seni.
1: Neyi?
0: İlk karşılaştığımızda bana neler söylediğini unuttun mu? Nefret etmiş, beni baş belası olarak görmüştün.
1: Ama senin sen olduğunu bilmiyordum ki.
0: Sevdin mi buraları?
1: Çok! Hadi gidelim, senin yaşadığın yerleri görmek istiyorum.

0: Maşallah! Ne de yakışmışsınız birbirinize!
1: Beğendin mi ha?
0: Oo, güzel olduğunu umuyordum ama bu kadarına değil. Allah ayırmasın, sağ ol!
2: Teşekkürler Ferhat amca!
0: Ne? Demek adımı da biliyorsun!
2: Ferit'in sevdiği her şeyi biliyorum.
0: Ben de onu öyle severim ki!
3: Aa, ben size taze çay demledim, getireyim, durun!
1: Buyur şöyle!
2: Küçük kulübem dediğin yer burası mı?
1: Evet!
2: İçini gezmek istiyorum!
1: Tabii, buyur!
2: Ama yalnız!

0: Aslan gibidir evladım, yakışıklıların yakışıklısıdır.
1: Ferhat amca, bu resmi alabilir miyim?
0: Tabii!
1: Çok teşekkür ederim, bana dünyanın en güzel hediyesini verdiniz.
0: Tanrı da bana dünya güzeli bir gelin gönderdi.

0: içmediğim halde sarhoş gibiyim. Öylesine mutluyum ki.
1: Ben de. Bak, isimlerimizin baş harflerini yazdım. Biliyor musun? Kendin kadar...

0: Güzel bir adın var. Arzu.
1: Şey, ya ben değilsem?
0: sen değil misin? Anlaşılan güreş başına vurdu.
1: Dinle Ferit.
0: Benim de sana çok söyleyeceğim var. Ama geç oldu. Güneş batacak neredeyse. Hemen gitmemiz lazım.
1: Sahi, geç kaldım. Yanında zaman uçuyor sanki. Saati filan unutuverdim.
2: Rezalet, rezalet! Bugün işte 40 yıllık şirketimiz iflas edecek. 3 ay evvel bitmesi gereken baraj gelecek yıla biterse iyi. El birliğiyle beni mahvetmek mi istiyorsunuz?
3: Hayır!
2: Sen sus! Sana kim sordu?
3: Siz sordunuz.
2: Bak daha konuşuyor, hala konuşuyor. Cevap verin, susmayın, konuşun! Bu işin sorumlusu kim? Kim, ha kim?
3: Oğlunuz!
2: Başlatmayın şimdi oğluma da! Diyeli oğlum mezardan babam gelse...
4: Babacım öpeyim.
2: İyi, sen. İyi ki geldin.
4: Evet baba. Ama bir şey söyleyeceğim baba.
2: Ben de sana çok şey söyleyeceğim.
4: Benimki bir tek kelime. Evleniyorum.
2: Evlenmenin de... Ne? Evleniyor musun? Arslan oğlum benim. Beyler... Sirve. Toplantı bitmiştir.
5: Fakat raporların okunması...
2: Bitti dedim ya. Çıkabilirsiniz. Hadi. İşleri çok ettin ama neyse, çok sevindim. Nasıl karar verdin? Anlat bakalım.
4: Anlatayım babacığım, bak...
6: Ne yalan söyleyeyim, bu işin olacağını hiç ummuyordum.
2: Allah hepimizin gönlüne göre verdi.
1: Saadetten öleceğim neredeyse.
6: Üzüntüden öl, saadetten öl, ölümden başka laf bilmez misin sen hanım?
2: Aha, nerede benim güzel gelinim bakayım?
6: Ah, işte geldi! Gel bakalım küçük hanım, öp bakayım Osman amcanın elini. Nasıl, beğendin mi gelinini?
1: Ne? Ne gelini?
6: Allah'ın emriyle Osman bey seni oğluna istedi.
1: Beni mi?
6: Yok, beni olacak diye tabii seni.
1: Ama şey...
6: Ne şeyi?
7: Böyle pat diye söylenir mi bey? Kızcağız sevincinden şaşırdı.
1: Şey, çok acele değil mi baba?
6: Ne acelesi? Hadi teşekkür et!
1: Anneciğim, seninle konuşmak istiyorum.
6: Osman bey artık yabancımız mı? Ne söyleyeceksen burada söylesene! Yavrum! Nedir bu yaptığın?
1: Ne yapmışım? Ben insan değil miyim? Benim de fikrim sorulmaz mı?
6: Kızım, onunla mektuplaşıp anlaşan sen değil misin?
1: Ben mektupla falan anlaşmadım! Hem görüp de tanımadığım bir erkekle evlenemem
7: ben! Kızım, sen deli misin? Bizi rezil etmek mi istiyorsun?
1: Ya siz?

0: Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Osmancığım.
1: Bu gençlerin işine akıl sır ermiyor. Hayır diye tutturdu.
2: Anlıyorum, anlıyorum. Yalnız kızınıza bazı konularda şaka yapılmayacağını söylersiniz.
3: Ne haber abla? Ne bu halin?
1: Bıktım vallahi. Hep şu dağ yabanisi yüzünden.
3: Ne yabanisi?
1: Hani şu mektup hikayesi yok muydu?
3: Sersem.
1: Kendi kendine gelin güvey olmuş. Beni istemeye babasını yollamış.
3: Babasına mı göndermiş? Peki sen ne dedin?
1: Ne diyeceğim? Ölürüm de gene evlenmem dedim. Kala kala o budalaya mı kaldım?

0: Sevgilim, bir tanem. Budalalığım yüzünden işleri berbat ettim. Allah'ım, bana bir akıl öğret. Nasıl çıkacağım ben bu yalanın içinden?
1: Yo, şaka yapıyorsunuz.
2: Böyle mevzularda şaka yapmayacak kadar ciddi olduğumu bilirsin.
1: Olamaz.

0: Evet.
1: Avni Bey'le görüşmek istiyordum.
0: Evde yoklar efendim.
1: Ya hanımefendi?
0: Bey'le birlikte çıktılar.
1: Acaba Arzu Hanım evdeler mi?
0: Evet. Kim diyeyim efendim?
1: Ferit dersiniz.
0: Bir dakika lütfen. Kim o Zeynep? Ferit Bey diye biri sizi görmek istiyor.
2: Evde yok de.
0: Fakat evde olduğunuzu söylemiştim.
2: İşine uydum işte. Atlat, atlat!
3: Arzu, Arzu! Seninle mutlaka konuşmam lazım.
2: Ben cevabımı verdim babanıza. Sizinle konuşacak bir lafım yok benim. Zeynep, kapat şu kapıyı.
0: Peki efendim.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: Sadece durula.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Sucuklarda %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
11: Vin Vin Vin.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
18: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
17: Bir de soruyorsunuz.
18: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
17: Bana geldi bu çiçekler.
19: Tijan ablan da kim?
17: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
18: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
3: Bir zamanlar sevginle...
17: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
19: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
17: Hemen evleniyor.
4: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
19: Kocam mı?
18: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
8: Bak Yeşil Yeşil, yarın 16.15'te TV4'te.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Okula dönüş heyecanı başladı. Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem bizim toptan hem bizim groslarda.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
8: gazoz. Şoka gidelim.
9: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Vay!
12: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
13: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz.

Annem yüzümden bu hakarete uğramasına ben sebep oldum. Ama gidip her şeyi anlatacağım. Onu kaybetmek pahasına da olsa.

Bak Ferit, böyle davranırsan külahları değişeceğiz. Aşk uğruna kaçıncı ıslanışın bu? Çocuk olsa bütün gece yağmur altında sokaklarda dolaşmaz. Pes vallahi. Şaka bir yana Ferit, yataktan çıkmaman lazım. Gene uğrayacağım. İlaçlarını da ihmal etme.

0: Nesi var Necdet?
1: Ateşi yüksek değil. Fakat öksürüğü beni biraz düşündürüyor. Röntgenini almadan bir şey söyleyemem. Ama...
0: ama?
1: Feride bir şeyler olmuş amca. Bir gecede o hayat dolu çocuk gitmiş. Bilmem nasıl anlatayım.
0: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum.
1: Müsaade...

0: Ferit.
1: Buraya halimi görmeye mi geldin?
0: Sana anlatmaya, özür dilemeye geldim.
1: Evden kovduğun gün anladım yeteri kadar Arzu Hanım.
0: Ben Arzu değilim Ferit, onun kardeşiyim.
1: Kardeşi mi?
0: Evet, Arzu ablam. O daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana. Beni affedebilecek misin sevgilim?
1: Sus! Konuşma!
2: Ferit nerede?
1: Bilmem. Kuyruğu yanmış it gibi sabahtan beri şelalenin oralarda dolanıp duruyor.
2: Hay Allah! Deli mi bu çocuk? Neden yapıyor böyle?
0: Bana her Arzu deyişinde utancımdan ölüyordum. O gün tam itiraf edecekken susturdun.
3: Unutalım geçmişi. Artık yalnız aşkımız olsun. Güzel şeyler, mutluluk olsun hayatımızda.

0: Bu ne siz böyle? Herhalde bütün hayatın boyunca bugünkü kadar ayna karşısında kalmamışsındır. Pek de güzel oldun.
1: Aman abla!
0: Gelecek misafiri bayağı merak etmeye başladım.
1: Sabret, görürsün.
0: Devlet sırrına döndürdüm bu işi. Resmen evlenme teklifi mi yapacak?
1: Elbette!
2: Alev Hanım, sizi biri görmek istiyor.
0: Geldi! Geldi!

0: Alev Hanım mı?
1: Evet.
0: Size gönderdiler efendim, Ferit Bey'den.
1: Çok teşekkür ederim. Aman baba, ne biçim kravat takmışsınız öyle?
2: Nesi var?
1: Aa, anne, böyle bir günde giyecek başka elbisen yok muydu? Değiştir ne olursun, lacivertini giysene, hadi. Sonra saçlarını yana tarasan daha çok yakışıyor sana.
2: Sübhanallah!
3: Ayol görücü bana mı geliyor?
4: Aa, olsun!
0: Üzülmeyin amca, Feride kurtarmak için elimden geleni yapacağım.
2: Ben de annesini kurtarmak için elimden geleni yapmıştım ama... ...ne çare ki ölüme karşı gelinmiş. Üstelik bugün onun en mutlu günü. Sevdiği kıza evlenme teklif etmeye gidecekti. Ne yapacağız şimdi?
0: Bana kalırsa her şeyi açıkça söylemeliyiz.
5: Neymiş o söyleyeceğiniz şey? Ne haber doktor? Nasılım? Bu haliniz de böyle, ne var Allah aşkına? Ha, benim mi bu?
0: Evet Ferit.
5: Yahu Necdet, Allah aşkına göster doktorluğunda esaslı bir öksürük ilacı yaz. Yoksa kızcağız öksürüklü, tıksırıklı bir ihtiyarla evleniyorum zannedecek.

0: Bir şey var sizde.
1: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
2: Sen ne söylediğinin farkında mısın?

0: Merhaba Alev.
1: Merhaba Necdet. Girsene.
0: İyi geceler efendim.
2: Hoş geldin doktor.
1: Hoş geldin oğlum.
0: Hoş bulduk efendim.
2: Otursana şöyle, gel.
0: Müsaadenizle Alev'le biraz konuşmak istiyorum.
2: Tabii, tabii.

0: birlikte konuşabilirsin.
1: Beni Ferit yolladı.
2: Hasta mı yoksa?
1: Hayır. Sadece senden özür dilememi söyledim. Vazgeçmiş evlilikten.
2: Ama daha dün...
1: Biliyorum Alev.
2: Nasıl olur?
1: Haklısın üzülmekte. Zor bir durum.
2: Hayır, inanamıyorum. Ferit bu kadar kötü olamaz.
1: İnan ki ben de çok üzgünüm. Fakat gerçek bu ki... Ferit bir daha gelmeyecek.
2: Hayır!

oldum. Senden en dopdol olduğum bir anda bunu bana nasıl yaparsın Ferit? Birden bu açı boşluğa nasıl bırakabilirsin beni? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Sensizliğe dayanamayacağımı bilmiyor muydun? Cevap ver! Söyle! Yalan, yalan değil mi gelmeyeceğin? Seni ömür boyunca bekleyeceğim. Son nefesime kadar bekleyeceğim. Son nefesime kadar.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız doktor bey?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
2: Buyurun. Rica
0: edin. Buyurun efendim, buyurun. Şansınız var. Sanatoryumun en güzel odasını size tahsis ettik. Cidden talihlisiniz delikanlı.
3: Evet, çok talihliyimdir.
1: Ferit oğlum, göreceksin bak, kısa zamanda hiçbir şeyin kalmayacak. Merak etme.
2: Böyle durmak yakışmıyor sana. Kendini koyvermemelisin Ferit.
4: Maksadın bizi üzmek mi? Şu aslan gibi vücuda hangi hastalık dayanır?
3: Üzmeyin kendinizi benim için. Kuvvetim hastalıkla savaşmaya yeter mi bilmem ama... merak etmeyin. Kaderime boyun eğecek kadar gücüm var.

0: Bu kadar üzülmemelisin amca.
1: Elde mi?
0: Ama kendinizi hasta ettiniz. Şimdi de kımıldamamanız gerekirken sanatoryuma gitmeye kalkıyorsunuz.
1: Ne yapayım? Aklım orada.
0: Evet, aslında mühim bir gün. Tedavilerimizin neticesini bugün öğreneceğiz. Ama ben nasıl olsa oradayım. İnşallah size de müjdeyle döneceğim.
1: Ay inşallah. Çabuk gel evladım.
2: Teşhisiniz nedir üstadım?
3: Sizlerle aynı fikirdeyim. Maalesef hastalık öbür ciğere de sirayet etmiş.
2: İnanın elimizden geleni yaptık. Ama bizlere hiç yardımcı olmadı. Adeta iyi olmak istemiyor.
3: Bilhassa bu hastalık, bilirsiniz.
0: Emin misiniz doktor?
4: Hiç ümit yok mu?
3: Maalesef. Siz de doktorsunuz. Mikrop iki ciğeri de tamamen sarmış.
0: Anlıyor. Daha ne kadar ömrü kaldı dersiniz?
3: Çok çok 5-6 ay.
4: 5-6 ay mı?
3: O da kendine iyi bakarsa.
0: En yakın arkadaşımı, en sevdiğim insanı kurtaramadıktan sonra ne faydası var doktorluğumuzun?
3: İsyanınızı anlıyorum ama metin olmalısınız. Kader, elden ne gelir?
0: Şimdi nasıl vereceğiz bu acı haberi Feride?
5: Hayrola?
3: Gidiyorum.
2: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
5: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
0: Ferit!
5: Kendini üzme, duydum konuştuklarınızı.
3: Duyduğunuzsa daha iyi ya, çok dikkatli davranmanız lazım.
5: İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama... nerede öleceğini verebilir.

0: Tanıştığımızı da hiç hatırlamıyorum.
1: Bense çok iyi hatırlıyorum. Avni Bey'in kızı Arzu Hanım'sınız.
0: Peki siz kimsiniz?
1: Ben mi? Peri Padişah'ın oğlu.

0: Kısa zamanda öylesine döndürdün ki başımı. Aşık oldum galiba sana. Çok yakışıklısın. Masal kahramanı gibisin.
1: Dedim ya, peri padişahının oğluyum.
0: Yarın bize gelir misin akşam yemeğine? Ailemle tanışmanı istiyorum.
1: Memnuniyetle.
0: Peki seni peri padişahının oğlu diye mi tanıştıracağım?
1: Ferit dersin. Bir vakitler kapından hizmetçiyle kovdurduğun Ferit.
0: Sen o muydun? Ama nereden bilebilirdim ki?
1: Üzülme, hiç önemi yok. Yalnız senden ricam, bırak da ailene kendimi ben tanıtayım.
0: O buraya oturur, Alev'in yanına, ben de şuraya. Tam karşısına oturayım ki onu iyice görebileyim.
2: Bilmece gibi şaşırtıyorsunuz insanı. Bir telaştır gidiyor. Kim bu peri padişahının oğlu?
0: Görünce çok seveceğiniz biri. Sürpriz yapmak istiyorum size. Misafiriniz geldi Arzu Hanım. Hoş geldin Ferit.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim, buyur. İşte peri padişahının oğlu Ferit, Osman Bey'in oğlu.
2: Oh, hoş geldiniz, gerçekten sürpriz oldu.
3: Hele benim için, hoş geldin oğlum.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Alev, gel bak tanıştırayım. Ferit Bey, kardeşim Alev.
1: Memnun oldum küçük hanım. Sizi bir yerde görmüş gibiyim.
0: Rüyanızda olmasın.
1: Olabilir. Çünkü ben çok bol rüya görürüm.
0: Kardeşimin kusuruna bakmayın. Birine aşıktı. Sevgilisi terk etti onu.
2: Yavrucuğum o günden beri hasta oldu.
1: Alev hanıma acısını hatırlattığım için çok özür dilerim.
2: Afiyet şeker olsun evladım.
1: Teşekkürler efendim. Çoktandır böyle bir aile sofrasında bulunmamıştım.
0: Ferit, fala inanır mısın?
1: Tabii. Hatta falcılığım bile vardır. Ama kahve falından anlamam.

0: Ellerdense istikbali bile okuyabilirim. Müsaade eder misiniz?
1: Bırak baksın Ali!
0: Bakın, bu hayat çizgisidir. Uzun bir ömür görüyorum. Bugünlerde canınız çok sıkılıyor. Galiba işe yaramaz bir genci seviyorsunuz.
1: Tam üstüne bastın Ferit!
0: Hakikaten doğru mu?
1: Doğru ama eksik. Sadece işe yaramaz bir adam değil, alçağın biri.
0: Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama kalbinizi kırmamak için öyle söyledim. Aslında alçağın bile ötesinde bir insan. Belki bir şeytan. Şeytanların en adisi. Bütün bunları bildiğiniz halde hala onun için üzülmenin saçmalığını anlamıyor musunuz? Çıkarıp atın şu vefasızı hemen aklınızdan.
1: Elimde olsaydı, aklımdan çıkarmak değil, öldürebilirdim bile. Yaşadığı yerleri öyle güzel anlattın ki Ferit, görmek isterdim.
0: Müsaade ederlerse götüreyim seni, gezdiririm. Küçük hanım gelmezler mi? Dinlenmiş olur. Sinirlerine de iyi gelir.
1: Hayır.
0: Ama neden? Bakın, titriyorsunuz. Oh! Gözleriniz de nemlenmiş.
2: Ne o Alev? Ağlıyor musun yavrum? Yoksa ablandan ayrılacağın için mi?
1: Bak, beni kırıyorsun ama! En mutlu günümde bu gözyaşlarına sebep ne?
2: Tabii ya, neşelen biraz! Hadi ablan için bir şarkı söyle bize!
1: Anne! Benim hatırım için Alev!
0: Demek küçük hanımın yüzü gibi sesi de güzel. Ben rica etsem?

aşağıdaki o iğrenç mahluk sen misin? Bunu bana nasıl yaparsın? Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim. Hiç! Hiç kimseye inanmayacağım! Bundan sonra hayatım bomboş geçecek! Kalbim bomboş olacak! Tıpkı bu çerçeve gibi! Tıpkı bu boş çerçeve gibi!

0: güzel yerlermiş buraları.
1: Seni daha görmeden seveceğimden öylesine emindim ki... Bak, aşkımızı ebedileştirmek için isimlerimizin baş harflerini kazdım ağaca.
0: Ne güzel! Tam peri padişahının oğluna yakışacak romantik bir şey. Hiçbir kıza bu kadar tatlı sözler söylenmemiştir.
1: Hiçbir kız senin kadar güzel değil ki söylensin.

0: omuzunun yarasını kanattı. Ah, onu bu hale getiren adamı bir elime geçirsem!
1: Oh, siz misiniz? Gecenin bu saatinde buraya gelmeniz doğru mu ya?
0: Ya sizin? Sizin yaptıklarınız doğru mu?
1: Ben ne yaptım ki?
0: Beni aldattınız.
1: Önce siz başladınız. Arzu'nun ismini kullandınız.
0: Evet, ablamın ismini kullandım. Fakat o kelimeler, o cümleler benimdi. Onlar benim hakiki hislerimin ifadesiydi. Ne olur, ne olur saklama benden. Neden böyle değiştin? Nedir bu muamma?
1: Anlamadım, ne muamması?
0: Yalvarırım, çıkar artık yüzünden maskeni!
1: Maskemi? Ne maskesi? Seni hiçbir zaman sevmedim ben!
0: Hayır, yalan söylüyorsun! Gözlerimin içine bakarak beni sevmediğini söyleyebilir misin?
1: Rica ederim Alev, gidin! Bu saçmaları başkasına anlatın! Benim kitabımda ne hakikatin, ne de sevginin yeri var!
0: Alev! Alev!
1: Gidin artık!
0: Gelsin! Abla, buradayım! Ne oluyor Alev? Ne işin var burada? Ferit Bey'le halledilecek bir meselemiz vardı da!
2: Ne meselesi?
0: Beni sevip sevmediğini sordum!
2: Ne dediğinin farkında mısın Alev?
0: Evet abla!
2: Delirmişsin sen!
0: O gece fala bakarken bahsettiği alçak kendisiydi!
2: Doğru mu söyledikleri?
1: Doğru. Ama sor bakalım, bana yazdığı o mektupları kimin ismiyle yazmış? Hadi bunlar bir yana! Benim sana bağlı olduğumu, nişanlı sayıldığımızı bilmiyor mu? Neden hala peşimi bırakmıyor, ne istiyor? Yoksa ismini çaldığı ablasının saadetini de mi çalmak istiyor?
2: Utanmıyor musun Alev? Ayıp değil mi sen?

0: Bu sefer kavga etmeye geldim seninle Ferit. Alev intihar etti.
1: İntihar mı etti?
0: Allah'tan zamanında yetiştik de kurtuldu.
1: Onun beni bu kadar sevdiğini bilemezdim ki.
0: Sen de, Alev de, hayatta sevdiğim iki varlıksınız. Beni dinle. Birkaç günlük mutluluğu olsun, kızdan esirgeme. Ne olursun Ferit, onu da ölüme sürükleme. İkinizi birden kaybetmeyeyim.
1: Hayır. Beni tamamıyla unutması lazım. Bunun için de evlenmesi gerek. Dinle beni. Sen evlenmelisin onunla.
0: Benden ne istediğinin farkında mısın?
1: Evet. Alev'i ancak sen anlayabilirsin. Onu ancak sen mesut edebilirsin. Bu benim son saadetim olacak. Bak, bak yalvarıyorum. Ne olur kabul et. Kabul et.

0: Kız babası olmak kolay değil tabii. Tabii. Bunca emek verirsin, sonra el oğlu alır gider kızı.
1: Doğru. Avni Bey'in durumu çifte kavrulmuş. Büyük kuzu da uçacak yakında elinden.
0: Öyle mi? Peki o damat nerelerde? Arzucuğum, nişanlını tanıştırmadın bize.
2: Gelmedi henüz. Ama gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Babacığım merak etmeye başladı.
3: Merak etme, gelir yavrum.
2: Postacı Arzu Hanım, taahhütlü mektup varmış.
0: Çok mersi.
4: Arzu Hanım?
2: Benim.
4: Buyurun, size.
2: Mersi. Güle güle.
5: Bu mektubu sana özür dilemek için yazıyorum. Bilmem beni affedebilecek misin? Seni aldattım, senin hislerinle oynadım. Biliyorum dürüst bir davranış değil bu. Gerçek sevdiğim Alev'di, çok sevdim onu. Ama yakama yapışan hastalığı öğrenince ardımda gözü yaşlı bir sevgili bırakmamak için sana yaklaştım. Benden nefret etsin, beni unutsun diye. Muvaffak oldum sanırım. Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum. Sana bu kötülüğü, ikimizin de çok sevdiği bir insanı mesut etmek için yapmış olmam tek tesellimdir.

Ali, o seni seviyormuş. Al bak oku. Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ondan.

0: yavrum.
1: Nerede? Nerede o?
0: Gel Melih. Ona götüreyim. Seni bekliyor.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Vay!
4: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
11: Bir, iki, üç...
12: Bir niyet çek bakayım.
13: Başsın hanım abla.
14: Parlatalım abiler.
15: Çengelli iğneler, firketeler.
13: Gözlerin...
15: Evet, körüm.
13: Koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
16: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
13: Gitmem lazım Gül.
17: Hayatımı bağışla.
13: Biz canın senin olsun.
15: Görüyorum. Vesaatin.
14: Kendimi tanıtamadım.
13: O eşi bulunmaz bir insandır.
18: Nasıl geçti habersiz?
16: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
14: İhtibanın evladı.
15: Kimdi konuşan söylesenize.
19: Üç arkadaş yarın 18'de TV4'te.
20: Görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
22: Şoka gidelim.
7: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokyo.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokyöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win, win.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Şoka gidelim.
3: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win,
2: win. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win,
5: win. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Abi. Ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
11: Dede ne yapıyorsun?
12: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
11: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
12: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
11: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
13: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

Seni asla affetmeyeceğim. Sevgimin büyüklüğünü anlamadın. Senin yanında geçireceğim 3-5 mutlu güne bile çok gördüm. Halbuki bu kısacık saadet bile bana bir ömür boyu yeterdi. Seni bu kadar sevdiğimi bildiğin halde beni nasıl bırakırsın? Allah'ım! Bana bu kötülüğü neden yaptın? Niçin aldın onu benden? Sen bensiz ölebildin ama... ben sensiz yaşayamam! Yaşayamam!

0: yaptın?
1: Ferhat baba, beni seversin değil mi?
0: Sevmez olur muyum? Hele bundan sonra. Onun yadigarısın sen bana.
1: Senden bir ricam var. Beni de onun yanına gömün.

böyle çocuklar. Ölümde bile ayrılmadılar birbirlerinden. Yıllardır burada yan yana, koyun koyuna yatıyorlar. Ben de onları kimse rahatsız etmesin diye böyle başlarında bekliyorum. Allah sizi ayırmasın.

0: asırlık bir şekerci dükkanını ziyaret ederek başlıyoruz güne. Burada harika lokumlar yapıyorlar.
1: Belgrad'da yepyeni bir güne uyandık değerli izleyenler ve bu turun ilk durağı işte arkamda görmüş olduğunuz tarihi şekerci dükkanı Bosilçiç ailesine ait bu dükkan. 1936 yılından beri hayatta. En büyük özelliklerinden bir tanesi her şeyin el yapımı olması. Burada neler satılıyor derseniz görmüş olduğunuz gibi birçok şekerleme, çikolata ama en önemli şey bizdeki lokum. Lokumun birçok çeşidini yapıyorlar. Güllü lokum, fıstıklı lokum. Tabii Avrupa Birliği de ve Sırbistan hükümeti de bu aileyi destekliyor şu anda. Çünkü bölgede, hatta Balkanlarda bu işi yapan en eski aile. 1936 yılından beri yapıyorlar. Şimdi içeriye geçelim. Bakalım içeride neler bulacağız.
0: Ağzımız tatlansın diyor, lokumlardan tadıyoruz.
1: Gerçekten çok güzel, her şeyi çok orijinal ve hiçbir zaman yapay bir şey kullanmıyoruz diyor. İçinde de bergamotu hissediyorsunuz zaten. Şimdi aileyi biraz tanıyalım.
2: My name is Bane Bosilčić. I'm the third generation. My grandfather started this shop in 1936. So my father worked here and now my brother and me are third generation. And the fourth generation is here. You know, they are still small, but they are learning how to work. So we still use the machines that are produced 100 years ago.
1: As I heard, you are making all things by hand, handmade, they said. Is it true?
2: Yes, of course. Some colleagues from Turkey, they offered us some machine for Turkish delight, but it is so soft here that we produce that it cannot go in the machine, so it must be done by hand. So we continued by hand. My hands a little hurt, but no problem. Most important that our customers are satisfied.
0: Şimdi de bir müzeye gidiyoruz.

0: Nikola Tesla, Belgrad ve Sırbistan için çok önemli bir bilim adamı ve adına bir müze var. İlginç bir müze burası. Gelin bu müzeyi birlikte gezelim.
1: Sırplar için çok önemli bir bilim adamının müzesine geldi ki Nikola Tesla, hatta Belgrad Havaalanı'nda adı kendisine verilmiş. Önemli bir mucit, 1900'lü yılların başından itibaren çalışmalarını Amerika'da devam ettirmiş ve birçok icadı var. Bu icatlar neler merak ediyorsanız bir yere ayrılmayın. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'ni birlikte geziyoruz.

0: müzeden sonra pazara uğramadan olmaz diyoruz ve Belgrad'ın önemli pazarlarından Kalenić Market'e gidiyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Belgrad turunda geleneksel bir pazara getirdiler bizi. Burası Kalenić Yeşil Market dedikleri alan. İşte burada her şey var. Hani bizim pazar yerlerindeki her şey burada söz konusu. Meyveler, sebzeler, kıyafetler, ekmekler, somunlar, aklınıza gelen her şey burada var. Ve genel Belgrad ortalamasına göre çok daha ucuz, uygun fiyatlı olduğunu söylüyorlar. Bu bizim sabit pazarlar gibi bir uygulama. Ama hani bizde sabit pazarlar genelde haftanın belli günlerinde vardır. Hani salı pazarı, çarşamba pazarı gibi. Burada öyle değil. Burada yıl boyu 7-24 burada bu arkadaşlar. Şimdi biraz pazarı dolaşalım, bakalım fiyatlar nasıl? Ucuz mu, pahalı mı? Hepsini göreceğiz efendim. Evet, Ali abi ne var orada abi? O bak mesela bu biber var. Bunun içine kaymak dolduruyorlarmış, biber yapıyorlarmış mesela. Her şey var, patates, soğan. Gel vatandaş, gel yani. Buyurun. Hadi bakalım, gel. Evet, gördüğünüz gibi burada aynı bizim pazarlardaki gibi hemen her şey var. Oo, bak. Bak, benim en sevdiğim şey bunlar, bak. Bunlar çok güzeldir. Amaç, börtlen alalım mı? 150 dinar mı? Aa, bak paketliyor, ne güzel. May I try this? May I try this? May I try? Bu ne?
2: Ha. It's
1: so delicious. Thank you very much. Evet, paramızın üstünü de aldık. Para üstü çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi burada yeşillikler var. Ablalar var. Hello. Abi var. Abi bir şey var. Hello. What's that? Ha. Merhaba, güzel. Oo, biberlere bak. Bakar mısınız değerli izleyenler? Biberler yemin ederim kafam kadar. Görüyorsunuz. Evet, bu çok meşhurmuş. Taşköprü sarımsağı gibi görüyorsunuz değerli izleyenler. Yerli bir sarımsak. İstanbul, Türkiye. İstanbul. Merhaba, merhaba. Diyor. Merhaba.
3: Nasılsın?
1: Nasılsın? Ha, bak vay. Bir tane. Selam, merhaba. Merhaba, nasılsın?
3: İyiyim.
1: Nasılsın? What you know, nasılsın ha? Nasılsın? Kardeş.
3: Kardeş.
1: Ya kardeş. Evet. Thank you. Görüyorsunuz, fiyatları görebiliyor musun Gökhan abi? 110, bak 1190 lira orada çiftlik. 2800 lira büyük deniz balığı. 2800 dinar

0: aşağı yukarı kaç para yapıyordu? Kilosu 60 lira falan. Deniz levreğinin kilosu 60 lira falan. Değerli izleyenler, işte bizim ile kıyaslayabiliriz.
1: Şimdi de Balkanların ve Avrupa'nın en büyük ortalığı...

işgali esnasında Nazi tankları bu kilisenin içinde yer alıyor. Daha sonra Yugoslavya döneminde bağımsızlık ilan ediyor elbette Sırplar. Ancak bu sefer de komünizmden dolayı dinin yasaklanması bu kilisenin tamamlanmasını geciktiriyor. Yapımının başlamasının ardından yaklaşık 50-60 yıl sonra tamamlanabiliyor ve dünyanın en büyük Ortodoks kilisesi olarak hizmet veriyor. Hemen her yerden görebileceğiniz bir güzellik diyebiliriz. Bizde Edirne'deki hani Selimiye Camii her yerden gözükür ya, aynı o tarz diyebiliriz. Yemeği yiyoruz ve çok ilginç bir tatlı servisine şahit oluyoruz. Bunun sırlarını bize anlatır mısınız diyorum. Hayır diyor. Buraya misafirler gelmeli ve bunu tatmalı, denemeli diyor. Evet, sunumumuz böyle. Çikolata muz, hemen altında vanilyalı bir muz var. Ortasında da bademden yapılmış bir bisküvi söz konusu. Tabii sunum da çok özel. Buraya gelmeniz gerekiyor efendim bu tatları denemek için. Güzel Tatlar Fabrikası restoranın adı. Gelmek için yapmanız gereken tek şey Belgrad'a uğramak diyoruz. Sırbistan yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugünse Sırbistan'ın ikinci büyük şehri Novi Sad'ı gezeceğiz. Novi Sad turunda ilk durağımız Karlovça. Burası Barış Çapeli. Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Karlovça Anlaşması burada gerçekleşmiş. Değerli izleyenlerimiz, Sırbistan'da yepyeni bir güne uyandık. Şu anda Belgrad'ın yaklaşık olarak 70 kilometre kuzeyindeyiz. Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir kasabadayız. Karlovça dediğim zaman herhalde herkes anlayacaktır önemini. Takvimler 1699'u gösterdiğinde büyük bir yükselişin ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemi olarak adlandırılan dönem o anlaşmayla başlıyor. İkinci Viyana kuşatmasında başarısız olan Osmanlı ordusu Tuna ve Sava nehirlerinin hemen güneyine itiliyor ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla burada içinde bulunduğumuz ve şu anda adına Barış Şapeli dedikleri şapelde anlaşma imzalıyorlar. Ünlü Karlovça Anlaşması'nın imzalandığı yerdeyiz şu anda. Bu anlaşmanın bir başka önemi de Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu tarihten bu yana toprak kaybettiği ve rakipleriyle, düşmanlarıyla aynı şartlarda imza attığı İlk ve tek anlaşma olması. Zaten duraklama döneminin ardından da bildiğiniz gibi toprak kaybetmeye devam etti Osmanlı İmparatorluğu. Karlovça çok küçük bir kent, çok küçük bir kasaba ama çok şirin, yemyeşil. Bu şapelde tarihimiz açısından bir hayli önemli diyoruz ve Barış Şapeli'ni sizler için geziyoruz.

0: Burası da Karlofça'nın ünlü meydanı. Harika bir aşk çeşmesi var burada.
1: Ne yapıyorsak sizler için şu anda Karlofça şehir merkezindeyiz. Burası 5000 nüfuslu bir kasaba elbette. En büyük özelliği tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'yla anlaşmanın yapıldığı yer olması. Ama bunun dışında yüzyıllarca burada bir Avusturya hakimiyeti söz konusu olduğu için bütün binalar Avusturya stili, barok stili olarak yapılmış. Bu çok dikkat çekici. Belgrad'da ya da Sırbistan'ın başka noktalarındaki binalara benzemiyor elbette. Şu anda biz Karlofça'nın meydanındayız. Bu meydanda çok farklı kültürler de söz konusu. Ortodoks kilisesi, Katolik kilisesi gibi farklı dinler, sinagog gibi farklı dinler burada kendilerini temsil ediyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu çeşmeye de Dört Aslan Çeşmesi diyorlar efendim. Bununla ilgili de bir tabii ki ritüel var. Biz de birazdan yapacağız onu. Bu ritüel nedir? Aşkı arıyorsanız, yalnız kalpleriniz varsa buraya geliyorsunuz. Bu Dört Aslan Çeşmesi'nden şöyle kana kana suyu içiyorsunuz. Hadi bakalım ya Allah.

Bir yudum daha alayım tam ol. Ama tatlı bir su ha. Aa çok güzel. Vallahi bildiğin kaynak suyu. Süper. Çok güzel. 3 defa içtik tamamdır. Olayımız tamam.

0: herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında. Burası çok ama çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi biz güne kahvaltıyla başlayacağız ama şöyle bir alternatif olabilir. Şimdi biz şu an yürüyoruz Mimar Sinan'da, havamızı da alıyoruz. Bak buraya geldiğinizde illa bir yere oturup kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Hanımlar ve beyler ne güzel denize girecekler birazdan, değil mi? Evet yapıyorlar. Evden getirmişler poğaçalarını. Bir güzel bak gösteriyor bir de. Poğaça var. Ne var başka? Bakayım bir. Böyle pat diye geldim de. Ay dur oturabilir miyim ya valla. Program yeni başladı ama ben birazcık yoruldum sanki. Poğaça var. Oh mis. Bu ne?
1: O patlıcan mücveri ama biraz...
0: Patlıcan mücveri.
1: Ama güzel
0: o. Aa hayatımda ilk kez duydum tadına patlıcan mücveri. Tadına bakabilirim. Bakarım tabii ki. Ya baksana çay var mı çay? Ben böyle enerjisi güzel insanlara, misafirperver insanlara, bizim kanımızda var zaten bu. Bayılıyorum. Ay çay veriyorlar bana. Ay çok mutlu oldum şu an. Vallahi billahi. Bu arada şunu belirtmek istiyorum size. Mimar Sinan güvenlik kameralarıyla izlenen bir yer. Yani buraya geldiğiniz zaman güvenlik kameralarının da olduğunu söyleyeyim. Bazı insanlar için bu önemli yani.
2: Patlıcan mücveri.
0: Patlıcan mücveri yiyeyim. Çatal verdin mi bana? Patlıcan mücverinin hemen tadına bakayım. Ay dur. Hayatımda ilk kez patlıcan mücveri yiyeceğim. Portakal buraları görüyorsun değil mi böyle? Tek başıma oturuyormuşum gibi olmasın yani. Bugün de kameramanımız portakal. Sürekli portakal diyeceğim. Aa Yıldız kime portakal diyorsun demeyin. Kameraman arkadaşımın soy ismi aslında portakal. Biz de ona portakal diye hitap ettiğimiz için portakal diyoruz. Ben şu patlıcan mücverinin ucundan bir tadına bakayım. Hangisi bu mu? Şu ne?
2: O şey omlet.
0: Omlet. Ay bunlar her şeyi yapıp gelmişler. Allah'a. Patates de var. Ana ben burada karnımı doyurur. Kahvaltıya para vermem. Dur. Dur bakayım. Bizim kanımızda var be misafirperverlik. Vallahi bak. Türkiye'nin her yerine git. Sofrasına otur herkes ikram eder. Yurt dışında öyle mi? Değil. Aynen öyle. Onları ekmeğini yiyeyim. Geri mi kalayım ben bunlardan be? Halil İbrahim sofralarınız olsun. Vallahi daha nasıl dua edeyim bilemedim. Rica ederim. Hoşça kalın. Buraya ulaşım çok kolay. İster belediye otobüsüyle gelebilirsiniz Mimar Sinan'a, isterseniz kendi aracınızla gelebilirsiniz. İsterseniz de tekneniz varsa teknenizle gelirsiniz diyelim ve sizi Mimar Sinan'la baş başa bırakalım.

0: Mimar Sinan çok eski bir yerleşim yeri sevgili seyirciler. Şu anda Mimar Sinan'da Mübadele Parkı'ndayız. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Mübadele döneminden bu yana burası olduğu için şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her sene Mübadele döneminde burada tören yapılıyormuş. Peki buranın adı neden Mimar Sinan? Mesela hemen ondan bahsedeyim size. Şöyle bir oturayım da bahsedeyim ama. Hemen buranın karşısında yine Büyükçekmece ilçesine bağlı Kültür Park var. Kültür Parkı'nın içinde Mimar Sinan Köprüsü var. Mimar Sinan Köprüsü'nden dolayı buranın adı Mimar Sinan. Eskiden yerleşim yerlerinde şu anki gibi değil, yürüyerek gidebiliyormuşsun. Aslında Mimar Sinan Köprüsü hemen karşı tarafta. Yani burada Mimar Sinan'ın fazlasıyla yapısı olduğu için buranın adı Mimar Sinan olmuş. Zaten girişte Mimar Sinan'ın heykeli var. Şimdi ben burada güne kahvaltıyla başlayacağım ama buraya geldiğiniz zaman genellikle balık yiyebileceğiniz yerler var. Ya da işte kendiniz biraz önce gördüğümüz gibi evden getirebilirsiniz. Ama Cumhuriyet Caddesi'ndeki biraz önce gireceğiz o caddeye. Cumhuriyet Caddesi'nde bir kahvehanenin tostu bayağı güzelmiş, bayağı da meşhurmuş. Şimdi oraya gidelim, güzel bir tost alalım. Sonra hiç kahvehanede oturmayalım. Hava da çok güzel bence. Çimenlere oturalım, bir enerjimizi atalım. Hatta sandaletlerimi çıkartayım, şöyle bir toprağa bir ayağım değsin yani. Güzel bir enerji yükleyeyim kendime. Sonrasında da günümüze burada en güzel şekilde devam edelim. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin tostumuzu yaptırmayalım. Valla içeri girdim direkt olarak dışarıdan stres getirmek yasaktır yazmışsın. Sonra bakayım biz babadan böyle gördük Müslüm Baba. Ya bir de duvarda şu girerken de dikkatimi çekti, burada da dikkatimi çekti. Şorolop ne?
1: Şorolop meyve suyunun içine fındık koyup denen bir şeydir.
0: Ha, herhangi bir meyve suyunun içine tabii de atılıyor. İsim?
1: Benim mi?
0: Evet. Arif abi gözlerinin rengi çok güzelmiş maşallah. Valla ben normalde her gittiğim yerde serpme kahvaltı yapıyorum. Ama serpme kahvaltı bıktım. Evet. Bir de baktığında burası butik bir yer. Butik bir yer olduğu için dedim ki burada sordum herkese nerede kahvaltı yapabilirim diye. Herkes senin kahvehaneyi söyledi.
1: Senin tostun meşhurdur.
0: Senin tostun mu meşhurdur? Ben o tostu yemeye geldim. Cumhuriyet Caddesi'nde Arif abiyi bul. Gel hem meşhur tostundan ye hem de şorolop içmedim daha. Şorolopunu da içersiniz. O zaman tostumuz yapılsın. Sonrasında alalım. Sahilde şöyle güzel bir şekilde bağdaşımızı kurup yiyelim. İşin gücün rast gitsin Arif abiciğim.

0: Vallahi sevgili seyirciler, yaptırdım tostumu, aldım şorolopumu, gidiyorum sahile. Bak, nasıl doğalım. Şurada Arif abinin kahvehanesi de bir göstersin portakal. Bakın şurada Arif abinin kahvehanesi. Burası Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan'da. Hadi bakalım gidelim sahile. Tabakları sonra tabii ki geri götüreceğim. Şorolop da hayatımda ilk kez içtim. Normal bir içeceğin içine, yani istediğiniz bir içeceğin içine fındık koyuyorlarmış. Bizim Alanya'da da normalde limonatanın içine fıstık koyuyorlar, biliyor musunuz? Fıstıklı limonata. Meşhurdur yani. O zaman sahilde buluşalım. Valla ben açıkça söyleyeyim, sandaletlerimi çıkardım, ne olur çok ayıp oldu falan filan demeyin. Çantam burada, güneş gözlüğüm burada. Arif abinin oradan yaptırdığım tost önümde, şorolop da burada. Oh. Tostu niye bu kadar büyük yaptırdın Yıldız diyecek olursanız, 3 kişiyiz o yüzden. Ben bu tostu yerken nereye gittim biliyor musunuz? Öğrencilik zamanıma. İlkokulda böyle tostlar yapılıyordu. Böyle salçalı, kaşarlı falan. Bir de yeşil şişede bir gazoz vardı. Vallahi gittim ben ilkokula. Bak ben ne dedim, burası çok güzel bir sahil kasabası gibi bir yer. Baksana şuradan İstanbul'un nasıl karmaşık bir yer olduğunu buradan görebiliyorsun. Ciddi söylüyorum size, yani hani buraya gelip kitabınızı okuyabilirsiniz, bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Onun dışında şu ağaca yaslanıp benim yaptığım gibi böyle sandaletlerinizi ya da terliklerinizi çıkartıp ya da ayakkabılarınızı çıkartıp kötü enerjiyi böyle bırakıp bütün düşüncelerinizi de denize atabilirsiniz. Vallahi insan bazen kendi kendini mutlu etmeyi bilmeli sevgili seyirciler. Ciddi söylüyorum size. Tostumu yiyorum. Ondan sonra Mimar Sinan'ın ara sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Siz de benim bugün yaptığım gibi kahvaltı yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Kahvaltımı yaptım, enerjimi aldım topraktan. Şimdi Mimar Sinan Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifine giriyoruz. Şöyle, burada ağ tamir edenler, teknesinin motorunu onaranlar, şöyle tekneler. Ay vallahi var ya, gerçekten kendimi bir sahil yerinde gibi hissediyorum. Akdeniz, Ege, sen portakal?
1: Suya mı girsek?
0: Suya mı girsek dedi portakal mesela. Abi kolay gelsin. Aa, çok uzağa gitmeye gerek yokmuş, niye bağırdın beni o kadar? Merhaba, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağları düzeltiyormuş. Siz de ağları düzeltiyorsunuz değil mi? Orada bak, ağ düzelten başka bir abi var. Şöyle gidelim bakalım. Bayıldım ben buraya ya. Vallahi çok sevdim. Püfür püfür de esiyor dedi portakal. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu arada denize girmek istiyorsanız bu alanda denize girmeniz doğru değil. Ama ileride sahil var, bir kumsal var sevgili seyirciler. Size anlatamam, orada denize de girebiliyorsunuz. Şimdi şöyle gelelim. Burada bir abi ağ tamir ediyordu. Ben yanlış mı gördüm? Doğru gördüm tabii ki. Abi nasılsın? Kolay gelsin. Portakal göstersene bir abiyi. Tek başıma konuşuyormuşum gibi. Bir el salla, seni görsünler abi. Ay Allah'ım, geçimini balıkçılıkla sağlıyorsun değil mi? Evet dedi. İsim abi? Ali abi, bekle geliyorum. Ali abi, nasıl geleceğim acaba ben senin yanına? Düşmeden gelirsem kendimi tebrik edeceğim. Şöyle, şöyle ve ben bunu başardım ve Ali abinin yanına gidiyorum. Her gittiğim yerde, sahil yerinde mutlaka bir balıkçı abimle konuşurum. Mutlaka bir ağ tamir etmeye çalışırım. Her ne kadar edemesem de denerim. Ay bu ağlar biter mi 1 Eylül'e kadar? Biter dedi. Ali abi, kaç seneden beri böyle balıkçılıkla uğraşıyorsun? 55 seneden beri. Vallahi maşallah.
2: İşte son dem bu.
0: Son dem bu. Bunların hepsini tamir ettin mi?
2: Ettim.
0: Hepsini.
2: Hepsini.
0: Peki bir şey soracağım, bunlar karışmıyor mu ya? Ben bunu hiçbir balıkçıya sormadım galiba. Bak şimdi aklıma geldi. Bunlar böyle karışmıyor mu?
2: Ya uçtan böyle attığın zaman yuvarlak gidiyor bak.
0: Ha şöyle uçtan attığında tabii. Yuvarlak gidiyor, karışmıyor. Sezonu dört gözle bekliyor musun?
2: Bekliyorsun. Ama bu yunuslardan en büyük sorun yunus.
0: En büyük sorun yunus dedi evet. Ali abi. Neden? Ağları çünkü yiyorlar değil mi? Al bak yunuslardan nasıl şikayetçi. Bak ağları nasıl yemişler. Bak al bak çek dedi. Al bak bu yunuslar ağları nasıl yiyor. Bak. En büyük sıkıntı buymuş. Bu arada yunuslardan konu açılmışken şunu söylemek istiyorum. Geçen gün sosyal medyada ölü bir yunus vardı sahile gelmiş. Attığınız plastik atıkları denizden yunuslar yiyorlar. Ve ölebiliyorlar. Plastiklerin zaten geri dönüşümü yıllar aldığı için ne sahile ne denize. Yani çöp atmayalım sevgili seyirciler, sahip çıkalım. Şimdi ne kadar sürede bu tamirin bitecek senin?
2: 15 gün sürer gene.
0: 15 gün sürecek. 15 gün sonra tatil mi yapacaksın 15 gün?
2: Ne?
0: Sonra.
2: Nereye tatil yapacaksın?
0: Hayır, normal yani dinleneceksin mi diyorum. Evet. Ben de deneyebilir miyim ağ yapmayı? Bak. Hemen verdin sen de. Nasıl yapacağım göster önce.
2: Bak. Buradan geçireceğim.
0: Tamam. Oradan geçireceğim. Bakayım.
2: Al bana bak.
0: Ha tamam. Şimdi.
2: Bak bir yaptım.
0: Tamam. Şimdi.
2: Şuradan geçireceğim.
0: Şuradan geçirdim.
2: Evet. Sonra. Tek.
0: Ha şuradan geçireceğim. Evet. Ben gene her zamanki gibi yapayım. Sen ben işi bilene bırakayım. Evet. 55 senedir Ali abim balıkçılıkla uğraşıyor. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın?
2: Doğdum doğalı
0: Mimar Sinan'dayım. Evet. 65 senedir dedi. Bu arada
2: ama
0: Mimar Sinan.
2: Bu işi işte.
0: Bırakamıyorum bu işi dedi. Baba. Mimar Sinan'da genellikle burada doğup büyüyen insanlar balıkçılıkla uğraşıyor. Evet. O yüzden bu kadar çok balık teknesi var. Bir kere onu söyleyeyim ki Ali abinin babası da balıkçıymış. O zaman amacım şöyle bir Ali abi nasıl ağ tamir ediyor bir bakın. Sonra da buralara bakın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Ay duvar o kadar güzel ve renkli ki size anlatamam sevgili seyirciler. Bayıldım. Hem bu duvara hem de karşı duvara. Portakal karşı duvarı da gösterir misin şöyle? Gerçekten çok güzel. Buralar, ciddi söylüyorum size, çok renkli. Gelip bu duvarlarda fotoğraf çektirebilirsiniz. Burada yani Mimar Sinan'da bu arada Dünya Kostümleri Müzesi var. Büyükçekmece Belediyesi tarafından açılan, 2011 yılında açılan bir müze. Birazdan Dünya Kostümleri Müzesi'ne de gireceğiz. Müzeye girdikten sonra da zaten yine Mimar Sinan'ın renkli sokaklarında kaybolmaya ve plajına da götüreceğim tabii ki sizi. Oo, dolu dolu bir gün geçireceğiz. O zaman çeksin portakal birkaç kare fotoğrafını.

Valla çantam falan her şeyi bir kenara bıraktım. Çünkü sizi çok ama çok keyifli bir müzeye getirdim. Birazdan müze yetkilisi Müge Hanım'la konuşacağız. Burası 2011 yılından beri hizmet veriyor. Ay Yıldız, müze mi gezdireceksin bize falan demeyin. Bazıları çok seviyor, bazıları sevmiyor olabilir. Bu müze öyle bir müze değil. Fazlasıyla renkli bir müze vallahi benden söylemesi. Burada Hindistan, Portekiz, Slovakya yani farklı kültürlerin kıyafetlerini görmüş oluyorsunuz. Siz bence burası iki katlı. Şöyle bir müzeye göz atın, sonrasında ben sizi karşılayayım. Ama Mimar Sinan'a geldiğiniz zaman benim kendi fikrim mutlaka ama mutlaka bu müzeye gelip bu birbirinden güzel kıyafetlere göz atmanızı tavsiye ediyorum. O zaman buyurun.

0: Şimdi yanımızda müze yetkilisi Müge Hanım var. Müge Hanım bize buranın nasıl bir müze olduğunu anlatacak. Zaten isminden belli olduğu gibi Dünya Kostümleri Müzesi. Siz biraz önce müzede nasıl kıyafetlerin olduğuna şöyle bir göz attınız sevgili seyirciler. Peki ben seneler önce buraya gelmiştim. Aynı kıyafetler yoktu Müge Hanım. Evet. Muhtemelen değişmiş. Evet. Birincisi bu kostümler kaç ayda bir değişiyor? İkincisi bu kostümleri ülkeleri daha doğrusu neye göre belirliyorsunuz?
1: Şimdi Dünya Kostümleri Müzemizde 69 tane ülkenin 4000 küsür objesi ve envanteri bulunuyor. Bizler de Büyükçekmece Belediyesi'nin uluslararası festivaller kategorisinde, A kategorisinde olan tek festivali olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan ülkelerimizin bizlere armağan ettiği bu objeleri ve bu kostümleri aslında kültürler arası diyaloğu oluşturabilmek için müzemizde sergiliyoruz. Ve o yüzden 6 ayda bir kere kostümlerimizi değiştiriyoruz.
0: Peki bir şey soracağım. Bu kostümler size hediye ediliyor.
1: Evet.
0: 6 ayda bir değişiyor.
1: Evet.
0: Hiçbir şekilde satın alamıyoruz. Sadece bakabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ki Büyükçekmece Kültür Festivali, sevgili seyirciler, Kültür Park var. Mimar Sinan Köprüsü'nün olduğu yerde Kültür Park. Orada festival düzenleniyor. Senede bir kere. Hangi tarihler arasında?
1: Temmuz sonu Ağustos başı.
0: Ve bu müzede 2011 yılından beri açık. Ücretsiz.
1: Ücretsiz. Pazartesi hariç her gün ziyaretçilerimizle buluşuyoruz. Aynı zamanda çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı için masal atölyeleri, çocukların daha fazla...
0: Bunlar da ücretsiz.
1: Tabii tabii. Çocukların daha fazla müzeye adapte olabilmesi için, daha ilgi gösterebilmesi için onlarla ufak ufak atölyeler düzenliyoruz.
0: Mesela bak şu süslü püslü Endonezya'nın kıyafeti, bak ışıl ışıl en sevdiğim şey. Çok güzel değil mi? Yani benim mi bir tek hoşuma gitti bilmiyorum. Dokunuyorum böyle ama sakıncası yok değil mi? Dokunduktan sonra da sormam yani. Ama o kadar güzel, o kadar tatlı duruyor ki anlatamam yani size. Sonra şuraya baktığınızda mesela Polonya'nın kıyafeti, yine yan tarafında kadın ve erkek kıyafeti. Toplamda 4000 küsür kostüm mü var?
1: Evet.
0: Her sene kostüm mü hediye ediliyor festivalde?
1: Etmek isteyen ülkelerin tabii ki kostümlerini severek kabul ediyoruz ve severek de sergiliyoruz.
0: Ya ne kadar güzel ya. Şimdi ilk katındayız biz Dünya Kostümleri Müzesi'nin. Üst katında da bizim kendi kültürümüzden kıyafetler var. İşte bindallı olsun, örnek veriyorum. Ya da gelinlik olsun, geçmişten günümüze.
1: Evet, evet.
0: Nasıl olduğunu görebiliyoruz. Buraya giriş ücretsiz, gayet renkli ve keyifli bir müze bence. Mimar Sinan Mahallesi'nde böyle bir müzenin olduğunu bilin. Pazartesi günleri hariç her gün gelebileceğinizi bilin. Yani ve gelin diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum Müge Hanım.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.

0: sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
1: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
5: Hanımın mı bu araba?
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
6: Söyle canım evladım.
4: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
0: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
2: O şeref bana ait.
3: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
6: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
7: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
0: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
8: Baş belası birazdan TV4'te.

0: Ay, ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: BBVA. Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win,
7: win. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

sonumun kazandıran Vin ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
6: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
5: Bir de soruyorsunuz.
6: 589 Neşe Hanım. Hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
5: Bana geldi bu çiçekler.
7: Tijan ablan da kim?
5: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
6: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
8: Bir zamanlar sevginle.
5: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
7: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
5: Hemen evleniyor.
9: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
5: Kocam mı?
6: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
10: Bak yeşil yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
11: Hayrola çocuklar?
12: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.

0: Teklimiz vardı.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
7: Ne var ya bu?
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati Albayrak.
4: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
3: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
4: Gün ilk dakikada başlar.
5: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Şoka gidelim.
11: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

Şimdi burada müzede şöyle objeler var. Bakın mesela Bulgaristan'a ait şöyle bir obje var. Portakal yakından görebiliyorsa göstersin izleyicilerimize. Ve şurada mesela şöyle objeler var. Venezuela'ya ait. Bak bir de şu. Nasıl ki bizim Hıdrellez'imiz var ya, Hıdrellez'de işte ne istiyorsak onu çizeriz. İşte bolluk, bereket, para, araba, ev gibi. Onların da senede bir kere yaptıkları kötü enerjileri kovma, aslında kötü ruhları korkutmak amacıyla böyle objeler varmış sevgili seyirciler. Mesela bak Bulgaristan'ın objesini gördünüz, işte Venezuela'nınkini gördünüz. Bunlar aslında kötü enerjiyi kovup bolluğun, bereketin, sağlığın, paranın gelmesi içinmiş. Burası dünya. İşte Macaristan, Hindistan, Slovakya, yani Yunanistan, Bulgaristan ve yukarısı bizim kültürümüz. Neden? Buraya gezmeye gelen yabancı misafirler bizim kültürümüzü de en güzel şekilde görsünler diye. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin yukarıya, kendi kültürümüze bakmaya gidelim.

Ya o kadar güzel ki şu an. Yani yemin ederim bakmaya doyamadım. Bak, Mardin'in yöresel kıyafeti. Kadın, erkek. Aydın'ın yöresel kıyafeti kadın, erkek. Hayran kaldım Mardin'in yöresel kıyafetine bu arada. Bizim aslında geleneklerimiz, göreneklerimiz çok güzel. Yani kıyafetlerimiz, yemeklerimiz, değil mi?

misafirperverliğimiz bence çok güzel. Burası da bence bizim kültürümüzü görmek açısından gelinebilecek en güzel müzelerden biri, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Sen portakal, o zaman seni şöyle alalım portakalcığım. Bak Bursa'nın mesela yöresel, Gaziantep'in hem kadın hem erkek yöresel kıyafeti ve görmüş olduğunuz gibi köşede de bindallımız var. Halen kına gecelerinde giyilen bindallımız. O zaman şöyle bir kendi kültürümüze bakın. Sonrasında sizleri nereden karşılayayım? Sokak aralarından karşılayayım. Ama sokak aralarından karşılamadan önce son kez bu müzeyle ilgili şunu belirtmek istiyorum. Mimar Sinan için ne demiştik sevgili seyirciler? Burası mübadele döneminden günümüze kadar gelmiş bir yerleşim yeri demiştik. Bu binada, müzenin olduğu binada mübadele zamanından bu zamana kadar gelmiş bir bina, onu söyleyebilirim. Restore edilerek şu an bizleri müze olarak karşılıyor. Şöyle bir bizim kültürümüze bakın, sonrasında sizleri karşılayayım. Tabii müzeye de genel olarak sonrasında bakabilirsiniz.

0: Ben böyle kapılara bayılıyorum sevgili seyirciler. Bir kere size onu söyleyeyim ki hemen şurada karşımda portakal gösterebiliyorsa kameraman arkadaşımız göstersin. Eğer ışık konusunda problem olmayacaksa tabii ki. Yine renkli kapılar var. Bakın. Ki gösterdi. Renklerin uyumu o kadar güzel ki böyle demirli kapılara, işte demirli pencerelere de ayrıca bayılıyorum gerçekten de. Bence burası İstanbul'un Bozcaada'sı olabilecek sokaklara sahip. Karşıda da teyze var, böyle yapıyor. Evet, evet, evet diyor. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, gel portakal. Gel. Kolay gelsin dedi, sağ olasın. Ne var ne yok. Sen niye demirlerini böyle renkli renkli boyamadın?
1: Şimdi benimkileri böyle beyaz boyadılar, çocuklar kaptanlar
0: yoklar. Şimdi benimkileri böyle beyaz boyadılar diyor, çocuklar yoklar diyor.
1: Açıldılar.
0: Ha, kaptan oldukları için çocuklar açıldılar diyor. Benimkiler böyle beyaz kaldı diyor. Bilseydim alırdım bir boya gelirdim senin bu demirleri renkli renkli boyardım. İsmin ne teyzeciğim? Birsen teyzeciğim. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın? 35 senedir Mimar Sinan'daymış. Nasıl sence Mimar Sinan, güzel mi?
1: İlk önce geldiğimde ben Beyoğlu Hasköy'den.
0: İlk önce geldiğimde diyor Beyoğlu Hasköy'den geldim ben buraya diyor.
1: Gençtim
0: diyor, topuklarımla gelmiştim diyor, topuklu ayakkabılarımla diyor. Bu sokaklarda tıngır mıngır yürürken diyor, topuklu ayakkabılarım kırılıyordu benim diyor. Haftada iki kere topuk yaptırıyormuş Birsen teyze.
1: Şimdi daha güzel
0: diyor. Bence de çok güzel. Beyim, buradan Mimar Sinan'dan beni izleyenler varsa bir mesajım var. Bak Birsen teyze sana da. Bu sokakları, yemin ederim bu evleri renkli renkli boyayıp mükemmel bir alan yapabilirsiniz kendinize. Bak samimi söylüyorum.
1: Nasıl güzelleştirdi kendine göre?
0: Şurası boştu diyor, bak diyor arkadaş kendine göre nasıl güzelleştirdi diyor. Ay dur bir bakalım, gel portakal. Geliyorum Birsen teyze ya, soğuk bir suyun var mı? Ay valla niye çekineyim canım şimdi, konuşurken susadım su istedim yani. Portakal da bana bakıyor. Aa bak eski misafir odası takımlarını koymuş. Şu anda poşetle kapalı, gösterebiliyorsan portakalcım zor durumda kalmayacaksan göster. Şu anda toz olmasın diye poşetle kapatmışlar ama bak buraları böyle heykel koymuş. Şuraya iki koltuk koymuş. Çiçek yapmışlar taşlarla. Kendine güzel bir yaşam alanı yapmış aslında baktığında, bence gayet güzel. Biz yine portakalla Selim Paşa'ya gitmiştik. Selim Paşa'da Ayşe teyzelerdi galiba, değil mi? Ayşe teyzelerle oturmuştuk. Onun da bir bahçesi vardı. Çok güzel. Bulunduğu ortamı güzelleştiren insanları çok seviyorum. Ben sizi sokak aralarıyla baş başa bırakıyorum. Birsen teyze suyumu getirince sizleri karşılıyorum.

0: Gülsen teyzeyle biz dedikoduya başladık. Suyum geldi de bana diyor ki, ben dedim ki burada renkli sokaklar var mı, renkli evlerin oldu? Burada diyor bu kadar diyor. E dedim burası küçük bir Bozcaada olabilir bence dedim. Gülsen teyze de evet evet haklısın diyor. Kaptan diyor beni diyor Bozcaada'ya götürdü diyor.
1: Orada çok sevdim Bozcaada ama denizin ortası geldi bana biraz da.
0: Denizin ortası geldi tabii.
1: Korktum tamam mı? Kayıkla götürdüler beni karşıya. Buradan yer alalım almadım şimdi bin pişman.
0: Buradan diyor Bozcaada'dan diyor yer alalım dedi demiş kaptan çocuğu. O da demiş ki Birsen teyze yok almayayım çok demiş. Uzak. Şu an diyor çok pişmanım diyor. Bozcaada'ya gittim denizin ortasındaymış gibi hissettim kendim diyor. Ama çok güzel Bozcaada'da. Sokakları ayrı güzel. Birsen teyze ölmüşlerinin ruhuna varsın. Valla ben şuraya çömüyorum. Şu suyumu içiyorum sonra da sana veriyorum olur mu? Ay Allah ne muradım varsa versin. Sandalyen nerede var? Kapıda mı? Aa burada balkonu da var Birsen teyzenin. Kapıda oturan mı var? Ay sen burada ne güzel yaprakları toplayıp dolma yapıyor musun?
1: İşte canım istediği kadar.
0: Canımın istediği kadar. Aman boş ver canının istediğini yap zaten iki günlük hayat. Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Öpüyorum seni. Vallahi çok susamıştım. Çömeceğim ben şuraya oraya kadar gidemeyeceğim. Yok yok yok gerek yok sandalyeye gidemeyeceğim oraya kadar yani.

Mimar Sinan'a gelindiğinde mutlaka balık yenmesi gerektiğini söyledim. Birçok balık lokantası var. Burası Dünya Kostümleri Müzesi'nin hemen yan tarafındaki balık lokantası. Çarşı Sokağı diye geçiyor. Şimdi et, balık, kelle bunlar yenir elle diyoruz ama her seferinde balığı elimle yiyorum. Bu sefer de çatalla bıçakla yiyeyim yani Zafer. Salata da çok güzel duruyor vallahi, ne yalan söyleyeyim.

İstanbul içindeyseniz, İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan mahallesi. Yani gerçekten çok ama çok keyifli bir yer olduğunu söyleyebilirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Valla ben size bir de bir şey söyleyeyim mi? Kafaya hiçbir şey takmayın. Çok klasik bir laf ama tokadan başka. Bak takınca ne oluyor? Görüyorsunuz değil mi? Alt üst dudak uçukluyor. Yani sizi uçuklatacak şeylerden de hop uzak durun. Öpüyorum hepinizi. Bir hatamız olduysa affola efendim. Hoşça kalın.

0: En büyük sermayemiz namus, fezilet ve doğruluktur canım evlatlarım. Yeter, yeter, yeter. Fazla şeyini sıkartmayınız. Biz bilhassiz ticari itibarımızı her şeyin üzerine tutarız. Şerefli müessesemiz hepinizin de bildiği gibi büyük bir aile şirketidir canım evlatlarım. Şu anda da dünyanın dört bir tarafına kol uzatmış bulunuyoruz.
1: Kısa kes be babalık. Damın tepesinde başım dönmeye başladı.
0: Ve sigara işlerimiz, silah ve mermi dümenlerimiz hepsi saat gibi işlemektedir. Yalnız bugün hesapları kontrol ederken 250 bin liralık bir alacak bakiyesi nazarı dikkatimi çekti.
2: Gazinocu Apo'nun borcu o. Tam 5 aydır haracımızı ödemiyor.
0: Oo, ayıptır evladım. Haraç denmez ona. Sigorta primi diyeceksin. Oğlum Bayram, gazinocu Apo'yu ara bana. Ah, ayı Mehmet oğlum olsaydı bu para takılmazdı.
2: Kaç defa gittik atlattı. Siz sertlik istemediğiniz için oluyor bunlar.
0: Merak etme canım evladım. Ben şimdi hallederim o işi. Alo. Apo sen misin? Ha ben baba. Baba da.
3: Buyur babacığım. Emret. Ben de seni arayacaktım bugün.
0: Sağ olasın canım evladım. Aa galiba dalgınlığına gelmiş. Bizim sigorta primini ödemeyi unutmuşsun. Yapma canım evladım. Başına bir kaza açılırsa üzülürüm. Ha şimdi sen parayı hazırla olur mu canım evladım? Bizim gelen adamımıza teslim edersin onu. Paralamız da torik. Anlaşıldı mı? Torik.
1: 250 bin liracık. Eh, oltamıza yağlıca bir torik vurdu bugün.
0: Gündemimize başka bir şey var mıydı?
4: Yok baba.
0: Pekala. Bilal, Celal.
5: Buyur baba.
0: Parolamız torik.
5: Parola torik.

0: Söylemeyeyim tabii söylerim.
1: Sakın yanlış anlamasın.
2: Sen hiç merak etme Apo kardeş. Baba benim sözümden çıkamaz.
1: Hey ahbap! Bu da senin. Şu işimi bir yaparsan yok mu?
2: Oldu Bil ama sakın babaya söyleyeyim deme rüşvet aldığımı, canımı okur sonra.
1: Babaya selam. Ellerinden öperim.
2: Ben de senin gözlerinden öperim.

0: Arabaya davet etmeyecek misin beni?
1: Dilsizim.
2: Hayat sigortası primunu neden ödemedin?
3: Ödedim baba. Yemin ederim ödedim.
2: Yalan yere yemin etme, sarpılırsın sonra.
3: Yalan değil baba. Torik deyince teslim ettim parayı. İki gözüm önüme aksın.
2: Sözlerine yazık değil mi canım evladım?
3: Bu prim çok geliyor dedim. Babaya söylerim dedi. Baba sözümden çıkamaz dedi. 5000 de o aldı.
2: Ne? Ulan bak üstünün ettiğine de. Bir de adamlarımı rüşvete alıştırıyorsun ha. Demek sigorta primi sok geliyormuş. Ben onun sözünden çıkamazmışım ha. Benim payıma kimse el atmaya cesaret edemez. Çocuklar, Apo kardeşimiz yolculuğa çıkayı hazırlığa başlayın.
3: Beni nereye gönderiyorsun baba?
2: Öteki dünyaya canım evladım. Çabuk ol. Bitti mi canım evladım?
4: Tamam baba.
2: İyi, eline sağlık olsun. Ha şey, o Apo kardeşimize parlak bir cenaze töreni tertip edeceksiniz.
4: Olur baba. Ha.
2: Apocuğum, Allah taksiratını affeylesin.
0: Düş önüme.
2: Ya rahmetli anan tam 30 sene kan kusturdu bana canım evladım. Şimdi de sen be. Ya yeter artık bu çektiğim.
0: Evde oturursan çekmezsin. Tövbe edeceksin.
2: Tövbe edeceğim, edeceğim, edeceğim.
0: 5 vakit namaz kılacaksın.
2: 25 defa kaza kılacaksın.
0: Evden işe, işten eve,
2: i̇şten
0: tamam
2: eve,
0: mı?
2: İşten eve, eve, eden işe,
0: hadi bakalım yürü şimdi.

0: Mehmet evladım, içeri cırdı cır alı işlerimiz ters cider oldu da. Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım. Bilal, Celal, şimdi ikiniz de Arap Kadri'nin kumarhanesine tehsilata gideceksiniz.
1: Kendisinin bize tam 500.000 lira sigorta borcu var.
2: Ah ah, sen biraz babam olacaktın ki.
0: Parolayı biliyorsunuz, babanın selamı var, gözlerinden öpeyim.
3: Babanın selamı var, gözlerinden öpüyorum.
0: Aferin.
2: Gözlerinden öperim baba.
0: Gündemimize başka madde var mıdır?
4: Vardı baba, bizim hisseleri yeniden düzenleyecektik.
0: O... hisse meselesini gelecek toplantının gündemine alın, ben biraz işim var, oraya ziyaret.
4: 3 toplantıdır atlatıyor. Bu iş böyle yürümeyecek çocuklar.

0: Hey!
1: Hey! Öküz gibi ne böğürüyorsun be, aptal herif?
0: Kaşınıyorsun ama seninle uğraşacak vaktim yok. Çek şu arabanı hadi.
1: Babanın at arabası sanki. Kaba herif. Hiç mi terbiye vermediler sana?
0: Lütfen şık, pahalı, çok lüks, son model spor otomobilinizi biraz öne alabilir misiniz? Görgüsüz sultan.
1: Akşama gel de biraz görgü dersi vereyim.
0: Aha bir dakika. Niyetin anlaşıldı. Beni çok beğendin. Akşama gelirim söz. 500.000 gidiyor. Ne olur çek şu arabanı. Ne olursun.
1: Terbiyesiz.
0: Terbiyeli. Dur biraz. Zorla başımı belaya sokacaksın, dur! Dur diyorum! Bana ne be, benden günah gitti.

0: Bir daha karşıma çıkarsın sen. Tüh!
1: Sevgili babamız afiyetlidirler inşallah.
2: İyidir.
1: Hiçbir hastalığı falan yok değil mi?
2: Yok, hamdolsun.
1: Oh oh oh! Allah uzun ömürler versin. Hürmetler ederim. Ellerinden öperim efendim.

0: defada çıksaydı hapı yutmuştuk.
1: Yazık oldu Apo'ya. Herif doğru söylüyordu galiba.
0: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
1: Bilal'le Celal değil miydi geçen?
3: Biri daha vardı arka tarafta.
4: Ben şüpheleniyordum zaten bunlardan. Takip edelim.
2: Önüne baksana kas kafa. Hadi çekin bakalım şimdi şöyle güzel manzaralı bir yere.
1: Sen ölümüne mi susadın arkadaş? Babayı hiç duymadın galiba.
2: Boş ver, ben de abiniz sayılırım. Şu köşeden sağa dönelim bakalım. Sağa dön dedim.

0: Peşimizdeki enayileri atlatmak lazım. Sağa dön. Sağa dön. Sola dön. Sağdaki garaja gir. Yolumuza devam edebiliriz şimdi çocuklar.
1: Nereye kayboldu bunlar?
2: Bulmamız lazım mutlaka.
3: Devam et.
0: Hadi çıkın bakalım, şöyle temiz bir hava alın. Sen de geç şöyle. Geç geç, çantayı ver. Çantayı verin dedim. Siz bilin. Uslu uslu geri gidin bebekler.
4: Hayatınla oynuyorsun.
0: Eğlenceli bir oyundur, size de tavsiye ederim.

0: Yahu nerede bu herif?
1: Ezilmemiş mi?
0: Dursana biraz.
2: Ne oldu bu adam?
0: Uçmadı ya.

0: Uçtu mu? Daha münasip bir yalan icat eyleyemediniz mi ulan canım evlatlarım?
1: Vallahi uçtu baba.
2: Oğlum dönüşünü öpeyim.
3: İki gözüm önüme aksın.
1: Uçtu, hepimiz gördük.
0: Ulan sen de gördün mü?
4: Ben de gördüm baba.
0: Aa, böyle havalandı öyle mi?
3: Evet baba, öyle havalandı.
0: Ha, sizin de havalanmaya ihtiyacınız var canım evlatlarım. Tebdili havaya gönderiyorum sizi. Hazırlayın ulan.
2: Affet baba.
3: Bağışla bizim hiç bir yalan var. Elimizden uçtu gitti baba.
5: Alo. Evet. Parayı yürüten herif galiba.
0: Alo. Ben baba.
6: Ben de senin büyük oğlum babacığım. O iki enayi adamından 500 bini ben çarptım.
0: Olsun evladım. Ez bakalım evladım. Ben parayı niçin kazanıyorum? Senin için evladım.
6: Sağ ol babacığım, ömrüne bereket. Bak yanımda gelinlerim var, seninle konuşmak istiyorlar.
7: Babacığım ben gelinin Jale.
0: Öyle mi kızım? Çok memnun oldum evladım.
7: Biz burada bir böcek, üç çiçek, gül gibi geçiniyoruz babacığım.
8: Babacığım ben gelinin Hale, ellerinden öperim.
0: Sağ ol yavrum. El öpenlerin sok olsun evladım.
8: Oğlunu çok mutlu ediyoruz babacığım.
0: Mutluluğunuz daim olsun evlatlarım.
7: Babacığım ben gelininiz Lale. Nasılsınız?
0: İyiyim Lalezum. Çok iyiyim. Ya sizler nasılsınız?
7: Biz de iyiyiz babacığım.
0: Alırsın evladım, alırsın. Elbette iftar ediyorum seninle. Ah ulan Ayı Mehmet evladım. Cezaevine düşmenin sırası mıydı da?

0: yere kaçamazsın. Polise teslim edeceğim seni.
1: Ziyanlı çıkarsın güzelim. Senin altındaki kimin arabası?
0: Ay sen bu öküze araba mı diyorsun?
1: Bana bak, hakaret etme, bizim böceğe bozuşuruz sonra.

0: Araba kullanırken sağına soluna baksan iyi olur.
1: Ne oluyor burada?
0: Görmüyor musunuz memur bey? Bam diye arabama çarptı arabasıyla.
2: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
1: Hanımın mı bu araba?
0: Küçük hanıma lütfen sorar mısınız? Acaba bindiği araba kimin arabası?
1: Kimin bu araba?
2: Onun.
0: Gördünüz mü? Asıl araba hırsızı kendileri.
2: Bana hırsız diyemezsin.
0: Asıl sen bana hırsız diyemezsin.
2: Haddini bil, haddini bil yoksa sen...
0: Kadınlarını bir fena yaparım sonra.
1: Durun bakayım. Bu araba senin öyle mi?
2: Benim, o çaldı.
1: Bu araba da senin.
0: Evet, benim o çaldı.
1: Yürüyün bakalım, derdinizi karakolda anlatın.
0: Benim suçum yok ki.
2: Asıl senin
0: atalarını onu götürseniz karakola.
1: Neyse.
3: Bu saçmalıkları tekrarlamakta ısrar ederseniz sabah ikinizi de tımarhaneye sevk ederim, haberiniz olsun.
4: Duydun mu?
2: Deli olan sensin, sen dinle.

0: Hey, çakmağı da yürütmeye kalkma.
1: Yapma. İşte

0: Nasıl? Aklınız başınıza geldi mi? Hala birbirinizden davacı mısınız? Telefon edeyim mi tımarhaneye?
1: Yok, ben değilim.
2: Ben de değilim.
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
1: Ah!
2: Çüş öküz! Kadına yol verilir adab-ı muaşerette.
1: Kadına yol verilir, doğru.
2: Hey! Kendi öküz arabana!
1: Affedersin, 3-5 gün kullanınca alışıyor insan. Her şeye alışıyor. Belki sana bile alışabilirim bir gün.
2: Şeytan görsün suratını. Kaba herif!
1: Doğru söyle, kimden aşırdın bu arabayı? Görgüsüz sultan.
2: Koca öküz, ne olacak?

0: Aramıza bir hain vardır canım evlatlarım. Ve bu hain bilatsiz dışarıya haber sızdırmaktadır. Söyleyin bana hanginizsiniz?
1: Aa, iftira ediyorsun baba.
2: Bizi harcamaktan vazgeç baba.
0: Onu bulacaksınız bana.
3: Siz parolayı verdiğiniz anda çocuklar fırlıyorlar. Gidilebilecek en büyük hızla parayı alacakları yere gittiklerinde... ...o her gelenin 5 dakika önce parayı alıp tüydüğünü öğreniyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Baba, ihanetle, casuslukla ilgisi yok. Başka bir iş var bu işin içinde. Beni dinle. Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?

0: sıkı tedbir alacaksınız. Herkesi tanımadığı bir başka kişi kontrol edecek bundan sonra.
1: Çok akıllısın babacığım.
2: Silah ve mermi işinden komisyonumuz olan o 1 milyon lirayı... bir daha siz Temel Reis'in deposundan alacaksınız. Parolamız da palamuttur, palamut. Ölüsünü istemem dirisini getirin de.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Temel reisi görmeye geldim, burada var mı?
1: Benim, bir şey mi istiyorsun?
0: Çok değil, 1 milyon liracık. Parolamız Palamut, babam söyledi.
1: Onlar da buradalar zaten. Ha?
2: Baba seni bekliyor. Güçlük çıkartma da canını acıtmayalım.
0: Yok canım, ben buraya sizi görmeye geldim zaten. Buyurun çantanızı.

0: Eyvah Frankenstein!
1: Sen ha?
0: Kızma kızma, şaka yaptım sana. Niye tıraş olmadın bakayım sen?

0: Hadi buyur canım evladım, hadi. İçsene be canım evladım. Adı şerefine. Ye canım evladım ye. Sen yedikçe bana kan olay. Hadi.
1: Sevgili babacığım, nefis yemeği hazmetsem de seyahate öyle çıksam olmaz mı?
0: Vaktimiz yok canım evladım. Hem yolcu yoluna gerek.
1: Doğrusunu istersen bu yolculuk hoşuma gitmedi benim. Başka bir şekli yok mu bunun?
0: Olmaz olur mu canım evladım? Yeter ki sen iste. Karadan gitmek istemiyorsan havadan gidersin.
1: Havadan olsun bari.
0: Ben hiç sevgili canım evladımı kırar mıyım canım? Gel benimle gel. İşte buradan uçacaksın.
1: Şaka ediyorsun babacığım.
0: Şaka olur mu canım evladım? Ya havadan ya karadan.
1: Havadan gitmeyi tercih ederim doğrusu.
0: Peki canım evladım, sen bilirsin. Paşa cumhur nasıl isterse öyle et. Helallaşalım canım evladım.
1: Helallaşalım sevgili babacığım.
0: Seni çok özleyeceğim be canım evladım.
1: Ya ben de baba, ben de seni çok özleyeceğim.
0: Bak ya ağlama, beni de ağlatacaksın be. Allah. Hayırlı yolculuklar canım evladım.
1: Elveda babacığım.
0: Elveda sevgili evladım. Allah teksiratını affeylesin. Eyvallah baba! Canım evladım.
2: Benden bu kadar. Kusura bakmayın.
3: Teşekkür ederim.
2: Deminden beri burada mıydı bu adam?
4: Rıza Bey mi?
2: Hı
4: hı. Sizden önce geldi.
5: Rest.
4: Pas.
5: Kabul.
4: Pas.
5: Fulva.
6: Fulas.
4: Ben bırakıyorum.
6: Dördüncü oyuncu olmadığına göre bu iş burada biter.
2: Dördüncü var.
6: Vay nezarethane arkadaşım, hoş geldin. Şeytan seni gene çıkardı karşıma.
2: Çeneni kes de oyununa bak.
5: Pot.
4: Peki.
2: 1000 lira.
4: Pas.
6: 5000.
4: Pas.
2: 10.000.
6: Evet. Servi.
2: Çift kart.

0: 10.000 daha.
1: 50.000 daha.
0: Rest?
1: Evet. Kare as.
0: Benimki de kare as.
1: As tarlasına düştük galiba.
2: Şimdi şapa oturdun ahbap.
3: Foyan meydana çıktı.
4: Demek hile yaparak kazıklıyordun bizi.
0: Hapı yuttun mu öküz arabacısı?
1: İyi yanılıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda hile yapmam ben.
2: Bu adam.
5: Sen misin hile yapan? Getirin şunu.
1: Ben şaka yaptım, çek elini. Vaziyet nasıl?
0: Kötü.
1: Ah, devam et sen. Hadi. Eyvallah.
0: Falı mı bozdun?
1: Kusura bakma.
5: Ulan haklasanız da şu herifi.
1: Fal nasıl çıktı?
0: İyi.
1: Ya güzel. Şimdi izin ver bir de ben senin falına bakayım. Seninki de çok iyi. Büyük bir aşk görünüyor.

0: Uf, hayırdır inşallah, gene kulağımsın naybe. Birisi birisine beni meteleye amartsın.
1: Ayı Mehmet'tir baba, yarın tahliye ediliyor.
0: Aa, bak buna çok sevindim işte. Bilhassiz bundan sonra işlerimiz yoluna zıracak demektir.
2: Asılın! Asılın be!
3: Adayı! Defter kenarı!
2: Asılın be! Asılın! Asılın! Genç adamsınız be! Adayı!
1: Ayıyı gözünde fazla büyütüyorsun baba.
0: Ayıya laf yok Vesir. Ondaki sadakat köpekte bile yoktur da. Ha bana bakın. Muhteşem bir karşılama töreni icat edeceğiz Ayı Mehmet evladımıza.
4: Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun. Seni çok özledik abi. Geçmiş olsun abicim. Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun canım evladım. Ya sen tatile gidin, işler hepten bozuldu be. Tam zamanına yetiştin imdadımıza. Atla atla. Hadi lan şamatayı kesin atlayın ha. Bu herif başımıza bela oldu canım evladım. Tam yakaladık derken kuş gibi uçtu, balık gibi daldı, tazı gibi kaçtı.
5: Ne biçim adam bu?
0: Valla ben de şaşırdım kaldım canım evladım.
5: Nasıl olsa ele geçiririm onu. Sen üzülme baba. Kanatlarını kırarım uçamaz. Kafasını koparırım dalamaz. Ayaklarını kırarım kaçamaz.
0: Uy senin o tatlı dilini seveyim canım evladım. Alo.
6: Rıza'yı buldum baba. Hemen peşine takıldım. Biraz önce bir kadınla Yeşilköy motele girdi.
0: Aman evladım sakın oradan ayrılma. Bilakis moteli tarasut altına tut. Biz de hemen zalayırız. İzini bulduk Rıza'nın da.
5: Gerisini bana bırak.
0: Bıraktım bana. Canım evladım bıraktım. Azıl edin.
7: On üç numaralı odada.
0: Hadi benim canım evladım, kanadını kopar, kafasını kes, bacağını da kır, geriye kalanını da...
5: Merak etme, çiğ çiğ yerim baba.
0: Afiyet şeker olsun canım evladım. Kazan mübarek olsun.
8: Ayı Mehmet!
5: Benim çocukluk arkadaşım.
8: Okul arkadaşım benim.
5: Asker arkadaşım.
8: Kan kardeşim.
0: Hey yavrum hey, şimdi Ayı Mehmet oğlum düşmanımın kemiklerini satır satır kırar.
9: Doğru.
5: Yıllar sonra tekrar bir araya gelmemizin şerefine. Şerefe yenge hanım.
8: Şerefe arkadaş.
5: İyi ama ben buraya içmeye gelmedim ki.
8: Sahi niye gelmiştin?
5: Ben buraya seni öldürmeye geldim arkadaş. Mecburum buna.
0: Ya Ayı Mehmet hiçbir işi bu kadar uzatmazdı. Neden gezikti acaba?
1: İstersen yardıma gidelim baba.
0: İstemez canım evladım. İstemez.
7: Al bakayım şunu.
5: Ne yapacağım?
7: Beni öldüreceksin. İki kurşun at yeter. Ay yok yok benim derim biraz kalındır. Onun için üç kurşun at yeter.

0: Ah! Haklılar de zahmetlesin artık.
1: Yutar mı dersin?
0: Ayıp ettin arkadaş. Baba hiç bu kadar fiyakalı ölen adam görmemiştir hayatında.
1: Cesedi ne yaptın peki?
0: Yedim dersin.
1: Bak ona inanır. Şimdilik hoşça kal arkadaş.
0: Güle güle kan kardeşim.
1: Rahatınızı kaçırdığım için özür dilerim yenge.
2: Tanıştığınıza memnun oldum efendim.
1: Hadi eyvallah.
3: Essüz kahraman Ayı Mehmet bizi çok büyük bir beladan kurtarmış, feragat ve fedakarlığın en güzel örneğini vermiştir. Yeter. Bu muazzam hizmetinden dolayı tescilatımız kendisine minnettardır arkadaşlar. Yetti. Kadehimi Ayı Mehmet evladımın şerefine kaldırayım.
4: Sevgili babamızın hak etmediğim iltifatları gözler mi yaşarttı? Ben sadece görevimi yaptım. O çöp gibi oğlanın yerine 5-10 tane doğru dürüst adamla karşılaşsaydım daha da mutlu olacaktım. Öyle değil mi arkadaşlar? Kadehimi sevgili babamızın saatine kaldırıyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin.

0: başım dönüyor.
1: Evlenecek misin benimle?
0: Başım dönüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Ben adama kolay kolay kız vermem. Benim kızımla evlenecek adam her şeyden önce namuslu, faziletli ve şereflı bir insan olmalı.
0: O da öyle babacığım. Tam sizin istediğiniz gibi.
2: Peki ya esaleti?
0: Asaleti babadan, sülaleden.
2: Çok güzel, çok güzel.
0: Üstelik çok zengin. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor.
2: Çok iyi, çok iyi.
0: Sonra kendini çok iyi yetiştirmiş. Amerika'da tahsil etmiş. Elektronik mühendisi.
2: Bak buna çok memnun oldum işte.
0: Üstelik yakışıklı, şık, kibar, dünyanın en tatlı erkeği. Onunla evlenmeme izin vereceksin değil mi babacığım?
2: Ya bu işler böyle ayak üzerine konuşulur mu ya?
0: Ne olur, izin vereceksin değil mi?
2: Hadi pekala canım evladım.
0: Sen dünyadaki babaların
2: uzatma,
0: en tatlısısın.
2: Uzatma yeter, uzatma hadi kısa kes. Bak sevgili damadımı bir an evvel tanımak isterim. İnşallah da bizim ailenin şerefine layık bir delikanlıdır. Hayırdır inşallah gene kulağım çınlay. Biri beni anayamak kim? Ayı Mehmet oğlum gelmedi mi?
3: Verdiğiniz paraları eziyordur herhalde.
2: Onun sayesine kurtulduk ceza belasından. Helal hoş olsun ne var yani? Çok önemli bir ve sigara işi programladım arkadaşlar. Mal bir tır kamyonuyla beraber yüklenmiş olarak yola çıkmış bulunay. Malı Edirne'de teslim alıp sahibine teslim edeceğiz. Karşılığında da 2 milyon Türk lirası alacağız.
4: 2 milyon mu?
5: Evet tam 2 milyon.
4: Yaşadık desene. Bana bak. 1 milyonu senin, 1 milyonu benim ha?
5: Önce parayı nasıl söğüşleyeceğimizi planlayalım. Akıl senden, kuvvet benden.

0: Yıkım oldu yanı bozlar mı?
1: Portladı.
0: Sağa dön hadi. İnin aşağı. Çabuk.
2: Sen ölmedin mi? Ayı Mehmet öldürmedi mi seni?
0: Rahmetli Rıza'nın kardeşi Fırlama Necmi'yim ben. Kardeşimin kanını ödeteceğim hepinize. Kaldırın ellerinizi. Düşünelim hadi yürüyün. Yürüyün dedim, yürü yürü. Yürüsene. Anlaşalım.

0: Eh, bana müsaade.
1: Güle güle. Babaya selam.
0: Tabii, söylerim.
2: Hey, kamyonu almıyor musun?
0: Size hediyem olsun. Peki, bu nasıl iştir be canım evladım? Rıza mort olmadı mı?
3: Olmaz mı babacığım? Bir kalbine, bir beynine, bir de orasına o dakika nalları dikti. Duymadınız mı silah seslerini?
0: Peki, kamyonu yola getiren kimdi öyleyse?
4: Fırlama Necmi'ymiş. Rıza'nın ikiz kardeşiymiş.
0: Vay, soyun sopu kuryasıza. Şimdi de başımıza bu fırlama Necmi mi sıktı?
3: Çıksın babacığım, ayı Mehmet evladın onu da harcar.
0: Aferin canım evladın.
3: Hemen gidip bulayım o namussuzu.
0: İster Rıza, ister fırlama Necmi olsun. Bir mala sahip olamadınız. Malına sahip olamayan canına da sahip olamaz. Hadi hazırlanın yolculuğa.
4: Etme, eyleme baba.
5: Kıyma canımıza.
0: Hayırlı yolculuklar. Bitti mi?
6: Tamam baba.
0: Eline sağlık canım evladım. Arkadaşlara birinci sınıf bir cenaze merasimi hazırlatın. Çelenkler de kırmızı güllerden seçilsin. Tamam mı? Hadi sözüm. Alo. Buyur kızım. Söyle canım evladım.
7: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun? Sevgili müstakbel damadınız.
0: Öyle mi? Buna bilhassız çok memnun oldum. Merak etme canım evladım, hiç geç kalır mıyım? Sevgili damadıma kendi ellerimle mezeler hazırlayacağım he? Hadi cüle cüle canım evladım, cüle cüle, selametle, güle güle. Uy damat!

0: Dederim ya, leda ya, dederim ya. Şu çiçekleri kaldırın ulan, temizleyin orayı. Açın bana, yer atın, yer. Ha, şimdi çekilin, çekilin. Ya bırakın, karışmayın. Ben kendi oğlumla ne de zoom be. Ya karışmayın dedim işime. Bu üsken adı zoom bunu. Üsken, üsken.
1: Odur, geliyor
0: aman,
1: baba.
0: Aman, aman, ceketi, ceketi, ceketi. Ceketi. Ulan onlu kimi çıkarın be. Çıkarın, çıkarın da ondan sonra gidin. Şşt, telaşa vermeyin ulan, telaşa vermeyin. Yakanızı düzeltin, düzeltin. Bir biçimleyin beni de.
2: Tamam, hadi beyefendi.
0: Ulan yakamı makamı.
1: Babacığım, misafirimiz geldi.
0: Geldi mi?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Babacığım, misafirimize hoş geldin demeyecek misin?
3: Hoş. Hoş. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
2: O şeref bana ait.
1: Birer alırız değil mi?
2: Siz bilirsiniz.
3: Siz daha iyi bilirsiniz onu.
1: Ben içkileri hazırlayıncaya kadar baş başa konuşursunuz.
2: Hem olabilir, hem olmayabilir.
3: Çok iyi olur, çok iyi olur, hadi. Ulan nihayet seni elime geçirdim size.
2: Ağzını topla kayınpeder, ben fırlaman içmiş.
4: Yavaş, yavaş.
3: Sahtekar herif. Adi, alçak, rezil!
2: Ya sen, sen benden aşağı mı kalırsın
4: ya,
2: sanki?
4: Yavaş!
2: Üstelik zavallı yavaş. Masum kardeşim, Rıza'yı öldürttün Ayı Mehmet'e!
3: Şimdi sıra sende fırlama Nezmi! Ayı Mehmet evladım seni arayın, ha?
2: Arayan belasını da bulur mevlasını da!
3: Yavaş, yavaş! Ulan bana attığın kazıklar yetmedim de, kızımdan ne istiyorsun be?
2: Evlenmek istiyorum sevgili babacığım ya!
3: Ulan ben senin gibi ehlaksız bir köpeğe kız değil, bilaçiz eşek bile vermem be!
2: Eğer kızını vermezsen her şeyi anlatırım. Yavaş. Çevirdiğin dümenleri, kaçakçılığını, gangesterliğini, öldürttüğün zavallıların listesini yavaş. Vereyim mi Ayşe'ye?
3: Ulan! Canım evladım! Kızımın peşini bırak! Yoksa yaşatmam seni de!
2: Benden günah gitti sevgili babacığım! Ayşe, bak bir şey diyeceğim sana. Biz babanla daha evvel tanışıyorduk şey. Biliyor musun?
3: Evet canım evladım, evet. Yani ismen birbirimizi daha evvelden tanıyaymışız ama şimdi daha çok kaynaştık. Sayende bir evlat sahibi daha oldum. Celalladım öpeyim.
2: Ben de sizin gibi eşsiz bir baba kazandığım için çok sevinçliyim.
1: Anlaşamazsınız diye çok korkuyordum. Bilseniz ne kadar mutluyum babacığım.
3: Bilatis bu mutlu günümüzü kutlamalıyız.
2: Sıhhatinize.
1: Ben ikinizin dostluğuna içiyorum.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. her sen için.
4: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
15: Üzüm.
16: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
14: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
20: Yok, ben doymalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
21: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
24: Bir, iki, üç.
25: Bir niyet çek bakayım.
26: Başsın hanım abla.
27: Parlatalım abiler.
28: Çengelli iğneler, firketeler.
26: Gözlerin...
28: Evet, körüm.
26: Koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
27: İzinden dönüp de küçük hanıma evde bulunca şaşırdım.
26: Gitmem lazım Gül.
29: Hayatımı bağışla.
26: Biz canın senin olsun.
28: Görüyorum. Mesaretin.
27: Kendimi tanıtamadım.
26: O eşi bulunmaz bir insandır.
30: Nasıl geçti habersiz?
27: Mıstık Ahmet'le Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
0: İktibanın evladı!
1: Kimdi konuşan söylesenize?
2: Üç arkadaş bugün 18'de TV4'te.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren

0: misin sen? Olur mu öyle şey? Ver bakalım biraz da bana. O keriz kolay kolay uyanamaz. Keyfine bak sen.
1: Hayırdır inşallah, gene kulağım sınamaya başladı canım evladım.
2: Ben... Ayı fırlama rejimi yakalamıştır. Affetmen için yalvarıyordur.
1: Affetmek mi dedin? Aha. Bir yakalasam bilhassız kendi ellerimle boğarım canım evladım.
2: Sizi bilmem ama benim sabrım tükendi arkadaşlar.

0: Ayı Mehmet değil mi o?
1: Fırlamayla sarmaş dolaş. Babaya haber verelim.
2: Hadi alsın kürekleri.
1: Kol kolalar abi, sanki 40 yıllık dost. Yanlarında da 4 tane fıstık. Şimdi kayıkla Kotra'ya yanaşmak üzereler.
3: Ulan rüya mı görüyorsunuz öyle vakti? Sarhoş musunuz?
1: Şaban, sen de görüyor musun?
4: Ben de görüyorum Bekir abi.
1: Şimdi Kotra'ya çıktılar. Tamam abi. Hadi yürü.
4: geç bakalım geç. Sen de geç. Geç ayı. Geç.
5: Aman kaptan çabuk, enselenmeden tüyelim buradan.
6: Bir yanlışlık yaptınız. Mayonuzu giymeliydiniz.
7: Hayır sus. Nantör. Ayı. Onu bir evlat gibi bağrıma basmıştım be. Yapılır mı canım evlatlarım? Benim gibi müşfik bir babaya bu yapılır mı? Bu ayının burnundan bunu fıtıl fıtıl getireceğim yaptıklarını. Yarın akşama kadar muhlet size. İkisini de yakalayıp diri diri getireceksiniz. Gelmedi mi sizden alırım acısını, haberiniz olsun. Hadi. Bu Bekir bir hatlar karıştırayım peşimden ama. Servis kapısından orayı dikizle de bir bak bakayım.
3: Bizden çıkaracakmış acısını. Suçsuzlar öldürülecek, hainlerin cezasını biz çekeceğiz. Paraları babamız alacak. Bu nasıl babalık? Emekliliğimiz yok. Hiçbir sosyal garantimiz yok.
1: İkramiyemiz var abi. Cenaze marşıyla beynimize sıkılacak bir kurşun.
8: Şaban doğru söyledi. Bu gidişle hepimiz pisi pisine gebereceğiz. Babayı aradan çıkarıp daha demokratik bir çete kurmalıyız arkadaşlar.

0: Hadi şekerim, birini beğen de bir an önce evlenelim ha.
1: Sabırlı ol sevgilim, nasıl olsa senin.
0: Biliyorum, biliyorum da babana karşı da görevlerimiz var sevgilim. Onu torunlarını sevmek zevkinden uzun süre mahrum edemeyiz.

0: Oo, benim sevgili müstakbel damadım. Hoşlar geldin, safalar getirdin.
1: Hoş bulduk sevgili kayınpederim. Beni böyle mevcutlu getirttiğinize göre çok özlemiş olmalısınız.
0: Oo, özlemez olur muyum da? Gel seni bir kere yanağından öpeyim.
2: Baba acele sizi beklediğini söyledi.
3: Ne var acaba?
2: Bilmiyorum, nişanlınız Rıza Bey oradaydı.
0: Basir, bak bakalım bizim kara kaplı kitap ne yazar.
4: Denizaltı yolculuğu tavsiye ediyor baba.
1: Babacığım bir şey rica edeceğim. Acaba gene havadan olmaz mı, ne dersin? Peki yüzme bilmem de.
0: Merak etme canım evladım. Beline kurşundan bir can kurtaran simidi takarız, anza gidersin. Hadi hazırlıklara başlayın yolculuğun.
1: Ben bu havayı sevmedim baba. Mümkünse daha neşeli bir hava çalsınlar böyle.
0: Tabi. Bayram nereye dur?
4: Sizinle çıkmıştı, bir daha görmedim.
0: Öyle mi? İş başa düştü demektir. Hayatımda ilk defa bir cana kıyacağım canım evladım. Bilhassiz bunu da büyük bir keyifle yapacağım.
2: Hadi çabuk.
3: Niye koşuyoruz peki?
4: Canım işimiz acele de ondan.
1: Babacığım dur biraz. Bak ben ölürsem Ayşe de intihar eder. Yazık değil mi? Hadi beni boş ver ama bir tanecik kızın bensiz ne yapar sonra? Yaşayamaz. O ölürse ben de yaşayamam.
0: Daha çok gençtir. Unutur canım evladım. Unutur.
1: Ayşe'yi son bir kez dünya gözüyle görmek istesem bir idam mahkumunun son arzusudur bu.
0: Vaktimiz kalmadı. Veda edeceksin. Buna et.
1: Elveda Ayşe. Sevgilim, aşkım benim. Her şeyim elveda sana.
0: Elveda benim sevgili müstakbel damadım.
3: Nasılsın canım?
1: Çok iyiyim şekerim, çok iyiyim hayatım.
3: Ne oldu babacığım, niçin çağırttınız beni?
0: Şeytin çağırttım, bilakis şeytin yani.
1: Düğün gününü tespit etmek için Ayşeciğim, baban biraz acele ediyor da.
3: Gelinliği ayın 17'sinde veriyorlar.
1: Biz de 18'inde evleniriz.
3: Sen ne dersin baba?
0: Bana edecek bu laf komadınız ki de.
3: Babacığım.
0: Siz münasip gördükten sonra bilakis...
1: Bunu kutlamalıyız sevgili babacığım. Sizi yemeğe davet ediyorum hepinizi.
0: Yok, beni bugün mazur göreceksiniz.
3: Olur mu babacığım? Sevgili damadın kırılır sonra sana.
0: Pekala, sevgili damadım kırılmasın madem Tidal'ım.
1: Sen de yemeğe davetlisin arkadaşım.
2: Hoşça kalın kuçu kuçular.
4: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar. Benim gibi düşünenler ellerini kaldırsın. Güveninize teşekkür ederim. Babayı devireceğiz.
5: Nasıl yapacağız bu işi?
4: Onu en zayıf yerinden vuracağız. Sevgili kızını kaçıracağız.

0: padişahının, biraz durur musunuz? Al sağa, yavaş.
1: Lütfen iner misiniz?
2: Neden inecekmişim? Ne söyleyecekseniz söyleyin, acele işim var.
1: Bizim işimiz daha acele.
2: Bırakın, bırakın! Babama söyleyeceğim.
1: Selamımızı da söylemeyi unutma. Bekir! Recep! Şaban! Ramazan! Ulan nereye acıttınız canım evlatlar?

0: Allah Allah, nereye kayboldunuz da? Ulan cehennemin dibine mi zıttınız? Alo, ben baba.
1: Ben de Bekir. Yeni baba benim artık.
0: Sen çıldırdın mı canım evladım? Bu ne biçim şaka? Bu çatı şakadı ha? Çocuklar nereye dur? Buraya hiç kimse yok.
1: Birleşip devirdiler seni. Teşkilatımızın başına beni seçtiler. İlk işimiz de sevgili kızını kaçırmak oldu.
0: Olmaz böyle şey! Nasıl edersiniz bunu? Yalan söyleyorsun, delirmişsiniz hepiniz!
1: Asıl şimdi akıllandık babacığım. Kızım burada. Kendisiyle konuşmak ister misin? Baban seninle konuşmak istiyor.
2: Babacığım, merak etme. Bir şeyim yok, iyiyim.
0: O benim canım evladım. Merak etme, hemen kurtaracağım seni. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Ama sakın sen korkma.
2: Bu köpeklerden mi korkacakmışım?
0: Oh! Ne olay canım evladım?
2: Bekir köpeğine iyi bir tekme attım.
0: Ayağına sağlık canım evladım. Ayşe!
2: Bırakın! Bırakın beni!
1: Bağlayın!
0: Ulan sensin!
1: Bana bak! Kızını tekrar görmek istiyorsan 20 milyon lira hazırla. Parayı bu akşam 5'e kadar gemiye getirmezsen kızını ölmüş bil.
2: Pişman olacaksın yaptıklarına.
3: Bana bak, sahiden seviyor musun Ayşe'yi?
4: Mesleğimizin şerefine pek yakışmaz ama maalesef seviyorum arkadaş. Galiba namuslu bir iş bulmamız gerekecek kendimize.
3: Boşuna uğraşma arkadaş, namuslu olmamıza müsaade etmezler.
0: Ateş etme. Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
4: Buyurmaz mısınız?

0: Anlatsana baba, anlat.
1: Ne oldu baba?
2: Kızım. Kızımı kaçırdılar canım evlatlarım.
1: Ayşe'yi mi kaçırdılar? Ayşe. Senin kızını kim kaçırabilir?
2: Bizim tescillat canım evladım.
1: Senin adamların mı?
2: Onlar artık benim adamlarım değil. İsyan ettiler bana, ihanet ettiler. 20 milyon lira fidye isteyler. 120 milyon lira vermeye razıyım ama... biliyorum ki kızımı öldürecekler. Başka türlü öz alamazlardı benden. Öldürecekler onu. Bütün umudum sizde canım evlatlarım. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz. Sen ne kadar olsan, firlama olsan... sen her ne kadar ayı olsan... gene de iyi insansınız, iyi yüreklisiniz de.
0: Öpeyim babacığım, affet bizi. Öpeyim baba.
2: Sağ ol.
1: Yahu ağlaşıp duracağınıza gidip Ayşe'yi kurtarsak ya, ne duruyoruz?
2: Bana yardım edeceksiniz değil mi? Sen kurtar kızımı, bütün servetim senin olsun da.
1: Şimdi ayıp ettin kayınpeder. Paran senin olsun. Ayşe'yi seviyorum ben.
2: Bağışla canım evladım. Ben seni yanlış tanımışım.
0: Yeni çeteyi kurduk baba. Artık bizde kimse baş edemez. Elden gel.

0: Geliyor, babaya haber ver. Baba geliyor, baba.
1: Getirin.
2: Babacığım.
3: Canım evladım, incitmediler ya seni.
2: Merak etme baba, iyiyim.
4: Tamam mı?
3: Sayabilirsin.
4: Sonra sayarız. Önce kara kaplı kitaba bakalım, ne diyor sizin için?
3: Kara kaplı kitaba kaldıysak yandık sıra gibi.
4: Kestirmeden cennete yolculuk. Duydunuz mu? Cennete gideceksiniz. Orada huriler bekliyor sizi. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak.
3: Beni nereye gönderirsen gönder canım evladım. Ama kızımı bırak.
4: Yo, ben bir babayı kızından ayıracak kadar zalim değilim.
2: Bırak baba, yalvarmaya değmez. Ben ölümden korkmuyorum.
4: Yolculuk hazırlıklarına başlayın. Tabutları getirin.

0: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.

0: Sen Ayşe'ye bak baba.
1: İyi uykular.

Oh.

0: İyi. 4 tabureye var etti 5. Ulan sıçratmadan atı! Ulan tutun onu, tutun! Yüzme bilmez, bu olacak! Duy benim canım evladım, nasıl da babana çekmişsin! Eline sağlık canım evladım benim!
1: Of sana!

0: Ben de seni adam bilirdim da.
1: Ay yapma. Ne oldu? Yapma.
0: Ulan kalıbından utan be. Ulan bu ayıya odun söser mi deve? Tamam, tamam canım evlatlarım. Siz sağ ben selamet.
2: Baba kurtar bizi. Oğuzcan baba kurtar. Kurtar baba affet.
0: Ulan sizi bilakis Allah affetsin canım evlatlarım.

0: Nişan al. Bir, iki, iki buçuk.
1: Yeter bu işkence. Ateş edecekseniz edin. Öldürecekseniz öldürün bizi. Yeter.
0: Sizi öldürmeyeceğim canım evlatlarım. Bilhassız sizin için başka bir şey düşündüm. Dönün bakayım. İndirin ellerinizi. Aslında suçunuz bağışlanacak bir suç değildir hoş. Fakat yakına kızımı evlendireyim. Bu mutlu olayın şerefine kızımın düğünün arifesinden evvel bir defaya mahsus olmak üzere bilhassız umumi af ilan ediyorum. Ulan yavaş yavaş yavaş. Bırakın oramı buramı. Babalıktan istifa ettim da.
2: En büyük sermayemiz namus, fazilet, ahlak ve doğruluktur. Bu ana prensibi unutmayalım canım evlatlarım. Sevcili müessesemiz hepinizin de bildiği gibi bir aile şirketidir. Şu anda dünyanın dört bir yanına el atmış bulunuyoruz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi candan kutlarım canım evlatlarım.
0: Dandini dandini dostana, danalar cırmış bostana, kovbostancı danayı, yemesin lahanayı. Uy canına kurban oldum Vedat'ı, dedene çektin ulan, bu yaşta dikileysin.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokyo.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
9: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
8: Bir de soruyorsunuz.
9: 589 Neşe Hanım. Hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
8: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
9: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
10: Bir zamanlar sevginle.
8: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Yaptığıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. hemen evleniyoruz.
11: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
8: Kocam mı?
9: Tijen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
5: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Siz nasılsınız Mustafa?
1: Ben de çok iyiyim şefim. Dünyaya göre Hatice, daha iyiyim.
2: Harikayım.
0: Güzel.
2: Bugün çok daha güzel olacak. Bugün
0: amatörlükleri yapmayacaksınız. Muhteşem bir yemek yapacağız bugün. Ama yemeğe başlamadan önce yarışmanın içeriğini anlatmam lazım. Benim size sepetlerin içerisinde vermiş olduğum malzemeyle size vermiş olduğum süre zarfında muhteşem ötesi bir yemek hazırlayacaksınız. Tamamen gözlerinizi kapatıyorsunuz. Sonrasında o yapmış olduğunuz muhteşem yemekleri bulmaya çalışıyorsunuz. Amaç burada kendi yemeğinizi bulup 0'la 5 arası puan vermeniz. Sonrasında benim puanım başlıyor. Bu süreç pazartesiden perşembeye kadar bu şekilde devam ediyor. Cuma günü ise 10.000 TL'nin sahibi belli oluyor. Burada da en önemli faktör ne? 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz ve Cuma günü finalde 10.000 TL'yi acaba Mustafa mı, Hatice mi, Yusuf mu, Pelin mi? Bakalım. Benim yemeğim. Hızlı, tempo. Muhteşem bir şef tabağı bekliyorum sizden. Ben böyle bir şey yapmadım. Evet.
2: Patladım o zaman.
3: Gerçekten çeneleri konuştuğu kadar elleri konuşsa şu an yemekleri bitirecektir.
2: Sakin ol, daha yolun başındayız.
0: Çiğ değil, orta pişmiş et istiyorum. Ay yapma, of.
2: Ah. Ben hiç üstüme alınmıyorum.
0: Of, fena hatalar başladı. Hata, hata. Su, çorba. Hayır, hayır, hayır, yapma. Bırak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır. Tabaklara dokunmuyorsunuz hiçbir şekilde. Yarışma bitti. Eller havaya dediğim an. Tabaklara dokunmuyorsunuz hiçbir şekilde. Tezgahındaki kalan eti pişmiş bir şekilde ağzına attığın an. Rafa şef yemez. Kamera kayıtlarımızda bu var. Ağzını attın ve çiğnedin.
1: Özür dilerim arkadaşlardan.
0: Sana verdiğim puan. Teknik, çalışma, pratiklik. Sizler birer şefsiniz.
2: Hiçbir tat gelmiyor, yavan.
3: Kötü pişmiş ve aşırı tuzlu.
2: Karabiber tadı geliyor.
0: Ben 160 liraya çiğ et yediğim an ayağa kaldırırım orayı.
3: Tuzu yok, baharatı yok, soya sosun tadını almıyorum.
0: Duy sesini. Çiğ.
2: Puanım
3: 5.
2: 4.
3: 0 kanka. Benim
0: yemeğim. Bakalım bugün Rafe Şef size ne hazırlamış. Kaldıralım torşonlarımızı. Bugün muhteşem bir tablo gibi bir tabak bekliyorum sizden.
2: Fazla tablo.
0: Mustafa sence ne olabilir?
1: Şefim çok mükemmel bir yemeğe benziyor ama bunu biz ne kadar yapabileceğiz onu bilmiyorum.
0: Etli kuru fasulye falan değil, değil mi?
1: Antep fıstığı var, kuru fasulye var. Çok ters köşe yemekler, çiçek var. Sizin dediğiniz gibi böyle bir fine dining bir usulü bir şey olacak galiba.
0: Bilmem. Hatice?
2: Çok taktı fine dining'e yalnız Mustafa abi dünden
1: beri. Genelde orada kullanılıyor.
0: Perin.
4: Şef, tereyağı var, süt var, nişasta var. Bundan sanki böyle beşamel gibi bir ekstra bir sos yapıp ya da meyve diyorum sebzeler.
0: Dana ilik var orada.
4: Dana ilik de var. Antep fıstığını bence etin üzerinde kullanacağız kaplama gibi. Öyle düşünüyorum açıkçası. Şeker var, bir böyle bir karamelizasyonlar bir şeyler belki olabilir.
0: Vay. Yusuf?
5: Yani Fransız mutfağı gibi geldi bana da.
0: Yok, bir kendi yorumum.
5: Öyle mi?
0: Yeni çıkan kitabımdan size muhteşem bir tabak hazırladım. Hazırsanız ben şimdi söyleyeceğim. Antep fıstığıyla kaplanmış muhteşem bir bonfile geliyor. Ve bir yemek kaşığı güzel bir sos hazırladım. Bakalım Rafet Şef ne hazırlamış size. Benim yemeğim. Günlerden Antep fıstıklı bonfile günü. Malzemeler 300 gram bonfile, 2 adet kuşkonmaz, 1 adet havuç, 6 yemek kaşığı Antep fıstığı, 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 adet arpacık soğan. Mısır püresi için 1 adet haşlanmış mısır, yarım su bardağı süt, 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı muskat. İlik suyu için hazırlayacağımız sos için 2 adet kemikli ilik, yarım kereviz, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 1 defne yaprağı, 1 sarımsak, 3 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, yaklaşık 6 yemek kaşığı kuru fasulye ve bir tatlı kaşığı nişasta. Hadi başlayalım. Kerevizleri küp küp doğrayacağım. Havuçları da yine aynı şekilde. Kemiği ilave ettim. Havuç, soğan, kerevizi ilave ettim. Bir diş sarımsağı ezdim. Tane karabiber ve defne yaprağını ilave ettim. Esmer şekerimi ilave ettim. Tereyağımı ilave ettim. salçamı ilave ettim. Yaklaşık 15 dakika boyunca karamelize olasıya kadar bütün malzemeyi kavuracağım. Şimdi sıra geldi fıstıklı bonfilenin yapım şekline. Şimdi bonfilemizi streçimin üzerinde koydum. Üzerine karabiber bolca, tuz ilavesi yaptım. Hafif şöyle bir karıştırdım. Şimdi soya sosundan üzerine süreceğim şöyle. Bir de bu tarafını. Geri kalan soya sosunu ise arpacık soğanlarla mühürleyeceğim. Bonfilemizi streçin kenarına çektim. Sıkıca sardım. 180 derecede 12 dakika boyunca pişireceğim. Mısır püresi için süt, mahleple muskatı attım. Mısırlarımı şu şekilde çıkartıyorum. Mısırı süt, mahlep ve muskatla birlikte püre haline getireceğim. Bu sırada kemiklerim 15 dakika boyunca güzelce karamelize oldu. 1,5 litre sıcak su ilavesi yapıyorum. 30 dakika boyunca kaynatıyorum. Şimdi mısırları püre haline getireceğim. Süzgeçten püreyi güzelce geçirin ki dişe kabuk gelmesin. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Kuşkonmazlarımı ortadan ikiye böleceğim. Havuçlarımı lira şeklinde keseceğim. Şimdi sosu güzelce süzdüreceğim ve koyulaşmasını sağlayacağım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kadar nişasta. Nişastayı zeytinyağında hafif renk değişimi sağlayacağım. Kuşkonmazlarım nar gibi kızardı. Daha önceden kaynatmış olduğumuz sosu nişastayla birlikte kıvam vereceğim. Bunu bu şekilde hafif daha kaynattıktan sonra sosum hazır. Soğanlarım için geri kalan soya sosunu ekleyeceğim tavama ve kabuklu bir şekilde soya sosunun üzerinde mühürleyeceğim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Soğanlarımı alacağım. Fasulyeyi sosumun içerisine ilave edeceğim ve bonfileyi fırından çıkarma anı. Bonfilenin içerisinde olan suyu tavanın içerisine boşaltacağım. Şimdi fıstıklarımı düz bir tabağa alacağım. Mısır püresini tavaya ilave edeceğim. Mısırımı burada biraz çektirirken aynı zamanda ben de fıstıkla bonfilemi kaplayacağım. Şimdi sunum zamanı. Şimdi bonfileden 2 parça alacağım. Evet, muhteşem pişmiş. İrikli kuru fasulyesinden 1 parça garnitür koyacağım. Şimdi kuşkonmazlarını ilave edeceğim. Havuçlarını ilave edeceğim. Soğanların iç kısmından kabuğunu alacaksınız. Tamam, kenarına ilavesini yaptım. Yenilebilir çiçek ilavesi yaptım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Antep fıstıklı, dana ilikli, muhteşem karbonhidratlı, bol proteinli, bol sebzeli, inanılmaz fıstıklı bir bonfile yaptık. Kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Süre 40 dakika. Buyurun bakalım. Hani hep dedik ya, janjanlı tabaklar. Sizin de profesyonel şefler olduğunuzu ilettiler. Ben de yeni kitabımdan şöyle güzel dedim bir şef tabağı hazırlayayım. Bakalım şef tabağını kim güzel bir şekilde çıkartacak.
4: Ben açıkçası Hatice'nin oldukça zorlanacağını düşünüyorum bu yemekte.
2: Dünü mukayese ediyorsan yanılıyorsun tamamıyla. Bugün seni de göreceğiz bakalım.
4: Ben gayet yapabileceğimi düşünüyorum bu yemeği. Çok da iyi bir şekilde.
0: Neden zorlanacağını düşünüyorsun?
4: Şef, bir kere hijyen problemi var. Çok dağınık çalışıyor. Sürekli tezgah, karman çorman ve bu yemeğin çok iyi bir ön hazırlık gerektirdiğini düşünüyorum. Çok temiz çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet. Mizanplas'tan bahsediyorsun bana.
4: Bence Hatice'ye az bile söylüyorum. Profesyonel olmayan bir şekilde karman çorman çalışmaya hala devam ediyor.
2: Pelin bana az mı söylüyor? Pelin bana hiçbir şey söyleyemez. O ne demek ya?
0: Pelin demiş ki senin için işi bilmediği için parmaklarını rendeledi demiş.
2: İşi bilmediği için.
4: Rendenin yanlış tarafını kullandın.
0: Bekle, bırak.
4: Sebzeleri yanlış kestin rendelemeden önce.
2: Öyle mi? Sen hiç mutfakta sanırım bunlarla karşılaşmadın.
4: Birçok şeyle karşılaştım. Neyle karşılaşmadığımı düşünüyorsun?
2: Pelin niye her şeyde ön plana çıkmaya çalışıyor? Anlayamadım açıkçası.
0: Vallahi benim şu an gördüğüm dün de bugün de Yusuf hepinizden iyi gidiyor bu arada. Çok hızlı hareket
4: hızlı
0: ediyor.
4: Hızlı şef.
2: Yusuf evet.
4: Ama hız her şey demek değil yani. Hız lezzet demek değil sadece.
0: Yusuf, strateji yapıyor musun?

0: Yani yemeklerle alakalı yapıyorum ama puanlamayla alakalı bir stratejim yok. Kim hak ediyorsa o puanı veriyorum şef.
1: Yani kesinlikle strateji yaptığını düşünüyorum.
0: Bir örnek verir misin?
1: Açıkçası şundan dolayı sürekli benim yemeğim diye gördüğün adil davranmak istedin ya sözde.
0: Sözde sanki değil zaten
1: Mustafa
0: adil davranmak.
1: Sanki Mustafa abiyle şeyler konuşmuş gibisiniz. Anlayamadım yani.
0: Yani dün
1: kulağıma
0: Mustafa
1: öyle
0: Bey'in
1: geldi.
0: Yaptığı çiğ köfte en çok hoşuma giden oydu. Ona yüksek puan verdim. Kendi yaptığım çiğ köfteye de zaten düşük puan verdim. Stratejinin bunun neresinde anlamadım. Ama yine de adaletli olacağım. Şefim bu yemek diğer ikisinden daha iyi olduğu için buna puan 3.
2: 3.
0: Evet, benim yemeğim olmadığını bildiğim halde 3.
2: Kimin olabilir?
0: Mustafa'nın büyük ihtimal. İkisini de dengeleyebilirim aslında. Hani birinin kusuru varsa diğerinin de farklı bir kusuru var. O yüzden buna da 2 vermek istiyorum. Ben sen şu an yemeğe odaklan. Ben Hatice'yi ciddiye almadığım için bana agresif gelmiyor. Hatta her şey güldüğü için çok da böyle işi lay lay loma vuruyor gibi geliyor bana. Hiç önemsemiyorum onu.
2: Mustafa sen bir şey konuştun mu?
3: Yok şefim, konuşmadım ben.
2: Hiç?
3: Yok, ben şu anda şefim. Açıkçası kafam çok karışık bugün.
2: Niye benim karışık? Bana. Dur geleyim yardım edeyim
3: gelin
2: sana
3: şefim,
2: ya.
3: Gelin.
1: Mustafa
2: bak, Yusuf çok aldım. Güzel not almış. Hatice çok güzel not almış. Pelin çok güzel not almış. Mustafa abi, sen notun nerede?
3: Ben çok güzel alamadım şey.
2: Oğlum notu buraya niye koyuyorsun? Çekmecede
3: bir şey yaramayacaktı ki, şey bomboş.
2: Bu ne ya?
1: Aa.
3: Şefim ben
2: siz de böyle not aldığınızı düşünmüyorum galiba.
1: Hayır, tabii ki.
2: Ne yazıyor burada?
1: Kendine çok güveniyor değil
0: sadece
1: mi?
0: Sadece yemin istiyor.
2: Mahlep, süt, muskat, tamam burası doğru.
1: Malzemeleri yazmış şef sadece.
2: Et suyu, kereviz, havuç, küp. Hani o kadar.
3: Tamam. Onu da evet. Şey, ben şeyi çok iyi dinledim sizin yemeği tarif etmenizde.
2: Dinledim zaten de nerede?
3: Malzemeler zaten hepsi burada,
2: tamam,
3: belli.
2: Tamam, devam. Hızlı.
1: Mustafa çok panik başladı güne. Ve bu panikliği yüzünden de tabağını çok iyi çıkarabileceğini düşünmüyorum.
3: Bu böyle gitmez. Böyle başladı diye de böyle hiç gitmez. Ben birazdan toparlarım, eminim buna.
2: Oğlum diyorsun ki not almadım, seni izledim diyorsun. Evet, kemikler şef. Nerede? İlk önce kemiği kavuruyorsun.
3: Tamam. Tamam şefim.
2: Hemen başka da söylemem. Daha orada bir dünya hata var, ha, haberin olsun.
1: Mustafa bence dün şansına yüksek puanlar aldı. Bugün bence sonuç böyle olmayacak. Şef, soru hakkımı kullanabilirim.
2: Soru hakkın, sor da. Sen evde de böyle ağır mısın ya? Hızlı.
1: Soğanı buna mı?
2: Evet, soğanı ona. Arpacık soğanları da ayrı.
1: Ayrı.
2: Haydi hızlı hareket etmenizi istiyorum. Muhteşem bir şef tabağı bekliyorum sizden.
3: Yani şu ortamda Pelin'in açıkçası hani böyle bir de bir enerji vermesi lazımken ben Pelin'i gördüğüm zaman uykum geliyor. Sanki evde bu yemek programını izlercesine böyle kafasında böyle yavaş yavaş elinde bir şeyler yapıyor. Ama nasıl yapıyor, nasıl çıkartıyor, bir şeyler çıkartıyor gene. Şaşıyorum ona da.
0: Şefim benden dumanlar çıkmaya başladı, oralar hala.
2: Abi sen yemeği bitirdin neredeyse. Allah.
1: Pardon, bugün biraz oynuyor gibi misin ne? Anlamıyordum ben seni. Sakin ol, daha yolun başındayız. Açıkçası.
0: Gerçekten çeneleri konuştuğu kadar elleri konuşsa şu an yemekleri bitirecekler.
2: Bence ilk önce fırına eti atmalısınız. Bak et çiğ kalmasın. Orta pişmiş et istiyorum. Çiğ değil. Orta pişmiş et istiyorum. Gerçekten seni tebrik ederim. Acayip iyi dinliyorsun. İyi gözlemliyorsun. Bak mısırla falan işi yok. Sosu yaptı bu arada, eti hemen streçledi. İlk 10 dakikanız doldu arkadaşlar. Mutfakta, restoranda mı çalışıyorsun, otelde mi?
0: Restoran şef.
2: Restoran.
0: Evet, dünya mutfağı. Üzerine? Dünya mutfağı üzerine bütün dünya yemeklerini yapabiliyorum. Hepsine hakimim. Aynı zamanda
2: dünya mutfağından bana bir tane yemek söyle.
0: Dünya mutfağından bir tane yemek.
2: Evet.
0: Siz öyle beni de sorunca aklına gelmedi.
2: Izgara helli peynirini ızgarada pişiriyoruz, salatanın üzerine mi koyuyoruz?
0: Yok şefim, o kadar da değil. Rafet Şef'in yaptığı bir şey var mesela, çok güzel fıstıklı bonfile mesela, onu söyleyebilirim.
2: Ya bugün bu yaptığımız mı?
0: Hatta bugün yapıyorum, evet.
1: Ya gerçekten taktik ben yapıyorsun.
0: Ben bu tarz yemekleri çok seviyorum şefim, sizin
2: sana
0: de gerçekten.
2: Sana diyor, sana.
0: Şefim gerçekten. Ben orayı dinlemiyorum ki, onlar konuşsun, orada eğlensin. Hayır, onlar ikisi ya.
1: Bilenmiş de gelmiş gibisin resmen.
2: Nasıl?
1: Bilenmiş de gelmiş gibi bugün.
2: Sen niye Yusuf'u rakip olarak mı görüyorsun?
1: Yusuf'u.
2: Evet.
1: Ve rakip. Bilemedim
0: şefim
1: açıkçası.
0: Beni rakip olarak görmesi için bir 20 sene geçirmesi lazım.
1: Göreceğiz.
4: Yusuf dünya mutfaklarını çok iyi biliyorum dedi. Ancak şef sorduğu zaman da tek bir tane bile örnek yemek veremedi şefin kendi tabağı haricinde.
2: Benim yemeğim. Yarışma bitti. Eller havaya dediğim an. Tabaklara dokunmuyorsunuz hiçbir şekilde. Tezgahındaki kalan eti pişmiş bir şekilde ağzına attığın an. Rafa şef yemez. Kamera kayıtlarımızda bu var. Ağzını attın ve çiğnedin.
3: Özür dilerim arkadaşlarla.
2: Sana verdiğim puan. Benim yemeğim. Senin etin nerede?
0: Etim.
2: Fırında.
0: Yok fırında olur mu, daha erken fırına.
2: He, erken. Wow.
0: Şefim 15 dakika kala atacağım, 12 dakika dediniz ya. 3 dakika kaldı, çıkarıp keseceğim.
2: Arkadaşlar, kargoyla eve et mi teslim ediyorsunuz? Bu ne? Yanlış. Yanlış.
1: Nasıl?
2: Bu ne?
1: Streçle sar.
2: Tamam, streçle sar da.
1: Aa.
2: Eve yılbaşı hediyesi gönderir gibi paket yapma canım. Alo. Tut bunu, tut.
1: Tekrardan o zaman.
2: Hayırdır, yılbaşı paketi mi, hediye paketi mi hazırlıyoruz ya? Nerede senin etin?
5: Şef burada, bekliyor.
2: Göster, göster, göster. Evet. Olması gereken bu.
0: Vakumlayacağız.
2: Tamam. Rulo bu şekilde. Bunları da alalım.
5: Keseceğim.
2: Keselim efendim. Keselim. Hadi. Hadi. Haydi. Aferin.
1: Hemen hemen.
2: Hızlı.
4: Etleri streçlerken şef en çok benimkini beğendi ve en düzgün saran bendim. Umarım fırından çıktığı zaman da aynı şekilde lezzeti de güzel olur.
2: Sevgiline falan hediye mi gönderecektin kırmızı eti? Ne yapacaktın böyle? Şeker, yok, şekeri ne? Bir dakika dur. Şekeri ne yapıyorsun?
1: Şekeri de ekliyorduk.
2: Şeker yok ki. Tuz, karabiber, soya sosu. Şeker burada olması lazım. Üzerine karabiber, bolca. Tuz ilavesi yaptım. Hafif şöyle bir karıştırdım. Şimdi soya sosundan üzerine süreceğim şöyle. Bunun sosuyla bir şey yapıyorsun.
1: Ben notlarımı öyle almışım ya.
2: Nasıl not ya alıyorsunuz?
3: Şefim, hoş geldiniz.
2: Sen ne yapıyorsun?
3: Şefim sosumu attım. O mısır pürem için hazırlık yaptım.
2: Ben etimi mısırı kaynatmadım bu arada.
3: Kaynatmadın mı şefim?
2: Hayır. Mısırlarımı şu şekilde çıkartıyorum. Mısırı süt, mahlep ve muskatla birlikte püre haline getireceğim. Hızlı, hızlı, tamam. Hızlı, hızlı, hızlı. Ay yapma, of. Ah. Sen gastronomi okuduğuna emin misin?
1: Çok heyecanlandım şu an.
2: Hayır, gastronomi okuduğuna emin misin?
1: Sakarım.

0: Böyle bir şey yapmadım.
1: Yapmadınız mı?
0: Hayır.
1: Aa.
0: Evet.
1: Patladım o zaman.
0: Patlamadım. Kurtarma şansım var.
1: Hemen
0: başlayalım. Mustafa da aynısını yapıyor. Yine yanlış yapıyor. Ha. Evet. Sen de yanlış yaptın Yusuf.
2: Bırakıyorum şef, hatırladım.
0: Blender'da çekiyorsunuz. Evet. Bak, tek bir kez söylüyorum. Yes. Mısırı, süt, mahlep, tuz, karabiberle blender'da çekiyorsunuz.
1: Sonra mı kaynatıyorsunuz?
0: Süzgeçten çekiyorsunuz. Süzgeçten geçirdikten sonra tavaya aktarıp yoğunlaşmasını sağlıyorsunuz.
1: Tamam.
0: Hızlı. Tempo. Tempo. Haydi. Oturtturdun mu Mustafa?
2: Oturtturdum şef.
0: Evet. Devam edelim.
1: Oo. Mustafa abi sakin ol, bana sıçratma.
0: Devam, devam, devam, devam.
2: Yine benden gördüğünü yaptın.
1: Senden gördüğünü yaptın.

0: Püreleri artık süzdürmeye başlayın. Püreyi süzdürmeye başlayın. Hızlı, hızlı, hızlı. Of. Pelin çok hızlı.
1: Yaptım şef.
0: Evet, aferin, güzel. Yine ne düşürdün kız?
1: Efendim, ben bir şey düşürmedim.
2: Ben düşürdüm.
0: Sen mi düşürdün? Yani...

0: musunuz şu an?
1: Senin sakarlığın mı gülsünde canım?
0: Gerçekten üzülüyorum.
1: Ah kıyamam ben sana.
0: Gerçekten tamam. Sesi çıkmıyor.
1: Tamam sana gelmeyeceğim, biraz Mustafa ile ilgileneceğim.
0: Birlikte misiniz Mustafa
1: hoş
0: Bey?
1: Nedir efendim bu?
2: Mısır püresi şefim.
1: Süzdürdünüz mü?
2: Süzdürmedim ama çok koyulu, bundan bir şey çıkabilir mi?
1: Çıkar da şurayı diyorum bir temizlesek hani. Bugün de sen pasaklısın.
2: Bundan bana bulaştı şefim.
1: Evet çok hızlı hareket etmen lazım. Toplayayım mı, çıraklık yapayım mı sana?
2: Yok şefim estağfurullah. Onu...
1: Seversiniz çıraklık yaptırmayı. Kaldır bunları buradan. Evet. Son 20 dakika.
2: 20.
1: Son 20 dakikanız var.
3: Bir şey çıkacak mı acaba oradan, merak ediyorum.
1: Nasıl?
3: Nereden? Bir şey çıkacak mı acaba Mustafa'dan, merak ediyorum.
2: Ben de bir şey çıkacak mı? Işte. Ben de sizin ilgini merak ediyorum bakalım. Sen benim kevgilimi almışsın ya.
0: Hayır. Senin kevgilini niye alayım? Bir baksana. Bir
2: bundan
0: kere yanlış bir kevgir kullanıyorsun sen.
2: Evet.
1: Evet.
0: Şefim yanlış kevgiri kullanıyor.
2: Şefim benim...
3: Bak Mustafa, daha süzgeçten bir şey geçiremiyorsun.
2: Şefim bugün çok heyecanlıyım.
1: Bak ne diyor sana?
2: Gözlerimin önünü göremiyorum.
3: Daha diyorum süzgeçten bir şey geçiremiyorsunuz. Gerçekten artık ne denir bilemiyorum yani.
2: Çok kalışayım geçmen.
1: Mustafa seni en zayıf halka görüyormuş.
3: Tam tersi olmasın.
2: Pelin tatlıcı, pastacı öyle olduğunu iddia ediyor. Daha görmedik ama... Şimdi ana yemek konusunda pek onu iddialı bulmuyorum açıkçası.
1: Aa niye?
2: Evet çünkü gördük çiğ köftede geçen gün. Dün gördük bunun nasıl olduğunu. Bence ana yemek yapacak ya da böyle gerçekten el becerisi isteyecek yemek konularında bence kendisini başarılı bulmuyorum. Pastacılık alanı olabilir ama daha öyle bir yemek yapmadık. Ama şu anda ana yemek konusunda kendisini rakip olarak görmüyorum.
1: Mutfakta pastacılar evet çok iyi pasta yapıyorlar. Aşçılar ise maalesef, şefler dahi reçeteye bağlı kalmadan hep yemek yaptıkları için pastane reçete isteyen bir şey. Göz kararı kesinlikle yemek yapamazsınız. O yüzden biz şefler ve aşçılar pastane konusunda maalesef biraz evet, zayıfız. Ama pastacılar da sadece kendi damak tatlarına göre yemek yapabilirler. Yani orayı altını çizmek lazım. Ben iyi bir pastane şefinin iyi bir ana yemek tabağı çıkarttığını hiç görmedim. Ama iyi pasta yaptıklarını biliyorum.
3: Ben bugün çıkartacağım size şef.
1: Hadi bakalım.
3: İyi bir ana yemek tabağı bugün benden çıkacak.
1: Bekliyorum. Şaşırt beni.
3: Şaşırtacağım sizi evet, şef.
1: Evet.
3: Allah.
1: Of fena hatalar başladı. Fena hatalar başladı.
3: Bence fena. Yusuf of, da biraz karmaşık gidiyor gibi geldi.
1: Yok
3: ama...
1: Yusuf gayet çok iyi gidiyor.
0: Ben hiç üstüme alınmıyorum. Bugün tam teşkilat geldi.
1: Hata.
0: İyi mi?
1: Hata. Su, çorba, mısır çorbası.
2: Bu çıktı şefim.
0: Yani... Çekiliyor şefim.
1: Of of of. Oo buraya.
2: Bugün biraz dağıttık şefim.
1: Aman Mustafa aman abi, aman.
2: İlk günde en yüksek puanı ben aldığım için. Bugün de sanki benden beklentiler biraz fazlaydı Rafet şefin. Yanıma çok geldi. Onun yanıma gelmesi beni ekstra bir heyecanlandırdı. Elim ayağıma karıştı. Yanlış şeyler yaptım.
1: Benim yemeğim. Yarışma bitti. Eller havaya dediğim an. Tabaklara dokunmuyorsunuz bir şekilde. Tezgahındaki kalan eti pişmiş bir şekilde ağzına attığın an. Rafa şef yemez. Kamera kayıtlarımızda bu var. Ağzına attın ve çiğnedin.
2: Özür dilerim arkadaşlarla.
1: Sana verdiğim puan. Benim yemeğim. Son 15 dakika. Oo, son 15 dakika. Artık hemen etlerin fırına girmesi lazım.
3: Hoppa.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Yapma. Bırak. Yapma. Devam et ama o hatayı yapma.
2: Tamam şefim.
1: Kaynattın mı sen o sosu?
2: Kaynatmadım şefim. Şimdi tencereye alacağım.
1: Evet ama ona değil işte.
2: Tamam şefim. Başka tencere.
1: Temiz. Hemen. Evet. Haydi. Havuçları bu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum.
0: Notlarımda Julien demiştik ama o cümlede o yüzden mi? Daha...
1: Ben Julien bir havuç yaptığımı düşünmüyorum. Havuçları da yine aynı şekilde. Küp küp doğrayacağım. Küp küp doğradın buraya koydun orası
0: tamam,
1: doğru.
0: Tamam. Şeyde kullanmıyor muyduk?
1: Tabakta mı?
0: Evet.
1: Bilmem. Bir düşünün.

0: İstersen bir canlandır. Gitti püre, gitti.
1: Kapatıyorum.
0: Zahmet oldu.
1: Şöyle gelsem senin o eşsiz... Hani bir yardım alsam ne olur ki?
2: Tabii ki. Öyle bir yanlış yapıyorsun ki Yusuf şu anda. Tamamen alakasız bir şey olacak orası. Tamamen alakasız bir şey olacak.
3: Bence sen benim kafamı karıştırıyorsun. Hiç öyle bir durum yok.
2: Bence var. Bilemiyorum şef. Hatice geliyor, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, tencerelerimize bakıyor. Bence kendisi de yapamayacağından dolayı bizim nasıl yaptığımızı görmek için aslında bize bu kadar sataşıyor.
4: Ben Yusuf'a bakmak istedim. Onun tecrübesinden yararlanmak istedim. Bu kadar basit.
0: Bu havuçların kabukları niye soyulmadı?
3: Şefim, evet soyulmadı.
0: Havuçları çiğ mi yiyeceğiz?
3: Çiğ mi hocam?
0: Değil mi?
3: Çiğdir.
0: Yani. Ben süzdürmüştüm bunu.
3: Ama süzgeç bulamıyorum ki şefim.
0: Ne süzgeç bulamadım? Hay!
1: Demek ki...
3: Ya heyecan yaptırıyorsunuz. Ben normal ne güzel çalışıyorum şurada.
1: Çok bildim havasına girmemek gerekiyor demek ki.
0: Koş koş koş koş koş koş. Oğlum sos
3: şefim.
0: Nerede?
3: Burada şefim. Yani az çıktı şefim.
0: Niye az çıktı? Suyunu az koydun çünkü. Buradan yemeğin sos çıkar mı?
3: Biraz daha su katayım şefim hemen.
0: Ah! Oğlum siz bir de aşçı falan olacaksınız. Koy şunu şuna. Süzdür. Süzdür. Süzdür. Süzdür. Kaşıkla karıştır onu.
3: Tamam şefim.
0: Püre yandı püre. Püre. Püre gitti. Püre gitti.
1: Bana yardımcı olabilir misiniz?
0: Ya ben ya... Hop. Birinin sosuna yardım et. Birinin tenceresine yardım et. Şimdi... Birinin sosunu kurtar. Ne yapayım?
1: Size zahmet.
0: Onu ben yapamam. Ya o kusura bakma.
1: Tamam o zaman.
0: Herkes nasıl yapıyorsa sen de aynı yap.
1: Tamam.
0: Evet. Aferin. İşte bu. Demek ki yapabiliyormuşsun.

0: Yandı mı?
1: Evet.
2: Hayır.
1: Yaktı.
2: Hayır şefim, yanmadı.
0: Ben soğanları ve havuçları hepsini ayrı ayrı pişirmiştim. Yağ nerede bunda? Sen yağsız mı pişiriyorsun?
2: Yağ çekti şefim, koydum bayağı.
0: Yeter. Hızlı.
2: Tamam şefim.
0: Soğanları ayrı.
3: Gerçekten fiyasko karşı taraf. İkisi de.
2: Buna o mu karar veriyor? O da fiyasko oldu. Bana bunu diyen kişi önce bir kendi puanına baksın. Puanın kadar konuş kardeşim.
0: Havuçlar döküldü tüm.
2: Bunlar yeter şey. Orada
0: 4-5 tane. Bak önünü bir toparla sen.
2: Tamam şefim.
0: Sen önünü toparlamadığın için nereye ne koyacağını bilmiyorsun Mustafa'cığım. Evet. Yandı. Elin ayağını yakma. Ocak çalışıyor boşa. Bak koy onu.
2: Tamam şefim, onu koydum.
0: Şu önünü kaldır, şurayı kaldır. Onu kaldırırsan, bulaşını kaldırırsa önün açılır ve boş çıkar. Oğlum siz restoranda hiç alev çıkartmıyor musunuz? Wok yapmıyor musunuz? Wok. Evet. Ne oldu?
2: Yandım şefim.
1: Allah. Onu sallayamıyorsunuz Mustafa.
2: Sizleri bugün çok heyecanlandım.
0: Ne heyecanlar?
2: Onun eli ayağına dolaşmış dedi. Şimdi bana yedi.
1: Ben gayet iyiyim yani, kusura bakma.
0: Son 7 dakika. Haydi.
2: Tamam bu oldu.
0: Pişti mi bunlar?
2: Evet şefim, bakın.
0: Bunlar çiğ. Tamam.
4: Şöyle yapacağım, fırına atsam bonfilenin yanına.
0: Bak güzel fikir.
4: Öyle yapacağım.

0: Evet, aferin, çok güzel. Pelin. Şimdi. Muhteşem. Wow. İlik ilik bırakmış abi kendini. Benim gibi olmuş. Evet, salmış böyle.
1: Şef.
0: Evet.
1: Çok güzel oldu sorma, bence. Sorma.
0: Muhteşem. Ama nişasta da yandı burada. Yanlış bir sos yiyemem ben kesinlikle. Yandı şu an,
1: çok
0: kurtarma
1: iyi,
0: zamanı
1: çok
0: kurtar.
1: Yanmış olması çok kurtar. İyi değil mi?
0: Yanmış olması çok iyi mi?
1: Çok, benim için çok iyi. En azından bilirim.
0: Kızım sen fazla yaşamazsın ha, ben sana söyleyeyim. Kanserojen. Evet, aferin. Aferin. Demek ki pastacılar da iyi yemek yapabilir.

0: 12 10.
1: Hemen hemen hemen.
2: Ben bugün senden çok iyi performans bekliyordum. Orta.
1: Şefim bir kere hijyeniyim fark ettiysen. Düzenliyim.
2: Bu ne?
1: Sos. Biraz şey koyulaştı ama.
2: Ben hatırlarsanız tabakta bir mısır püresi görmek istedim. Arkadaşım bana mısırdan sos yapmaya çalışmış. Bu ne?
1: Yani durdukça bu biraz şey oldu.
2: Durdukça ne oldu? Çok merak ediyorum. Yani.
1: Pürem açıkçası pürüzsüz kıvamda istiyordum Rafet şefim. O pürüzsüzlüğü yakalayamadığım için biraz sıkıntı yaşadım ama onun harici lezzetli olduğunu düşünüyorum.
3: Hatice'nin temelde bir sıkıntısı var bence. Pratiği zayıf. Burada stüdyo heyecanı. İkisi de bir araya geliyor. Out.
2: Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz bugün ya? Ha, dalga falan geçiyorsanız bileyim. Estağfurullah da. Güzel kardeşim, ben böyle bir şey istemiyorum. Dibi tutmuş. İçerisinde mısır tanecikleri var. Son 3 dakika.
1: Tamam şef, bitiyor.
2: Son 3 dakika. Hala ortada yemek yok. 1 dakika hemen. İçerisinde tabaklama zamanını yapmanız lazım. Benim yemeğim. Yarışma bitti. Eller havaya dediğim an. Tabaklara dokunmuyorsunuz hiçbir şekilde. Tezgahındaki kalan eti pişmiş bir şekilde ağzına attığın an. Rafa şef yemez. Kamera kayıtlarımızda bu var. Ağzını attın ve çiğnedin.
3: Özür dilerim arkadaşlarla.
2: Sana verdiğim puan.
1: Benim yemeğim. Mustafa abi yetiştiremeyecek efendim, gibisin.
3: Yetiştirdim şu anda benim her şeyim tamam. Sadece tabaklayacağım. Ya, niye güldün ki?
2: Bir dakika öyle. Dur. Koyun oraya. Koyun oraya. Nereye götürün o tereyağı? Bulaşıkları tereyağının içerisine attın. Bu mu? Bak sana mısır püresi yap ve domates sos yap dedim. Sen bana mısır sosu yaptın. Fasulyeden oluşan bir katı püre yaptın.
1: Şefim şu an uygun değil mi sosun kıvamı?
2: Uygun mu? Git bak Perin'e ne yapıyor?
1: Altını kapatıyor.
2: Kurtar çabuk. Çabuk. Koş. Tamam. Hemen Perin'e. Sen başarabilirsin.
1: Kapatayım yemekleri.
2: Evet ederim. Göster. Gör. Aa. Bak kim ne yapıyor.
1: Çiğ et mi yedireceksin bize?
3: Daha bitmedi. Sakin yerine geçer misin?
2: O et pişmemiş.
1: Çok evet. İyi. Çok iyi bizim için.
2: Kurtarabilirsin. Et pişmemiş. Çiğ. Haydi korkma al eti. Alacağım eti al. Ama. Evet at üstüne. At üstüne. Şimdi karıştır. Aferin bak bu güzel hareketti. Bu güzeldi. Aferin çok iyi. Hızlı. Hemen son bir dakika. Haydi şeflerim.

0: Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bırak. Hiçbiriniz yetiştiremediniz. Ne oldu? Niye yetiştiremediniz?
1: Oh, hep onu süzdüm, onu yaptım, bunu yaptım derken yetişmedi hepinizden, yani.
0: Hepinizden ikişer puan kırarak 2 dakika daha veriyorum. Son 2.
2: Ben yetiştirdim ama.
0: Son 2.
2: Kefim ben et koydum ama.
0: Son 2.
2: Benden niye kırıyorsunuz 2 puanı?
0: Hı, bir bakalım. Etinin üstü çiğ, niye kapladın bu fasulyeyle?
2: Siz öyle koymuşsunuz ya, öyle
0: koymadım. Ben öyle koymadım. Sen et çiğ, etin üstünü çiğliğini kapatmak için fasulye koydun.
2: Ben öyle yapıyorum şef ama bunun sıcaklığıyla da pişer diye öyle yaptım bir anlamda.
0: Rafet Şef yemez. Az önce eti burada gördüm ben çiğ olduğunu.
2: Ama fırına attım, kefim ben de.
0: Çiğ. Bak hala çiğ. Hala kurtarma şansın var.
2: Tamam şef.
0: Hala kurtarma şansın var. Çiğ etin üzerine sosla kapatarak ben yemem.

0: Güzel, aferin. Güzel. Hızlı, hızlı, hızlı.
1: Allah Allah.
0: Oğlum ben öyle bir şey yapmadım. Eti fıstığa buladım, buladım. Fıstığa buladım. Duydun?
2: Duydum şefim.
0: Bak bana, bana bak bana. Fıstığa buladım ben bunu.
2: Tamam, hemen yapayım.
0: Tamam. Hemen değil, hızlı. Hızlı. Çok hızlı.
2: Şu soğanı çok az alabilir miyim bak? Bence kullanmıyorum.
0: Of, güzel, güzel, güzel. Devam et. Hadi. Son bir dakika.
1: Kazanmam lazım bu yarışmayı.
0: Kızım cımbızlarınız var. Cımbız var, maşa var. O elini bir git bir yıka.
1: Hemen. Yıkanacaklar.
0: Bak efendim biz çekmecelere palet koyuyoruz. Cımbız koyuyoruz. Yarışmacı görmüyor bunu. Görmüyor. Bunu görmüyor. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Kaldır. Sen çok
1: yetişmedi
0: iyi gidiyorsun.
1: Şef.
0: Ama böyle yani. Yetişmiyor değil abi. Abi. O adam yetiştiriyorsa, orası yetiştiriyorsa, bu kız yetiştiriyorsa çok iyi yere geliyorsun, tıkanıyorsun. Bu evet. Da senin neden sebebi? Konsantrasyon. Konsantrasyon ve yavaş yavaş, yavaş yavaş olursa öyle olur. Şimdi tadım zamanı. Hadi gidelim tadıma. Efsane yemekler bizi bekliyor.
2: Yaptığım yemek aslında çok güzel oldu. Rafet Şef'in sunumuyla da birebir yaptığıma inanıyorum. Çok da lezzetli oldu.
3: Rafet Şef'in istediği gibi bir yemek yaptığımı düşünüyorum. Bugün Rafet Şef'ten iyi bir puan almayı hak ediyorum.
0: Tabaklara dokunmuyorsunuz hiçbir şekilde.

0: Yarışma bitti. Eller havaya dediğim an. Tabaklara dokunmuyorsunuz bir şekilde. Tezgahındaki kalan eti pişmiş bir şekilde ağzına attığın an. Rafa şef yemez. Kamera kayıtlarımızda bu var. Ağzını attın ve çiğnedin.
1: Özür dilerim arkadaşlardan.
0: Sana verdiğim puan teknik, çalışma, pratiklik. Sizler birer şefsiniz.
2: Hiçbir tat gelmiyor, yavan.
1: Kötü pişmiş ve aşırı tuzlu.
3: Karabiber tadı geliyor.
0: Ben 160 liraya çiğ et yediğim an ayağa kaldırırım orayı.
1: Tuzu yok, baharatı yok, soya sosun tadını almıyorum.
0: Duy sesini. Çiğ.
2: Puanım
1: 5.
2: 4.
1: 0 kanka. Benim yemeğim.
0: Evet, şimdi tadım zamanı. Pelin, seninle başlamak istiyorum.
2: Tamam,
0: lütfen
2: şey.
0: Buyur.
2: Çok teşekkürler. Merci.
0: Gözlüğümüzü takalım. Hazırsan başlayabiliriz.
2: Hazırım şef, başlayalım.
0: Peki.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Mısır püresi çok taneli geliyor aslında, pürüzsüz değil. Et bence biraz fazla pişmiş, sert geliyor çok. Açıkçası bunun benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum. İlk önce eti çıkartanlardan biri Hatice'ydi sanırım.
0: Sence kimin yemeği olabilir bu?
1: Bence Hatice'nin yemeği olabilir. Çünkü o püresini çok da güzel yapamamıştı açıkçası. Biraz çorba gibiydi. Gerçi bu püre de tam çorba gibi değil, taneli. Mustafa'nın yemeği olduğunu düşünüyorum. Fikrimi değiştiriyorum. Mustafa'nın yemeği bence.
0: Peki, puanın?

0: Açalım.
1: Şöyle ki burada da etin dışına sürdüğümüz soya sosunun hiçbir şekilde tadı gelmiyor. Sanıyorum doğru miktarda kullanılmamış. Yine aynı şekilde et çok sert geliyor ve çiğnenmesi zor bir durumda. Pişmesiyle ilgili olarak da yani orta pişmiş gibi sanki. Çok lezzetli gelmedi. Etin aromalandırılmasında da herhangi bir karabiber, tuz, hiçbir tat gelmiyor. Yavan, sade, tek başına bir et. Mısır püresi de yine aynı şekilde çok taneli kalmış. İyi süzgeçten geçirilmemiş. Pek hoşuma gitmedi açıkçası bu yemek.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemeğin Hatice'nin yemeği olduğunu düşünüyorum.
0: Peki,
1: kesinlikle
0: puanın?
1: Benim yemeğim değil. Puanım yine bir veriyorum.
0: Bir.
1: Bir.

0: Açalım.
1: Burada et çok daha lezzetli ve daha yumuşak geliyor. Mısır püresi de aynı şekilde daha tanesiz ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz sadece çok yoğun bir karabiber tadı geliyor. O birazcık rahatsız ediyor, yakıyor genzi. Ama onun dışında diğer tattığım tabaklara göre çok daha iyi bence. Bunun açıkçası Yusuf'un tabağı olduğunu düşünüyorum. Bu da benim tabağım değil.
0: Peki puanımız kaç?
1: Kendi tabağım olduğunu düşünmediğim için Yusuf'a da bir veriyorum.
0: Bir.
1: Evet.

0: Çekme çalım.
1: Şef, burada diğer mısır pürelerine nazaran çok daha pütürsüz ve daha kıvamlı bir mısır püresi var. Diğer yarışmacı arkadaşlarımın pürelerinde bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Diğer noktalarda eksikliklerim olabilir ama mısır püresini iyi yaptığımı düşünüyorum. Ette de soya tadı ve karabiberi tuzu yeterince iyi geliyor bence. Bu tabağın benim yemeğim olduğunu düşünüyorum ben. Mısır püresindeki pürüzsüzlük sebebiyle.
0: Puanın?
1: 4 veriyorum.
0: İnsan kendi yemeğine 4 verir mi ya?
1: 5 vereyim. Değiştiremiyoruz. Çok da şey.
0: Geçti artık, söyledin. Tamam. İlk ağızdan çıktığı an tamam. Benim için bitmiştir.
1: Tamam.
0: Ben olsaydım kendi yemeğime 5 verirdim mesela. Şimdi çıkartalım gözlüğümüzü, bakalım kime kaç puan vermişsin. Hazırsan senin yerini alabilirim.
1: Tamam.
0: Buyurun. Bak bakalım kime ne vermişsin.
2: Bak bakalım.
1: Oh bak. My God.
2: Abi Mustafa abinin nasıl bir şansı var ya?
3: Keşke 5 verseydi şefim.
2: Nasıl bir bal
3: var mı yedi?
1: Olsun, 2-4 vermişim o zaman kendime öz eleştiri yaparak.
0: Kendine kaç
1: kendimden
0: vermişsin?
1: Kırarak.
0: Kendine kaç vermişsin?
1: 1 vermişim şef.
2: Peki bana neden 1 verdin? Beğendin mesela, o kadar şey güzel dedin. Ve yani kötü müydü benim tamam? Niye 1 verdin?
1: Burada kendi yemeğimi bulmaya çalıştım açıkçası. Ve burada eksikliklerim vardı
2: hakkını
1: bu tabakta.
2: Hakkını buldun zaten, hak ettiğini aldın zaten.
1: Hak ettiğimi aldım maalesef.
4: Strateji biraz
1: burada
4: sanki.
1: Eksikliklerim olduğu için...